0: Katılımcılar arasında kadınlar da bulundu. İran Devlet Televizyonu ise ilginç anlara sahne oldu. Sunuculardan biri elindeki AK-47 tipi Kalaşnikov tüfekle Birleşik Arap Emirlikleri bayrağını nişan alıp ateş etti.
1: Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda önemli başlıklardan biri ekonomi olacak. Yine aynı şekilde enflasyonla mücadele de görüşülecek. Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısında iç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek. Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor. Dış politikada ise gözler Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Gazze, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve hukuki adım beklentisi de kabinede değerlendirilmesi beklenen başlıklar arasında. Ve Kurban Bayramı tedbirleri. Bayram haftasında yüz binlerce araç yollara çıkacak. Kabinede yollardaki bayram tedbirleri de ele alınacak.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyleyen Özel, mücadelemiz sürecek dedi.
3: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer.
2: Cumhurbaşkanlığı adayı mesajı verdi, İmamoğlu yerine adaylarımız olur dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir mitinginde konuştu. Erken seçim çağrısını tekrarladı.
3: Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun.
2: Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ek ifadeleri gündemdeyken Özel birlik mesajı verdi.
3: Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
2: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da gündeminde parti değiştireceği iddiaları vardı. Akın iddiaları yalanladı, CHP'liyim dedi.
1: Efes 2026 tatbikatı kapsamında İzmir Savunma Sanayi Sergisi 2 gün halka açık olacak. Serginin ilk gününde katılım hayli yoğundu. 55 firmanın katıldığı sergide yerli ve milli üretim silah, araç ve robotlar sergilendi.
2: Hava savunma sistemleri, zırhlı muharebe araçları, dronlar. Efes 2026 tatbikatı kapsamında son dönemde geliştirilen askeri teknolojiler ziyaretçilere açıldı.
4: Efes 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen savunma sanayi sergisi bugün halka açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide özellikle robotlara ilgi büyüktü. 55 firmanın katıldığı sergide birçok konsepte ürün sergileniyor.
5: Hava savunma, uçaklar vesaire, TB3 bilhassa çok dikkat ilgimi çekiyor. Dünyaca da başarısı kanıtlandığı için bence çok güzel. Hepsi birbirinden güzel.
6: Fuar gayet güzel. Yani savunma sanayimizdeki bütün İHA'lar, SİHA'lar, araçlar çok güzeller. Çocuklarla beraber olduğumuz için en çok robotlar dikkatimizi çekti. Onların videolarını çektik, eğlendik, güzel bir gün geçirdik.
2: Doğan Bey tatbikat alanındaki sergide son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterde giden silah, araç ve robotlar sergilendi. O araçlardan biri de Aselsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi Korkut'tu.
4: Arkamda görmüş olduğunuz Aselsan tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırılan tamamen yerli üretim Korkut'ları görüyoruz. Korkut 35 milimetrelik silaha sahip ve her türlü hava saldırısına karşı kullanılabilen bir araç ve Aselsan tarafından geliştirilen bu araç yine Atom adı verilen mermiler kullanılıyor ki bu mühimmatlar namludan çıkarken her bir mermiyi tek tek kodlayarak patlayacağı irtifa ve menzil belirlenebiliyor.
2: Aselsan, Korkut'un Efes 2026 tatbikatında atış yaptığı anları da paylaştı. Sergide modern harp sahası için geliştirilen Altay tankı ve Baykar'ın ürettiği kamikaze dronlar da büyük ilgi gördü.
1: İbn Haldun Üniversitesi'nde her yıl gerçekleşen akademi buluşması kapsamlı bir törenle sona erdi. Bakışın ve sınırların ötesi temasıyla gerçekleşen programın finalinde İbn Haldun Akademi Teşvik Ödülleri de verildi.
7: Fikri derinliğe, tarihi geçmişe, birikime sahip bir milletiz.
8: 6 hafta boyunca oturumlar düzenlendi, araştırma sonuçları paylaşıldı, bilimsel makaleler yarıştı.
9: Şazeliye'nin kimi kolları.
8: 11 Nisan'da başlayan İbn Haldun Üniversitesi Akademi Etkinliği'nin kapanışı özel bir törenle yapıldı. Bu yıl bakışın ve sınırların ötesi temasıyla gerçekleşen etkinlik, İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye yerleşkesinde bulunan Darüşşifa Psikoterapi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Üniversitelerin görevlerine dikkat çekildi.
10: Tarihin bu kadar derinden dönüştüğü bir anda biz üniversitelere, biz entelektüellere, biz aydınlara, biz düşünürlere çok büyük görevler düşüyor. Çünkü olup biteni derinden anlayabilmek ve çok boyutluyu anlayıp kavrayabilmek hem bugünü anlayıp hem de gelecekteki muhtemel etkilerini hesap etmek durumundayız.
11: Manevi danışmanlık ve rehberlik yüksek...
8: İbn Haldun Üniversitesi Akademi 26 etkinliği kapsamında verilen teşvik ödülleri de sahiplerini buldu. Makale yarışmasında jüri değerlendirmesiyle ilk üçe girenlere ödülleri takdim edildi.
12: Konya denince hepimizin aklına ilk önce Hazreti Mevlana...
8: Etkinlik kapsamında bakışın ve sınırların ötesi temasıyla bağlantılı hizmetler sunan Konya Büyükşehir Belediyesi de ödüle layık görüldü.
12: Bir taraftan şehrimizi imar ederken bir taraftan da neslin ihyasıyla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. İfade edildiği gibi Kapsül Teknoloji Platformu'ndan Sosyal İnovasyon Ajansı'na kadar gençlerimize fırsatlar sunmaya gayret ediyoruz.
11: Profesör Doktor Süreyya Faruki'ye tevdi edilecek.
8: Törende Profesör Doktor Süreyya Faruki de İbn Haldun Akademi Vefa Ödülü'ne layık görüldü.
1: Yargıtay, boşanan eşe nafaka bağlanmasında yoksulluk şartı oluşması gerektiğine hükmetti. İkinci Hukuk Dairesi, düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak kararı bozdu. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında davacı erkek ağır kusurlu bulundu. Davalı kadına yoksulluk nafakası bağlanması kararı verildi. Karar istinaf mahkemesinde de incelendi ve yerel mahkeme kararı onandı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de boşanma kararını uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası hükmünü bozdu. Kararda yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir denildi. Yargıtay kararında kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksullaşamayacağı belirtildi. İstanbul Şişli'de aşırı hızlı bir araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki pastaneye girdi. Araçtaki iki kişi yaralandı.
2: Süratle geldi, kontrolden çıktı. Önce kaldırıma vurdu, ardından da yol kenarındaki dükkana çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçtan alevler yükseldi. Hem araç hem de pastane olarak hizmet veren iş yeri yandı. Olay İstanbul'un en işteki ilçelerinden Şişli'de günün ilk saatlerinde yaşandı. Büyükdere Caddesi'nde yüksek hızda giden spor otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş yerine girdi. Kazanın ardından otomobil ve dükkan alev aldı. Bölgeyi yoğun duman kapladı. O anlar çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu çıkan yangına ise itfaiye müdahale etti. Uzun çabalar sonucu alevler söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken iş yerinde de ciddi hasar oluştu.
1: Türkiye'de her 3 yetişkinden biri hipertansiyon hastası. Hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü olarak kutlanıyor.
2: Kanın damar duvarlarına yaptığı basıncın sürekli olarak normalden yüksek seyretmesi durumu. Bu hastalık kontrol altında olmadığında kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve kalp hastalıklarından yakalanma riskini artırıyor. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla her yıl 17 Mayıs günü Dünya Hipertansiyon Günü olarak kutlanıyor. Samsun'da düzenlenen 5. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi'nde konuşan Profesör Doktor Erdinç Yavuz, Türkiye'de her 3 yetişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu söyledi.
13: Hipertansiyon hastası olduğunu bilenlerin oranı %50. Bilip tansiyon hastası olduğunu bilip ilaç kullananların ve bunlardaki kontrol oranları da %50. Yani çok az hastada tansiyonu kontrol altında tutuyoruz. Farkındalığımız çok düşük.
2: Hastalığın fark edilebilmesi için düzenli ölçüm yapılmalı. Sonuç yüksek çıkarsa aile hekimine başvurulmalı.
13: Bizim amacımız aile hekimleri olarak, aile hekimliği uzmanları olarak öncelikle hastalarımız içerisinde, erişkin hastalarımız içerisinde tansiyon hastası olanları tespit etmek, daha sonra da onlara uygun tedavi vererek izlemek, izlem de en az tanı koymak, tedavi etmek kadar önemli.
2: Sağlık Bakanlığı ise hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi, tütün ve alkol kullanımının hipertansiyon görülme sıklığını arttırdığını bildirdi. Hastalığın erken tanı ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabildiğine dikkat çekildi.
1: Süper Lig'de 2025-26 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalyaspor da küme düştü.
14: Antalyaspor Trendyol Süper Lig'e veda etti. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaelispor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Kırmızı beyazlılar 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek.
15: Mücadelemizi verdik, galip ayrıldık ancak tabii sadece galip ayrılmamız yetmiyordu. Diğer maçlardan, diğer 3 maçtan beklediğimiz skorlar gelmedi. Maalesef biraz aslında trajedi dolu oldu bizim için bu gece. Çok üzgünüz.
14: Eyüp Spor büyük heyecanla sahne olan maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç Eflatun Sarılıları ligde tuttu. Eyüp Spor Kadıköy'de 2-0 öne geçse de Fenerbahçe 3-2'lik üstünlük kurmayı başardı. 87'de Talha Ülvan skoru 3-3'e getirdi. Eyüp Spor bu beraberlikle sezon Antalya Spor'un 1 puan önünde 15. sırada tamamladı.
16: Allah'a şükürler olsun. Yani çok zorlu bir yolculuktan, çok zorlu süreçlerden geçerek kümede kalmayı başardık.
14: Gençler Birliği ve Kasımpaşa'da aldıkları sonuçlarla ligde kalmayı başardı. Başkent ekibi kümede kalmak için galip gelmesi gereken maçta Trabzonspor'u 3-0 yendi.
17: Bu maç Gençler Birliği'nin sadece bir ligde tutunması değil, varlığın devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık.
14: 1 puanın yeterli olacağı Kasımpaşa'da şampiyon Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
18: Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı kazanmak, bu strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi.
14: 34. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda Fenerbahçe 2., Trabzonspor 3., Beşiktaş 4., Başakşehir 5., Göztepe 6., Samsunspor 7., Rize Spor 8. Konya Spor 9. Kocaeli Spor 10. Alanya Spor 11. Gaziantep 12. Kasımpaşa 13. Gençler Birliği 14. Eyüp Spor 15. oldu. Antalya Spor'un yanı sıra Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük küme düştü. Gol krallığında zirveyi 22'şer golle Pol Onuachu ve Eldor Shamurado paylaştı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
1: 20 Mayıs akşamı İstanbul'da oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali için geri sayım başladı. Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıkları için bazı yollar trafiğe kapatıldı. Alınan karar uyarınca özellikle Beşiktaş Stadı çevresindeki yollar 20 Mayıs akşamına kadar kapalı olacak. Bu kapsamda müsabaka bitimine kadar Şehit Mehmet Caddesi, Bomonti Dolmabahçe Tüneli çıkışlarıyla Kadırgalar Caddesi arasında kalan dönüş yolu ve Maçka dönüşleri araç trafiğine kapatılacak. Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Dolmabahçe Caddesi ve Kadırgalar Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek. Karşılaşma 20 Mayıs akşamı Almanya'nın Freiburg'la İngiltere'nin Aston Villa takımları arasında oynanacak. Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki kupa hasreti bitmedi. Portekizli Yıldız'ın takımı Asya kıtasının 2 numaralı turnuvasında finalde Gamba Osaka'ya mağlup oldu.
19: Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'da yine kupaya kavuşamadı. Asya Şampiyonlar Ligi 2'nin finalinde Gamba Osaka'ya 1-0 yenilen El Nasr, ünlü yıldızla bir finalden daha üzgün ayrıldı. Japon temsilcisine kupayı getiren golü Türk santrfor Deniz Hümmet attı. Yıllık 200 milyon euro kazandığı Arabistan serüvenindeki 3. sezonunda henüz kupa kaldıramayan Ronaldo'nun önünde son bir fırsat kaldı. El Nasr Perşembe günü Suudi Ligi'nin son haftasında Damak'ı yenerse şampiyonluğunu kutlayacak.
1: Dünyanın en zorlu maratonlarından Çin Seddi Maratonu'nda sporcular kıyasıya yarıştı.
2: Normal bir insan için düz bir pistte maraton koşmak bile zorken onlar binlerce basamağa tırmanıyor. Kimi bölümlerde bu basamaklardan koşarak iniyor. Görüntüler bu yıl 23.sü düzenlenen Çin Seddi Maratonu'ndan. Maratona 50'den fazla ülkeden 1485 sporcu katıldı.
20: Burada sur boyunca koşmaktan gerçekten keyif aldım. Çok etkileyici. Yukarı aşağı giden merdivenlerle birlikte gerilimi, enerjiyi ve adrenalin patlamasını hissedebiliyorsunuz.
2: Yarış, maraton, yarı maraton ve 8,5 kilometrelik eğlence koşusundan oluşuyor. Yarışın en uzun parkurunda sporcular Çin Seddi surları üzerinde 5164 basamak çıkmak zorunda kalıyor. Çin Seddi Maratonu düzensiz taş basamaklar ve dik yokuşlar içeren bölümleri nedeniyle dünyanın en zorlu maraton parkurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl 493 kişi maraton, 504 kişi yarım maraton ve 388 kişi de eğlence koşusuna katıldı.
1: Bu haberle noktaladık. Saat başında tekrar buradayız.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yakın plan başlıyor.
22: İyi akşamlar. NTV'de yakın planla karşınızdayız. Bu hafta tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretini yakından takip etti. Pek çok uzmana göre biri düşüş, diğeri yükseliş eğrisinde olan iki güç aralarındaki sorunları, işbirliği yollarını görüşmek üzere buluştu. Donald Trump'a göre ziyaret hayli başarılı geçti. Aksini söylemesini elbette beklemiyorduk ama sonuçları itibarıyla Donald Trump'ın istediklerini alamadığını düşünenlerin sayısı da az değil. Bu ziyareti uluslararası arenayı nasıl etkileyeceğini, İran savaşı açısından açısından bir gelişmeye yol açıp açmayacağını konuşacağız. Savaşa çözüm bulunabilecek mi yoksa silahlar yeniden mi ateşlenecek? Bu konuda gündemimizde. İç siyaset

0: Bizlerle hocam, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Deniz Tansi konuğumuz, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Ve Ankara stüdyomuzda AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin bizlerle. Sayın Şahin, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Burak Bey.
0: Sağ olun. Ankara ile başlayalım bugün. Şimdi kısa süre önce gelen bilgiler var. Donald Trump'ın salı günü bundan sonra İran'la ilgili atacağı adımları görüşmek üzere güvenlik kabinesiyle bir toplantı yapacağı söyleniyor. Bugün Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu da İsrail'de güvenlik kabinesiyle bu akşam toplantı yapacak. Ne dersiniz? Yeniden silahların ateşleneceği bir döneme doğru mu gidiyoruz?
3: Evet. Özellikle Trump'ın Çin ziyaretinden elinin boş dönmesinden sonra bir takım yeni arayışların başladığını bu girişimlerle söyleyebiliriz. Açıkçası ben yeni bir savaşın, yeni bir kapsamlı savaşın tekrar başlayacağı yönünde çok böyle bir genelde kamuoyunda da konuşuluyor, söyleniyor ama böyle bir yeni sürecin başlayacağı kanaatinde değilim. Çünkü hem bölgesel konjonktür hem Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisinden geçmiş olduğu süreç hem küresel konjonktür böyle bir savaşın tekrar başlayacağı veya tekrar derinleşeceği konusunda çok önemli mesajlar vermiyor açıkçası. Trump'ın Çin'e gerçekleştirmiş olduğu ziyaret aslında İran savaşı öncesinde Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasında süre giden küresel ölçekte bir ticari ve güç hegemonya savaşının aslında İran izdüşümüydü. Ben Trump'ın Çin'e giderken de İran'la alakalı Çin yakasından çok olumlu şeylerle döneceği kanaatinde değildim. Ancak bu küresel hegemonya savaşının nasıl bir boyuta evrileceği konusunda önemli mesajlar çıkacaktı ve nitekim bu mesajlar da çıktı. Ancak bugün gelinen nokta itibariyle ben gerek Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşan 3 Kasım seçimlerinin gerekse Körfez'deki uzayan Hürmüz Boğazı meselesinin hem Amerikan ekonomisine işte 30 milyar dolarlara varan getirdiği yükten dolayı hem küresel ticareti ve küresel ekonomiyi tıkamış ve İran tarafından küresel ekonominin rehin alınmış bir hale getirildiği süreçte yeniden bu savaşın derinleşeceğini ve yeniden yeni bir küresel krizin oluşacağını düşünmüyorum. Ama Trump Çin'den de az önce sizin de bahsettiğiniz gibi küresel algının da o yönde olduğu gibi Çin'den eli boş dönünce yeniden İran'la süre giden müzakere sürecinde Hürmüz meselesinde elini güçlendirmek adına savaş kabinesini toplayarak işte Netanyahu ile tekrar bir süreci gözden geçirerek acaba müzakere masasındaki süreci kendi lehime çevirir miyim düşüncesinin bir sonucu. Ne Körfez'deki Körfez ülkeleri, ne Orta Doğu, ne küresel ekonomi, ne Amerika içerisindeki siyasi dengeler, seçim süreçleri, yine İsrail'in içerisinden geçtiği seçim süreci, küresel ölçekte oluşmuş olan tüm bu algılar açıkçası yeni bir savaşın, İran'la başlayacak yeni bir savaşın mesajını içermiyor. Bu anlamda ben Trump'ın bu girişimlerinin önümüzdeki süreçteki müzakere sürecinde İran'la gelişecek müzakere sürecindeki masadaki gücünü artırmaya yönelik bir takım teşebbüs ve girişimler olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Sayın Dinçay, siz ne dersiniz? Yani şimdi belli ki bir tıkanma var orada. Donald Trump onu aşmak istiyor ama nasıl aşacağını da şu ana kadar bulamadı. Bulabilecek mi önümüzdeki günlerde kendisi açısından bu sıkışmayı, nasıl aşacağının yolunu?
1: Yani ya savaş tekrardan başlayacak yahut da Trump vermek istemediği bir tavizi verecek. Diğer türlü İran meselesinde ilerleme kaydetmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin çok mümkün değil gibi görünüyor. Ama Çin meselesine dönecek olursak aslında İran değil Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli rakibi ve bir an önce yüzünü çevirmesi gereken yer Çin ve Çin'le olan ilişkileri. Burada da ciddi mesafe kaybettiler gibi görünüyor. Trump her ne kadar yapılacak ticari anlaşmalar dolayısıyla fantastik şeklinde bir açıklama yapmış olsa da Xi'nin diline baktığımızda, söylemine baktığımızda daha mutedil, daha uzun vadeli ilişkileri vurgulayan, daha soğukkanlı bir dil kullanıyor. Ama

0: öbür taraftan ciddi bir gövde gösterisi yaptı Çin Halk Cumhuriyeti. Bunu da yani Trump'ı ağırlayarak yaptılar. Tiananmen Meydanı'nda, Cennet Tapınağı'nda, öğle yemeklerinde, her neyse, daha önce Amerikan başkanlarının giremediği yerlere, sokmadıkları yerlere onları sokarak, çalışma ofislerine, hayat alanlarına sokmak suretiyle Trump'ı onurlandırıyormuş gibi yapsalar da aslında bir eşit egemen güç olduklarını da göstermiş oldular. Bu bakımdan Çin, Trump'a verdiği değer kadar kendisi de değer kazanmış görünüyor. Bir eşit olarak ortaya çıktı bu pazarlık içerisinde. Tayvan kalemi pek konuşulmadı. Trump bu Tayvan savaşı benim zamanımda umuyorum ki olmayacak diyerek aslında bir müttefikini nasıl yalnız bıraktığını göstermiş oldu. Bir taraftan ticari olarak fantastik dediği kazanımlar elde etmiş olsa bile, bunların da ne kadar fantastik olduğu tartışılır. Öbür yandan bu bölgedeki işte Avustralya gibi, Filipinler gibi, Japonya gibi müttefiklerine de aslında iyi bir mesaj vermemiş oluyor. Tabii. Ticari anlamda bir kazanım elde etmiş ise de, eğer öyleyse, siyaseten ya da stratejik açıdan müttefiklerine endişe veren bir görünüm arz etti. Bilmiyorum, gündeme muhakkak gelmiştir İran Savaşı konusunda da. İran Savaşı'nı, daha doğrusu Hürmüz Boğazı'nın açılışını halledemeden gitmişti Çin'e. Bu da zannediyorum Trump'ın elinin zayıf görünmesine neden olan unsurlardan bir tanesi oldu görüşmeler sırasında. Yardım da istediğini tahmin edebiliriz İran'ın işte ikna edilmesi konusunda Çin'den. Tüm bunlar Çin'in elini daha güçlü gösteriyor. Daha ön plana çıkmış bir Çin görüyoruz. Ama bu şu anlamada gelmez. Amerika Birleşik Devletleri Çin karşısında ciddi mesafe kaybetti. Bu mesafe kaybı, imaj kaybı daha ziyade Trump'ın kendisinden kaynaklanıyor. Çin Trump öncesinde neyse şu anda öyle. Amerika Birleşik Devletleri Trump öncesinde neyse şu anda öyle, ekonomik açıdan da. Ne diyelim, askeri açıdan da o bakımdan çok büyük bir kayıp olduğu kanaatinde değilim maddi açıdan, ama imaj açısından Çin kendini meşrulaştırdı, Xi yönetimi kendini meşrulaştırdı ve daha başarılı bir görüntü sergiledi bu görüşmeler sırasında.
1: Peki Deniz Tansi, siz ziyaretin şöyle bir bilançosunu çıkarsanız, işte verilen mesajlar, o yemeklerde, meydanlarda verilen görüntüler, hepsini bir araya getirdiğinizde nasıl bir sonuç çıkartıyorsunuz bu ziyaretten?
2: Şimdi Çin aslında ilginç bir ağırlama gerçekleştirdi. Kendi gücünü ortaya koymak açısından, hem yani bir yandan nazik bir konukseverlik gibi düşünülse de aslında uluslararası işler tarihinde hep bir baskın güç ve meydan okuyan güç ikilemi vardır, zıtlığı vardır. Burada aslında Çin liderinin söylediği çok ilginç bir şeydi bu konuşmalar sırasında. Yani dedi, biz dedi Atina ile Sparta gibi olmayalım. Yani savaşırsak hani bütün bir dünya düzeni yıkılır gibi. Bunu tabii ne kadar uygulayıp uygulayamayacakları ayrı bir tartışma konusu. Ama Çin bu anlamda hani biz, evet ben bir büyük gücüm, ama bu büyük güç olarak klasik anlamda alıştığımız bir tam ki rekabet olacak, ama bu rekabeti bir sert güçle değil, daha farklı argümanlarla ortaya koyuyoruz. Ama zaman zaman da işbirliği yapmamız gereken noktalar var dedi. Şimdi o zaman da şu soru gündeme geliyor. Son günlerde çok zorlanan bir Birleşmiş Milletler düzeninden söz ediyoruz. Bu Birleşmiş Milletler düzeni nerede? Hani çünkü son zamanlarda neorealizm çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Uluslararası kurumlar nerede? Uluslararası sistem nerede sorusu. Onun yerine acaba ABD, Çin diyaloğu ya da belli noktalarda işbirliği demeyelim ama ABD-Çin masası mı alacak? Bunu tartışmak lazım. Tabii arada diğer güçleri, ister Rusya'yı gerek Avrupa'yı hiç kuşkusuz unutmamak lazım. Ama bu arada önemli olan, hani ta Brzezinski döneminde, hani Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı iken, o zaman oluşturulan bir körfez doktrini vardı. Bu Körfez doktrininde Hürmüz Boğazı ile ilgili Amerika'nın bakış açısı, eğer Hürmüz Boğazı kapatılırsa bu ABD için bir savaş nedeniydi. Hürmüz Boğazı'nın statüsü. Şimdi Çin değil ama İran yeni bir statü istiyor ve bu konuyla ilgili herhangi bir geri adım atmıyor. Daha önce yani bu savaş 28 Şubat savaşı öncesinde statüsü olmayan ya da bir problemi olmayan Hürmüz Boğazı ile ilgili burası bir transit geçiş yoluyken İran'ın istedikleri var. Şimdi bu aslında iki büyük gücün savaşı olarak değil de ABD ve İran savaşı olarak baktığınızda bir taraf bir büyük güç, bir taraf diyelim ki stratejik ve orta boy devlet. Buradaki kazanımların orantısına çok iyi bakmak lazım. İran'ın altyapısı ciddi anlamda hasar görmüş olabilir. Ama önemli olan İran rejiminin ayakta kalması. Bu İran için başarı.
1: Tabii.
2: ABD için bakıldığında daha önce statüsü olmayan Hürmüz'e statüsü olsun mu olmasın mı tartışmaları yapılıyor. Bu bir başarısızlık. Peki Amerika Birleşik Devletleri İran'da ne elde etti sorusunu sormak lazım. Ve tam da bunu Çin'le bağlamak lazım. Şimdi Çin'in en fazla enerji ithal ettiği ülkelerin başında Venezuela'ya geliyordu. Venezuela'da hepimizin gördüğü bir haydutluk gerçekleşti. Ama şimdi İran'la ilgili konuya baktığımızda İran'a yönelik bu savaş bir sonuç getirmedi. Ki Çin'in İran'la çok önemli gerek petrol gerek doğalgaz anlaşmaları var. Onun için bir orantı yaptığımızda bunu fiziksel bir orantı olarak değil de bir siyasi orantı olarak değerlendirirsek bence ilk roundu en azından kazanan İran. Ama tabii ki işi kolay değil.
1: Doğru.
2: Yani ciddi ekonomik zorluklar var, ambargolar var. Ve eğer bu savaş devam edecekse ben kitlesel, kümülatif anlamda bir savaş olacağını öngörmüyorum. Burada Körfez'de bir yumuşak karın var. O da Birleşik Arap Emirlikleri. Bunun üzerinden daha sınırlı bir çatışma modeli devam edebilir mi? Bence bunu sorgulamak lazım. Ama Çin bu anlamda sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, bu anlamda Trump ağırlarken dünyaya bir mesaj verdi. Yani ben varım derken ki önümüzdeki günlerde de Putin'in ziyareti olacak. Yani Çin'in burada ne kadar kritik bir konumda olduğuna çok iyi bakmak lazım. Çünkü bu noktada sadece bir politik güç olarak değil, bir ekonomik güç olarak kamu diplomasisi yoluyla ve diğer yollarla artık bir büyük güç olduğunu çeşitli noktalarda ortaya koyuyor. Adeta bu bir Çin'in PR'ına dönüştü.
1: Evet.
2: Trump'ın ağırlanması. Buna dikkat etmek lazım. Yani Amerikalıların ben bu konularda çok daha tecrübeli gözükmesine rağmen bu sefer çok Çin'e karşı zorlandıklarını düşünüyorum. Hatta o verdikleri tek kullanımlık telefonları da zannediyorum giderken
1: 60'lar
2: öyle şeyler var. Tabii o biraz da
1: hediyeleri de istihbarattan
2: hediyeler de atılmış. Bunların bence hepsinin ayrıca tartışılması lazım. Çünkü içerik önemli ama biçim de önemli. Yani biçimi de yok saymamak gerekir diye düşünüyorum.
1: Tabii ki hocam. Şimdi Ali Şahin şuradan devam edelim isterseniz. Az önce yani bu ziyarette küresel hegemonya savaşının nereye evrileceğine dair de önemli işaretler gördük demiştiniz. Biraz açar mısınız o işaretlerin ne olduğunu?
3: Evet. Bunu aslında buraya açarken Xi Jinping'in Tukididos tuzağına düşmeyelim mesajı aslında yeni bir sürecin başladığını Çin-Amerika rekabetinde sadece ticari alanda değil siyasi nüfuz anlamında güç bağlamında da aslında yeni bir sürecin başladığını yeni bir evrenin başladığını Xi Jinping bütün bir dünyaya Trump'ın gözlerinin içerisine bakarak ifade etmiş oldu. Aslında bu rekabet 1990'lı yıllarda başlamıştı. 1995 yılında Reagan hükümetinin ticari başdanışmanı Clyde Prestowitz, Pulitzer ödüllü Polonyalı bir ekonomisti. Clyde Prestowitz'in o yıllarda yazmış olduğu 1995 yılında bir kitap vardı. Ve kitabın başlığı The Great Shift of Wealth and Power from West to the East. Yani güç ve zenginliğin batıdan doğuya büyük göçü başlıklı bir kitaptı. Clyde Prestowitz bu kitabında Amerika'yı uyarıyordu ve Amerika'ya Çin ve Hindistan merkezli doğuda gelişen yeni güç merkezleri, yeni ticari merkezlerin oluştuğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu oluşmakta olan ticari güç merkezlerine, Çin ve Hindistan kaynaklı ticari güç merkezlerine gerekli müdahaleyi yapmazsa orta vadede Amerikan hegemonyasının ticari ve güç siyasi anlamda Amerikan hegemonyasının küresel Amerikan hegemonyasının ortadan kalkabileceği mesajını veriyordu. Yine o yıllarda Thomas Friedman, The New York Times gazetesinin başyazarlarındandı. Bir makalesinde aslında bu güç değişimini ve Çin'e doğru kayan, Batı'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e doğru kayan bu güç merkezini şöyle tarif ediyordu. Diyordu ki Thomas Friedman, ben çocukken annem ve babam beni yetiştirirken Hindistan'daki aç çocukları düşün ve tabağında yemek bırakma diyerek yetiştirirler. Ben ise şimdi çocuklarımı, Hindistan'daki çocukların sizi işsiz bırakmasını istemiyorsanız derslerinize iyi çalışarak, iyi çalışın diyerek yetiştiriyorum diyor. Yani o yıllarda aslında 1990'lı yıllarda bu güç kaymasının ilk mesajları Amerika tarafından okunmuştu. Amerikalı ekonomistler tarafından. Ama geçen zaman içerisinde Çin'in ortaya koyduğu bir aslında Çin'in genetik olarak kalkınma stratejisine de biraz bakmak lazım. Çin 90'lı yıllardan bu yana çok önemli bir kalkınma stratejisi geliştirdi. Bunlardan bir tanesi, en önemli zemini, çatışmasızlık üzerine kurdu. Yani bütün dünyadaki hegemon güçler birbirleriyle çatışırken, işte Sovyetler Birliği olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun, Soğuk Savaş dönemleri olsun, Çin bütün bu sıcak çatışmaların, soğuk çatışmaların gerisinde kalarak, uzağında kalarak aslında kendi yapısal kalkınmasını, ekonomik ve ticari kalkınmasını ve bu küresel boyuta evrilme süreçlerini tamamlamış oldu. Diğer önemli bir Çin'in kalkınma stratejilerinden birisi sessizlik ve gizlilik açıkçası. Aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki bu kalkınma stratejilerini, psikolojisine baktığımızda Trump'ın psikolojisi ile Xi Jinping'in psikolojisine baktığımızda, onların yüz hatlarındaki çizgileri okuduğumuzda bile bunu görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bir güç merkezli, tehdit ve güç merkezli bir kalkınma stratejisini ortaya koyarken, işte Xi Jinping'in simasında bir sessizlik, bir sükuneti, bir tepkisizliği görebiliyoruz ikili ilişkilerde de. Çin'in ortaya koymuş olduğu, Çin'in uzun yıllardan bu yana hayata geçirmiş olduğu bu çatışmasızlık, sessizlik ve sabır ve zamana yayılmış kalkınma stratejisinin geldiği nokta bugün açıkçası Xi Jinping'in Trump'ı karşısına alarak işte Tukididos tuzağına düşmeyelim. Yani sen egemen bir hegemonyasın ama ben de yükselen bir hegemonyayım ve artık eşit şartlarda konuşulması gereken rekabeti, ortak rekabeti, belki de ortak büyümeyi konuşmamız gereken bir zamanın içerisindeyiz. Bunun bir savaşa evrilmemesi için de gerekli adımları atmak zorundayız gibi bir mesaj vermiş oldu. Aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin son Trump döneminden sonra Çin'i birçok noktada ticari anlamda durdurduğunu gördük. Ben aynı zamanda Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu Türk Delegasyonu Başkanlığı'nı yapıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. İşte Parlatino 23 Latin Amerika ve Karayipler ülkesini oluşturduğu bir kalkınma ortak entegrasyon parlamentosu. Bu parlamentosunun sekreterya binası Çin tarafından yapılıp 23 ülkeye hediye edilmişti. Yine son dönemlerde Trump'ın Panama kanalı üzerindeki çıkışlarını hep birlikte gördük. Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin o yöndeki tehditlerinin hemen ardından Panama Yüksek Mahkemesi Çin menşeili olan Hong Kong firmasının Panama kanalını işletme sürecini sonlandırdı. Yine Venezuela operasyonu Trump'ın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'in Latin Amerika bölgesindeki genişlemesini ve büyümesini, oraya yerleşmesini önlemeye yönelik bir adımdı. Yine Amerika Birleşik Devletleri ve Trump'ın Grönland meselesi, yani buzulların erimesiyle birlikte bir yeni bir kuzey ticaret koridorunun oluşması beklentisi, işte bu bölgede Çin'i hakim kılmamamız lazım, onun için Grönland'a Amerika Birleşik Devletleri'nin yerleşmesi gerekiyor diye bir argümanla ortaya çıktı. Daha sonra İran Savaşı'yla bugün Hürmüz Boğazı'na sıkışmış olan aslında bu gerilim yine Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin enerjiye ulaşma noktasında vermiş oldukları küresel bir hegemonya mücadelesi. Çin'in Kaşgar bölgesinden Hürmüz Boğazı'na kadar başlattığı çok önemli, dünyanın da aslında çok farkında olmadığı bir projedir bu. SIPEC projesi, China-Pakistan Ekonomik Koridor adıyla hayata geçirdiği ve çok önemli bir proje. Nedir proje? Çin'in güney batı Kaşgar bölgesinden bütün bir Pakistan'ı 3000 kilometrelik bir bölgeyi geçerek Hürmüz Boğazı'nın çıkışı olan Basra Körfezi'nin çıkışı olan Gwadar Limanı'na, Pakistan'ın Gwadar Limanı'na kadar uzanan 3000 kilometrelik demiryolu, otoban ve enerji nakil hattı döşüyor ve yaklaşık 65 milyar liralık bir proje, bir yatırım söz konusu. Evet. %65-70 oranında da gerçekleşmiş durumda. Bu yolla Çin, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa pazarlarına toplam 3 günde inebiliyor. Enerjiye 3 günde ulaşabiliyor. Bunun alternatifi neydi? Güney Çin Denizi'ydi ve Güney Çin Denizi üzerinden güvensiz olan, Amerika tarafından baskılanmış olan Güney Çin Denizi üzerinden Çin, Orta Doğu pazarlarına, enerjiye ve Avrupa pazarlarına 12 günde ulaşabiliyordu. Bu 12 günlük mesafeyi 3 günlük mesafeye, Hürmüz Boğazı'na, Basra Körfezi'ne inerek indirecek bir duruma gelmiş durumda. Aslında bu süre giden işte Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran savaşı gibi görünen savaşın aslında Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında küresel ölçekteki bir hegemonya, ticari ve güç hegemonya savaşının bir üzdüşümü olduğunu da bugün itibariyle net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Evet. Şakir Hocam, yani şimdi Donald Trump'ın özellikle ikinci döneminde göreve geldiğinden bu yana geleneksel müttefikleriyle, dostlarıyla kavga ettiğini, hatta onları bazen azarladığını, işte Rusya gibi, Çin gibi ülkelerle, onların liderleriyle de iyi anlaşmaya çalıştığını, işbirliği yapmaya çalıştığını görüyoruz. Bu ne kadar mantıklı bir politika sizce Amerika açısından tabii?
0: Kendi içerisinde tutarlı. Trump bu liderlerle benzeşiyor aslında mantalite açısından. Yani Trump'ın neler yaptığına, bir tarafta bir demokrasi var, bir tarafta demokrasi olmayan bir rejim var. Ama benzer şeyler yapıyorlar. Benzer bir siyasi üslubu takip ediyorlar. Çin demokratik bir ülke olmasa bile Çin Komünist Partisi'nin bir denge denetleme mekanizması olarak çalıştığını biliyoruz. Çin'deki liderler üzerinde. Ama İlk defa Xi Komünist Partisi'ni doğrudan doğruya kendisine bağlı insanlardan oluşturacak şekilde tekrardan dizayn etti. Yani pek çok ülkede gördüğümüz şey, Hindistan'da Modi, işte Macaristan'da Orban vardı, gitti. Neyse, şimdi Trump var, Rusya'da Putin var. Daha etkin bir şekilde yönetim anlayışı tercih ediliyor. Ve bu etkinliğin önüne geçecek olan, İster Komünist Partisi olsun Çin'deki olduğu gibi, isterse işte Rusya'da olduğu gibi zayıf bile olsa bir muhalefet olmasına müsaade edilmiyor. Ya da Trump bir demokraside bile ne diyelim, kendi gibi düşünmeyen bürokratları, generalleri görevden alabiliyor ve yerlerine kendisi gibi düşünen ve istediği şeyi, amaçladığı şeyi yapabilmek için daha etkin bir yönetim tarzı kuruyorlar. O bakımdan bu insanlar, bir tanesi demokratik bir rejimde ortaya çıkmış olabilir, diğeri demokratik olmayan bir rejimde ortaya çıkmış olabilir. Aslında aynı kumaşın farklı parçalarını temsil ediyorlar. Ondan dolayı da birbirlerini zannediyorum anlayabiliyorlar ve birbirleriyle temas kurup, iletişim kurup bir çözüme varabilecekleri kanaatinde de olabiliyorlar. En azından Trump'ın böyle olduğunu ben hissediyorum, uzaktan görebiliyorum. Xi'nin de farklı olduğunu zannetmiyorum. Yani o da komünist bir rejimde, Mao'cu bir rejimde serbest piyasanın da önünü açmak suretiyle demokratik olmayan bir rejimin nasıl kalkılabileceğini gösteren bir örnek haline geldi. Ve bunu demokrasiyle değil, diktatörlükle yapıyor. Ha. Çin bunu uzunca süredir yapıyor ama Xi döneminde daha etkin bir şekilde yapıyor. Benzer bir şekilde Trump da bunu demokratik bir rejimde yapmaya çalışıyor. Orban da yine işte demokratikleşmekte olan bir rejimde yapmaya gayret ediyordu.
1: Sen orada şunu sorayım hocam. Hocam, o zaman yani liberal demokrasiyi savunan akademisyenler, yazarlar, mesela Daron Acemoğlu işte kitabında şunu savunuyordu. Yani Çin gibi ülkeler bir kalkınma sağlayabilir, bunu başarır ama sürdüremezler. Bir noktada mutlaka gerileme dönemine tekrar geçerler diyordu. Doğrulanır mı bu teori yoksa yanlışlanıyor mu şu anda?
0: Yani bizim uzunca senelerdir üniversite kürsülerinde anlattığımız demokratikleşme, modernleşme teorisi Acemoğlu'nun tezini söyler. Yani senelerdir tekrarlıyoruz. Bir memleket demokratikleştikçe, modernleştikçe orada refah seviyesi artar diyoruz. Ama bunun istisnaları artmaya başladı. Ha. Demokrasi her zaman istikrar getirmiyor bir memleketin maalesef diyelim. Demokrasi ideal bir şey olduğu halde farklı seslerin bulunması bir rejimi yavaşlatabiliyor. Denge ve denetleme mekanizmaları özenilecek ve korunması gereken şeyler olduğu halde sistemin hızlı hareket etmesini engelleyebiliyor. Daha ekonominin bozulmasına, istikrarın bozulmasına sebebiyet verebiliyor. Öbür taraftan sadece Çin değil, Singapur gibi bir örneğimiz de var. Diktatörlükler eğer başlarında iyi bir diktatör varsa, buna da maalesef diyeyim, bu özenilecek bir şey değil ama Çin'de, Singapur'da diktatörlükler hem sağlam bir rejim kurdular, hem tahmin edilebilir bir rejim kurdular, hem de uzunca süredir. Yani Çin'in ekonomik kalkınması yeni bir şey değil. Uzunca süredir Singapur'un da öyle modernleşen, kalkınan, gelişen ülke örnekleri olarak ortaya çıktılar. Yani Acemoğlu'nun tezi, üzülerek söyleyeyim ya da bizim senelerdir tekrar ettiğimiz tez doğru çıkmadı. Trump burada iyi bir diktatör mü? Bu bakımdan başarılı olur mu? Xi kadar, Putin kadar becerikli, akıllı, eğitimli bir adam mı? Bundan ciddi şüphelerimiz var. Onun için Amerika'nın imajı gerilerken bu ülkelerin imajı bir şekilde yükseliyor, düzeliyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan işte Ukrayna ile uğraşırken, bir taraftan işte Filistin meselesiyle, Gazze ile uğraşmak zorunda kalırken, İsrail ile uğraşmak zorunda kalırken, şimdi İran'la savaşırken ve bir türlü barışı tesis edemezken, Hürmüz Boğazı'nı açamazken, Çin de alıp başını gidiyor, evet. Onu da söylemek lazım.
1: Donald Trump'ın tabii bir zaman problemi var, bir de yani Çin karşısında, Rusya karşısında.
0: Tüm bunları söyledikten sonra demokratik olmayan rejimlere bir övgü olarak bu anlaşılmasın. Maalesef durum böyle, evet. Diye esefle ve üzülerek söylüyorum.
1: Durum tespiti. Hocam şimdi zamanı az dedik. Bir yandan kongre seçimleri yaklaşıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde Kasım ayında. İran meselesini halletmesi lazım. İçeride yani destek oranı hayli azalmış vaziyette. Ve Çin'den de işte yardım istediği söyleniyor İran konusunda, bu açmazdan çıkması için. Ama Çin neden Amerika Birleşik Devletleri'ne yardım etsin sorusu akla geliyor. Ne dersiniz? Eder mi? Etmesinin bir mantığı var mı Çin açısından?
2: Çin tabii konuyu kendi çıkarları çerçevesinde değerlendirecektir. Ama kendisinden bu konuda tırnak içerisinde medet umulması bile aslında politik anlamda ne kadar avantajlı hale geldiğini gösteriyor. Aslında biraz önce hani Şakir Hoca bunları söyledi. Maalesef gerçekten hani demokrasi bir değer olmaktan, yani tabii ki değer ama yani uluslararası işler zemininde belirleyici bir değer olmaktan geçtikçe uzaklaşıyor. Çin bu konuda çok daha hani totaliter bir rejim olmakla beraber dış politikada daha esnek davranan bir ülke. Hatta Amerika'dan da daha esnek davranan bir ülke. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtında bir İsrail bagajı var. Dolayısıyla hani hep zaten bu olası hani savaş devam ederse İsrail'in talepleri ne olacak? İsrail savaşın bitmesi istemiyor diyorlar ama o kadar da uzun boylu değil tabii. Yani çünkü dediğim gibi öyle bir büyük çaplı savaşın olması pek fazla beklenmiyor. Ama sıkıntı şurada. Bütün taraflar açısından düşünüldüğünde uluslararası ticaret yolları. Şimdi uluslararası işler tarihi boyunca bu ticaret yollarının güvenliği hep başat bir unsur olarak kendisini ortaya koymuştur. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın durumu ne olacak? Bu sadece Amerika için geçerli bir konu değil. Tabii. Hepimiz için geçerli. Tabii, bütün dünya için geçerli. Bunun lojistikle ilgili, maliyetlerle ilgili pek çok boyutu var. Bir de işte diyelim ki Babil Mendeb kapısı Kızıldeniz'e girerken. Bununla ilgili başka sorunlar olacak mı derken sadece bunu İran Savaşı'yla bağlantılı görmeyelim. İsrail'in kurdurduğu bir Somaliland var orada. Yemen'de Husiler var. Ya bunun nereye varacağı belli değil. Peki şöyle mi olacak? Diyelim ki bir gemi çıktı Akdeniz'e girmesi için. Süveyş eğer çıkamıyorsa Ümitburnu dolaşacak. Atlas Okyanusu'nu geçecek. Cebel Tarık'tan Akdeniz'e girecek. Şimdi bu hatta biliyorsunuz bir takım uluslararası sigorta şirketleri gemileri sigortalamıyor. Çünkü savaşın durumunun ne olacağı belli değil. Yani Çin'in burada hani ilk turda söylediğim hani Sayın Vekil de ifade etti. Hani o bir hani ABD ile Çin arasında hani bir Atina-Sparta savaşı olmasının mantığıyla Tucidis söyledikleri tamam bütün bunlar önemli o tuzağa düşmeyelim diyor ama bu noktada nasıl bir mutabakata varacaklar? Yani siyasetin ve diplomasinin manevrası ve becerisi burada kendisini ortaya koyuyor. Yani Çin'den beklenen bir manevra varsa bu manevrayı ortaya koyması lazım. Peki bu manevrada çeşitli taraflar var. Mesela İran hangi koşullarda bir uluslararası mutabakata imza atacak? Nasıl ikna olacak? Yani İran'a tırnak içerisinde peki Amerika Birleşik Devletleri nasıl ikna olacak? Zira Kasım'daki ara seçimler gerçekten son derece önemli. İki tane seçim var aslında. Birisi Ekim'deki İsrail seçimleri. Diğeri Kasım'daki ABD'deki ara seçimler. İsrail'deki seçimlerde işte oradaki denge biliyorsunuz bir nasıl diyelim baraj yok. Baraj olmadığı için sağın büyük partisi hani Likud hep bu şekilde devam ediyor. Zaman zaman hani Naftali Bennett onun karşısında bir seçim şansı olur mu diye hep tartışılıyor. Bir ara onlar Yair Lapid'le de bir işbirliği yapmışlardı. Sekizli bir koalisyon kurmuşlardı. Bir yıl ancak işleyebildi. Tabii şu anda bir öngörüde bulunmak zor ama bu hengameden Netanyahu bir şekilde İsrail içerisindeki zeminde kendisini başbakan çıkartabilecek formüller ortaya koyuyor. Ama Trump için eğer Kasım'daki seçimler kaybedilirse, Kongre'deki çoğunluğunu kaybederse o zaman Amerikalıların deyimiyle bir lame duck haline gelecek. Bir topal ördek haline dönüşecek. O zaman karar alma mekanizmaları, Kongre'yi ikna etme turları. Çünkü Trump pek sevmiyor güç paylaşmayı. Hatta Kongre ile böyle müzakereye falan da hiç yatkın birisi değil. Hatta Amerikan Anayasası'na göre önemli atamaları Senato'ya onaylatması lazım. Bu sefer Senato ile çok farklı pazarlıklara girmek durumunda kalacak. Bu hem Amerikan iç siyasetiyle bağlantılı hem dünya siyasetiyle bağlantılı. Çin evet kendisine göre bir sistemi var. Bu sistem evet bir totaliter sistem ama aynı zamanda bir piyasa ekonomisinin olduğu sistem. Küresel çerçeveye bu anlamda eklemlenmiş durumda. Ama mutabakatın temeli bu anlattığım enerji güzergahları ve ticaret yollarının güvenliği bağlamında ancak söz konusu olacaktır. İşte bunu da ilk turda işaret ettiğim maalesef bir uluslararası düzen sağlamaktan çok iki büyük gücün mutabakatıyla yani ABD ve Çin'in mutabakatıyla ya tabii ki Rusya yok saydığımızdan değil ama yani ABD ve Çin'in mutabakatı burada çok daha fazla ön planda olacaktır. Ama bu gerçekten sağlanabilecek mi? Yani Çin şunu yapmadı. Daha farklı, daha kaba, daha sert, Amerika'yı daha hakir gören ya da Amerika'ya hakir gören demeyelim ama tansiyonu yükselten bir çerçeve ortaya koymadı. Ama şunu da hatırlıyorum. Çin lideri dedi ki yani bu Tayvan konusunda Amerika ile aynı düşünmüyoruz. Evet. Herhangi bir konu olursa biz çatışırız dedi Tayvan'la ilgili. Yani bu kendi politikası ve duruşunu da hiç yok saymıyor. Her seferinde Trump Çin'deyken dahi bunu ifade etmekten çekinmiyor. Bunun altını çizmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Peki hocam. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamın ardından Yakın Plan devam edecek.
4: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Türkiye'de sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da yağış kısa süreli, Ankara'da yine sağanak geçişi var. İstanbul 19, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 21, Antalya parçalı bulutlu 27 derece. Marmara'da yağış yerel ve kısa süreli, güneş de görülebilecek. Edirne 25, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da yağış çoğunlukla Çankırı, Yozgat, Sivas kesimini etkiliyor. Eskişehir 18, Kayseri 20 derece. Ege geneli güneşli ve az bulutlu. Manisa 25, Denizli 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye kesiminde sağanak geçişi var. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz genelinde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 16, Samsun 18 dereceye iniyor. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır kesiminde gök gürültülü yağış var. Erzurum 15, Gaziantep bulutlu 25 derece. Hava durumu.
4: Burası NTV Radyo. Saat 4.
6: Saatler gece 4'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündemde İran vardı. Görüşmeden dakikalar sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için harekete geçmeye çağırdı. İran için saat hızlı işliyor, hızlı hareket etmezlerse onlardan geriye bir şey kalmayacak ifadesini kullandı.
7: Unbelievably weak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran için saat işliyor. Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak ifadesini kullandı. Ardından arka arkaya yapay zeka ile düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerin birinde Trump bir İran uçağının vurulma emrini veriyor. Bir diğer görselde ise güle güle hızlı tekneler yazıyor ve Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Uzay gücü yazılı bir diğer görselde Trump önündeki düğmeye basarak dünya üzerindeki hedefleri vuruyor. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu ve Trump'ın gündeminde İran vardı. Trump İsrail basınına da konuştu. İranlılar şu anda olanlardan korkmalı dedi. Tahran yönetiminin hala anlaşma istediğine inandığını belirtti. ABD Başkanı İran'dan daha önce sundukları tekliften daha iyi bir teklif beklediğini aktardı. Amerikan haber sitesi Axios da Trump'ın yarın durum odasında güvenlik kabinesini toplayacağını yazdı. Burada İran'a yönelik olası harekat planının değerlendirileceği belirtildi. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı. Fars haber ajansına göre sunulan şartlar arasında İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi yer aldı. Tahran yönetimi karşı teklifinde ABD'den tazminat talep etmişti. Habere göre ABD'nin sunduğu 5 madde arasında tazminat ödememekte bulunuyor. Diğer şartlar da biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması şeklinde sıralandı. İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı. Rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran Devlet Televizyonu ise ilginç anlara sahne oldu. Sunuculardan biri elindeki AK-47 tipi Kalaşnikov tüfekle Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alıp ateş etti.
6: Türkiye, İran konusunda diplomasi çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan bugün de Almanya'ya gidecek. Fidan, Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde müzakerelerde gelinen son durumu ele aldı. Bakan Fidan, bugün de Almanya'da olacak. Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılacak. Toplantıda Fidan'la Alman mevkidaşı Johan Wedepool'un eş başkanlıklarında Berlin'de bir araya gelecekler. Fidan'ın temaslarında Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve Orta Doğu başlıkları ele alınacak. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda önemli başlıklardan biri ekonomi, diğeri de enflasyon konusu olacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de yine masada olacak konular arasında.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısında iç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek. Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor. Dış politikada ise gözler Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Gazze, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve hukuki adım beklentisi de kabinede değerlendirilmesi beklenen başlıklar arasında. Ve Kurban Bayramı tedbirleri. Bayram haftasında yüz binlerce araç yollara çıkacak. Kabinede yollardaki bayram tedbirleri de ele alınacak.
6: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişi olaya müdahale eden sivil polislere de ateş açtı. İki polis şehit oldu.
8: Kavgaya müdahale eden polislere ateş açıldı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı halde yakalandı. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin ikinci katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O sırada başka bir olay nedeniyle bölgede bulunan sivil asayiş ekipleri kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak gruptan bir kişi polislere ateş açtı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Bölgeye takviye ekip yönlendirildi. Saldırgan teslim olmayı reddetti, yine ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine çatışma çıktı. Zanlı yaralı halde yakalandı, hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Bakan Gürlek saldırıyı lanetledi, devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir dedi.
6: Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak Kılıçkaya Barajı'nı doldurdu. Kontrollü su tahliyesi yapılınca da Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tarım alanları su altında kaldı, bazı köyler tedbir amacıyla tahliye edildi.
8: Sağanak nedeniyle baraj doldu, kapakları açıldı. Kelkit Çayı'nın su seviyesi yükseldi, tarlalar su altında kaldı. Bir köy boşaltıldı.
9: Hayvanlarımızı da götürüyoruz doğal olarak. Çünkü her an su girdiği için hayvanlarımızı çuvalladık. Kimisi götürdü, köyden çıkardı. Arı kovanlarımızı şu anda tahliye etmeye çalışıyoruz.
8: Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçkaya Barajı tamamen doldu. Baraj kapakları açılıp kontrollü su tahliyesi yapıldı. Bunun üzerine Erbağ ilçesindeki Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, taşkın riski oluştu. Bölgedeki tarım arazileri, evler ve bazı yollar su altında kaldı. İlçeye bağlı Kızılçubuk Köyü, çay yatağına yakın bulunuyor. 250 kişinin yaşadığı köy, taşkın riskine karşı tahliye edildi. Köy halkı hayvanlarını da alarak bölgeden ayrıldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bölgede taşkının etkilerini azaltmak ve nehir yatağında önlem almak için ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı.
6: Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Banka hesaplarına gelen ve giden paraların kimlerden, hangi şirketlerden geldiği ve kimlere neden gönderildiği soruldu.
10: Kolay gelsin. Şu anda...
11: Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Öğü'yü tanıdığını söyledi. İfadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı, örgüt üyesi değilim dedi. Üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda 6 aracı olduğunu söyledi, 3 de evi olduğunu bildirdi. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Öyle 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı, tarafınıza gönderilen bu paraların hangi ilişki kapsamında gönderildiğini açıklayınız sorusu üzerine 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını söyledi. Kredi kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini anlattı. Kütahyalı, kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olan bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum, bilmiyorum dedi. Kütahyalı ayrıca yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle de devam etti ifadesini kullandı. Suçlamaları reddeden Kütahyalı bu konuda tamamen suçsuzum dedi, gözaltına alınmasına neden olan suçlamalardan hiçbirini işlemediğini söyledi. Soruşturma dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirtildi. Dosyada Kütahyalı'nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı kaydedildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardansa Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu ifade edildi. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildiği belirtildi.
6: Uluslararası uyuşturucu ticaretinde adı geçen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı bir çete üyesi İstanbul'da gözaltına alındı. Adrianus Leydekerz adlı zanlı Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Güçlerinin ortak operasyonuyla Pendik'te saklandığı adreste yakalandı. Zanlının uluslararası suç örgütü lideri Bello Jos lakaplı Johannes Leydekerz'in kardeşi olduğu ve birlikte eylemlere karıştıkları bildirildi. Uluslararası polis teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle kara para aklama suçundan aranan 51 yaşındaki Leydekerz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu ofisinde yaralı halde bulunmuştu. Aydın Çavuşoğlu 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Mevlüt Çavuşoğlu'yla Alanya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 52 yaşındaki kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun 5 Mayıs'ta kendisine ait akaryakıt istasyonundan silah sesi gelmişti. Bölgeye giden ekipler Aydın Çavuşoğlu'nu ağır yaralı halde bulmuşlardı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığını açıklamıştı. Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ankara'da iki üniversitede TÜRSAY etkinliği düzenlendi. Gruplara ayrılan ekipler birçok canlıyı doğal yaşam alanında gözlemledi.
8: Sabahın erken saatlerinde sahaya çıktılar, canlı türlerini fotoğraflayıp kayıt altına aldılar. Biyolojik çeşitliliği tespit ettiler. Ankara'da TÜRSAY etkinlikleri gerçekleştirildi. O noktalardan biri Ankara Üniversitesi'nin Gölbaşı kampüsüydü.
10: Geçen yıl Ankara Üniversitesi'nin merkezi Tandoğan'daki kampüsünde gerçekleştirdik ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Hedefimiz her yıl başka bir kampüste bunu tekrarlamak ama mevcut daha önceki yaptığımız kampüslerde de tekrarlamak. Örneğin burada şimdi bu büyük TÜRSAY'ı yapıyoruz. Önümüzdeki hafta ise devamlılığı sağlamak üzere merkez kampüste bir mini TÜRSAY da yapacağız.
8: Ankara Üniversitesi'nde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 70 kişi katıldı.
9: Ortak bir sisteme, bir uygulamaya veriler kaydediliyor. Bizim uzman hocalarımız da var. Uzman hocalarımız bu veriler üzerinden tür tanımlaması yapacaklar. Sonunda bütün bu veriler birleştirilip bir rapor haline getirilecek.
12: Gölbaşı kampüsümüz Mogan Gölü'ne daha yakın olduğu için tür çeşitliliği olarak daha fazla olduğu için ikincisini burada düzenlemeye karar verdik. Gözlemcilerimiz burada daha fazla tür görebilecekler.
8: TÜRSAY yetkinliğinin yapıldığı bir başka adrese Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ydi. ODTÜ'de bu yıl 8.si düzenlenen etkinliğe 120 kişi katıldı.
13: ODTÜ kampüsü, diğer üniversitelerimizin kampüsü, büyük parklarımız, kentin nefes alıp verdiği yerler. Biz farkında olmasak da aslında Ankara kentinin yaşamına, sürekliliğine, sürülebilirliğine çok önemli katkıları var.
8: Etkinliğe katılanlar kampüsün üçte birini inceledi. Çocuklar da etkinliğe ilgi gösterdi.
14: Bugün birazcık doğa yürüyüşüne çıkmak istedim. Yani annemle birlikte bir şeye araştırdım ve fotoğraf çektim.
15: Garip canlılar çektik. Daha çok bitki çektik. Mantar gördük.
6: Dünya ekonomisi aylardır Hürmüz çıkmazında. İran savaşında Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılması, Körfez ülkelerinden petrol ve gübre ihracatını da sekteye uğrattı. Aynı zamanda petrol fiyatları da çıkmaya devam etti. Peki Hürmüz Boğazı'nın akıbeti ne olacak? Bu analiz haberimizde bülteni noktalıyoruz.
16: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması dünya ekonomisini derinden etkiliyor. Petrol tankerleri ve gübre taşıyan gemiler boğazdan geçemiyor. Üstelik taraflar anlaşma sağlasa bile Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin normale dönmesi zaman alacak.
17: Piyasanın karşılaştığı zorluk şu ki kısa vadeli birçok etki var. Ancak bence bu durum uzayacak. Savaş sona erse bile yakın vadede normal ticaret koşullarına geri dönmeyi beklemiyoruz. Çünkü sonuçta ticari gemi taşımacılığı riskten çok kaçınan bir sektör.
16: Denizcilik veri firması Kepler'in baş analisti Alexis Elander, Hürmüz Boğazı'nda gemi ve tankerler için bundan böyle sigorta maliyetlerinin artacağına dikkat çekti.
17: Boğaz açılırsa muhtemelen 2,5 ay süreceğini düşündüğümüz bir normalleşme aşamasına geçeceğiz. Ondan sonra normal ticarete daha yakın bir dönüş göreceksiniz. Ancak bence şunu söylemek önemli. İşler savaş öncesi koşullara geri dönmeyecek. Örneğin bölgeye giriş için denizcilik sigortanız daha pahalı olacak. Körfez için bir risk primi olacak ve bunun uzun vadede devam edeceğini düşünüyorum. Yani uzun vadeden kastım muhtemelen yıllarca.
16: Alexis Elander, boğazın açılmasının ardından ilk ayda geçişlerin en fazla %25 seviyesine ulaşabileceğini belirtti.
17: Şu anda çok düşük seviyede geçişler var. Çok kontrollü seferler söz konusu. Bence asıl gereken şey resmi bir ateşkes olması. Bir ay içinde geçişlerde bir artış görmeye başlayacağız ve normal akışların yaklaşık %25'ini göreceğiz. Bunlar çoğunlukla tankerler ve bazı kuru yük gemileri olmak üzere ham petrol yüklemeye giden büyük şirketler olacak. Ve bu sorunsuz devam ederse muhtemelen yaklaşık bir ay sonra bekle ve gör dediğimiz bir döneme gireceğiz. Ve muhtemelen normal trafiğin %30 ila %50'sini göreceğiz. Ve o zaman muhtemelen ilk konteyner gemilerinin, ilk LNG tankerlerinin geçişini göreceğiz. Bunun üzerinden 1,5 ay geçtikten sonra muhtemelen 2,5 ay daha süreceğini düşündüğümüz bir normalleşme aşamasına geçeceğiz.
16: Boğaz'dan petrolün yanı sıra Körfez ülkelerinin yan ürün olarak ürettiği gübre de geçemiyor. Dünya genelindeki gübrelerin temel bileşenlerinden biri olan ürenin %35'i Körfez ülkelerinde üretiliyor. Hürmüz Boğazı kapalı olduğu için üretilen gübre diğer ülkelere gönderilemiyor. Uzmanlar bu durumun tarım sektörüne etkilerine de dikkat çekiyor.
17: Burada insanların yeni ektiği veya gelecek için planladığı ürünlerden bahsediyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde çiftçiler şu anda mısır ve soya fasulyesi arasında seçim yapıyor. Soya fasulyesi daha az gübre gerektiriyor. Bu nedenle çiftçiler muhtemelen daha fazla soya fasulyesi ekecekler. Başka yerlerde, örneğin Güney Asya'da gübrelerin yetersizliği doğrudan ürün hacmini etkileyecektir. Bu da sadece bu takvim yılını değil, gelecek takvim yılını da etkileyecek. Diğer bir örnekse yakıtlarla ilgili. dizel yakıt kıtlığı büyük bir sorun oldu. Yine örneğin Bangladeş'te sulama sistemlerini çalıştırmak için dizel yakıta ihtiyaç duyuluyor. Bu da birkaç ay sonra hasat edilecek ürünü etkileyecek.
16: Birleşmiş Milletler gübre krizi nedeniyle 45 milyon kişinin açlığa sürüklenebileceği uyarısı yapıyor. Hürmüz'ün kapalı olması Körfez ülkelerini alternatif arayışına da itmiş durumda.
17: Körfez ülkeleri Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan ticaretin kırılganlığını gördüler. Ticaret yollarını çeşitlendirmeye çalışacaklar. Örneğin petrol için karayolu ve boru hatları, konteyner taşımacılığı içinse Hürmüz Boğazı dışındaki limanları genişletmek gibi. Yani bu ülkelerin riskleri azaltmak için yapabileceği şeyler var.
16: Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz'e alternatif olarak Batı-Doğu petrol boru hattının inşasına hız vereceğini duyurdu. Boru hattının inşasının 2027'de tamamlanması planlanıyor. Hürmüz Boğazı dışında yer alan Füceyre Limanı'nda ihracat kapasitesinin 2027 yılına kadar iki katına çıkarılması hedefleniyor. Hürmüz Boğazı dünyanın en önemli su yollarından biri. Savaştan önce dünyada petrol ticaretinin beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden yapılıyordu.

0: Yakın plan devam ediyor efendim. Deniz Hocam, sizin yani ABD, İran, Çin bu meseleye dair söyleyeceklerinizi alayım. Yeni bir başlığa geçeceğiz ondan.
1: Şimdi aslında biraz önceki konuyla bağlantılı, hani bu Tayvan meselesi ifade edilirken, aslında 2022 Madrid zirvesinden beri 4 ülkeyi NATO'ya gözlemci olarak hep davet ediyorlar. Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda. Hani bu acaba Çin'e yönelik yeni bir çevreleme politikası diye mi hep konuşuluyor? Şimdi aslında biz devlet politikalarını başkanlara göre, hatta bu NATO'nun yaptığı bir ya da aldığı bir karar. Ama hani Biden döneminin ABD'si böyle davranırken Trump döneminin ABD'si daha farklı mı davranırdı? Yani Tayvan'la ilgili söyledikleri de ortada tabii hatırladığımızda. Ama yine de hani Çin'e yönelik bir çevreleme politikası olarak ifade edildiğinde bunun Pasifik boyutunda ne tür etkileri olacağını çok iyi hesap etmek lazım. Ama hani bu iki büyük gücü doğrudan savaşacak, doğrudan birbiriyle kozunu paylaşacak bir güç olarak değil, Çin liderinin söylediği gibi belli noktalarda antant kalacak, belli noktalarda da kendi vekil güçlerini kullanacakları bir çatışma modeliyle sanki siyaseti güdecekler. Ve bu arada biraz karamsar bir yorum olabilir ama Birleşmiş Milletler ya da diğer kurumlar birer sanki dekorasyon unsuru gibi kalacak. Yani öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ve burada bakıldığında artık bu belki neo-neorealizm. Bu anlamda değerlendirildiğinde değerler, uluslararası kurumlar ya da buna benzer süreçler nasıl ifade edilecek? Belki başka zaman, başka bir zaman Avrupa'nın konumu ne olacak onu tartışmak lazım. Bakın evet. Avrupa'yı konuşmadık biz.
0: Konuşmadık.
1: Çünkü gündeme gelmiyor zaten.
0: Gelmiyor. Gündeme gelmemekle de eleştiriliyor zaman zaman. Başka bir programda Avrupa'yı da belki konuşuruz hocam ama şimdi yeni bir başlığa geçelim sizle beraber. İç siyaset biraz konuşalım istiyoruz bu bölümde. Şimdi işte iç ne var gündemde? Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlar var. Bu operasyonlardan çıkan bazı belediye, eski belediye başkanlarının etkin pişmanlık ifadeleri var. Şimdi öyle bir tablo oluşmuş vaziyette ki insanların, seçmeninde biraz kafası karışık. Yani bunların tamamen siyasetin dizaynına yönelik atılmış adımlar olduğunu düşünenler var. Bunlar hukukun, adaletin meseleleri, hukuki süreçler ve bunlar devam ediyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç meseleleri, içeriden kaynaklanan konular diye düşünenler var. Biraz daha ortada duranlar var. Siz nasıl yorumluyorsunuz bu genel tabloya baktığınızda?
1: Şimdi tabii aslında olması gereken hani hukuki süreçlerin, hani hukukun kendi mekanizması çerçevesinde konuşmak ama ister istemez ortadaki algı yargı yoluyla siyasetin dizayn ediliğiyle ilgili çok kuvvetli bir algı var. Cumhuriyet Halk Parti belediyeler çerçevesine bakıldığında niye CHP'li belediyeler diye konuşuyoruz? Mesela eğer bir temel konu varsa, bir sıkıntı varsa Türkiye'deki tabii yerel yönetimlerle ilgili belki onunla ilgili de bir başka program yapmak lazım. Gerek 84 tarihli 3030 sayılı yasa, gerek 2012 tarihli 6360 sayılı yasa, belediyelerin mekanizmalarındaki bir takım problemler, aksaklıklar, bunlar ayrıca konuşulabilir. Ama bu tabii böyle bir algı, bir de işte tabii öyle bir yargı süreci var ki bu anlamda bakıldığında şimdi biz yargı mekanizmalarından bir takım hükümleri ya da iddianameleri beklerken medya yoluyla yani bir takım diyeyim, iddianame daha ortaya konmadan söylenenler, ortaya konulanlar, hatta medyadaki deyim yerine ise sanal mahkemeler çerçevesinde böyle ciddi problemler var. Dolayısıyla burada tabii yargıyı etkileme ya da buna benzer konularda en fazla dikkat edilmesi gereken mecra medya. Şimdi böyle olunca ortada işte hatta zaman zaman bir takım böyle fenomenler ya da buna benzer kişiler bir takım yargı kararlarıyla ilgili çok net, çok kesinliğe varan sözler söylüyorlar. Sonra o sözlerin bir kısmı gerçekleşmiyor. Sonra bu sefer yanıldık gibi ifade ediyorlar. Bence bunlara çok dikkat etmek lazım. Çünkü siyasal anlamda baktığımızda ben Türkiye'nin özellikle ulusal güvenliği zeminde bakıldığında tabii ki güçlü bir ekonomiye sahip olmamız lazım. Tabii ki güçlü bir orduya sahip olmamız lazım. Ama aynı zamanda güçlü bir demokrasiye sahip olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa sadece ana muhalefete odaklı böyle bir

0: Siyaset gündeminin çoğunda bu kapsıyor aslında. Hiç kimse imtiyazlı değil. Hiç kimsenin dokunulmazlığı yok yargı zemininde. Herkes tabii ki bu anlamda soruşturmaya da tabi tutulabilir. Yargı sürecinde bir şekilde ele alınabilir. Ama böyle bir tablonun oluşması ya da böyle bir algının en azından yerleşmesi, Türkiye gibi baktığınızda demokraside, kendi anayasasında demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olduğunu söyleyen, Avrupa Birliği'nde aday üye olan, her şeye rağmen, bütün problemlere rağmen ve kendi gücünü sadece bir fiziksel güç olarak değil, değerler zemininde demokrasiyle ifade eden bir ülkede bu tür tartışmaların ben ciddi anlamda sıkıntı yarattığını düşünüyorum.
1: Peki Ali Şahin, şunu sormak istiyorum. Şimdi hafta içi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel bir gün gazetesine bir röportaj verdi. O diyor ki hedef benim diyor. İşte Özkan Yalım, Uşak Belediye Başkanı bir ifade verdi. Bazı paralar verdiğini ileri sürdü. Keza Muhittin Böcek, Antalya'nın eski belediye başkanı, o oğlu vasıtasıyla yine partiye bazı paralar gönderdiğini söyledi ifadesinde. Bu ifadelerin Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili kayyum davasına da gönderileceği de konuşuluyor. İşte Özgür Özel de buradan yola çıkıp hedef benim gibi bir açıklama yaptı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Evet. Hedef benim derken aslında kimin hedefi olduğunu da ifade etse belki daha net bir ifadede bulunabilirdik ama hedef benim derken benim algıladığım siyaseten Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık bir 10-15 yıldır içerisinden geçtiği bir açıkçası bir kırılma süreci var. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in de Türkiye Cumhuriyeti'nin de kurucu partilerinden birisi. Bizim siyasi tarihimizin kadim geleneklerine sahip bir parti ve Türkiye açısından da bence kıymet arz eden bir parti. Öncelikle bunun altını çizmek lazım. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden geçtiği bir kırılma süreci var. Özellikle İmamoğlu kanadı, Kılıçdaroğlu kanadı, bugün Özgür Özel kanadı aslında bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinin maruz kalmış olduğu bir takım işte dava süreçleri, yargı süreçlerini açıklayan noktalar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden geçtiği siyasi kırılma, siyasi parçalanma sürecinin doğal bir noktası bence. Bugün Özgür Özel hedef benim diyorsa kendi içerisindeki muhtemelen bu kırılmaların ve fraksiyonlara ayrılmaların bir hedefi olduğu kanaatindeyim. Açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi ve belediyelerinin içerisinden geçtiği süreci AK Parti olarak biz de yakından takip ediyoruz, izliyoruz ve yargı süreçleri söz konusu. Türkiye'de eleştiri konusu olsa da bağımsız bir yargı var. Her zaman herkes tarafından eleştirilebilir. Zaman zaman işte acaba bu tür yolsuzluklar veya usulsüzlükler sadece ana muhalefet partisinde mi var, iktidar partisinde yok mu gibi eleştiriler de söz konusu olabiliyor ama 2024 yılından bu yana İçişleri Bakanlığı belediyelerle ilgili toplam 1048 belediye için soruşturma izni vermiş ve bu 1048 belediyeden 472'si AK Partili belediyeler, 217'si Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait belediyeler, 78'i Milliyetçi Hareket Partisi, 16 tane de DEM Partisi'nin belediyesi için İçişleri Bakanlığı soruşturma izni vermiş. En fazla soruşturma izni verilen ve en fazla yargı konularına konu olan belediyeler 472 belediye ile AK Parti belediyeleri. Yani bu konuda bizim de kalkıp yargıya ya biz bir iktidar partisiyiz niye işte 472 belediyemizle ilgili soruşturma açıldı gibi bir sorumuz söz konusu değil. Yargı Türkiye'de bağımsız, bu dediğim gibi eleştirilebilir şu veya bu şekilde bağımsızlığı. Ama bizim dışımızda, siyasetin dışında, iktidarın dışında işleyen bir soruşturma süreci söz konusu. Belediyelerle ilgili suç duyurusu süreçlerine de baktığımızda açıkçası biz hep şunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çeşitli toplantılarda ve konuşmalarında ifade ettiği gibi yani İçişleri Bakanlığı'na, yargıya yapılan başvuruların çoğunluğu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi belediyelerinden yapılan belediye meclis üyelerinin veya il teşkilatlarının, ilçe teşkilatlarının

0: bizatihi yargıya giderek vermiş oldukları, sunmuş oldukları belgelerle açılan davalar. Bu açıdan da bakıldığında açıkçası Sayın Özgür Özel'in hedef benim dediği şeyi buradan ben bunu anlıyorum. Kendi içerisindeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki bir güç hesaplaşmasının, bir güç mücadelesinin belediyeler üzerinden, Özgür Özel üzerinden, İmamoğlu üzerinden, Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden geldiği nokta şeklinde bir açıkçası yorumda bulunabilirim.
1: Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu siyasi tabloyu şu an Türkiye'deki?
2: Dünyadaki genel trendin Türkiye'ye yansıması diyelim. Benzer bir demokratik gerilemenin Türkiye'de de olduğundan uzunca süredir bahis ediyoruz. Ama yani şimdi bu belediye meselesine gelecek olursak ve muhalefetin durumuna gelecek olursak Sayın Milletvekilimizin söylediği rakamlar hakikaten doğru. Yani İçişleri Bakanımızın verdiği rakamlar bunlar zaten. İktidar mensupları ve iktidarın bakış açısından AK Parti'nin bakış açısı şöyle. Zaten milletvekilimiz söyledi. Bu açılan soruşturmaların yaklaşık %45'i AK Parti belediye başkanlıklarına, sadece %25'i CHP belediye başkanlıklarına, geriye kalanı da diğer partilere dağılıyor, MHP'ye, DEM Parti'ye vesaire. Ama buradaki asimetriyi yapılan operasyonlarda tam görmüyoruz diyor muhalefet mensupları. Onlar da diyorlar ki madem AK Parti belediyelerine bu kadar soruşturma açıldı, acaba onlara yönelik olarak yapılan kaç tane şafak operasyonu var diye bakacak olursak benim bulabildiğim, bilebildiğim bir tek Halfeti'de yapılan bir operasyon var. Bilmiyorum Tunceli valisine bir önceki valiye yapılan operasyon sayılır mı? Hani birinin AK Parti tarafından belediye başkanı yapılmış olması, vali yapılmış olması onun herhangi bir bağışıklığı olduğu anlamına gelmiyor. Bu örneklerden onu görüyoruz. Ama verdiğimiz rakamlarda da eğer soruşturma sayısıyla yapılan operasyon sayısı arasında bir bağlantı olması gerektiğini düşünürsek o bağlantıyı tam göremiyoruz. CHP'li belediyelerde çok daha fazla yapılan şafak operasyonları var, gözaltılar var, tutuklanmalar var. Biraz derinle daha çok inilmiş gibi görünüyor. Ama AK Parti belediyelerine karşı açılmış olan soruşturmaların bu derinliğe belki henüz ulaşmadığını görüyoruz. CHP'deki operasyonlar, CHP belediyelerindeki operasyonları bu soruşturmaların AK Parti belediyelerine karşı yapılan soruşturmaların sonucunda gerçekleştiğini belki henüz görmedik, göreceğiz. Ama yani bir bağışıklık da yok, onu da biliyoruz, görüyoruz. En azından birkaç örnek var. Oradan da bunu hissediyoruz. Neyse, yani bir şekilde halkımızı ikna etmemiz lazım. Bu işte 2024'tü değil mi, yerel seçimler sonrasında CHP'nin kazandığı seçim zaferini bir şekilde elinden almanın yöntemi olmadığına en azından CHP seçmenlerini ikna etmek gerekiyor. Yani Sayın Milletvekilimiz söyledi, ben de tekrar edeyim. Bunun en iyi göstergelerinden bir tanesi CHP'lilerin kendilerinin bir şekilde ya etkin pişmanlıktan faydalanmak suretiyle yahut da bu operasyonların başlamasına neden olan şikayeti yapmak suretiyle katılmış olmaları. O bakımdan CHP'li vatandaşlar belki çuvaldızı hükümete batırmalılar ama iğneyi de kendilerine batırmaktan imtina etmemeliler. Çünkü hem kurultay sürecinde hem de belediye başkanlıklarında ya belediyelerin içinden ya partinin içinden seçimleri kazanamadıkları için, kurultayı kazanamadıkları için, kaybettikleri için yahut belediyede istedikleri imkanlara ulaşamadıkları için bilmiyorum. Bir şekilde CHP'lilerin kendilerinin bu sürece dahil olması söz konusu yahut da kendilerini kurtarmak için bu sürece dahil olmaları söz konusu. Bu da hani bu işi tamamen iktidarın siyasi operasyonu olarak görünmesini engelliyor. O bakımdan dediğim gibi CHP'lilerin de iğneyi kendilerine saplamalarında fayda var. Bir başka husus, parti değiştirenler yanılmıyorsam 15'ten fazla
1: 17 hocam.
2: 17 belediye başkanı CHP'den istifa edip AK Parti saflarına katıldılar. Yani burada da yine hem AK Parti seçmeni hem CHP seçmeni bu durumdan rahatsız diye düşünüyorum. Eğer bu insanlar uzunca süredir çalıştıkları, işte en son Afyon Belediye Başkanı geçti. Parti saflarında, CHP saflarında uzunca süre çalışmış bir isim bu. Ve AK Parti'ye de yapılabilecek tüm eleştirileri yapmış, hem de en yüksek perdeden en sert şekilde yapmış bir isim. Diğerleri de, diğer geçenler de ondan çok geri kalır değil. Hani bu isimlerin AK Parti saflarına katılması, AK Parti seçmeni tarafından nasıl karşılanıyor ben ondan emin değilim. Eğer bu insanların rahat çalışmak, yani parti içi kavgalardan sakınmak maksadıyla geçtikleri iddiası doğruysa, yani bir hafta iki hafta önceye kadar geçmeyeceğini söyleyen isimler son anda bir U dönüşü yapıp geçmeye başladılar ya da geçtiler. Burada CHP seçmeninde şöyle bir kanaat uyanıyor. Galiba kapatmak istedikleri bir dosyaları var. Onun için AK Parti saflarına geçiyorlar. Eğer kapatmak istenen bir dosya varsa bu hem CHP açısından kötü bir şey, hem de kapatmak istediği dosyayı eğer dosyası olan bir belediye başkanını kendi saflarına katıyorsa bu AK Parti açısından da sıkıntılı bir şey. Bilmiyorum, eğer bu belediye başkanlarının bir sıkıntısı varsa o zaman diğer belediye başkanlarına yapıldığı gibi hiç tereddütsüz yargı mensuplarının bunun sonuna kadar takipçisi olması ve gerekeni yapmaları gerekir diye düşünüyorum. CHP'liler de bilmiyorum, belki bir sonraki seçimde hem parti teşkilatına hem de kendilerine bir çeki düzen vermek zorunda kalacaklardır. Eğer bunlar parti faaliyetlerinin finansmanı için hazineden ayrılan paranın dışında bir kaynağın yaratılması maksadıyla belediyeler kullanılıyorsa bu yanlış. İkincisi maddi menfaat, yani işte yok ona çanta aldı, buna bilmem ne yaptı gibi şeyler var, iddialar var. Bu kişisel menfaat için kullanılıyorsa bu iki kere yanlış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ama iktidar da yolsuzluk yapıyor gibi bir söylemin arkasına sığınmaması, eğer iktidara aday olacaksa, hükümeti eleştirecekse o zaman kendisinin iktidardan kat be kat pürü pak olması, pürü pak kalması, kalmayı becermesi, kalabilmeyi becerecek kadroları partisine kazandırması ve aday göstermesi gerekir. Belli ki sadece Özgür Özel döneminde değil, Sayın Kılıçdaroğlu döneminde de, çünkü bu isimlerin bir kısmı Kılıçdaroğlu döneminde de görev almış insanlar, büyük çoğunluğu. Hatta Özgür Özel'in kendisi de Kılıçdaroğlu döneminde görev almış bir isim. O bakımdan partinin yenilenmesi, belki temizlenmesi ve iktidara aday olacak şekilde bu süreçten güçlü bir şekilde çıkması gerekir. Yani bir taraftan CHP'yi söylüyoruz, ben bir taraftan da AK Parti'yi söylemeyi ihmal etmeyeyim, dengeli kalayım. Bu tür isimleri de uzunca süredir kendisine karşı muhalefet etmiş, ağza alınmayacak sözleri söylemiş isimleri de AK Parti'nin belki kendi saflarına kazandırmaması, o AK Parti rozetini takmaması gerekir diye düşünüyorum. CHP seçmeni de AK Parti seçmeni de zannediyorum bu durumdan rahatsızdır.
1: Şimdi Deniz Hocam, kişi seçimlerinde milletvekili olsun veya işte belediye başkanı olsun, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin eleştirildiğini biliyoruz zaman zaman seçmenin bir bölümü tarafından. Kılıçdaroğlu döneminde de, Özgür Özel döneminde de. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu döneminde işte Altılı Masa İttifakı doğrultusunda Deva Partisi'nin, Gelecek Parti'nin milletvekilleri CHP listelerinden parlamentoya girmişlerdi. Hafta içi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bir açıklaması vardı. Memleketi Cumhuriyet Halk Partisi'ne bırakmamalıyız gibi bir açıklama. Çok tartışıldı da tabii CHP'liler tepki gösteriyor. Siz ne düşünüyorsunuz ya bu açıklamaya dair?
3: Şimdi tabii şöyle şaşkınlıkla karşılıyorum. Zira eğer 2023 seçimleri Millet İttifakı tarafından kazanılmış olsaydı Sayın Babacan, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı zemininde Cumhurbaşkanlığı yardımcısı görevini yapacaktı. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Yani demek ki kendisinin de bulunduğu bir ittifakta yani sadece parlamentodaki işbirliği değil, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki işbirliğiyle kendisi de görev alacaktı. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var. Sıkıntı şu, ben zaman zaman Sayın Davutoğlu'nun da buna benzer sözler söylediğini düşünüyorum. Şimdi bir ittifak ortaya koyduğunuzda ittifak temel ilkeler üzerinde kendisini ortaya ifade eder. Ben parlamenter sistemden yanayım. Ama şimdi bu sistem bizdeki tam başkanlık sistemi de değil. Biraz yarı başkanlık sistemine benzediği yerler de var. Yani Türk tipi başkanlık deniliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi deniliyor. Bu tabii o sistemi ayrıca tartışırız. O uzun bir konu. Ama siz içinde yer alacağınız bir kompozisyonla ilgili hani 2020 bir simülasyon yapıyoruz geçmişe dönük. Şimdi 2026'da niye böyle diyorsunuz? Yani acaba siyaseten bir yolculuk mu var? Yani tekrar eski adrese dönmek mi var? Onu bilemiyorum. Hani AK Parti'ye tekrar geri dönmek istiyor mu? AK Parti alır mı? Almaz mı? Onu bilemem. Ama değerlendirildiğinde bu açıklamaların ben çok sorunlu olduğunu düşünüyorum. Eğer böyle düşünüyorsanız Cumhuriyet Halk Partisi hiç ittifak yapmayacaksınız. Yapmayacaktınız. Ama onu yapıp sonra CHP teslim edilemez dediğiniz zaman ortada ciddi bir problem var diye düşünüyorum. Çünkü şimdi bu sistemde özellikle 2023'teki birinci turu düşünün. Birinci turda parlamentoda kaybedildi. Yani 50'yi aşamadığı için ikinci tura kaldı. Ama ikinci turda belirleyici olan parlamentodaki aritmetik oldu. Onunla ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi tabanının şöyle bir görüşü var. Bu partileri biz taşıdığımız için oy kaybettik. Tabanımızda ciddi sıkıntı oldu. O yüzden parlamentodaki çoğunlukta zorlandık. Belki parlamentoda daha dengeli, daha güçlü olarak yer alacaktık. O zaman bu ikinci tura da farklı bir zeminde kendisini ifade edecekti diye. Kaldı ki Altılı Masa oluşurken bir anayasa taslağıyla oluşturuldu biliyorsunuz. Bir güçlendirilmiş parlamenter sistem. Şimdi parlamenter sistem parlamenter sistemdir. Bunun güçlendirilmesine gerek yok. Savunursunuz, karşı olursunuz. Ama güçlendirilmiş dediğiniz zaman o zaten baştan yenilgiyi kabul etmek anlamına gelir. O da ayrı bir tartışma. Ama daha sonra bu güçlendirilmiş parlamenter sistem başlığında oluşan ittifak bir hükümet ittifakına dönüştü. O zaman ne lazım? Bir ortak dış politika gerekiyor. Ortak bir ekonomi gerekiyor. Bununla ilgili pek çok aslında diyelim ki basılı eser oluşturuldu. Ama burada mesaj tabana nüfuz etmedi. Ve tabanın kafası karıştı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı ama Sayın Babacan var. Diyelim ki ekonomiyle ilgili görev alacaktı. Sayın Davutoğlu diyelim ki dış politikayla ilgili görev alacaktı. Temel Karamollaoğlu başka bir görevle ilgili.
1: Meral Akşener var.
3: Meral Akşener aynı şekilde. Şimdi hatta Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş onların da yer alacağı böyle hatta beşli de yedili bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı olacak. Ayrıca hükümet olacak. Böyle bir tablo ifade
1: edilmiş. Demokrat Parti de vardı.
3: Doğru, Demokrat Parti unuttum pardon. Dolayısıyla yani böyle bir şimdi bu tabloda bakıldığında yani bu tür açıklamalar sorunlu derken bir ittifak yapıyorsunuz. O ittifakla ilgili öz eleştiri yapılabilir. Yani o öz eleştiri zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim kurultayına getirdi. Yani CHP'deki değişim kurultayının temelinde Kasım ayında yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kurultayı kaybetmesindeki en önemli etken sadece kurultay delegeleri değil zannedildiği gibi. Taban. Tabanın bir talebi vardı. O talep aslında kendisini ortaya koydu. Ama hatta işte 2024 Mart'ında Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti oldu. Yerel seçimlerde %37 oy aldı. Ve çok önemli şehirler. Hani bir kale mantığı vardır ya bizde. Yani o kale mantığının da değiştiği bir zemin ortaya kondu. Hatta Sayın Özel cam tavanın delindiği şekilde söyledi. Ama işte biraz önce konuştuğumuz bu soruşturmalar, yargı mekanizmaları gibi durumlara bakıldığında hani belediyeler iyi çalışıyor mu çalışmıyordan ziyade biz daha çok yargı süreçlerini konuşuyoruz ve yargı süreçlerini de yargı organlarından değil, medyadaki bir takım isimlerden duyuyoruz. Yalan yanlış tabii. Yani çünkü burada yargı ile ilgili bir şey yok. Ama yalan yanlış duyduğumuzda da insanların kafası karışıyor ve biraz önce de ifade edildiği gibi bir algı. Bu algı beraberinde Türkiye'deki demokraside bir damar tıkanıklığı yapıyor. Yani Türkiye'de bir an önce aslında tabii bu konular keşke aşılsa da Türkiye'de mevcut yerel yönetimlerle ilgili düzenlemeler, sadece bu yaşanan sorunlarla ilgili demiyorum, yeniden ele alınsa. Yani çünkü en son biz 2012'de Türkiye'de 6360 sayılı yasa çıktı. Belki yeniden ele alınması gereken pek çok konu var. Ama siyasetin her şeyden önce bir demokratik oydaşma, bir konsensüs üzerinde kendisini ifade etmesi lazım. İktidar muhalefet rekabeti her zaman olacaktır ve olmalıdır. Demokratik yollardan iktidara gelme hakkı ve şansı zaten her zaman var. Yani Türkiye tabii ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Soğuk Savaş dönemindeki Doğu Almanya değil ki. Yani siyasal partilerde Doğu Almanya Demokratik Çiftçi Partisi değil. Dolayısıyla herkesin iktidara gelme hakkı var, örgütlenme hakkı var. Bu zaten var ama var olanı daha doğru algılatılmasını sağlayacak bir mekanizmanın ortaya konması gerekir diye düşünüyorum.
1: Sayın Şahin, şimdi AK Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçişler konusunda işte az önce Şakir Hoca'nın dile getirdiği bazı eleştiriler zaman zaman dillendiriliyor. Kazakistan dönüşünde Sayın Cumhurbaşkanı yeni katılımların olabileceğini de söyledi ve şöyle bir ifadesi de var. AK Parti'ye katılan belediye başkanlarımızın ilk açıklamaları biz hizmet etmek istiyoruz. Bu CHP'de mümkün değil. CHP'nin iç kavgaları içinde belediyecilik yapamaz hale geldik yönünde oldu dedi Cumhurbaşkanı da. Siz ne düşünüyorsunuz bu geçişlerle ilgili siyasette?
0: Evet. Burak Bey, öncelikle şunu söylemek lazım. AK Parti'yi tarif ederken AK Parti kadim bir belediyecilik üzerine inşa edilmiş ve daha sonra Türkiye ve bölgesel bir siyasi nüfuza erişmiş bir parti. AK Parti, bugünkü AK Parti başarısının tarihine baktığımızda işte 1994 seçimleriyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da kazanmış olduğu, yine Melih Gökçe'nin 94 seçimlerinde Ankara'da kazanmış olduğu seçimlerden başlayan bir hikayenin geldiği noktadır bugünkü AK Parti. Hatta şöyle bir hatıram da var, onu da paylaşmak isterim. Yani Türkiye'deki seçimlerin, yerel seçimlerin sadece Türkiye ile ilgili sınırlı değil, aslında bölgesel bir nüfuzu da etkilediğini anlamak adına 94 yılında ben Pakistan Karaçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde bir lisans öğrencisiydim. 94 seçimleri gerçekleşince Türkiye'de Pakistan Cemaat-i İslami Partisi Karaçi Teşkilatı apar topar bir toplantı tertip etti. Ve bizden bu seçimlerle ilgili bilgi almak istediler. Orada bir Pakistanlının, yaşlı bir Pakistanlının bana yönelttiği bir soru aslında son derece hem buradaki seçimlerin o bölgeyi, Hint alt kıtasını nasıl etkilediğini ve Hint alt kıtasının aslında bizdeki en küçük seçim veya işte siyasi refleksleri bile nasıl yakından izlediklerini göstermek adına son derece kıymetliydi. Beni açıkçası şaşırtan soru şuydu, o Pakistanlı'dan gelen soru. Ya Recep Tayyip Erdoğan hilafetin başkenti İstanbul'u kazanmasını anladık ama Cumhuriyet'in başkenti Ankara ile birlikte hilafetin başkenti İstanbul'un birlikte kazanılmasını anlamakta zorlandık diye kafasındaki o soruyu bana yöneltmişti. Aslında bu soru hem Hint alt kıtasındaki insanların, Hindistan Yarımadası'ndaki insanların bize nasıl baktığını, bizi nasıl gördüğünü, hem de buradaki en düşük seçimlerin bile, en küçük siyasi reflekslerin bile nasıl okunduğunu göstermesi açısından çok önemliydi. Yani şunu demek istiyorum, AK Parti bugünkü başarılarını küresel ölçekte ortaya koymuş olduğu refleksleri ve performansı belediyeciliğe borçlu. Bu anlamda bugünkü geçişlerin de aslında gerisinde, şuur altında AK Parti'nin o genetiğinde yatan belediyecilik reflekslerinin olduğunu da görmek lazım bence. AK Parti belediyecilik genetiğine sahip bir siyasi iktidar olduğu için belediyelerine önem veren, belediyeleri yerel kalkınmaya önem veren ve kalkınmanın yerelden başladığını her zaman her söylemde ortaya koyan bir parti. Bu anlamda ben bu refleksimizin de AK Parti'nin yerel yönetimler partisi olma genetiği ve refleksinin de diğer partilerden geçişte bir refleks ve gerekçe oluşturduğu, bir refleks oluşturduğu kanaatindeyim. Şunu söylemekte yarar var. Türkiye siyasetinde ve dünya siyasetinde partiler arası geçişler her zaman olmuştur ve siyasetin de normal bir aksiyon olarak görülmüştür bu. İnsanlar sonuç itibariyle belediye olarak bir belediye başkanı bir iktidar partisine geçtiğinde bu ideolojisini değiştirdiği anlamına gelmiyor. Sahip olduğu dünya görüşünü değiştirdiği anlamına gelmiyor. Orada belediyecilik anlamına hizmet edebileceği bir imkan ve kapasite aradığını ve bulabildiğini ortaya koyuyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve diğer partilerden açıkçası AK Parti'ye geçerken de daha çok duyduğumuz söylemler AK Parti'de daha fazla hizmet edebilme zemini bulabileceklerini, kendi partileri içerisinde belediyecilik anlamında ortaya koyabilecekleri bir alan, zemin ve imkan bulamadıklarını, alanlarının çok siyasi anlamda daraltıldıklarını söylediklerini hep şahitlik ettik. Sonuç itibariyle AK Parti'den de zaman içerisinde siyasi anlamda parti değiştirenler oldu. İşte daha önce AK Parti'de bakanlık yaparken Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçimlere girilip seçilenler, farklı partilerin listelerinden seçilenler oldu. Yine daha önce AK Parti'de bakanlık yapmış iken partiler, farklı partiler kurarak AK Parti'nin karşısında, Cumhur İttifakı'nın karşısında ittifaklarla ittifak içerisinde olan partiler de oldu. Bizim içimizden çıkmış, AK Parti'nin içerisinden çıkmış ve AK Parti'ye karşı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ittifak içerisinde olan geçmiş dönemde bizim içimizde faaliyet göstermiş siyasi liderler ve siyasi bakanlar da görmüş olduk. Bunlar bizi açıkçası hiçbir zaman bizim için bir sorun teşkil etmedi. Hatta tüm bunların içerisinden, tüm bunlardan biz dersler çıkararak, daha da güçlenerek yolumuza devam ettik ve bu süreçlerden çıkardığımız derslerden dolayı da AK Parti 25 yıldan bu yana hem hükümet anlamında hem de halen işte son seçimleri saymazsak oradan da çıkardığımız muhakkak ki dersler var ve bununla yola devam edeceğiz. AK Parti'nin belki de en önemli genetik reflekslerinden birisi bir önceki seçimlerden dersler çıkararak yoluna devam etmesi. Biz açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin veya işte demokrasinin olmazsa olmazlarından olan muhalefet partilerinin AK Parti'yi gerek yerel seçimlerde, gerek yerel politikalarda, gerek genel politikalarda bizi zorlamasını isteriz açıkçası. Çünkü bu bize de çok büyük bir katkı. İktidar partilerini güçlendiren şey muhalefet partilerinin ortaya koymuş oldukları performanslardır. Ben Cumhuriyet Halk Partisi gibi veya işte diğer partiler gibi son 25 yılda AK Parti'ye muhalefet eden partilerin de AK Parti gibi kendilerini güncelleyerek, kendilerini yenileyerek, hem konjektürel anlamda hem küresel ölçekte kendilerini güncelleyerek Türk siyasetine önemli, Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü hem iç siyasetimiz içerisinden geçtiğimiz bir terörsüz Türkiye süreci var. Bu sadece AK Parti için değil, bütün Türkiye için, bütün partiler için son derece önemli bir süreç. Kuzeyimizde işte 3. Dünya Savaşı'na evrilebilecek bir gelişmeyi yaşıyoruz. İşte Rusya ile Ukrayna arasında Rusya ile Ukrayna Savaşı olmaktan çıkıp Avrupa Birliği Savaşı'na, Amerika Savaşı'na, NATO Savaşı'na evrilmesi, 3. Dünya Savaşı'na evrilmesi muhtemel bir savaş var. Kontrolden her an çıkabilecek bir durumda. Yine güneyimizdeki işte İsrail, Filistin, Gazze çatışması savaşı bölgesel bir savaşa dönüşebilirdi. Akabinde İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail savaşı bölgesel bir savaşa dönüştü. Küresel etkileri ulaşan, küresel etkileri olan bir savaşa dönüştü. Ekonomik anlamda, ticari anlamda. Tüm bölgemizde küresel ölçekte bunlar gelişirken işte bizim iç siyasetimizdeki muhalefet partilerinin de açıkçası kendilerini güncelleyememeleri, yenileyememeleri, kendi iç çatışmaları, kısır iç çatışmalarından dolayı iktidar partisini suçlayarak, işte yargıyı suçlayarak Bence bizim seçim çalışmalarımızda, bölge çalışmalarımızda dinlediğimiz vatandaşlarda da zaman zaman şunu diyorlar halkımız. Ya işte kendi işlerindeki o hesaplaşmayı, kendi işlerindeki o yozlaşmayı Türk yargısının üzerine veya AK Parti'nin üzerine yıkarak kendilerini aklamaya, kendi içerisindeki bu yolsuzlukları yargı üzerinden veya AK Parti'yi suçlayarak AK Parti üzerinden bir siyasi davaya dönüştürerek örtmeye çalışıyorlar gibi tepkileri de alıyoruz açıkçası. Bu da yadsınmaması gereken bir gerçek gibi duruyor önümüzde.

0: durumu.
1: Türkiye'de sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da yağış kısa süreli. Ankara'da yine sağanak geçişi var. İstanbul 19, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 21, Antalya parçalı bulutlu 27 derece. Marmara'da yağış yerel ve kısa süreli. Güneş de görülebilecek. Edirne 25, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da yağış çoğunlukla Çankırı, Yozgat, Sivas kesimini etkiliyor. Eskişehir 18, Kayseri 20 derece. Ege geneli güneşli ve az bulutlu. Manisa 25, Denizli 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye kesiminde sağanak geçişi var. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz genelinde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 16, Samsun 18 dereceye iniyor. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır kesiminde gök gürültülü yağış var. Erzurum 15, Gaziantep bulutlu 25 derece. Hava durumu.
2: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Sevgili dinleyiciler, bu programda amacımız Türkçe dersi vermek değil. Hemen her gün sıklıkla kullandığımız kimi sözcükleri bir daha hatırlamak ve daha bilinçle kullanmak. Efendim, çok sorulan, hakkında kafa karışıklığı olan bir başka konu şu: katil zanlısı mı yoksa katil zanlısı mı? Haberlerde sık sık duyuyoruz. Değerli spikerlerimiz katil zanlısı diyorlar. Ama itirazlar yükseliyor. Nedeni katil sözcüğünün pek bilinmemesi ya da çok az kullanılıyor olması. Evet, katil insan öldüren kimse, cani anlamını taşıyor. Evet, A uzun söyleniyor. Bu durumda katil cinayeti işleyen kişi oluyor. Örneğin katili bulmak için uzun süre uğraşmaları gerekti diye bir cümle kurabiliriz. Gelelim katil zanlısına. Katil ya da katl, öldürmek, öldürülmek anlamına geliyor. Yani cinayet. Daha çok katletmek, katledilmek şeklinde kullanılışına rastlarız. Kısacası katil cinayeti işleyen kişiyi, katil yapılan eylemi niteliyor. Dolayısıyla katil zanlısı cinayet sanığı demek oluyor. Katl kökünden gelen bir sözcük daha var. Öldürülmüş, katledilmiş kişi anlamındaki maktul. Daha çok adli ve polisiye haberlerde geçen bu sözcüğün de yanlışlıkla maktul şeklinde U harfiyle söylemek yerine Ü olarak söylenmesi fazlaca duyulan bir söyleniş hatası. Maktul değil, maktul olacak. İyice özetlersek, katil cani, katil cinayet demek. Bu nedenle katil zanlısı şeklinde kullanılışı yanlış ve de katil zanlısı diyen spiker arkadaşlar doğru söylüyorlar. Hepinize dertlerden, sorunlardan uzak iyi günler dileriz.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. NTV Radyo. Saat 5.
4: Bölgeye takviye ekip yönlendirildi. Saldırgan teslim olmayı reddetti, yine ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine çatışma çıktı. Zanlı yaralı halde yakalandı, hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Bakan Gürlek saldırıyı lanetledi. Devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir dedi.
5: İstanbul Küçükçekmece'de bir polisin dikkati olası bir suikasti önledi. Mesai sonrası evine giden polis memuru plakası saklanmış bir motosikletteki iki kişiden şüphelendi ve onları durdurmak istedi. Aralarında çatışma çıktı. Saldırganların olay yerinden kaçarken bıraktığı çantada otomatik bir silah bulundu.
6: Telefonda öldürmeleri istenen kişinin adı çıktı. Çantadansa Kalaşnikov tipi saldırı tüfeği.
0: İstanbul Küçükçekmece'de mesaiden çıkan bir polis memuru kendi motoruyla evine giderken plakasını saklamış bir başka motosikletten şüphelenip durdurmak istedi. Polis olduğunu söyleyip kimliğini gösterdi. Şüpheli motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişi dur ihtarına uymadı, silah çekti. Tetiğe bastı, şans eseri silah ateş almadı. Saldırganlar olay yerinden kaçmaya çalışırken poliste karşı ateş açtı. Polis memuru motosiklet sürücüsünü elinden yaraladı ve yakalandı. Diğer şüpheli ise üzerindeki çelik yelekle çantayı bırakarak kaçmayı başardı. Şüphelinin çantasından uzun namlulu saldırı silahı çıktı. Telefonunda yapılan incelemede ise öldürülmesi istenen Beylikdüzü'ndeki bir kişiye ait isim ve adres bilgileri bulundu. Kaçan zanlının 2 adet kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, kurşunlama ve gasp gibi 25 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Zanlıların kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.
5: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündemde İran konusu vardı. Görüşmeden dakikalar sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşmak için harekete geçmeye çağırdı. Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran için saat işliyor. Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak ifadesini kullandı. Ardından arka arkaya yapay zekayla düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerin birinde Trump bir İran uçağının vurulma emrini veriyor. Bir diğer görselde ise güle güle hızlı tekneler yazıyor ve Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Uzay gücü yazılı bir diğer görselde Trump önündeki düğmeye basarak dünya üzerindeki hedefleri vuruyor. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu ve Trump'ın gündeminde İran vardı. Trump İsrail basınına da konuştu. İranlılar şu anda olanlardan korkmalı dedi. Tahran yönetiminin hala anlaşma istediğine inandığını belirtti. ABD Başkanı İran'dan daha önce sundukları tekliften daha iyi bir teklif beklediğini aktardı. Amerikan haber sitesi Axios da Trump'ın yarın durum odasında güvenlik kabinesini toplayacağını yazdı. Burada İran'a yönelik olası harekat planının değerlendirileceği belirtildi. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı. Fars Haber Ajansı'na göre sunulan şartlar arasında İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi yer aldı. Tahran yönetimi karşı teklifinde ABD'den tazminat talep etmişti. Habere göre ABD'nin sunduğu 5 madde arasında tazminat ödememekte bulunuyor. Diğer şartlar da biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması şeklinde sıralandı. İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı. Rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran Devlet Televizyonu ise ilginç anlara sahne oldu. Sunuculardan biri elindeki AK-47 tipi Kalaşnikov tüfekle Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alıp ateş etti. Türkiye, İran konusunda diplomasi çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan bugün de Almanya'ya gidecek. Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde Fidan gelinen son durumu ele aldı. Bugün de Almanya'da olacak. Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılacak. Toplantıda Fidan'la Alman mevkidaşı Joan Wedepol eş başkanlıklarında Berlin'de toplantı düzenlenecek. Fidan'ın temaslarında Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri, Orta Doğu ve Ukrayna başlıkları ele alınacak. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda önemli başlıklardan biri de ekonomi ve enflasyon konuları olunacak.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısında iç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek. Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor. Dış politikada ise gözler Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Gazze, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve hukuki adım beklentisi de kabinede değerlendirilmesi beklenen başlıklar arasında. Ve Kurban Bayramı tedbirleri. Bayram haftasında yüz binlerce araç yollara çıkacak. Kabinede yollardaki bayram tedbirleri de ele alınacak.
5: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Ekrem İmamoğlu'nun yerine adaylarının olabileceğini söyledi. Özel, mücadelemiz sürecek diye devam etti. Özel, Balıkesir mitinginde sandık çağrısını da tekrar etti.
6: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer.
4: Cumhurbaşkanlığı adayı mesajı verdi. İmamoğlu yerine adaylarımız olur dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir mitinginde konuştu. Erken seçim çağrısını tekrarladı.
6: Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun.
4: Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ek ifadeleri gündemdeyken Özel birlik mesajı verdi.
6: Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
4: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da gündeminde parti değiştireceği iddiaları vardı. Akın iddiaları yalanladı, CHP'liyim dedi.
5: Mecliste yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi gündemde olacak. İlk 5 maddesi kabul edilen teklifin ayrıntılarına bakalım.
4: Genel kurulda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. İlk 5 maddesi kabul edilen teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor. Buna göre Türkiye'de yerleşmiş sayıdan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Çarşamba günü mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
5: Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak Kılıçkaya Barajı'nı doldurdu. Kontrollü su tahliyesi yapılınca Kelkit Çayı'nın da debisi yükseldi. Tarım alanları su altında kaldı, bazı köylerde tedbir amacıyla tahliye edildi.
4: Sağanak nedeniyle baraj doldu, kapakları açıldı. Kelkit çayının su seviyesi yükseldi, tarlalar su altında kaldı. Bir köy boşaltıldı.
7: Hayvanlarımızı da götürüyoruz doğal olarak. Çünkü her an su girdiği için hayvanlarımızı çuvalladık. Kimisi götürdü, köyden çıkardı. Arı puanlarımızı şu anda tahliye etmeye çalışıyoruz.
4: Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçkaya Barajı tamamen doldu. Baraj kapakları açılıp kontrollü su tahliyesi yapıldı. Bunun üzerine Erbaa ilçesindeki Kelkit çayının debisi yükseldi, taşkın riski oluştu. Bölgedeki tarım arazileri, evler ve bazı yollar su altında kaldı. İlçeye bağlı Kızılçubuk Köyü çay yatağına yakın bulunuyor. 250 kişinin yaşadığı köy taşkın riskine karşı tahliye edildi. Köy halkı hayvanlarını da alarak bölgeden ayrıldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bölgede taşkının etkilerini azaltmak ve nehir yatağında önlem almak için ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı.
5: Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Banka hesaplarına gelen ve giden paraların kimlerden, hangi şirketlerden geldiği ve kimlere neden gönderildiği soruldu.
8: Kolay gelsin. Kolay gelsin.
9: Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Öğü'yü tanıdığını söyledi. İfadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı, örgüt üyesi değilim dedi. Üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda 6 aracı olduğunu söyledi, 3 de evi olduğunu bildirdi. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Öğü'yle 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı, tarafınıza gönderilen bu paraların hangi ilişki kapsamında gönderildiğini açıklayınız sorusu üzerine 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını söyledi. Kredi kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini anlattı. Kütahyalı, kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olan bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum, bilmiyorum dedi. Kütahyalı ayrıca yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle de devam etti ifadesini kullandı. Suçlamaları reddeden Kütahyalı bu konuda tamamen suçsuzum dedi, gözaltına alınmasına neden olan suçlamalardan hiçbirini işlemediğini söyledi. Soruşturma dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirtildi. Dosyada Kütahyalı'nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı kaydedildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardansa Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu ifade edildi. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildiği belirtildi.
5: İstanbul Bebek'te bir restorantın kurşunlandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olay ucuz atlatıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
4: Önce Balmumcu'daki lüks araçlarda dolu oto galerisi kundaklandı. Levent'teki villası ve kayınvalidesine ait kağıthanede bulunan evi kurşunlandı. Şimdi ise Bebek'teki restoranına silahlı saldırı düzenlendi. İçeride müşteriler varken peş peşe ateş açıldı. Olay 24 Nisan Cuma günü saat 23 sıralarında yaşandı. Kürkoğlu'na ait restoranın önüne montlu saldırgan yaya olarak geldi. Bir süre yavaş adımlarda yürüdü. Daha sonra montunun içerisinden çıkardığı tabancayla restorana peş peşe ateş açtı. O sırada restoranda bulunan müşteriler panikte kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti. Saldırgan yaya olarak kaçmaya çalışıyordu. Ancak Bebek yokuşundaki kovalamacanın ardından yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bebek'te kurşunlanma olayı, mekan sahibi Selçuk Kürkoğlu'na yönelik 4. saldırı. 6 Nisan'da 100 milyon lirayı bulan 15 aracın yandığı otogaleri de ona aitti. Ayrıca Levent'teki villası ve kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı. İş insanı Kürkoğlu bir süredir tehdit edildiğini açıklamıştı.
10: Cep telefonundan yabancı bir telefon. Açtığım gibi bir karşımdaki sanki böyle hani böyle bir tehdit vari konuşuyor gibi direkt sert bir giriş yapınca ben de biraz onlara sert giriş yaptım. Bir 15-20 dakika sonra tekrar aradılar. Tehdit var işte bazı şeyler. Bu yapanlar zaten çoluk çocuk. Bunların talimatlarını veren Türkiye'de değiller. Yani 8 tane kırmızı bültende arananlar.
4: Polis yaptığı araştırmada iş insanına ait otogaleriyi kundaklayıp evine ateş açanları yakaladı. Emniyet güçleri şimdi de saldırıların emrini veren kişileri araştırıyor.
5: Uluslararası uyuşturucu ticaretinde adı geçen ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Hollandalı bir çete üyesi İstanbul'da gözaltına alındı. Adrianus Leydekerz adlı zanlı Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Güçlerinin ortak operasyonuyla Pendik'te saklandığı adreste yakalandı. Zanlının uluslararası suç örgütü lideri Bello Jos lakaplı Johannes Leydekerz'in kardeşi olduğu ve birlikte eylemlere karıştığı bildirildi. Uluslararası polis teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle kara para aklama suçundan aranan 51 yaşındaki Leydekerz İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İstanbul'daki bir 7 Emin Otoparkı büyük bir dolandırıcılık iddiasıyla gündemde. İddia edilen rakam 800 milyon lira. Onlarca mağdurun 7 Emin Otoparkı sahibi tarafından hacizli araçları satma vaadiyle kandırıldığı söyleniyor.
11: Yaklaşık 3 milyon civarı bir para verdik.
12: 1,5 milyon para verdik.
7: Tespiti mümkün değil aslında miktarların ama 700-800 milyon liralar civarında bir dolandırıcılık söz konusu.
4: 7 Emin Otoparkı'nda satış için bekleyen hacizli araç almak istediler. Araçları satacağını vaat eden otopark yetkilisine milyonlarca lira verdiler. Ancak ne araçlarını ne de paralarını geri aldılar.
11: Bir eşten dosttan böyle bir ticaret yapıyor. Araba uygun fiyatta verdiği için biz de gittik, görüştük. Araçların içine bindik, araçları çalıştırdık, gördük, ettik araçları.
4: Olayın adresi İstanbul Mahmutbey'deki bir 7 Emin Otoparkı. İddiaların odağındaki isim ise otoparkın sahibi. Araçlar için piyasanın oldukça altında fiyatlar veriyor ve bu araçları satabileceğini vaat ediyordu.
11: Bize güven verdi. 15 gün içerisinde bu araçları size teslim edeceğim diye bize vaatlerde bulundu. Biz de parayı verdik.
7: Ne kadar verdiniz?
11: Yaklaşık 3 milyon civarı bir para verdik.
4: Teklifi cazip olan çok sayıda kişi ödemeleri kendilerine verilen farklı hesaplara gönderdi.
11: Aylar geçti. Sürekli icradayım.
12: Ben işte icra dairesindeyim. Ben işte şu işim var. Hallediyorum. Yarın olacak, bugün olacak. Yani hiç olumsuz bir şey söylemiyor ama hiçbir icat yok.
4: Onlarca mağdur şikayetçi olduğunda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Otopark sahibi önce tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. Mağdurlarsa dolandırıcılığın organize olduğunu ileri sürüyor.
7: Bu şahıslar onlarca kişiyi aslında mağdur etmişler, dolandırmış durumdadırlar ve haklarında yürütülen onlarca soruşturma ve kovuşturmaya geçen dosyalar da vardır. Haklarında çıkan yakalama kararlarına rağmen savcılıkta ifadeler alınıp serbest bırakılmışlardır.
4: Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürüyor.
5: Efes 2026 tatbikatı kapsamında İzmir Savunma Sanayi sergisi 2 gün halka açık olacak. Serginin ilk gününde katılım hayli yoğundu.
4: Hava savunma sistemleri, zırhlı muharebe araçları, dronlar. Efes 2026 tatbikatı kapsamında son dönemde geliştirilen askeri teknolojiler ziyaretçilere açıldı.
13: Efes 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen savunma sanayi sergisi bugün halka açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide özellikle robotlara ilgi büyüktü. 55 firmanın katıldığı sergide birçok konsepte ürün sergileniyor.
14: Hava savunma, uçaklar vesaire, TB3 bilhassa çok dikkat ilgimi çekiyor. Dünyaca da başarısı kanıtlandığı için bence çok güzel. Hepsi birbirinden güzel.
15: Fuar gayet güzel. Yani savunma sanayimizdeki bütün İHA'lar, SİHA'lar, araçlar çok güzeller.
7: Çocuklarla beraber olduğumuz için en çok robotlar dikkatimizi çekti. Onların videolarını çektik, eğlendik, güzel bir gün geçirdik.
4: Doğan Bey tatbikat alanındaki sergide son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri envanteride giden silah, araç ve robotlar sergilendi. O araçlardan biri de Aselsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi Korkut'tu.
13: Arkamda görmüş olduğunuz Aselsan tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırılan tamamen yerli üretim Korkut'ları görüyoruz. Korkut 35 milimetrelik silaha sahip ve her türlü hava saldırısına karşı kullanılabilen bir araç ve Aselsan tarafından geliştirilen bu araç, yine Atom adı verilen mermiler kullanılıyor ki bu mühimmatlar namludan çıkarken her bir mermiyi tek tek kodlayarak patlayacağı irtifa ve menzil belirlenebiliyor.
4: Aselsan, Korkut'un Efes 2026 tatbikatında atış yaptığı anları da paylaştı. Sergide modern harp sahası için geliştirilen Altay tankı ve Baykar'ın ürettiği kamikaze dronlar da büyük ilgi gördü.
5: İstanbul Şişli'de aşırı hızlı bir araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki pastaneye girdi. Araçtaki iki kişi yaralandı.
4: Süratle geldi, kontrolden çıktı. Önce kaldırıma vurdu, ardından da yol kenarındaki dükkana çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçtan alevler yükseldi. Hem araç hem de pastane olarak hizmet veren iş yeri yandı. Olay İstanbul'un en işteki ilçelerinden Şişli'de günün ilk saatlerinde yaşandı. Büyükdere Caddesi'nde yüksek hızda giden spor otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş yerine girdi. Kazanın ardından otomobil ve dükkan alev aldı. Bölgeyi yoğun duman kapladı. O anlar çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu çıkan yangına ise itfaiye müdahale etti. Uzun çabalar sonucu alevler söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken iş yerinde de ciddi hasar oluştu.
5: İstanbul Fatih'te hareket halindeki bir İETT otobüsüne inşaat demiri saplandı. Yol kenarında bulunan inşaat demiri otobüsün altını delip içeri girdi ve bir yolcu yaralandı.
4: Park eden arabalar yolu daralttı. Otobüs inşaat demirlerinin üstünden geçmek zorunda kaldı. Hareketin etkisiyle demirlerden bir tanesi otobüsün altını delerek içeri girdi. Demirin saplandığı yerde oturan kadın yaralandı. Olay İstanbul'un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde ilerleyen otobüs, bir şantiyenin yol üstüne bıraktığı inşaat demirlerinin üzerinden geçmek zorunda kaldı. Ancak hiç beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.
16: Şiş otobüsün içine girdi ve içerisi dolu yolcuydu.
4: Otobüsün alt tarafına saplanan demir şoför kabinine kadar ilerledi. Şans eseri başka yolcuya değmedi.
17: Arabanın altından gidiyor demir. Kere girip kadının ayağına saplanıyor. Bizim bu tarafa park ediyor.

0: Bayar trafikte 4 kişiyle yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü. Bayar silahla ateş açtı. Diğer araçtaki Emre Savran, Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı hayatını kaybetti. Olay sonrası saldırgan Ahmet Bayar silahıyla birlikte teslim oldu. İstanbul'daki Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisi ve hasta yakınları arasında yaşanan kavgaya karışanların vücudunda kırıklar oluştu. Kavgaya ilişkin görüntülerse hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
1: Hastanede asansör kullanma sebebiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri ve yakınlarını tedavi için getiren bir grup hastanelik oldu. Olay 16 Mayıs günü Şişli'deki Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Hasta yakınları bir asansörü kullanmak istedi. Güvenlik görevlisi ise ilgili bölümdeki asansörün kullanım dışı olduğunu söyledi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre önce hasta yakınları güvenlik görevlisine saldırdı. Gürültüyü duyarak olay yerine gelen diğer güvenlik görevlileri de kavgaya müdahale ederken onlar da darbedildi. Yaşanan arbedede güvenlik görevlisinin kolu kırılırken hasta yakınlarından birisinin burnu, diğerinin ise omzu kırıldı. Kavga hastanenin farklı bölümlerinde uzun süre devam etti. O anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavgaya karışan görevliler ve hasta yakınları gözaltına alındı. 8 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Hafif Çelik Binalar Yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yönetmeliğin ayrıntılarına bakalım.
1: Hafif çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım süreçlerine ilişkin teknik standartlar belirlendi. Sektörde uzun süredir ihtiyaç duyulan esaslar tek çatı altında toplandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Hafif Çelik Binalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelik, hafif çelik yapıların daha güvenli ve dayanıklı şekilde inşa edilmesini hedefliyor. Bunun için teknik standartlar belirlendi. Yönetmelikte, hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar ilk kez mevzuata dahil edildi. Bu kapsamda sıcaklık etkisi altındaki taşıma gücü ve rigidlik kayıplarının tasarımda dikkate alınması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte ayrıca vida ve bulonla güvenli tasarım esasları düzenlendi. Ekonomik ve çevre dostu yapılaşmanın da önü açıldı. Yönetmelik 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.
0: Gümüşhane'deki Torul Baraj Gölü çevre kirliliğiyle mücadele ediyor. Plastik ve evsel atıklar nedeniyle gölde çöp adacıkları oluştu. Mahalle sakinleri zaman zaman kıyıya vuran çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.
1: Gölde çöp adacıkları oluştu. Bölge halkı endişeli.
2: Her yıl bu manzarayı yaşıyoruz. Hem Köprübaşı Mahallesi hem Çamlıca Mahallesi olarak, vatandaş olarak yıllarca buradan çöp topluyoruz. Ama böyle bir çöp ortamına bu mahalleliği nasıl esir ediyorlar, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz.
1: Burası Gümüşhane'nin Köprübaşı ve Çamlıca Mahalleleri sınırlarında bulunan Torul Baraj Gölü. Özellikle yaz aylarında biriken plastik ve evsel atık çevre kirliliğine neden oluyor. Derelerde sürüklenerek gelen çöpler yüzeyde adacıklar oluşturuyor. Su seviyesinin azaldığı dönemlerde atık yığınları kıyıya vuruyor. Vatandaşlar kıyıdaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalışıyor.
3: Yıllardır yani baraj tutulutalı bunlarla uğraşıyoruz. Bazen su çekildiği zaman biz kendimiz bunları temizliyoruz, yakıyoruz. Bazen insanlar ölü hayvanları bile atıyorlar. Koku yayılıyor.
1: Mahalle sakinleri Torul Baraj Gölü'nde yıllardır devam eden kirliliğe karşı kalıcı bir çözüm istiyor.
0: Osmaniye Lezzet Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Üçüncüsü düzenlenen festival...

0: renkli kortej yürüyüşüyle başladı. Yöresel yemekler ziyaretçilere ikram edildi.
1: Rengarenk kostümlerle bando eşliğinde yürüdüler. Osmaniye Lezzet Festivali'nde kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivale katılım yoğundu. Festivalin açılışı kortej yürüyüşüyle başladı. Korteje animasyon ekipleri de katıldı. Ünlü şefler davul zurna eşliğinde halaylar çekerek festival alanına yürüdü.
2: 81 ilimizden şeflerimiz burada, gastronomi okullarımızdan öğrencilerimiz burada. Tabii ki Osmaniye'mizin o lezzetlerini gün ışığına çıkaran kadın kooperatiflerimiz burada.
1: Osmaniye'nin geleneksel lezzetlerinden soğuk dövme çorbası, 20 bin litre kapasiteli kazanda ünlü şefler tarafından hazırlandı, ziyaretçilere ikram edildi. Festivalde birçok yöresel yemek de ziyaretçilere sunuldu.
3: Dövme çorbası çok harika, Osmaniye'ye ait, her sene geliriz, her sene de yeriz burada.
1: Festival kapsamında yarışmalar, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve konserler düzenlendi.
0: Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sükut Sessizliğin Hafızası adlı sergide kadına şiddet, savaş ve göç gibi temalar işlenerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.
1: Savaş, göç, adalet, kadın cinayetleri ve tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe. Şanlıurfa'daki Sükut Sessizliğin Hafızası sergisi yoğun ilgi gördü.
4: Sükut sergisi çağımızın en gürültülü dönemine verilmiş en net cevap olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma görmezden gelinen ne varsa onunla yüzleşme ihtiyacından ve kolektif hafızada iz bırakan gerçeklikleri görünür kılma arzusundan doğdu.
1: Sanatçı Vahap Aydoğan, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde dikkat çeken bir sergi açtı. Sükut, Sessizliğin Hafızası adlı sergide özellikle kadına yönelik şiddete dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi. Kadın temalı eserlerin yanı sıra yöre halkına ait çeşitli objeler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Şanlıurfa'nın tarihi mirası Göbekli Tepe içinde özel bir köşe oluşturuldu.
4: Yani Göbekli Tepe bir gizem atlasıdır. Bu sadece bir arkeolog için ya da bir sanat tarihçisi için değil. Bu bir edebiyatçı için, bir yazar için, bütün disiplinler arası insanlar için bir gizemdir.
5: Her tabloda baktıkça kendinizden bir şeyler görüyorsunuz. Baktıkça yeni imgeler, yeni şeyler fark ediyorsunuz.
1: Sanatseverler Sükut Sessizliğin Hafızası sergisini 23 Mayıs'a kadar ziyaret edebilecek.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, New York'ta geleneksel olarak düzenlenen 43. Türk Günü yürüyüşüne bir video mesaj gönderdi.
6: Türk-Amerikan toplumu 80 yılı aşkın geçmişiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ayrılmaz ve saygın bir parçası haline gelmiştir. Sizler bulunduğunuz her alanda elde ettiğiniz başarılarla Türkiye ile Amerika arasında bir dostluk köprüsü kuruyor, kültürümüzü ve değerlerimizi en güçlü şekilde temsil ediyorsunuz. Bu anlamda sizler Türkiye için birer vatandaş diplomat konumundasınız. Üstlendiğiniz bu kıymetli misyon, ülkelerimiz arasındaki karşılıklı anlayışın ve diyaloğun derinleşmesine önemli katkılar sunmaktadır. Kıymetli misafirler, Türkiye her alanda gösterdiği gelişimle bölgesel ve küresel ölçekte ağırlığını her geçen gün arttırmaktadır. Bugün jeopolitik eksenini kuran, dış politikasını öncelikleri doğrultusunda şekillendiren, işbirliklerine önem veren ülkemiz, yapıcı, insan merkezli ve dengeli dış politikasıyla küresel sorunların çözümünde güvenilir bir aktördür. Türkiye bu gücünü birlik ve beraberliğimizden almaktadır. Bu dayanışma ruhuyla üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur.
0: Kahve dünyada petrolden sonra en çok ticareti yapılan ürün. Petrol çıkan ülkelerde toplumlar yüksek refah seviyesinde yaşıyor ancak kahve üretimi yapılan coğrafyalarda durum tam tersi. Daha önce bu durumu Ruanda'daki kahve çiftliklerinde çektiği belgeselle gösteren Özgür Kızıl bu kez de Kolombiya'ya gitti. Kahve çiftçisinin zorlu yaşamını yerinde görüntüledi.
7: Kahve kahve bahçelerinde kahve emekçileriyle beraberiz.
8: Belgesel yapımcısı ve kahve ithalatçısı Özgür Kızıl, Kolombiya'nın Santander bölgesindeki kahve tarlalarına giderek çiftçinin zorlu yaşamına tanıklık etti. Yaşadıklarını ve gördüklerini Bizim Hikayemiz Kolombiya isimli filme dönüştürdü.
9: Burada evini tek başına geçindiren biz kadınlar için çocuklarımızı yalnız bırakmak çok zor. Çünkü onları birkaç saatliğine değil 12-16 saat yalnız bırakıyoruz. Bizi neredeyse hiç görmüyorlar.
7: Kahve yetiştiren ülkelere gittiğimde gördüğüm en acı tablo eğitim alanındaki zayıflık. İşte insanların sosyal haklarındaki olumsuzluk. İşte gıdaya yeterince ulaşamama, temiz suya ulaşamama, insani olan şartları yaşayamama gibi durumlar söz konusuydu.
8: Kahve kısıtlı bir coğrafyada yetişip tüm dünyada içiliyor. Yılda 250 milyar dolarlık bir ekonomik değer yaratıyor. Ancak kahve yetiştiren çiftçiler bu büyük pazardan en az payı alan taraf oluyor.
7: Kahve yetiştiren ülkelerin hepsi genellikle fakir. Dünyada petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ürün kahve. Ama bir petrol kadar karşılığını alamıyor kahve emekçisi. Kahvedeki büyük pastayı genellikle global şirketler alıyor. 100 liralık bir kahvenin belki 5 lirası kahve çiftçisinin yetiştirdiği o kahve meyvesine gidiyor diyebiliriz.
8: Belgeselde iklim değişikliği ve göçlerin kahve tarımına etkileri de anlatılıyor.
10: Benim 3 hektar alanda kahve ağacım var ama hasat zamanı geldiğinde köyde toplayacak kimse bulunmuyor. Kahve dalında çürüyor ve kimse kahveye yatırım yapmıyor.
8: YouTube üzerinden izlenen belgeselin geliri kahve çiftliklerinde yaşayan çocukların eğitimine katkı amacıyla kullanılacak.
0: Dünyanın en zorlu maratonları arasında gösterilen Çin Seddi Maratonu'nda yüzlerce sporcu kıyasıya yarıştı.
1: Normal bir insan için düz bir pistte maraton koşmak bile zorken onlar binlerce basamağa tırmanıyor. Kimi bölümlerde bu basamaklardan koşarak iniyor. Görüntüler bu yıl 23.sü düzenlenen Çin Seddi Maratonu'ndan. Maratona 50'den fazla ülkeden 1485 sporcu katıldı.
11: Burada sur boyunca koşmaktan gerçekten keyif aldım. Çok etkileyici. Yukarı aşağı giden merdivenlerle birlikte gerilimi, enerjiyi ve adrenalin patlamasını hissedebiliyorsunuz.
1: Yarış, maraton, yarı maraton ve 8,5 kilometrelik eğlence koşusundan oluşuyor. Yarışın en uzun parkurunda sporcular Çin Seddi surları üzerinde 5164 basamak çıkmak zorunda kalıyor. Çin Seddi Maratonu düzensiz taş basamaklar ve dik yokuşlar içeren bölümleri nedeniyle dünyanın en zorlu maraton parkurlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu yıl 493 kişi maraton, 504 kişi yarım maraton ve 388 kişi de eğlence koşusuna katıldı.
0: Almanya'nın kuzeyindeki Poel Adası açıklarında mahsur kalan kambur balina 2 aylık çalışmanın ardından kurtarılmıştı. Ancak Timi ismi verilen balinadan kötü haber geldi. Danimarka Çevre Koruma Ajansı kambur balina Timi'nin Anholt Adası açıklarında ölü olarak bulunduğunu duyurdu. Balinanın cesedi ilk kez Perşembe günü İsveç ile Danimarka arasındaki Kattegat denizinde bulunan Danimarka'ya ait Anholt Adası açıklarında görülmüştü. Ancak yetkililer başlangıçta bunun aynı balina olduğunu doğrulayamamıştı. Hayvanın üzerindeki takip cihazının bulunmasıyla yetkililer ölü kambur balinanın Timi olduğunu anladı. Çevre Koruma Ajansı yetkilileri balinaya yaklaşılmaması gerektiği konusunda uyardı. İtalya'da bir araç kalabalığın arasına daldı. Kaldırımda yürüyen sivilleri ezdi. 8 kişi yaralandı, 4 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
12: Araç bir anda sivillerin arasına daldı, çok sayıda yaya etrafa savruldu. Olay İtalya'nın kuzeyindeki Modena kentinde meydana geldi. Fas kökenli İtalya vatandaşı Salim El Kadri otomobilini yayaların bulunduğu kaldırıma doğru sürdü. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda sivil etrafa savruldu. Kadri yayalara çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan sivillere de bıçakla saldırdı. O sırada bir kişiyi bıçakla yaraladı. 31 yaşındaki saldırgan yine çevredekilerin müdahalesiyle yakalandı. Yaralıların dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkan sürücü gözaltına alındı. Saldırıdan sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni bölgeye gitti. Modena savcısı Cadri'nin katliam girişimi ve yaralama suçlamasıyla soruşturma altında olduğunu açıkladı. Meloni, Güney Kıbrıs Rum yönetimine yapacağı ziyareti iptal etti. İtalya'nın aşırı sağcı başbakan yardımcısı ve göçmen karşıtı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, suç işleyenlerin oturma izinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. ABD basını güvenlik önlemi olarak Trump ve beraberindekilere Çin'de verilen ürünlerin uçağın yakınındaki çöp kutusuna atıldığını yazdı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin ziyaretinin yankıları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve beraberindeki heyetin Çin dönüşü uçağa binmeden Çin tarafından verilen her şeyi güvenlik gerekçesiyle çöpe attığı iddia edildi. İddiayı New York Post muhabiri Emily Goodin sosyal medya hesabından duyurdu. Goodin X hesabından yaptığı paylaşımda Amerikan personeli Çinli yetkililerin verdiği kimlik kartları dahil her şeyi, Beyaz Saray personeline verilen tek kullanımlık telefonları, heyet için verilen rozetleri uçuşa binmeden önce topladı ve uçağın merdivenlerinin altındaki bir çöp kutusuna attığı ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililerin talimatının kesin olduğu ve Çin menşeili hiçbir eşyanın uçağa alınmasına izin verilmediği belirtiliyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri heyetinin sıkı güvenlik önlemleri Trump'ın Çin ziyareti öncesi başlamıştı. Çin seyahati öncesi heyet üyeleri tüm kişisel elektronik cihazlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde bıraktı. Yanlarına seyahat boyunca sadece Çin'de kullanacakları elektronik cihazları aldılar. Çin'de bulunan süre boyunca heyetin otellerin kablosuz ağlarını kullanması ya da kamuya açık alanlarda elektronik cihazlarını şarj etmesi yasaklandı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından onaylı şarj aletleri ve harici bataryalarda aksesuarlar kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri yıllardır Çin'i ve Pekin hükümetine bağlı grupları Amerikan hükümet sistemlerini ve teknolojik altyapısını hedef almakla suçluyor. Pekin yönetimi Washington'ın iddialarını temelsiz birer paranoya olarak nitelendirip reddediyor. Uzmanlar iki ülke arasındaki teknoloji ve casusluk savaşının ulaştığı boyutun diplomatik ziyaretlerin güvenlik protokollerini kökten değiştirdiğine dikkat çekiyor.
0: Türkiye'de her üç yetişkinden biri hipertansiyon hastası. Hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü olarak kutlanıyor.
1: Kanın damar duvarlarına yaptığı basıncın sürekli olarak normalden yüksek seyretmesi durumu. Bu hastalık kontrol altında olmadığında kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve kalp hastalıklarından yakalanma riskini artırıyor. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla her yıl 17 Mayıs günü Dünya Hipertansiyon Günü olarak kutlanıyor. Samsun'da düzenlenen 5. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi'nde konuşan Profesör Doktor Erdinç Yavuz, Türkiye'de her 3 yetişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu söyledi.
13: Hipertansiyon hastası olduğunu bilenlerin oranı %50. Bilip tansiyon hastası olduğunu bilip ilaç kullananların ve bunlardaki kontrol oranları da %50. Yani çok az hastada tansiyonu kontrol altında tutuyoruz. Farkındalığımızı çok düşük.
1: Hastalığın fark edilebilmesi için düzenli ölçüm yapılmalı. Sonuç yüksek çıkarsa aile hekimine başvurulmalı.
13: Bizim amacımız aile hekimleri olarak, aile hekimliği uzmanları olarak öncelikle hastalarımız içerisinde, erişkin hastalarımız içerisinde tansiyon hastası olanları tespit etmek, daha sonra da onlara uygun tedavi vererek izlemek, izlem de en az tanı koymak, tedavi etmek kadar önemli.
1: Sağlık Bakanlığı ise hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi, tütün ve alkol kullanımının hipertansiyon görülme sıklığını arttırdığını bildirdi. Hastalığın erken tanı ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabildiğine dikkat çekildi.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinin sonuçları NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi diyelim. Bu haberle de bülteni noktalayalım.
14: İran değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli rakibi ve bir an önce yüzünü çevirmesi gereken yer Çin ve Çin'le olan ilişkileri. Burada da ciddi mesafe kaybettiler gibi görünüyor. Trump her ne kadar yapılacak ticari anlaşmalar dolayısıyla fantastik şeklinde bir açıklama yapmış olsa da Xi'nin diline baktığımızda, söylemine baktığımızda daha mutedil, daha uzun vadeli ilişkileri vurgulayan, daha soğukkanlı bir dil kullanıyor. Ama öbür taraftan ciddi bir gövde gösterisi yaptı Çin Halk Cumhuriyeti. Bunu da yani Trump'ı ağırlayarak yaptılar. Tiananmen Meydanı'nda, Cennet Tapınağı'nda, öğle yemeklerinde, her neyse, daha önce Amerikan başkanlarının giremediği yerlere, sokmadıkları yerlere onları sokarak, çalışma ofislerine, hayat alanlarına sokmak suretiyle Trump'ı onurlandırıyormuş gibi yapsalar da aslında bir eşit egemen güç olduklarını da göstermiş oldular. Bu bakımdan Çin, Trump'a verdiği değer kadar kendisi de değer kazanmış görünüyor. Bir eşit olarak ortaya çıktı bu pazarlık içerisinde. Tayvan kalemi pek konuşulmadı. Trump bu Tayvan savaşı benim zamanımda umuyorum ki olmayacak diyerek aslında bir müttefikini nasıl yalnız bıraktığını göstermiş oldu. Bir taraftan ticari olarak fantastik dediği kazanımlar elde etmiş olsa bile, bunların da ne kadar fantastik olduğu tartışılır. Öbür yandan bu bölgedeki işte Avustralya gibi, Filipinler gibi, Japonya gibi müttefiklerine de aslında iyi bir mesaj vermemiş oluyor. Tabii. Ticari anlamda bir kazanım elde etmiş ise de, eğer öyleyse, siyaseten ya da stratejik açıdan müttefiklerine endişe veren bir görünüm arz etti. Bilmiyorum, gündeme muhakkak gelmiştir İran Savaşı konusunda da. İran Savaşı'nı, daha doğrusu Hürmüz Boğazı'nın açılışını halledemeden gitmişti Çin'e. Bu da zannediyorum Trump'ın elinin zayıf görünmesine neden olan unsurlardan bir tanesi oldu görüşmeler sırasında. Yardım da istediğini tahmin edebiliriz İran'ın işte ikna edilmesi konusunda Çin'den. Tüm bunlar Çin'in elini daha güçlü gösteriyor. Daha ön plana çıkmış bir Çin görüyoruz. Ama bu şu anlamada gelmez. Amerika Birleşik Devletleri Çin karşısında ciddi mesafe kaybetti. Bu mesafe kaybı, imaj kaybı daha ziyade Trump'ın kendisinden kaynaklanıyor. Çin Trump öncesinde neyse şu anda öyle. Amerika Birleşik Devletleri Trump öncesinde neyse şu anda öyle. Ekonomik açıdan da, ne diyelim, askeri açıdan da. O bakımdan çok büyük bir kayıp olduğu kanaatinde değilim maddi açıdan, ama imaj açısından Çin kendini meşrulaştırdı, Xi yönetimi kendini meşrulaştırdı ve daha başarılı bir görüntü sergiledi bu görüşmeler sırasında.
15: Şimdi Çin aslında ilginç bir ağırlama gerçekleştirdi kendi gücünü ortaya koymak açısından. Hem yani bir yandan nazik bir konukseverlik gibi düşünülse de aslında uluslararası işler tarihinde hep bir baskın güç ve meydan okuyan güç ikilemi vardır, zıtlığı vardır. Burada aslında Çin liderinin söylediği çok ilginç bir şeydi bu konuşmalar sırasında. Yani dedi, biz dedi Atina ile Sparta gibi olmayalım. Yani savaşırsak hani bütün bir dünya düzeni yıkılır gibi. Bunu tabii ne kadar uygulayıp uygulayamayacakları ayrı bir tartışma konusu. Ama Çin bu anlamda hani biz, evet ben bir büyük gücüm, ama bu büyük güç olarak klasik anlamda alıştığımız bir tam ki rekabet olacak, ama bu rekabeti bir sert güçle değil, daha farklı argümanlarla ortaya koyuyoruz. Ama zaman zaman da işbirliği yapmamız gereken noktalar var dedi. Şimdi o zaman da şu soru gündeme geliyor. Son günlerde çok zorlanan bir Birleşmiş Milletler düzeninden söz ediyoruz. Bu Birleşmiş Milletler düzeni nerede? Hani çünkü son zamanlarda neorealizm çok daha fazla konuşulmaya başlandı. Uluslararası kurumlar nerede? Uluslararası sistem nerede sorusu. Onun yerine acaba ABD-Çin diyaloğu ya da belli noktalarda işbirliği demeyelim ama ABD-Çin masası mı alacak? Bunu tartışmak lazım. Tabii arada diğer güçleri, ister Rusya'yı gerek Avrupa'yı hiç kuşkusuz unutmamak lazım. Ama bu arada önemli olan, hani ta Brzezinski döneminde hani Carter'ın ulusal güvenlik danışmanı iken, o zaman oluşturulan bir Körfez doktrini vardı. Bu Körfez doktrininde Hürmüz Boğazı ile ilgili Amerika'nın bakış açısı, eğer Hürmüz Boğazı kapatılırsa bu ABD için bir savaş nedeniydi. Hürmüz Boğazı'nın statüsü şimdi Çin değil ama İran yeni bir statü istiyor ve bu konuyla ilgili herhangi bir geri adım atmıyor. Daha önce, yani bu savaş 28 Şubat savaşı öncesinde statüsü olmayan ya da bir problemi olmayan Hürmüz Boğazı ile ilgili, burası bir transit geçiş yoluyken İran'ın istedikleri var. Şimdi bu aslında iki büyük gücün savaşı olarak değil de ABD ve İran savaşı olarak baktığınızda, bir taraf bir büyük güç, bir taraf diyelim ki stratejik ve orta boy devlet. Buradaki kazanımların orantısına çok iyi bakmak lazım. İran'ın altyapısı ciddi anlamda hasar görmüş olabilir. Ama önemli olan İran rejiminin ayakta kalması. Bu İran için başarı.
16: Tabii.
15: ABD için bakıldığında daha önce statüsü olmayan Hürmüz'e statüsü olsun mu olmasın mı tartışmaları yapılıyor. Bu bir başarısızlık. Peki Amerika Birleşik Devletleri İran'da ne elde etti sorusunu sormak lazım. Ve tam da bunu Çin'le bağlamak lazım. Şimdi Çin'in en fazla enerji ithal ettiği ülkelerin başında Venezuela'ya geliyordu. Venezuela'da hepimizin gördüğü bir haydutluk gerçekleşti. Ama şimdi İran'la ilgili konuya baktığımızda İran'a yönelik bu savaş bir sonuç getirmedi. Ki Çin'in İran'la çok önemli gerek petrol gerek doğalgaz anlaşmaları var. Onun için bir orantı yaptığımızda, bunu fiziksel bir orantı olarak değil de bir siyasi orantı olarak değerlendirirsek, bence ilk roundu en azından kazanan İran. Ama tabii ki işi kolay değil. Tamam. Yani ciddi ekonomik zorluklar var, ambargolar var. Ve eğer bu savaş devam edecekse ben kitlesel, kümülatif anlamda bir savaş olacağını öngörmüyorum. Burada Körfez'de bir yumuşak karın var. O da Birleşik Arap Emirlikleri. Bunun üzerinden daha sınırlı bir çatışma modeli devam edebilir mi? Bence bunu sorgulamak lazım. Ama Çin bu anlamda sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, bu anlamda Trump ağırlarken dünyaya bir mesaj verdi. Yani ben varım derken, ki önümüzdeki günlerde de Putin'in ziyareti olacak. Yani Çin'in burada ne kadar kritik bir konumda olduğuna çok iyi bakmak lazım. Çünkü bu noktada sadece bir politik güç olarak değil, bir ekonomik güç olarak, kamu diplomasisi yoluyla ve diğer yollarla artık bir büyük güç olduğunu çeşitli noktalarda ortaya koyuyor. Adeta bu bir Çin'in PR'ına dönüştü. Evet. Trump'ın ağırlanması. Buna dikkat etmek lazım. Yani Amerikalıların ben bu konularda çok daha tecrübeli gözükmesine rağmen bu sefer çok Çin'e karşı zorlandıklarını düşünüyorum. Hatta o verdikleri tek kullanımlık telefonları da zannediyorum giderken 60'lar öyle şeyler var. Tabii o biraz da
16: hediyeleri de
15: istihbarattan hediyeler de atılmış. Bunların bence hepsinin ayrıca tartışılması lazım. Çünkü içerik önemli ama biçim de önemli. Yani biçimi de yok saymamak gerekir diye düşünüyorum.
17: Burayı açarken Xi Jinping'in Tukididos tuzağına düşmeyelim mesajı aslında yeni bir sürecin başladığını, Çin-Amerika rekabetinde sadece ticari alanda değil siyasi nüfuz anlamında, güç bağlamında da aslında yeni bir sürecin başladığını, yeni bir evrenin başladığını Xi Jinping bütün bir dünyaya Trump'ın gözlerin içerisine bakarak ifade etmiş oldu. Aslında bu rekabet 1990'lı yıllarda başlamıştı. 1995 yılında Reagan hükümetinin ticari başdanışmanı Clyde Prestowitz, Pulitzer ödüllü Polonyalı bir ekonomisti. Clyde Prestowitz'in o yıllarda yazmış olduğu 1995 yılında bir kitap vardı ve kitabın başlığı The Great Shift of Wealth and Power from West to the East, yani güç ve zenginliğin batıdan doğuya büyük göçü başlıklı bir kitaptı. Clyde Prestowitz bu kitabında Amerika'yı uyarıyordu ve Amerika'ya Çin ve Hindistan merkezli doğuda gelişen yeni güç merkezleri, yeni ticari merkezlerin oluştuğunu, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu oluşmakta olan ticari güç merkezlerine, Çin ve Hindistan kaynaklı ticari güç merkezlerine gerekli müdahaleyi yapmazsa orta vadede Amerikan hegemonyasının, ticari ve güç siyasi anlamda Amerikan hegemonyasının, küresel Amerikan hegemonyasının ortadan kalkabileceği mesajını veriyordu. Yine o yıllarda Thomas Friedman, The New York Times gazetesinin başyazarlarındandı. Bir makalesinde aslında bu güç değişimini ve Çin'e doğru kayan, batıdan Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e doğru kayan bu güç merkezini şöyle tarif ediyordu. Diyordu ki Thomas Friedman, ben çocukken annem ve babam beni yetiştirirken Hindistan'daki aç çocukları düşün ve tabağında yemek bırakma diyerek yetiştirdiler. Ben ise şimdi çocuklarımı, Hindistan'daki çocukların sizi işsiz bırakmasını istemiyorsanız derslerinize iyi çalışarak, iyi çalışın diyerek yetiştiriyorum diyor. Yani o yıllarda, aslında 1990'lı yıllarda bu güç kaymasının ilk mesajları Amerika tarafından okunmuştu. Amerikalı ekonomistler tarafından. Ama geçen zaman içerisinde Çin'in ortaya koyduğu bir, aslında Çin'in genetik olarak kalkınma stratejisine de biraz bakmak lazım. Çin 90'lı yıllardan bu yana çok önemli bir kalkınma stratejisi geliştirdi. Bunlardan bir tanesi, en önemli zemini, çatışmasızlık üzerine kurdu. Yani bütün dünyadaki hegemon güçler birbirleriyle çatışırken, işte Sovyetler Birliği olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun, Soğuk Savaş dönemleri olsun, Çin bütün bu sıcak çatışmaların, soğuk çatışmaların gerisinde kalarak, uzağında kalarak aslında kendi yapısal kalkınmasını, ekonomik ve ticari kalkınmasını ve bu küresel boyuta evrilme süreçlerini tamamlamış oldu. Diğer önemli bir Çin'in kalkınma stratejilerinden birisi sessizlik ve gizlilik açıkçası. Aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki bu kalkınma stratejilerini, psikolojisine baktığımızda, Trump'ın psikolojisi ile Xi Jinping'in psikolojisine baktığımızda, onların yüz hatlarındaki çizgileri okuduğumuzda bile bunu görebiliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bir güç merkezli, tehdit ve güç merkezli bir kalkınma stratejisini ortaya koyarken, işte Xi Jinping'in simasında bir sessizlik, bir sükuneti, bir tepkisizliği görebiliyoruz ikili ilişkilerde de. Çin'in ortaya koymuş olduğu, Çin'in uzun yıllardan bu yana hayata geçirmiş olduğu bu çatışmasızlık, sessizlik ve sabır ve zamana yayılmış kalkınma stratejisinin geldiği nokta, bugün açıkçası Xi Jinping'in Trump'ı karşısına alarak işte Tukididos tuzağına düşmeyelim. Yani sen egemen bir hegemonyasın ama ben de yükselen bir hegemonyayım ve artık eşit şartlarda konuşulması gereken rekabeti, ortak rekabeti, belki de ortak büyümeyi konuşmamız gereken bir zamanın içerisindeyiz. Bunun bir savaşa evrilmemesi için de gerekli adımları atmak zorundayız gibi bir mesaj vermiş oldu.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
18: Türkiye'de sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da yağış kısa süreli, Ankara'da yine sağanak geçişi var. İstanbul 19, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 21, Antalya parçalı bulutlu 27 derece. Marmara'da yağış yerel ve kısa süreli, güneş de görülebilecek. Edirne 25, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da yağış çoğunlukla Çankırı, Yozgat, Sivas kesimini etkiliyor. Eskişehir 18, Kayseri 20 derece. Ege geneli güneşli ve az bulutlu. Manisa 25, Denizli 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye kesiminde sağanak geçişi var. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz genelinde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 16, Samsun 18 dereceye iniyor. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır kesiminde gök gürültülü yağış var. Erzurum 15, Gaziantep bulutlu 25 derece.
16: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber'den mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündemde İran vardı. Görüşmeden dakikalar sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için harekete geçmeye çağırdı. İran için saat işliyor, hızlı hareket etmezlerse onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak ifadesini kullandı. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduklarını yazdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran için saat işliyor. Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak ifadesini kullandı. Ardından arka arkaya yapay zekayla düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerin birinde Trump bir İran uçağının vurulma emrini veriyor. Bir diğer görselde ise güle güle hızlı tekneler yazıyor ve Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Uzay gücü yazılı bir diğer görselde Trump önündeki düğmeye basarak dünya üzerindeki hedefleri vuruyor. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu ve Trump'ın gündeminde İran vardı. Trump İsrail basınına da konuştu. İranlılar şu anda olanlardan korkmalı dedi. Tahran yönetiminin hala anlaşma istediğine inandığını belirtti. ABD Başkanı İran'dan daha önce sundukları tekliften daha iyi bir teklif beklediğini aktardı. Amerikan haber sitesi Axios da Trump'ın yarın durum odasında güvenlik kabinesini toplayacağını yazdı. Burada İran'a yönelik olası harekat planının değerlendirileceği belirtildi. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı. Fars Haber Ajansı'na göre sunulan şartlar arasında İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi yer aldı. Tahran yönetimi karşı teklifinde ABD'den tazminat talep etmişti. Habere göre ABD'nin sunduğu 5 madde arasında tazminat ödememekte bulunuyor. Diğer şartlar da biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması şeklinde sıralandı. İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı. Rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran Devlet Televizyonu ise ilginç anlara sahne oldu. Sunuculardan biri elindeki AK-47 tipi Kalaşnikov tüfekle Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alıp ateş etti.
1: Türkiye, İran konusunda diplomasi çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan bugün de Almanya'ya gidecek. Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde müzakerede gelinen son durum ele alındı. Bakan Fidan bugün de Almanya'da olacak. Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılacak. Toplantıda Fidan'la Alman mevkidaşı Johan Wedepul'un eş başkanlıklarında Berlin'de toplantı düzenlenecek. Fidan temaslarında Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Orta Doğu ve Ukrayna başlıklarını ele alacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. ABD basını güvenlik önlemi olarak Trump ve beraberindekilere Çin'de verilen ürünlerin uçağın yakınındaki çöp kutusuna atıldığını yazdı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çin ziyaretinin yankıları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve beraberindeki heyetin Çin dönüşü uçağa binmeden Çin tarafından verilen her şeyi güvenlik gerekçesiyle çöpe attığı iddia edildi. İddiayı New York Post muhabiri Emily Goodin sosyal medya hesabından duyurdu. Goodin X hesabından yaptığı paylaşımda Amerikan personeli Çinli yetkililerin verdiği kimlik kartları dahil her şeyi, Beyaz Saray personeline verilen tek kullanımlık telefonları, heyet için verilen rozetleri uçuşa binmeden önce topladı ve uçağın merdivenlerinin altındaki bir çöp kutusuna attığı ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililerin talimatının kesin olduğu ve Çin menşeili hiçbir eşyanın uçağa alınmasına izin verilmediği belirtiliyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri heyetinin sıkı güvenlik önlemleri Trump'ın Çin ziyareti öncesi başlamıştı. Çin seyahati öncesi heyet üyeleri tüm kişisel elektronik cihazlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde bıraktı. Yanlarına seyahat boyunca sadece Çin'de kullanacakları elektronik cihazları aldılar. Çin'de bulunan süre boyunca heyetin otellerin kablosuz ağlarını kullanması ya da kamuya açık alanlarda elektronik cihazlarını şarj etmesi yasaklandı. Sadece Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından onaylı şarj aletleri ve harici bataryalarda aksesuarlar kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri yıllardır Çin'i ve Pekin hükümetine bağlı grupları Amerikan hükümet sistemlerini ve teknolojik altyapısını hedef almakla suçluyor. Pekin yönetimi Washington'ın iddialarını temelsiz birer paranoya olarak nitelendirip reddediyor. Uzmanlar iki ülke arasındaki teknoloji ve casusluk savaşının ulaştığı boyutun diplomatik ziyaretlerin güvenlik protokollerini kökten değiştirdiğine dikkat çekiyor.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişi olaya müdahale eden sivil polislere de ateş açtı. İki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için bu sabah Çorlu'da tören düzenlenecek.
2: Kavgaya müdahale eden polislere ateş açıldı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı halde yakalandı. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin ikinci katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O sırada başka bir olay nedeniyle bölgede bulunan sivil asayiş ekipleri kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak gruptan bir kişi polislere ateş açtı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Bölgeye takviye ekip yönlendirildi. Saldırgan teslim olmayı reddetti, yine ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine çatışma çıktı. Zanlı yaralı halde yakalandı, hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Bakan Gürlek saldırıyı lanetledi, devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir dedi.
1: İstanbul Küçükçekmece'de bir polisin dikkati olası bir suikasti önledi. Mesai sonrası evine giden polis memuru plakası saklanmış bir motosikletteki iki kişiden şüphelenerek durdurmak istedi. Aralarında tartışma çıktı, sonra da çatışma yaşandı. Saldırganların olay yerinden kaçarken bıraktığı çantada otomatik silah bulundu.
3: Telefonda öldürmeleri istenen kişinin adı çıktı, çantadansa Kalaşnikov tipi saldırı tüfeği. İstanbul Küçükçekmece'de mesaiden çıkan bir polis memuru kendi motoruyla evine giderken plakasını saklamış bir başka motosikletten şüphelenip durdurmak istedi. Polis olduğunu söyleyip kimliğini gösterdi. Şüpheli motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişi dur ihtarına uymadı, silah çekti. Tetiğe bastı, şans eseri silah ateş almadı. Saldırganlar olay yerinden kaçmaya çalışırken poliste karşı ateş açtı. Polis memuru motosiklet sürücüsünü elinden yaraladı ve yakalandı. Diğer şüpheli ise üzerindeki çelik yelekle çantayı bırakarak kaçmayı başardı. Şüphelinin çantasından uzun namlulu saldırı silahı çıktı. Telefonunda yapılan incelemede ise öldürülmesi istenen Beylikdüzü'ndeki bir kişiye ait isim ve adres bilgileri bulundu. Kaçan zanlının 2 adet kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, kurşunlama ve gasp gibi 25 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Zanlıların kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.
1: Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda önemli başlıklardan biri ekonomi, diğeri ise enflasyonla mücadele olacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak konular arasında.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısında iç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek. Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor. Dış politikada ise gözler Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Gazze, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve hukuki adım beklentisi de kabinede değerlendirilmesi beklenen başlıklar arasında. Ve Kurban Bayramı tedbirleri. Bayram haftasında yüz binlerce araç yollara çıkacak. Kabinede yollardaki bayram tedbirleri de ele alınacak.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyleyen Özel, mücadelemiz sürer dedi. Özel, Balıkesir mitinginde sandık çağrısını da yineledi.
4: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer.
2: Cumhurbaşkanlığı adayı mesajı verdi. İmamoğlu yerine adaylarımız olur dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir mitinginde konuştu. Erken seçim çağrısını tekrarladı.
4: Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun.
2: Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ek ifadeleri gündemdeyken Özel birlik mesajı verdi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
2: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da gündeminde parti değiştireceği iddiaları vardı. Akın iddiaları yalanladı, CHP'liyim dedi.
1: Mecliste yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi gündemde olacak. İlk 5 maddesi kabul edilen teklifin ayrıntılarına bakalım.
2: Genel kurulda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. İlk 5 maddesi kabul edilen teklif varlık barışı düzenlemesini de içeriyor. Buna göre Türkiye'de yerleşmiş sayıdan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Çarşamba günü mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
1: Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Yine emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Yargıtay boşanan eşe nafaka bağlanmasında yoksulluk şartı oluşması gerektiğine hükmetti. İkinci Hukuk Dairesi düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu ve kararı bozdu. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında davacı erkek ağır kusurlu bulundu. Davalı kadına yoksulluk nafakası bağlanması kararı verildi. Karar İstinaf Mahkemesi'nde de incelendi ve yerel mahkeme kararı onandı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de boşanma kararını uygun bularak onadı. Ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası hükmünü bozdu. Kararda yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir denildi. Yargıtay kararında kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksullaşamayacağı belirtildi. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Banka hesaplarına gelen ve giden paraların kimlerden, hangi şirketlerden geldiği ve kimlere neden gönderdiği soruldu.
5: Kolay gelsin.
6: Kolay gelsin. Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Öğü'yü tanıdığını söyledi. İfadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı, örgüt üyesi değilim dedi. Üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda 6 aracı olduğunu söyledi, 3 de evi olduğunu bildirdi. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Öğü'yle 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı, tarafınıza gönderilen bu paraların hangi ilişki kapsamında gönderildiğini açıklayınız sorusu üzerine 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını söyledi. Kredi kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini anlattı. Kütahyalı, kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olan bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum, bilmiyorum dedi. Kütahyalı ayrıca yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle de devam etti ifadesini kullandı. Suçlamaları reddeden Kütahyalı bu konuda tamamen suçsuzum dedi. Gözaltına alınmasına neden olan suçlamalardan hiçbirini işlemediğini söyledi. Soruşturma dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirtildi. Dosyada Kütahyalı'nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı kaydedildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardansa Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu ifade edildi. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildiği belirtildi.
1: İstanbul Bebek'te bir restoranın kurşunlandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olay ucuz atlatıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
2: Önce Balmumcu'daki lüks araçlarda dolu oto galerisi kundaklandı. Levent'teki villası ve kayınvalidesine ait kağıthanede bulunan evi kurşunlandı. Şimdi ise Bebek'teki restoranına silahlı saldırı düzenlendi. İçeride müşteriler varken peş peşe ateş açıldı. Olay 24 Nisan Cuma günü saat 23 sıralarında yaşandı. Kürkoğlu'na ait restoranın önüne montlu saldırgan yaya olarak geldi. Bir süre yavaş adımlarda yürüdü. Daha sonra montunun içerisinden çıkardığı tabancayla restorana peş peşe ateş açtı. O sırada restoranda bulunan müşteriler panikle kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Silah seslerini duyan polis ekipleri harekete geçti. Saldırgan yaya olarak kaçmaya çalışıyordu. Ancak Bebek yokuşundaki kovalamacanın ardından yakalandı. Zanlının üzerinde olayda kullanıldığı düşünülen ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bebek'te kurşunlanma olayı, mekan sahibi Selçuk Kürkoğlu'na yönelik 4. saldırı. 6 Nisan'da 100 milyon lirayı bulan 15 aracın yandığı otogaleri de ona aitti. Ayrıca Levent'teki villası ve kayınvalidesinin evi de kurşunlanmıştı. İş insanı Kürkoğlu bir süredir tehdit edildiğini açıklamıştı.
7: Cep telefonundan yabancı bir telefon. Açtığım gibi bir karşımdaki sanki böyle hani böyle bir tehditvari konuşur gibi direkt sert bir giriş yapınca ben de biraz onlara sert giriş yaptım. Bir 15-20 dakika sonra tekrar aradılar. Tehdit var işte bazı şeyler. Bu yapanlar zaten çoluk çocuk. Bunların talimatlarını veren Türkiye'de değiller. Yani 8 tane kırmızı bültende arananlar.
2: Polis yaptığı araştırmada iş insanına ait otogaleriyi kundaklayıp evine ateş açanları yakaladı. Emniyet güçleri şimdi de saldırıların emrini veren kişileri araştırıyor.
1: İstanbul'daki bir 7 Emin otoparkı büyük bir dolandırıcılık iddiasıyla gündemde. İddia edilen rakam 800 milyon lira. Onlarca mağdurun 7 Emin otoparkı sahibi tarafından hacizli araçları satma vaadiyle kandırıldığı söyleniyor. Otopark sahibinin Ağustos ayında tutuklanıp bir süre sonra serbest bırakıldığı belirlendi.
8: Yaklaşık 3 milyon civarı bir para verdik.
9: 1,5 milyon para verdik.
10: Tespiti mümkün değil aslında miktarların ama 700-800 milyon liralar civarında bir dolandırıcılık söz konusu.
2: 7 Emin Otoparkı'nda satış için bekleyen hacizli araç almak istediler. Araçları satacağını vaat eden otopark yetkilisine milyonlarca lira verdiler. Ancak ne araçlarını ne de paralarını geri aldılar.
8: Bir eşten dosttan böyle bir ticaret yapıyor. Araba uygun fiyatta verdiği için biz de gittik, görüştük. Araçların içine bindik, araçları çalıştırdık, gördük, ettik araçları.
2: Olayın adresi İstanbul Mahmutbey'deki bir 7 Emin otoparkı. İddiaların odağındaki isimse otoparkın sahibi. Araçlar için piyasanın oldukça altında fiyatlar veriyor ve bu araçları satabileceğini vaat ediyordu.
8: Bize güven verdi. 15 gün içerisinde bu araçları size teslim edeceğim diye bize vaatlerde bulundu. Biz de parayı verdik.
10: Ne kadar verdiniz?
8: Yaklaşık 3 milyon civarı bir para verdik.
2: Teklifi cazip olan çok sayıda kişi ödemeleri kendilerine verilen farklı hesaplara gönderdi.
8: Aylar geçti. Sürekli icradayım.
9: Ben işte icra dairesindeyim. Ben işte şu işim var. Hallediyorum. Yarın olacak. Bugün olacak. Yani hiç olumsuz bir şey söylemiyor. Ama hiçbir icat yok.
2: Onlarca mağdur şikayetçi olduğunda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Otopark sahibi önce tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. Mağdurlarsa dolandırıcılığın organize olduğunu ileri sürüyor.
10: Bu şahıslar onlarca kişiyi aslında mağdur etmişler, dolandırmış durumdadırlar ve haklarında yürütülen onlarca soruşturma ve kovuşturmaya geçen dosyalar da vardır. Haklarında çıkan yakalama kararlarına rağmen savcılıkta ifadeler alınıp serbest bırakılmışlardır.
2: Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürüyor.
1: İstanbul'daki Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlisi ve hasta yakınları arasında yaşanan kavgaya karışanların vücutlarında kırıklar oluştu. Kavgaya ilişkin görüntülerse hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Hastanede asansör kullanma sebebiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlileri ve yakınlarını tedavi için getiren bir grup hastanelik oldu. Olay 16 Mayıs günü Şişli'deki Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşandı. Hasta yakınları bir asansörü kullanmak istedi. Güvenlik görevlisi ise ilgili bölümdeki asansörün kullanım dışı olduğunu söyledi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre önce hasta yakınları güvenlik görevlisine saldırdı. Gürültüyü duyarak olay yerine gelen diğer güvenlik görevlileri de kavgaya müdahale ederken onlar da darbe edildi. Yaşanan arbede de güvenlik görevlisinin kolu kırılırken hasta yakınlarından birisinin burnu, diğerinin ise omzu kırıldı. kavga hastanenin farklı bölümlerinde uzun süre devam etti. O anlar hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kavgaya karışan görevliler ve hasta yakınları gözaltına alındı. 8 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.
1: İstanbul Bahçelievler Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı için 1919 metrelik halk koşusu düzenledi. 7 farklı yaş kategorisinde yüzlerce kişi bu etkinlik için

0: tamamlamak için mücadele etti. Koşu Bahçeli Evler Belediye binası önünde son buldu.
1: Kızlarımız için ve hep beraber bugün böyle bir spor yapmaya geldik.
0: Bahçeli Evler'de düzenlenen 19 Mayıs koşusunda 7 farklı kategoride dereceye giren 21 sporcu madalya aldı.
2: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Hafif Çelik Binalar Yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek yönetmeliğin ayrıntılarına bakalım.
3: Hafif çelik yapıların tasarım, hesap ve yapım süreçlerine ilişkin teknik standartlar belirlendi. Sektörde uzun süredir ihtiyaç duyulan esaslar tek çatı altında toplandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Hafif Çelik Binalar Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yönetmelik, hafif çelik yapıların daha güvenli ve dayanıklı şekilde inşa edilmesini hedefliyor. Bunun için teknik standartlar belirlendi. Yönetmelikte, hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar ilk kez mevzuata dahil edildi. Bu kapsamda sıcaklık etkisi altındaki taşıma gücü ve reşitlik kayıplarının tasarımda dikkate alınması zorunlu hale getirildi. Yönetmelikte ayrıca vida ve bulonla güvenli tasarım esasları düzenlendi. Ekonomik ve çevre dostu yapılaşmanın da önü açıldı. Yönetmelik 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.
2: Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimlerini arttırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada alışveriş merkezleri, zincir marketler ile gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler ve toptan satış merkezlerinin takip edildiği bildirildi. Açıklamada tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir denildi. Ticaret Bakanlığı'nın bu yıl gerçekleştirdiği denetimlerde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışları nedeniyle 389 milyon 430 bin lira idari para cezası kesildi. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda etiketlerindeki yanıltıcı isim ve sıfatları önlemeye yönelik mevzuatta değişikliğe gidildiğini açıkladı. O değişikliğe bir destek de Emine Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda sağlıklı ve güvenilir gıdanın önemine dikkat çekti. Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Türk Gıda Kodeksine ilişkin paylaşımını alıntıladı. Bu çalışmayla yanıltıcı isimlerin yerini hakikate bıraktığını, ailelerin sağlıklı yarınlar için ne yediğini bileceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle tüketiciyi yanıltabilecek isim, niteleme ve görsellere gıda ambalajlarında artık yer verilmeyecek. Kadim Şehirler Yolu projesi Güneydoğu Anadolu'da turizme büyük katkı sağlayacak. Bölgenin köklü geçmişi, doğal ve kültürel güzellikleri bu rota üzerinden görülecek.
3: Güneydoğu Anadolu'nun köklü tarihsel mirası ve İpek Yolu üzerindeki stratejik konumu ön plana çıkartacak. Şırnak ve Batman illerini kapsayan rota, bölgenin kültürel birikimini, doğal güzelliklerini ve turistik değerlerini bir araya getirecek. Batman ve Şırnak Vadilikleri tarafından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde hayata geçirilen Kadim Şehirler Yolu projesi Hasankeyf'te tanıtıldı. Törene Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.
4: Son 20-25 yılda turizmde muazzam ilerleme sağladık. Geçen sene dünyada en çok turist çekmede yanlış hatırlamıyorsam 4. sıradayız. 2002 yılında 20. sıradaydık. Terörsüz Türkiye ile birlikte ben inanıyorum ki Güneydoğu Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi turizmde yeni Türkiye'nin büyüme motorlarından birisi olacak.
3: Proje kapsamında turizm acenteleri tematik rotaları paket halinde getirerek satış kanalları da dahil edecek. On binlerce yıllık yerleşim geçmişiyle Türkiye'nin en kadim coğrafyalarından biri olan Hasankeyf, Kadim Topraklar Rotası'nın simgesel merkezi olacak.
2: Efes 2026 tatbikatı kapsamında İzmir Savunma Sanayi Sergisi 2 gün halka açık olacak. Serginin ilk gününde katılım hayli yoğundu. 55 firmanın katıldığı sergide

0: Yerli ve milli üretim silah, araç ve robotlar sergilendi.
1: Hava savunma sistemleri, zırhlı muharebe araçları, dronlar. Efes 2026 tatbikatı kapsamında son dönemde geliştirilen askeri teknolojiler ziyaretçilere açıldı.
2: Efes 2026 tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen savunma sanayi sergisi bugün halka açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergide özellikle robotlara ilgi büyüktü. 55 firmanın katıldığı sergide birçok konsepte ürün sergileniyor.
3: Hava savunma, uçaklar vesaire, TB3 bilhassa çok dikkat ilgimi çekiyor. Dünyaca da başarısı kanıtlandığı için bence çok güzel. Hepsi birbirinden güzel.
4: Fuar gayet güzel. Yani savunma sanayimizdeki bütün İHA'lar, SİHA'lar, araçlar çok güzeller.
5: Çocuklarla beraber olduğumuz için en çok robotlar dikkatimizi çekti. Onların videolarını çektik, eğlendik, güzel bir gün geçirdik.
1: Doğan Bey tatbikat alanındaki sergide son dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterde giden silah, araç ve robotlar sergilendi. O araçlardan biri de Aselsan tarafından geliştirilen hava savunma sistemi Korkut'tu.
2: Arkamda görmüş olduğunuz Aselsan tarafından geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kazandırılan tamamen yerli üretim Korkut görüyoruz. Korkut 35 milimetrelik silaha sahip ve her türlü hava saldırısına karşı kullanılabilen bir araç ve Aselsan tarafından geliştirilen bu araç yine Atom adı verilen mermiler kullanılıyor ki bu mühimmatlar namludan çıkarken her bir mermiyi tek tek kodlayarak patlayacağı irtifa ve menzil belirlenebiliyor.
1: Aselsan, Korkut'un Efes 2026 tatbikatında atış yaptığı anları da paylaştı. Sergide modern harp sahası için geliştirilen Altay tankı ve Baykar'ın ürettiği kamikaze dronlar da büyük ilgi gördü.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Arnavutköy Halkalı metro hattında sona yaklaşıldığını söyledi. Uraloğlu, test ve devreye alma çalışmalarının yakında tamamlanacağını da belirtti.
1: Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresini 30 dakikaya düşürecek projede sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Arnavutköy Halkalı hattında test ve devriye alma çalışmalarının kısa sürede yapılacağını bildirdi.
6: İstasyonlarda ince işleri bitirdik. Peyzaj ve çevre düzenlemelerinde de şu anda son rötuşları gerçekleştiriyoruz. Test ve devreye alma çalışmalarında da sona yaklaştık. Bu kesimi de bitirdiğimizde Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Projesi adı altında tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız.
1: Uraloğlu, Halkalı istasyonunda hattın yeni kapı kirazlı Halkalı metrosuyla Marmaray'da entegre olacağını da ifade etti. Bakanın verdiği bilgiye göre entegrasyonlar sonucu Halkalı İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arası 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arası 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arası 57 dakikaya düşecek.
0: İstanbul Şişli'de aşırı hızlı bir araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki pastaneye girdi. Kazada araçtaki iki kişi de yaralandı.
1: Süratle geldi, kontrolden çıktı. Önce kaldırıma vurdu, ardından da yol kenarındaki dükkana çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araçtan alevler yükseldi. Hem araç hem de pastane olarak hizmet veren iş yeri yandı. Olay İstanbul'un en işleki ilçelerinden Şişli'de günün ilk saatlerinde yaşandı. Büyükdere Caddesi'nde yüksek hızda giden spor otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki iş yerine girdi. Kazanın ardından otomobil ve dükkan alev aldı. Bölgeyi yoğun duman kapladı. O anlar çevredeki başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada otomobildeki iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonucu çıkan yangına ise itfaiye müdahale etti. Uzun çabalar sonucu alevler söndürüldü. Olayda otomobil kullanılamaz hale gelirken iş yerinde de ciddi hasar oluştu.
0: Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak Kılıçkaya Barajı'nı doldurdu. Kontrollü su tahliyesi yapılınca Kelkit Çayı'nın da debisi yükseldi. Tarım alanları su altında kaldı. Bazı köylerde tedbir amacıyla tahliye edildi.
1: Sağanak nedeniyle baraj doldu, kapakları açıldı. Kelkit Çayı'nın su seviyesi yükseldi, tarlalar su altında kaldı. Bir köy boşaltıldı.
5: Hayvanlarımızı da götürüyoruz doğal olarak. Çünkü her an su girdiği için hayvanlarımızı çuvalladık. Kimisi götürdü, köyden çıkardı. Arı puanlarımızı şu anda tahliye etmeye çalışıyoruz.
1: Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçkaya Barajı tamamen doldu. Baraj kapakları açılıp kontrollü su tahliyesi yapıldı. Bunun üzerine Erbağ ilçesindeki Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi, taşkın riski oluştu. Bölgedeki tarım arazileri, evler ve bazı yollar su altında kaldı. İlçeye bağlı Kızılçubuk Köyü çay yatağına yakın bulunuyor. 250 kişinin yaşadığı köy taşkın riskine karşı tahliye edildi. Köy halkı hayvanlarını da alarak bölgeden ayrıldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bölgede taşkının etkilerini azaltmak ve nehir yatağında önlem almak için ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı.
0: Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu ofisinde yaralı halde bulunmuştu. Aydın Çavuşoğlu 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Mevlüt Çavuşoğlu'yla Alanya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 52 yaşındaki kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun 5 Mayıs'ta kendisine ait akaryakıt istasyonundan silah sesi geldi. Bölgeye giden ekipler Aydın Çavuşoğlu'nu ağır yaralı halde buldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığını açıklamıştı. Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya son bir yılın en büyük hava saldırısını düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybetti. Belgorod bölgesi de dronlarla hedef alındı. Oradaki saldırılarda da 1 kişi hayatını kaybetti. Dronlar sivil yerleşim yerlerine isabet etti. Ukrayna, Rusya'ya son bir yılın en şiddetli saldırısını düzenledi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yerleşim yerleri hedef alındı. En az 600 Ukrayna dronu gece boyunca aralıksız saldırı düzenledi. Ölen ve yaralananlar oldu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'nın hava savunma sistemlerini aştıklarını söyledi. Rusya'yı tehdit etti. Ruslar rafinerilerini, petrol tesislerini, işletmelerini düşünsün. Ukrayna, Moldova veya diğer komşu ülkelerdeki halkların yaşamlarını nasıl alt üst edeceklerini değil ifadesini kullandı. Moskova'da Ukrayna'nın kıyı kenti Odesya'ya saldırdı. Odesya Valiliği sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını açıkladı. Rusya tarafından açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova, Kiev Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir başka kitlesel terör saldırısı daha gerçekleştirdi. Saldırının hedefleri sadece sivillerdi. İnsanlar, konutlar ve evler dedi. İtalya'da bir araç kalabalığın arasına daldı. Kaldırımda yürüyen sivilleri ezdi. Olayda 8 kişi yaralandı. 4 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.
7: Araç bir anda sivillerin arasına daldı. Çok sayıda yaya etrafa savruldu. Olay İtalya'nın kuzeyindeki Modena kentinde meydana geldi. Fas kökenli İtalya vatandaşı Salim El Kadri otomobilini yayaların bulunduğu kaldırıma doğru sürdü. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda sivil etrafa savruldu. Kadri yayalara çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan sivillere de bıçakla saldırdı. O sırada bir kişiyi bıçakla yaraladı. 31 yaşındaki saldırgan Yine çevredekilerin müdahalesi de yakalandı. Yaralıların dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkan sürücü gözaltına alındı. Saldırıdan sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni bölgeye gitti. Modena savcısı Caldrini'nin katliam girişimi ve yaralama suçlamasıyla soruşturma altında olduğunu açıkladı. Meloni, Güney Kıbrıs Rum yönetimine yapacağı ziyareti iptal etti. İtalya'nın aşırı sağcı başbakan yardımcısı ve göçmen karşıtı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, suç işleyenlerin oturma izinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait iki jet uçağı, Amerika'nın kuruluşunun 250. yıl dönümü gösteri uçuşu sırasında havada birbirlerine temas etti ve kontrolden çıkarak düştüler. Bu görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Idaho eyaletinden. İki fighter jet havada gösteri uçuşu yaptığı sırada birbirlerine çok yaklaşmaları sonucu temas ettiler ve kontrolden çıktılar. Dört kişilik pilot ekibi fırlatma koltuklarını kullanarak paraşütle güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Uçaklar havada düşer düşmez infilak etti. Olaya ilişkinde soruşturma başlatıldı. Pilotlar da paraşütleriyle dördü birden bu şekilde kurtuldu. Nepalli tırmanış rehberi kendisine ait olan Everest'te en fazla tırmanma rekorunu kırdı. 56 yaşındaki Nepalli Kami Rita 8849 metrelik zirveye 32. kez tırmandı ve kendisine ait dünya rekorunu kırmayı başardı. Nepal Turizm Bakanlığı Kami Rita'yı tarihi başarısından ve dağ turizmine katkılarından dolayı kutladı. Kami Rita Everest'te ilk kez 1994 yılında tırmandı ve 2014, 15 ve 2020 yılları dışında her yıl Everest'in zirvesini gördü. Hatta bazı yıllarda ikişer kez Everest'e çıktığı dahi oldu. Everest'e şimdiye kadar dünyada 8000'den fazla kişi tırmandı. Süper Lig'de 2025-26 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalya Spor da küme düştü.
8: Antalya Spor Trendyol Süper Lig'e veda etti. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaeli Spor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Kırmızı Beyazlılar 11 yıl aradan sonra 1. Lig'de mücadele edecek.
9: Mücadelemizi verdik, galip ayrıldık. Ancak tabii sadece galip ayrılmamız yetmiyordu. Diğer maçlardan, diğer 3 maçtan beklediğimiz skorlar gelmedi. Maalesef biraz aslında trajedi dolu oldu bizim için bu gece. Çok üzgünüz.
8: Eyüp Spor büyük heyecanla sahne olan maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç Eflatun Sarılıları ligde tuttu. Eyüp Spor Kadıköy'de 2-0 öne geçse de Fenerbahçe 3-2'lik üstünlük kurmayı başardı. 87'de Talha Ülvan skoru 3-3'e getirdi. Eyüp Spor bu beraberlikle sezon Antalya Spor'un 1 puan önünde 15. sırada tamamladı.
10: Allah'a şükürler olsun. Yani çok zorlu bir yolculuktan, çok zorlu süreçlerden geçerek kümede kalmayı başardık.
8: Gençler Birliği ve Kasımpaşa'da aldıkları sonuçlarla ligde kalmayı başardı. Başkent ekibi kümede kalmak için galip gelmesi gereken maçta Trabzonspor'u 3-0 yendi.
11: Bu maç Gençler Birliği'nin sadece birlikte tutunması değil, varlığın devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık.
8: 1 puanın yeterli olacağı Kasımpaşa'da şampiyon Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
12: Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı kazanmak, bu strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi.
8: 34. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda Fenerbahçe 2., Trabzonspor 3., Beşiktaş 4., Başakşehir 5., Göztepe 6., Samsunspor 7., Rizespor 8., Konyaspor 9., Kocaelispor 10., Alanyaspor 11., Gaziantep 12. Kasımpaşa 13. Gençler Birliği 14. Eyüp Spor 15. oldu. Antalya Spor'un yanı sıra Kayseri Spor ve Fatih Karagümrük küme düştü. Gol krallığında zirveyi 22'şer golle Pol Onuachu ve Eldor Shomurodo paylaştı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
0: Galatasaray UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümünü kutladı. Başkan Dursun Özbek tarihi başarının kahramanlarıyla buluştu.
13: Galatasaray UEFA Kupası zaferini özel bir buluşmayla andı.
14: Çekiyorum hocam.
13: Başkan çekiyorum. Başkan Dursun Özbek 2000'de Avrupa'nın zirvesine çıkan dönemin başkanı, teknik direktörü ve takım kaptanını Galatasaray Lisesi'nde ağırladı.
15: Onlara çok teşekkür ediyorum ve tekrar Galatasaray'ın bundan sonraki Avrupa kupaları için bu buluşmalar, bu görüş alışverişleri bize destek veriyor. Emeği geçen herkese büyük bir teşekkür ediyorum.
13: Eski başkan Faruk Süren, Türkiye'ye 2. Avrupa Kupası'nı da Galatasaray'ın getireceğini söyledi.
16: Bir iki kere daha Galatasaray'ın bu işi becermesini umut ediyorduk. Olmadı ama bundan sonra ben eminim ki bir kupa alınacaksa gene Avrupa'da gene onu Galatasaray başaracaktır. Çok teşekkür ederim ben hem kaptanımıza hem teknik direktörümüz. İmparator Fatih Terim.
13: Tarihi başarının mimarı Fatih Terim UEFA Kupası'nın önemini anlattı.
17: Hiçbir ciddi başarı tesadüfi değildir. 4 senelik bir çalışmanın, beraber uğraşmanın, beraber inanmanın başarısıdır UEFA Kupası. Ben UEFA Kupası'ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum. Çocuğum olmuş gibi hissediyorum dedim. Hani çok sevinçlisiniz de izah edemezsiniz. Nasıl, nedir? UEFA Kupası da bizim için öyle olmuştur.
13: Kupayı kaldıran kaptan Bülent Korkmaz, sırada Şampiyonlar Ligi var dedi.
18: İnşallah bundan sonra Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi kupası olur. İnşallah en kısa zamanda bu kupa kalkar ve ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu, ne kadar büyük bir camia olduğumuzu ve ne kadar çok önemli oyuncular olduğumuzu, sporcular olduğumuzu orada da gösteririz.
13: Zafer'in 26. yıl dönümünde buluşan dörtlü bu özel günü basın mensuplarıyla verdikleri pozla ölümsüzleştirdi.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek üst üste 4. şampiyonluğu Galatasaray Adası'nda kongre üyeleriyle birlikte kutladı.
13: Şampiyon 26. zaferini Galatasaray Adası'nda kutladı. Kongre üyeleriyle buluşan Başkan Dursun Özbek, 27. şampiyonluk ve Avrupa'da kupa mesajı verdi.
19: Fatih Hoca'nın çok güzel bir sözü var. En büyük şampiyonluk bir sonraki şampiyonluktur. Şimdi size soruyorum, herkes dikkat etsin. Herkesin dikkatini istiyorum. 27. şampiyonluğa hazır mısınız? Avrupa'da yeniden kupa kaldırmaya hazır mısınız?
13: Olağan kongreye tek aday olarak gidecek Dursun Özbek, geleceğin Galatasaray'ı vizyonunu anlattı.
19: Önümüzdeki dönemde hedefimiz 150 milyon dijital takipçiye ulaşmak, Deloitte Para Ligi'nde dünyanın ilk 15 kulübü arasına girmek, 600 milyon euro yıllık gelir seviyesine ulaşmak ve Şampiyonlar Ligi'nde her sezon başarılarıyla konuşulan bir takım olmak istiyoruz.
13: Galatasaray Başkanı gecede 23 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek olağan seçimli genel kurulda görev alacak yeni yönetimini de tanıttı.
0: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak olan başkan adayı Hakan Safi seçim süresince ilk kez konuştu.
20: Ne istersen iste benden demek üzere geliyorum.
13: Fenerbahçe'deki başkanlık yarışında mesafe azalıyor. Seçime 3 hafta kala adaylık sürecindeki ilk açıklamasını yapan Hakan Safi, kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz dedi.
20: Şuna peşinen söz veriyorum. ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibiymiş gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik.
13: Güçlü bir kadro sözü veren Safi transfer planlarını anlattı.
20: Fenerbahçeli hayal etmez, hayal ettirir arkadaşlar. Biz de her Fenerbahçeli'nin hayal ettiği kadroyu oynayacak futbolcular getireceğiz. O kadroyu da kuracağız. Herkes isim bekliyor. Açıklayacağız. Ne zaman? Zamanı gelince. Bizim de bir stratejimiz var. Ekibimizle beraber çok kişiyle görüştük. Görüşmeye devam ediyorum.
13: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkan adayı oldukları Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 6-7 Haziran'da düzenlenecek.
0: Ankara'da iki üniversitede TÜRSAY etkinliği düzenlendi. Gruplara ayrılan ekipler birçok canlıyı doğal yaşam alanında gözlemledi.
1: Sabahın erken saatlerinde sahaya çıktılar, canlı türlerini fotoğraflayıp kayıt altına aldılar. Biyolojik çeşitliliği tespit ettiler. Ankara'da TÜRSAY etkinlikleri gerçekleştirildi. O noktalardan biri Ankara Üniversitesi'nin Gölbaşı kampüsüydü.
3: Geçen yıl Ankara Üniversitesi'nin Merkez Tandoğan'daki kampüsünde gerçekleştirdik ve çok güzel sonuçlar elde ettik. Hedefimiz her yıl başka bir kampüste bunu tekrarlamak ama mevcut daha önceki yaptığımız kampüslerde de tekrarlamak. Örneğin burada şimdi bu büyük TÜRSAY'ı yapıyoruz. Önümüzdeki hafta ise devamlılığı sağlamak üzere Merkez Kampüs'te bir mini TÜRSAY'da yapacağız.
1: Ankara Üniversitesi'nde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 70 kişi katıldı.
21: Ortak bir sisteme, bir uygulamaya veriler kaydediliyor. Bizim uzman hocalarımız da var. Uzman hocalarımız bu veriler üzerinden tür tanımlaması yapacaklar. Sonunda bütün bu veriler birleştirilip bir rapor haline getirilecek.
4: Gölbaşı kampüsümüz Mogan Gölü'ne daha yakın olduğu için tür çeşitliliği olarak daha fazla olduğu için ikincisini burada düzenlemeye karar verdik. Gözlemcilerimiz burada daha fazla tür görebilecekler.
1: TÜRSAY etkinliğinin yapıldığı bir başka adrese Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ydi. ODTÜ'de bu yıl 8.si düzenlenen etkinliğe 120 kişi katıldı.
22: ODTÜ kampüsü, diğer üniversitelerimizin kampüsü, büyük parklarımız, kentin nefes alıp verdiği yerler. Biz farkında olmasak da aslında Ankara kentinin yaşamına, sürekliliğine, sürülebilirliğine çok önemli katkıları var.
1: Etkinliğe katılanlar kampüsün üçte birini inceledi. Çocuklar da etkinliğe ilgi gösterdi.
23: Bugün birazcık doğa yürüyüşüne çıkmak istedim. Yani annemle birlikte bir şeye araştırdım ve fotoğraf çektim.
24: Garip canlılar çektik. Daha çok bitki çektik. Mantar gördük.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
26: Doğa takvimi. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
27: Akrep 430 milyon yıldır varlığını sürdüren bir canlı. Zor şartlara kolayca uyum sağlar, sıfırın altındaki soğukta da çöl sıcağında da yaşar. Denizden karaya çıkan ilk yırtıcı hayvan olan akrep, bugün Grönland ve Antarktika hariç tüm karalarda yaşayabiliyor. Ayrıca suyun içinde 2 tam gün kalabilir ve çok az türü hariç akrepler genel olarak su içmeden yaşayabilir. Akreplerin hikayesinde anne akreple yavruları arasındaki çarpıcı ilişki önemli. Bazı akrep türlerinde gebelik süresi 1 yıldan fazla olabiliyor. Ayrıca doğum sancısı ve doğumun kendisi de günlerce sürebilir. Bir seferde en az 34, en fazla 110 yavru doğuran anne akrep, yavrularını hemen sırtına alır ve birkaç hafta süreyle hiç yere indirmeden sırtında taşır. Yavrular birkaç hafta sonra kısa süreli olarak aşağı inse de hemen geri dönerler. Dönemeyenler ölür. Anne sırtında birkaç ay daha geçtikten sonra yere inen yavrular yine de annelerinin peşinden ayrılmazlar. Bu da 6 yıl sürer. Son olarak 13 yılda ergin olan akrebin ortalama ömrünün 26 yıl olduğunu ekleyelim.
26: Doğa takvimi.
2: Dünya radyolarında zapping.
5: Guides as the school calls the adults in the classroom.
6: Mi fa serrotto.
7: Buona fine, buon inizio.
2: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
13: Uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
25: Burası NTV Radyo.

0: Dyspraksi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: İstanbul'da kısa süreli yağış görülebilir. Sıcaklık 19 derece. Marmara'da yerel yağışlar görülecek. Bursa 21, Edirne 25 derece. İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat kesiminde yağış var. Ankara 18, Kayseri 20 derece. Ege geneli güneşli ve az bulutlu. İzmir 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş kesiminde yağış var. Antalya parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz genelinde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde gök gürültülü yağış var. Erzurum 15 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradio@ntvradio.com.tr adresine yazın. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %31'i gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
2: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar. Arvento.
3: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 18 Mayıs Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk'ün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli ifadelerini kullandı. Tekirdağ Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişinin olaya müdahale eden sivil polislere ateş açması sonucu iki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için bu sabah Çorlu'da tören yapılacak. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda önemli başlıklardan biri ekonomi. Enflasyonla mücadele ele alınacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyleyen Özel, "Mücadelemiz sürer," dedi. Özel, Balıkesir mitinginde sandık çağrısını da yineledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündemde İran vardı. Görüşmeden dakikalar sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için hızlı bir şekilde harekete geçmeye çağırdı. İran için saat işliyor, hızlı hareket etmezlerse onlardan geriye bir şey kalmayacak ifadelerini kullandı. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı. Türkiye-İran konusunda diplomasi çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Müzakerelerde gelinen son durumu ele aldı. Fidan bugün de Almanya'ya gidecek. Yargıtay, boşanan eşe nafaka bağlanmasında yoksulluk şartı oluşması gerektiğine hükmetti. İkinci hukuk dairesi, düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. Bayram öncesi tüm ödemelerin tamamlanması bekleniyor. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Kütahyalı, dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını söyledi. İfadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. "Örgüt üyesi değilim," dedi. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi var. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimlerini artırdı. Alışveriş merkezleri, zincir marketlerle gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştiren perakende işletmeler ve toptan satış merkezlerinin takip edildiği açıklandı. Karadeniz'e sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Amasya, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevreleriyle Çorum'un kuzeyi, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkili olması da beklenenler arasında. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalyaspor da küme düştü.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
3: Sabah gazetesiyle başlayalım. 6. kattaki rüşvetin sırrı çözüldü manşetiyle çıkıyor. Sabah Gökhan Böceğin CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro rüşveti teslim ettiği isim deşifre olduğu deniliyor. Ankara'da yakalanan çantacı Emre Caner, ağababanın akrabası çıktı. Rüşvet trafiğinin kuryesi Caner'in ifadesi CHP'deki skandalı derinleştirecek diyor bugün Sabah gazetesi. Nafakaya düzenli gelir freni bir diğer başlık. Yargıtay düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanması kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirilmesine yer verildi. Bu haberde bugün yine Sabah gazetesindeydi. Hürriyete bakalım. 33 yıllık hayalet casus manşetini görüyoruz. MIT'in önceki hafta bir casusluk ağına karşı düzenlediği operasyonun ardından müthiş bir hikaye çıktı. Yakalanan casus etkin bir komşu ülkenin tam 33 yıl önce Türkiye'ye yerleştirdiği hayaletti diyor bugün. Bu haberde Hürriyet'in manşetinde yer buluyor. Kredi kartı savunması bir diğer başlık. Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık dosyasına göre Kütahyalı'nın hesaplarına 35 milyon lira para girişi ve 37.7 milyon lira para çıkışı olduğu belirlendi. Suçlamaları reddeden Kütahyalı nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paraların hesabına geldiğini savundu. Kütahyalı söz konusu para hareketliliği alacağıma karşılık gönderilen paralardır ifadesini kullandı diyor bugün Hürriyet. Milliyete bakıyoruz. İsrail'in sığınma evi manşetini görüyoruz. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz veya siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü diyor bugün Milliyet. Bu haberi de manşetten veriyor. Gündem istihbarat raporları bir diğer başlık. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilirken terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararlarının sahada nasıl uygulandığı MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin raporları ışığında detaylı olarak görüşülecek. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu raporu doğrultusunda yapılması beklenen yasal düzenlemenin de gündeme gelmesi bekleniyor diyor bugün Milliyet gazetesi. Yağmurlu hafta bir diğer başlık. Türkiye geneli haftaya yağışlı havayla başlıyor. Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Meteorolojiden gelen son tahminlere göre sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak diyor yine Milliyet. Yeni Şafak'a bakalım. Dolunay'la 18 dakikada müdahale manşetini görüyoruz. Siber dolandırıcılara hızlı müdahale için emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altında bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanacak ve ilk analiz bir dakikada tamamlanacak. Yeni Şafak'a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz dedi. Ve bu haberde Yeni Şafak'ın manşetinde yer aldı bugün. Cumhuriyet'e bakalım. Gezi dediler, parti işi çıktı manşetini görüyoruz. Öğrenciler ücretsiz tur ve 4 sanatçının konseri yerine mitinge götürüldü deniliyor bugün manşetten. Bir diğer başlık, biz meydanlara güveniyoruz. Partisinin Balıkesir'deki millet iradesine sahip çıkıyor. Mitinginde yurttaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel bir kez daha Türkiye İttifakı çağrısında bulundu. Birileri savcılara, hakimlere güveniyor diyen Özel, biz renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı'na, bu meydanlara güveniyoruz dedi. Özgür Özel'in bu sözleri de yine Cumhuriyet'te yer buldu. Akşama bakalım, izini akşam buldu manşetini görüyoruz. İşte Adalet Bakanı Gürley'in Gülistan Doku cinayetinde kilit isim dediği Umut Altaş'ın Amerika'daki hayatı diyor Akşam gazetesi. Altaş Kaliforniya'da sığınma talebinde bulundu. Bir süre göçmen kampında kaldı. Kendisine mahkeme günü ve geçici çalışma kartı verildi. Abinin olduğu Maryland ve Virginia'dan sonra geçen yıl New York'a geçti. Parası olmadığı için yemek istediği pizzacıdaki arkadaşları sokaklarda yaşar gibiydi, korkutucuydu dedi. İzin süresi biten Altaş'ın iltica davası 19 Ağustos'ta ancak mahkemenin ulaşabileceği sabit adresi yok diyor. Bugün akşam bu haberi de manşetten veriyor. Postaya da bakalım. Harf devrimi roman oldu manşetini görüyoruz. Türkiye 19 Mayıs haftasında harf inkılabının bilinmeyenleriyle tanışacak. Yazar Nükhet Aşkın'ın 161 kaynaktan yararlanarak kaleme aldığı yazı romanında Atatürk'ün yazdığı harf marşından gençliğe hitabe ve 10. yıl marşında yaptığı değişikliklere kadar çarpıcı pek çok bilgi yer alıyor diyor. Bugün Posta gazetesi yine bu haberi manşetten veriyor. Saldırgan iki polisi şehit etti bir diğer başlık. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan ve hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı olan şahsın pasajda olduğuna dair bilgi alan polisler bölgeye gitti. Pasaj çıkışı tabanca ve bıçakla saldırdığı polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç'u şehit eden saldırgan kısa sürede yakalandı. Silivri'de yaşadığı öğrenilen saldırgan hastaneye götürüldü deniliyor. Bugün yine Posta gazetesi de bu haberi ilk sayfadan veriyor. Motosiklet tutkusu tünelde son buldu. Bursa'nın Orhaneli ilçesinde tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybederken arkasında oturan 12 yaşındaki oğlu C. Bilensir ile diğer sürücü Bilal Ç. yaralandı. Ali Bilensir'in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğluyla birlikte Orhaneli Karagöz Festival alanında düzenlenen motosiklet etkinliğine katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi. Acı haber üzerine etkinlik iptal edildi deniliyor. Bugün yine bu haberde Posta gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-İstanbul yolunun 61-63. Kilometrelerinde ve Mersin-Çeşmeli otoyolunun 2-3. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
8: Mobile Systems.
2: Reklam.
9: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
10: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
13: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hafta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine yönelik yeni açıklamalarıyla başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine yeni değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Terörsüz Türkiye hedefini doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirten MHP lideri, bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yönde önemli bir işlev görmüştür ifadesini kullandı. Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurgulayan Bahçeli, terörsüz Türkiye böylesi bir anlayıştan hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır ve Türkiye önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir dedi. Bahçeli, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir ifadelerini kullandı. Bugün başkent Ankara'da kabine toplantısı da var. Terörsüz Türkiye süreci de kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda önemli başlıklardan biri de ekonomi.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak kabine toplantısında iç ve dış politikadaki önemli başlıklar masaya yatırılacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek. Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor. Dış politikada ise gözler Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Gazze, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve hukuki adım beklentisi de kabinede değerlendirilmesi beklenen başlıklar arasında. Ve Kurban Bayramı tedbirleri. Bayram haftasında yüz binlerce araç yollara çıkacak. Kabinede yollardaki bayram tedbirleri de ele alınacak.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya müdahale eden iki polis memuru açılan ateş sonucu şehit oldu. Yaralı yakalanan saldırgan gözaltına alındı. Şehit polis memurları bugün son yolculuklarına uğurlanacak.
2: Kavgaya müdahale eden polislere ateş açıldı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı halde yakalandı. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin ikinci katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O sırada başka bir olay nedeniyle bölgede bulunan sivil asayiş ekipleri kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak gruptan bir kişi polislere ateş açtı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Bölgeye takviye ekip yönlendirildi. Saldırgan teslim olmayı reddetti, yine ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine çatışma çıktı. Zanlı yaralı halde yakalandı, hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Bakan Gürlek saldırıyı lanetledi, devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir dedi.
1: İstanbul Küçükçekmece'de bir polisin dikkati olası bir suikastı önledi. Mesai sonrası evine giden polis memuru plakası saklanmış bir motosikletteki iki kişiden şüphelenerek durdurmak istedi. Aralarında çatışma çıktı. Saldırganların olay yerinden kaçarken bıraktığı çantada otomatik silah bulundu.
3: Telefonda öldürmeleri istenen kişinin adı çıktı. Çantadansa Kalaşnikov tipi saldırı tüfeği. İstanbul Küçükçekmece'de mesaiden çıkan bir polis memuru kendi motoruyla evine giderken plakasını saklamış bir başka motosikletten şüphelenip durdurmak istedi. Polis olduğunu söyleyip kimliğini gösterdi. Şüpheli motosikletin sürücüsü ve arkasındaki kişi dur ihtarına uymadı, silah çekti. Tetiğe bastı, şans eseri silah ateş almadı. Saldırganlar olay yerinden kaçmaya çalışırken poliste karşı ateş açtı. Polis memuru motosiklet sürücüsünü elinden yaraladı ve yakalandı. Diğer şüpheli ise üzerindeki çelik yelekle çantayı bırakarak kaçmayı başardı. Şüphelinin çantasından uzun namlulu saldırı silahı çıktı. Telefonunda yapılan incelemede ise öldürülmesi istenen Beylikdüzü'ndeki bir kişiye ait isim ve adres bilgileri bulundu. Kaçan zanlının 2 adet kasten öldürme, uyuşturucu madde ticareti, kurşunlama ve gasp gibi 25 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi. Zanlıların kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyleyen Özel, "Mücadelemiz sürer," dedi. Balıkesir mitinginde sandık çağrısını da yineledi.
4: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür. Ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
1: Mecliste bu hafta yoğun bir mesai olacak. Yeni haftada vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi gündemde olacak. İlk 5 maddesi kabul edilen teklifin ayrıntılarına bakalım.
2: Genel kurulda vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. İlk 5 maddesi kabul edilen teklif, varlık barışı düzenlemesini de içeriyor. Buna göre Türkiye'de yerleşmiş sayıdan gerçek kişilerin son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla, ülke dışında elde ettiği kazançlarından 20 yıl boyunca gelir vergisi alınmayacak. İmal ettiği malları doğrudan ihraç eden şirketlerin kazançlarına uygulanan vergi %9'a indirilecek. Teklif, imalatçı ihracatçılar için teşvik ve vergi indirimi sağlıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde katılımcı belgesi alarak finansal faaliyette bulunan kuruluşların kazançları için %100 olarak uygulanan kurumlar vergisi indirimi uygulaması 2047 yılına kadar uzatılacak. Nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen nitelikli hizmet personelinin ücretlerinin brüt asgari ücretin 3 katını aşmayan kısmı için gelir vergisi istisnası uygulanacak. Çarşamba günü mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek.
1: Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Banka hesaplarına gelen ve giden paraların kimlerden, hangi şirketlerden geldiği ve kimlere neden gönderildiği soruldu.
5: Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Kütahyalı, dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Öğü'yü tanıdığını söyledi. İfadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı, "Örgüt üyesi değilim," dedi. Üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda 6 aracı olduğunu söyledi, 3 de evi olduğunu bildirdi. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Öğü'yle 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı, "Tarafınıza gönderilen bu paraların hangi ilişki kapsamında gönderildiğini açıklayınız," sorusu üzerine 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını söyledi. Kredi kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini anlattı. Kütahyalı, "Kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olan bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum, bilmiyorum," dedi. Kütahyalı ayrıca yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle de devam etti ifadesini kullandı. Suçlamaları reddeden Kütahyalı bu konuda tamamen suçsuzum dedi, gözaltına alınmasına neden olan suçlamalardan hiçbirini işlemediğini söyledi. Soruşturma dosyasında Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirtildi. Dosyada Kütahyalı'nın hesabından katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı kaydedildi. Aynı yapı içerisindeki hesaplardansa Kütahyalı'nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu ifade edildi. Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı'nın hesaplarına toplam 30

0: Uluslararası Polis Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle kara para aklama suçundan aranan 51 yaşındaki Leyde Kers, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yargıtay boşanan eşe nafaka bağlanmasında yoksulluk şartı oluşması gerektiğine hükmetti. İkinci Hukuk Dairesi düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen boşanma davasında davacı erkek ağır kusurlu bulundu. Davalı kadına yoksulluk nafakası bağlanması kararı verildi. Karar İstinaf Mahkemesi'nde de incelendi ve yerel mahkeme kararı onadı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de boşanma kararını uygun bularak onadı ancak kadına bağlanan yoksulluk nafakası hükmünü bozdu. Kararda yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir denildi. Yargıtay kararında kadının yurt dışından emekli olduğu, düzenli gelirinin bulunduğu ve boşanmayla yoksullaşmayacağı belirtildi. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılmış olacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Emekli sandığı kapsamında ayrı kalanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi iş insanı Aydın Çavuşoğlu 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 52 yaşındaki kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun 5 Mayıs'ta kendisine ait akaryakıt istasyonundan silah sesi gelmişti. Bölgeye giden ekipler Aydın Çavuşoğlu'nu ağır yaralı halde bulmuştu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığını açıklamıştı.
1: NTV Radyo.
0: Yeni haftada İran'la Amerika arasında bir anlaşma olup olmayacağı merak ediliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündemde İran vardı. Görüşmeden sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için hızlı bir şekilde harekete geçmeye çağırdı. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı.
2: Unbelievably weak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran için saat işliyor. Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak ifadesini kullandı. Ardından arka arkaya yapay zekayla düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerin birinde Trump bir İran uçağının vurulma emrini veriyor.
3: Baba, baba, baba. Okay, we have it in our sight. Fire.
2: Bir diğer görselde ise güle güle hızlı tekneler yazıyor ve Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Uzay gücü yazılı bir diğer görselde Trump önündeki düğmeye basarak dünya üzerindeki hedefleri vuruyor. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu ve Trump'ın gündeminde İran vardı. Trump İsrail basınına da konuştu. İranlılar şu anda olanlardan korkmalı dedi. Tahran yönetiminin hala anlaşma istediğine inandığını belirtti. ABD Başkanı, İran'dan daha önce sundukları tekliften daha iyi bir teklif beklediğini aktardı. Amerikan haber sitesi Axios da Trump'ın yarın durum odasında güvenlik kabinesini toplayacağını yazdı. Burada İran'a yönelik olası harekat planının değerlendirileceği belirtildi. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı. Fars Haber Ajansı'na göre sunulan şartlar arasında İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi yer aldı. Tahran yönetimi karşı teklifinde ABD'den tazminat talep etmişti. Habere göre ABD'nin sunduğu 5 madde arasında tazminat ödememekte bulunuyor. Diğer şartlar da biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması şeklinde sıralandı. İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı. Rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran devlet televizyonu ise ilginç anlara sahne oldu. Sunuculardan biri elindeki AK-47 tipi

0: Kalaşnikov tüfekle Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alıp ateş etti.
1: Türkiye-İran konusunda diplomasi çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan, Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde müzakerelerde gelinen son durumu ele aldı. Bakan Fidan bugün de Almanya'da olacak. Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılacak. Toplantıda Fidan'la Alman mevkidaşı Vadefull'un eş başkanlıklarında Berlin'de düzenlenecek. Fidan'ın temaslarında Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile Orta Doğu ve Ukrayna başlıkları ele alınacak. İki bakan askeri ilişkilerin ve savunma sanayi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilebilecek ortak projelere ilişkin fikir alışverişinde de bulunacak. Küresel somut filosu Antalya açıklarından seyrine başlayarak uluslararası sulara açıldı. 52 tekne ve 426 katılımcının yer aldığı somut filosu uluslararası sularda ilerliyor. Somut filosu yetkililerinin açıklamalarına göre teknelerin çevresinde dronlar görüldüğü İsrail basınından Maariv gazetesinin haberinde İsrail donanmasına ait hücum botları, Super Dvora sınıfı devriye botları, deniz komando birliğine ait botlar ve bir çıkarma gemisinin müdahale için denize açıldığı öne sürüldü. Yediyot Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili de askerlerin filo yapacağı müdahalede soğuk silah kullanılabileceği tehdidinde bulundu. Filonun 48 saat içinde Gazze kıyılarına ulaşması bekleniyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun dün akşam saatlerinde yaptığı güvenlik toplantısında filoya müdahaleyi ele aldığı ifade ediliyor. Antalya'dan yola çıkan filoda bir önceki ekipte de yer alan ve İsrail'de gözaltına alınan Diego Avila'nın da bulunduğu öne sürülüyor. Bir önceki kafile 29 Nisan'da Girit açıklarında İsrail'in müdahalesiyle karşılaşmıştı. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimlerini artırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada alışveriş merkezleri, zincir marketlerle gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştirilen perakende işletmeler ve toptan satış merkezlerinin takip edildiği bildirildi. Açıklamada tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir denildi. Ticaret Bakanlığı'nın bu yıl gerçekleştirdiği denetimlerde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle ile 389 milyon 430 bin idari para cezası kesildi. İstanbul'daki bir 7 Emin'in otoparkı büyük bir dolandırıcılık iddiasıyla gündemde. İddia edilen rakam 800 milyon lira. Onlarca mağdurun 7 Emin otoparkı sahibi tarafından hacizli araçları satma vaadiyle kandırıldığı söyleniyor. Otopark sahibinin Ağustos ayında tutuklanıp bir süre sonra serbest bırakıldığı belirlendi.
2: Yaklaşık 3 milyon civarı bir para verdik.
3: 1,5 milyon para verdik.
4: Tespiti mümkün değil aslında miktarların ama 700-800 milyon liralar civarında bir dolandırıcılık söz konusu.
5: 7 Emin Otoparkı'nda satış için bekleyen hacizli araç almak istediler. Araçları satacağını vaat eden otopark yetkilisine milyonlarca lira verdiler. Ancak ne araçlarını ne de paralarını geri aldılar.
2: Bir eşten dosttan böyle bir ticaret yapıyor. Araba uygun fiyatta verdiği için biz de gittik, görüştük. Araçların içine bindik, araçları çalıştırdık, gördük, ettik araçları.
5: Olayın adresi İstanbul Mahmutbey'deki bir 7 Emin Otoparkı. İddiaların odağındaki isim ise otoparkın sahibi. Araçlar için piyasanın oldukça altında fiyatlar veriyor ve bu araçları satabileceğini vaat ediyordu.
2: Bize güven verdi. 15 gün içerisinde bu araçları size teslim edeceğim diye bize vaatlerde bulundu. Biz de parayı verdik.
4: Ne kadar verdiniz?
2: Yaklaşık 3 milyon civarı bir para verdik.
5: Teklifi cazip bulan çok sayıda kişi ödemeleri kendilerine verilen farklı hesaplara gönderdi.
2: Aylar geçti, sürekli icradayım.
3: Ben işte icra dairesindeyim, ben işte şu işim var, hallediyorum, yarın olacak, bugün olacak. Yani hiç olumsuz bir şey söylemiyor ama hiçbir icat yok.
5: Onlarca mağdur şikayetçi olduğunda Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Otopark sahibi önce tutuklandı, sonra serbest bırakıldı. Mağdurlarsa dolandırıcılığın organize olduğunu ileri sürüyor.
4: Bu şahıslar onlarca kişiyi aslında mağdur etmişler, dolandırmış durumdadırlar ve haklarında yürütülen onlarca soruşturma ve kovuşturmaya geçen dosyalar da vardır. Haklarında çıkan yakalama kararlarına rağmen savcılıkta ifadeler alınıp serbest bırakılmışlardır.
5: Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürüyor.
1: Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak Kılıçkaya Barajı'nı doldurdu. Kontrollü su tahliyesi yapılınca Kerkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tarım alanları su altında kaldı. Bazı köyler tedbir amacıyla tahliye edildi.
5: Sağanak nedeniyle baraj doldu, kapakları açıldı. Kerkit çayının su seviyesi yükseldi, tarlalar su altında kaldı. Bir köy boşaltıldı.
6: Hayvanlarımızı da götürüyoruz doğal olarak. Çünkü her an su girdiği için hayvanlarımızı çuvalladık. Kimisi götürdü, köyden çıkardı. Arı puanlarımızı şu anda tahliye etmeye çalışıyoruz.
5: Tokat'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Kılıçkaya Barajı tamamen doldu. Baraj kapakları açılıp kontrollü su tahliyesi yapıldı. Bunun üzerine Erbaa ilçesindeki Kerkit çayının debisi yükseldi, taşkın riski oluştu. Bölgedeki tarım arazileri, evler ve bazı yollar su altında kaldı. İlçeye bağlı Kızılçubuk köyü çay yatağına yakın bulunuyor. 250 kişinin yaşadığı köy taşkın riskine karşı tahliye edildi. Köy halkı hayvanlarını da alarak bölgeden ayrıldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bölgede taşkının etkilerini azaltmak ve nehir yatağında önlem almak için ekipler iş makineleriyle çalışma başlattı.
1: İstanbul Bahçelievler Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı için 1919 metrelik halk koşusu düzenledi. 7 farklı yaş kategorisinde yüzlerce kişi bu etkinlik için bir araya geldi. Hem spor yaptılar hem de 19 Mayıs heyecanını erken yaşadılar.
7: Hem spor yaptılar hem de bayramı kutladılar. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bahçelievler'de gençlik koşusu düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlik gençleri ve sporcuları bir araya getirdi. Koşunun mesafesi tam 1919 metre olarak ayarlandı. Yüzlerce kişi numaralarını taktı, yarışı önde tamamlamak için mücadele etti. Koşu Bahçelievler Belediye binası önünde son buldu.
8: Kızlarımız için ve hep beraber bugün böyle bir spor yapmaya geldik.
7: Bahçelievler'de düzenlenen 19 Mayıs koşusunda 7 farklı kategoride dereceye giren 21 sporcu madalya aldı.
9: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %47'yi gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken İbadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Kavacık arasında yoğunluk var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
9: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
10: Mobile Systems.
9: Reklam. Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
4: Çay makinesi deyince vatan.
5: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
6: PTR. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
7: lazım. Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve iki haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
8: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
12: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
13: Mobile Systems.
14: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
15: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İskoç yazar John Burnside'ın 2024 Corin ödülünü kazanan Babam Hakkında Bir Yalan isimli romanı Sel Yayıncılık'tan yeni bir baskı yaptı. Romanı dilimize Özlem Yüksel çevirmiş. John Burnside 1955 doğumlu. Cambridge Üniversitesi'nde Avrupa felsefesi ve edebiyatı alanında eğitim aldı. İlk şiir kitabı 1988'de yayımlandı. 10 yıl boyunca yazılımcı olarak çalıştıktan sonra 1994'te tüm zamanını yazarlığa ayırmaya karar verdi. Şiir, öykü ve roman türünde çok sayıda esere imza atan Burnside birçok ödül sahibi. The New Statesman, The London Review of Books ve The Guardian gibi yayın organlarında makaleleri yayımlanan Burnside'ın Türkçedeki kitapları Şeytanın Ayak İzleri ve Kutup Dairesi'nde Bir Ev. Babam Hakkında Bir Yalana gelirsek, roman İskoçya'nın puslu endüstri kasabalarında geçen sert bir çocukluk hikayesi. Babasının yalanlarla, yoksullukla ve alkolizmle kuşatılmış dünyasından çıkıp kendi hakikatini kurmaya çalışan Burnside, modern edebiyatın en sarsıcı baba-oğul hesaplaşmalarından birini anlatıyor romanında. Ve geriye şu soru kalıyor: bizi var eden ailemizden yüklendiğimiz miras mıdır, yoksa buna karşı verdiğimiz savaş mı? Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
14: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
16: NTV Radyo.
17: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
18: Doğa konuşmaları.
13: 2025 yılı orman yangınları açısından Türkiye için oldukça zorlu bir yıl oldu. Resmi verilere göre geçen yıl toplamda 81.473 hektarlık orman alanı yangınlar nedeniyle zarar gördü. Peki zarar gören bu alanlar nasıl yenilenmeli? Orman restorasyonu nasıl ve nerelere yapılmalı? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
16: Sadece orman yangınları değil, pek çok farklı nedenle ormanlarımız ya bir ormansızlaşma sürecine giriyor ya da orman tahribatı olarak adlandırdığımız süreçler yaşanıyor maalesef ülkemizde. Diğer yandan hani birazcık tarih bilginize de dönerek biliyorsunuz işte 10-11 bin yıl önce Mezopotamya'da tarıma başlandı. Sonra da insanlar yayılmaya başladı. 10 bin yıl önce dünya üzerinde insanlar tarafından değiştirilmiş doğal alan miktarı 0 metre kareyken günümüzde neredeyse karaların ki 15 milyar hektar civarındadır yarısına yakın değiştirilmiş. Anadolu'da aslında işte 10 bin yıldan beri insan etkisiyle bir değişime uğruyor doğal ekosistemler. Ormanlar özelinde örneğin işte 23.4 milyon hektar ormanımız var. Bunun 9.5 milyon hektarı bizim boşluklu kapalı dediğimiz çok seyrek ağaçların olduğu, kapalılığın %10'dan aşağı olduğu ormanlar. Bunlar bir zamanlar ormandı ama insanların yanlış ağaç kesmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle yani %40'ı ormanlarımızın tahrip edilmiş durumda. Dolayısıyla bu tahrip edilmiş ormanların ya da bir şekilde arazi kullanım değişikliğine uğramış ormanların tekrar eski haline getirilmesi son derece önemli. Burada da hani restorasyon dediğimizde meşe ormanını kestik diyelim, tahrip oldu. Yerine çam dikmek ya da kayın ağacı dikmek değil, restorasyonun temel mantığı eski doğal ekosisteme tahrip olmuş alanları mümkün olduğunca yaklaştırmaktır. Ve bu restorasyonun temel amaçlarından birisi işte tahrip olmuş ekosistemlerin ormansızlaşmış alanlardan kaynaklanabilecek afetlerin heyelandır, seldir, erozyondur gibi bunların önlenmesine ek olarak eğer bir ekolojik restorasyon yaparsanız burada karbon depolayabilirsiniz ki iklim değişikliği mücadele açısından son derece önemli. Aynı zamanda habitatları onarmış olursunuz, biyolojik çeşitliliği zenginleştirmiş olabilirsiniz. Bu nedenle özetle son yıllarda ekolojik restorasyon veya ormanların ekolojik restorasyonu birçok açıdan giderek ön plana çıkan, iklim değişikliği mücadelede önem kazanan, biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi açısından önem kazanan bir konu diyebilirim.
18: Doğa konuşmaları.
17: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
12: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
19: Mobile Systems.
20: Reklam.
13: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
21: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
22: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
23: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
24: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
20: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB.

0: Aksis spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalyaspor'da küme düştü. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaelispor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Kırmızı Beyazlılar 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek. Eyüpspor büyük heyecana sahne olan maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç Eflatun sarılıları ligde tuttu. Gençler Birliği Trabzonspor'u 3-0, Kasımpaşa'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Gol krallığında zirveyi 22'şer golle Trabzonspor'dan Paul Onuachu ve Başakşehir takımından Eldor Shamuradov paylaştı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Galatasaray UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümünü kutladı. Başkan Dursun Özbek 2000'de Avrupa'nın zirvesine çıkan dönemin başkanı, teknik direktörü ve takım kaptanını Galatasaray Lisesi'nde ağırladı. Burada konuşan Özbek, şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür etti.
2: Onlara çok teşekkür ediyorum ve tekrar Galatasaray'ın bundan sonraki Avrupa Kupaları için bu buluşmalar, bu görüş alışverişleri bize destek veriyor. Emeği geçen herkese büyük bir teşekkür ediyorum.
1: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi, seçim sürecinde ilk kez konuştu. Seçime 3 hafta kala adaylık sürecindeki ilk açıklamasını yapan Safi, "Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz," dedi.
3: "Ne istersen iste benden demek üzere geliyorum. Şuna peşinen söz veriyorum. Ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibiymiş gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik."
1: Bulgaristan'da düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milliler, erkekler serbest stilde birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Milli güreşçiler bir hafta süren organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı. Altın madalyaları takım halinde 104 puanla 3. olan kadın güreş milli takımının sporcuları 61 kiloda Özlenur Özmez ve 69 kiloda Kıymet Rümeysa Tezcan kazandı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Son günlerde birçok kentte yine hortum, dolu ve şiddetli yağış etkili oldu. Son 10 yıldır iklimimiz değişiyor. Kış yağışlarımızda ve özellikle batıda kar yağışında azalma yaşanırken, bahar ve yaz aylarında görülen bu şiddetli yağışlardaysa belirgin artış var. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: NTV Radyo. Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam. Burası NTV Radyo. Saat 8.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
7: Mobile Systems.
8: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, Haber Turu ile başlayalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda önemli başlıklardan biri ekonomi olacak, enflasyonla mücadele ele alınacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyleyen Özel, "Mücadelemiz sürer" dedi. Özel, Balıkesir mitinginde sandık çağrısını da yineledi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişinin olaya müdahale eden sivil polislere ateş açması sonucu iki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için bu sabah Çorlu'da tören düzenlenecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündemde İran vardı. Görüşmeden dakikalar sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için hızlı bir şekilde harekete geçmeye çağırdı. İran için saat işliyor, hızlı hareket etmezlerse onlardan geriye bir şey kalmayacak ifadelerini kullandı. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı. Türkiye, İran konusunda diplomasi çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Müzakerelerde gelinen son durum ele alındı. Fidan bugün de Almanya'ya gidecek. Yargıtay, boşanan eşe nafaka bağlanmasında yoksulluk şartı oluşması gerektiğine hükmetti. İkinci Hukuk Dairesi, düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı bularak bozdu. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı'nın emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. Kütahyalı, dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını söyledi. İfadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Örgüt üyesi değilim dedi. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Öğle 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi var. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. Bayram öncesi tüm ödemelerin tamamlanması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimlerini artırdı. Alışveriş merkezleri, zincir marketlerle gıda ve bayramlık ürünü satışı gerçekleştiren perakende işletmeler ve toptan satış merkezlerinin takip edildiği açıklandı. Karadeniz'e sel ve su baskını uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar da etkili olması beklenenler arasında. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalyaspor da küme düştü.
3: NTV Radyo.
0: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
8: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
7: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Haftaya başlarken hiç şüphesiz piyasalara göz atmakta bir fayda var. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta düzenlenen Çin, Amerika Birleşik Devletleri Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlar aslında piyasa tarafından Amerika lehine yorumlandı. Öyle ya, Çin, İran lehine bir açık tavır ve destek sergilemekten uzak durduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müzakere öncesi çantasında taşıdığı, götürdüğü özellikle ticaret anlaşmaları, uçağından sığır etine, soya fasulyesinden nadir metallere kadar Amerika'nın istediği en azından yola, hal şartına girmiş oldu. 24 Eylül'de Başkan Xi Washington ziyaretinin acaba davetine icabet edecek mi? Aksi yönde bir gelişme yok. Anlaşılıyor ki o zamana kadar özellikle dünyanın en büyük yüksek cirolu CEO'larını yanında götüren Trump, Çin-ABD ilişkilerini Çin'in de rıza ve desteğiyle ticari planda veya eksende yoğunlaştırmaya, sürdürmeye devam ediyor. Hal böyle olunca geçtiğimiz hafta birdenbire o manipülatif bir işaret fişeği gibi ortaya çıkan gümüşteki yüksek değer kazanımı birdenbire hani tabiri caizse gaz kesti. Aman gümüşe dikkat etmek lazım. Gümüş biliyorsunuz finansal literatürde şeytanın metali olarak adlandırılır. Kandırıkçıdır, birden yükselir, birden çakılır. Dolayısıyla özellikle daha evvelki çılgın altın koşusunda ki bunun arkasında biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borçlarını iskonto etme manevrası vardı. Gümüş de ona destek olmuştu. Altın fiyatları oldukça göreceli, sakin bir seyir izliyor dünyada. Tabii petrol fiyatlarındaki bir miktar yükseliş daima altını baskılıyor. Özellikle Fed'in de sene sonuna kadar faiz indirimine gitmesi konusundaki beklentiler azaldıkça altının da prospektleri veya nefesi daralıyor. Bunu da bildirmekte veya belirtmekte fayda var. 100 dolarların üstünde zaman zaman seyreden ama 90'lı dolarlara dönmek için fırsat kollayan bir petrol fiyat skalası veya gelişmesini de belirtmek gerekiyor. Tabii Türkiye'de en önemli gündem bayram öncesi. Bayram öncesinde tahmin edileceği üzere nakite dönme ve nakit ihtiyacı özellikle Kurban Bayramı vecibelerini yerine getirmek bakımından ağır basacak. Bu da başta altın olmak üzere finansal varlıklarda aşağı yönlü bir baskılama yarattığı gibi 10 günlük uzun tatilde bekle gör davranışını tercih edenlerin Türk lirası mevduat faiz değerlendirmelerini de ön plana çıkarıyor. Ama bütün bunlardan öte geçtiğimiz hafta özellikle bu Çin-ABD zirvesi gölgesinde kalan bir başka yıl dönümünü veya günü hatırlatarak buradan bir değerlendirme yapalım. 14 Mayıs günü dünyada çiftçiler günü olarak kutlanıyor. Dünya Çiftçiler Günü'nü gecikmiş olarak kutlayalım. Çünkü piyasalardaki gelişmeler gelip geçici, konjonktür her daim oynak, zaten işin ruhu bu. Ama çiftçi ve çiftçilik denildiğinde, tarım denildiğinde aslında bir hayatta kalma, beka sorunundan bahsediyoruz. Piyasalarda kazananlar, kaybedenler olur. Ama eğer çiftçiler fonksiyonlarını yerine getirmezler ve bizi tırnak içinde beslemezlerse hayatta kalmak dahi mümkün değil. O bakımdan aslında çiftçilik ve çiftçi sorunları sadece toplumların değil, insanlığın bir ortak sorunu olmak gerekir. Türkiye açısından Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla rakamlara baktığımızda pek de iç açıcı bir tablo karşımıza çıkmıyor. Çünkü 2025 yılında kaydedilen %3.6'lık ekonomik büyümeye karşın tarım sektörünün, bırakınız büyümeyi, %8.8 oranı kadar küçüldüğü, daralma gösterdiğini önemli vurgulayarak, hatırlatarak başlamak gerekiyor. 2000'li yılların başında çiftçilikle uğraşan nüfusumuzun 44 olan ortalama yaşı sadece 25 yıl içerisinde 59'a yükselmiş. Tarımın geleceği bakımından bu çiftçilerimiz, bu artık orta yaşlı çiftçilerimiz bayrağı kime devredecekler? Herhalde bu bir aile veya yöresel sorun olmanın ötesinde bir milli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de çiftçiler 24 milyon hektara aşan tarım alanlarında yaklaşık 140 milyon ton bitkisel üretimi gerçekleştiriyorlar. Tabii yaşanan doğal afetler ile ağırlaşan ve özellikle Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından tarla market fiyat endeksleri benzeri çalışmalarla tespit edilen çiftçi dostu olmayan tarımsal ürün piyasa mekanizmaları çiftçi üzerindeki geçim koşullarını ve yükünü arttırıyor. Çiftçi kesimi zorlanıyor. Tarım sektörünün ilk çeyrek itibariyle kredi borç tutarının da %40 oranında bir artışla 1,5 trilyon liraya doğru tırmandığı görülüyor. TÜİK tarafından hani 14 Mayıs'ta aynı Çiftçiler Günü'nde açıklanan güncel tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de çiftçiler için üretim maliyet artışının %45'lere ulaştığını ortaya koyuyor. Sürekli artan üretim maliyeti çiftçiyi adeta kıskaç altına alırken, Körfez Savaşı'na bağlı mazot ve gübre gibi kalemler üzerinden fiyat ve maliyet artışları da çiftçinin gene bir başka açmazını oluşturuyor. Çiftçinin meselesi veya çiftçilik meseleleri sadece bu kesime ait olarak algılanmamak gerekir. Çiftçi ve çiftçilik sorunları memleketin bekası ve geleceği açısından önemli bir meseledir. Yarın da Gençlik Bayramı dolayısıyla genç ekonomisi ve gençlere değineceğiz. Unutmayalım, çiftçi ve genç söz konusu olduğunda sadece bugünden değil, memleketin geleceğinden bahsediyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
8: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. 6. kattaki rüşvetin sırrı çözüldü diyor Sabah gazetesi manşetten. Gökhan Böceğin CHP Genel Merkezi'nde 1 milyon euro rüşveti teslim ettiği isim deşifre oldu. Ankara'da yakalanan çantacı Emre Caner, ağababanın akrabası çıktı diyor bugün. Sabah gazetesi bu haberi manşetten veriyor. Nafakaya düzenli gelir freni bir diğer başlık. Yargıtay düzenli geliri bulunmasına rağmen boşanan eşe yoksulluk nafakası bağlanması kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Kararda nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir değerlendirmesine yer verdi diyor bugün Sabah gazetesi. Hürriyete bakalım. 33 yıllık hayalet casus manşetini görüyoruz Hürriyet'te. MIT'in önceki hafta bir casusluk ağına karşı düzenlediği operasyonun ardından müthiş bir hikaye çıktı. Yakalanan casus etkin bir komşu ülkenin tam 33 yıl önce Türkiye'ye yerleştirdiği hayaletti diyor bugün Hürriyet gazetesi. Bir diğer başlık kredi kartı savunması. Adana merkezli bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı emniyetteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık dosyasına göre Kütahyalı'nın hesaplarına 35 milyon lira para girişi ve 37.7 milyon lira para çıkışı olduğu belirlendi. Suçlamaları reddeden Kütahyalı nakit ihtiyacı için kredi kartından komisyon karşılığı çekilen paranın hesabına geldiğini savundu. Kütahyalı söz konusu para hareketi dediği alıcıama karşılık gönderilen paralardır dedi ve bu haberde yine bugün Hürriyet'teydi. Milliyet gazetesi İsrail'in sığınma evi manşetini atıyor. Yunanistan, İsrail vatandaşları için savaş, kriz ve siyasi istikrarsızlık durumunda sığınabilecekleri ikinci bir eve sahip olmak istedikleri bir ülkeye dönüştü diyor bugün Milliyet. Bir diğer başlık gündem istihbarat raporları. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor. Beştepe'de gerçekleşecek toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama değerlendirilirken terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararının sahada nasıl uygulandığı MİT Türk Silahlı Kuvvetleri'nin raporları ışığında detaylı olarak görüşülecek. Bu kapsamda meclis komisyonu raporu doğrultusunda yapılması beklenen yasal düzenlemenin de gündeme gelmesi bekleniyor deniliyor bugün Milliyet'te. Yağmurlu hafta bir diğer başlık. Türkiye geneli haftaya yağışlı havayla başlıyor. Yağışlı hava hafta boyunca etkisini sürdürecek. İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Kuzey Ege ve Akdeniz'in doğusunda yağış bekleniyor. Meteorolojiden gelen son tahminlere göre sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Ankara ve İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 21, İzmir'de ise 26 derece olacak diyor Milliyet. Yeni Şafak gazetesi Dolunay'la 18 dakikada müdahale manşetini atıyor. Siber dolandırıcılara hızlı müdahale için emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay çatısı altında bir araya geliyor. Mağdur şikayetçi olduktan saniyeler sonra suç önleme tutanağı hazırlanacak ve ilk analiz bir dakikada tamamlanacak. Yeni Şafak'a bilgi veren İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dosyanın 18 dakika içinde savcıya ulaşmasını hedefliyoruz dedi. Bu haberde bugün Yeni Şafak gazetesinin manşetinde yer buldu. Cumhuriyet gazetesi Gezi dediler parti işi çıktı diyor manşetten. Öğrenciler ücretsiz tur ve 4 sanatçının konseri yerine mitinge götürüldü. Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları'nın bir gençlik şöleni önceki gün Turka Kocaeli Stadı'nda düzenlendi deniliyor Cumhuriyet gazetesinde. Biz meydanlara güveniyoruz bir diğer başlık. Partisinin Balıkesir'deki millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde yurttaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel bir kez daha Türkiye İttifakı çağrısında bulundu. Birileri savcılara, hakimlere güveniyor diyen Özel, biz renklerini Ay Yıldızlı Al Bayrak'tan alan Türkiye İttifakı'na, bu meydanlara güveniyoruz dedi. Özel'in sözleri de Cumhuriyet'teydi. Akşam gazetesi izini akşam buldu manşetiyle çıkıyor. İşte Adalet Bakanı Gürley'in Gülistan Doku cinayetinde kilit isim dediği Umut Altaş'ın Amerika'daki hayatı. Altaş Kaliforniya'da sığınma talebinde bulundu. Bir süre göçmen kampında kaldı. Kendisine mahkeme günü ve geçici çalışma kartı verildi. Abinin olduğu Maryland ve Virginia'dan sonra geçen yıl New York'a geçti. Parası olmadığı için yemek istediği pizzacıdaki arkadaşları sokaklarda yaşar gibiydi, korkutucuydu dedi. İzin süresi biten Altaş'ın iltica davası 19 Ağustos'ta ancak mahkemenin ulaşabileceği sabit adresi yok diyor bugün akşam gazetesi de bu manşetle çıkıyor. Posta'ya da bakalım. Harf devrimi roman oldu manşetini görüyoruz Posta'da. Türkiye 19 Mayıs haftasında Harf İnkılabı'nın bilinmeyenleriyle tanışacak. Yazar Nüket Aşkı'nın 161 kaynaktan yararlanarak kaleme aldığı yazı romanında Atatürk'ün yazdığı Harf Marşı'ndan Gençliğe Hitabe ve 10. Yıl Marşı'nda yaptığı değişikliklere kadar çarpıcı pek çok bilgi yer alıyor diyor. Bugün bu haberde Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
8: Borsa İstanbul 100 endeksi haftaya 14.367 seviyesinde başlayacak. Dolar 45.57, Euro 52.94'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.537 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.649, çeyrek altın 11.276 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 111 dolar.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Türkiye'de sağanaklar bu haftada devam edecek. Marmara'da yağış yerel ve kısa süreli güneş de görülebilecek. İstanbul ve Bursa'da yağış kısa süreli. İstanbul 19, Bursa 21 derece. İç Anadolu'da da yağış var. Ankara'da sağanak yağış var. 18 derece olacak bugün başkent. Ege geneli güneşli ve az bulutlu. İzmir 27 derece. Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye kesiminde sağanak geçişi var. Antalya parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz genelinde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır'da da gök gürültülü yağış var.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.
9: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
10: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.

0: avantajı sağlayın.
1: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr. I got a
3: good feeling. I got a good feeling. Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele, kılçık hocam.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Hopa Artvin yolunun 38-45. Kilometrelerinde ve Aydın Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
14: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. İBB'ye yönelik yeni bir operasyon var. Hem bunun ayrıntılarını alacağız hem de yasa dışı operasyon, yasa dışı bahis operasyonunda da Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Her iki gelişmeyi de Dilek Yaman'dan dinleyelim.
15: Önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında yapılan operasyonla başlayalım isterim. 6 ilde 57 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İddialar arasında yine ihalelere yolsuzluk karıştırıldığı var. İBB iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin bazı ihalelerinin organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında ihaleye fesat karıştırıldığı suçunun işlendiği ileri sürülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bu soruşturma kapsamında Merkez İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da sabah saatlerinde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon 58 şüpheliye yönelikti. 57 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin arama çalışmaları sürüyor. Hemen bir iki isimden de bahsetmek isterim. İhale ve Sözleşmeler Şefi Başkanı olan Ahmet Sıklı'nın gözaltına alındığı var. Yine Boğaziçi tesis çalışanlarından ve genel müdürlerinden Ethem Pişkin de gözaltına alındı. Yine Boğaziçi tesislerinde şef, özel bir bankada yönetici olan Boğaziçi AŞ ile birlikte birden fazla İBB iştirakinde üst düzey yöneticinin de arasında bulunduğu 57 şüpheli gözaltına alındı. Bir diğer konu ise siz de az önce söylemiştiniz, Adana merkezi yürütülen bir soruşturma kapsamında 154 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aralarında da yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı vardı. Gözaltı süresinin dolmasıyla birlikte dün sabah saatlerinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler. Haklarındaki iddia yasa dışı bahis iddiasıydı. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın bu suçu işlediği ileri sürüldü. Suç ceza hakimliğince Rasim Ozan Kütahyalı 7258 sayılı kanun kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
14: Dilek Yaman Demir'in notlarını dinledik. Hafta MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamasıyla başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün Gazetesi'nde yeni değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, Öcalan'ın fesih edilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli dedi. Terörsüz Türkiye hedefinin doğru zamanda atılan doğru adımlarla gerçeğe dönüşmekte olduğunu belirten Bahçeli, bunu mümkün kılacak siyasi, hukuki ve sosyal şartlar ülkemizde mevcuttur. Nitekim Meclis Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bu yönde önemli bir işlev görmüştür ifadelerini kullandı. Daha demokratik, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye'nin herkesin ortak arzusu olduğunu vurgulayan Bahçeli, terörsüz Türkiye böylesi bir anlayıştan hareketle Türk ve Türkiye yüzyılı hedefinin stratejik kapısıdır ve Türkiye önemli bir eşiği aşarak terör belasından tamamen kurtulmak için kararlılıkla ve titizlikle faaliyet yürütmektedir dedi. MHP lideri Öcalan'ın mahkumiyet hali saklı kalmak üzere bir sosyal statüye teçhiz edilmesi, münfesih PKK ve bileşenlerinin örgütsel faaliyetlerinin yahut silah

0: artırılacak. Toplantının ana gündem maddelerinden birinin ekonomi olması öngörülüyor. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar, piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri değerlendirilecek. Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor. Dış politikada ise gözler Orta Doğu'daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Gazze, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşında kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda kabinenin gündeminde olacak. Kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer önemli başlık terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve hukuki adım beklentisi de kabinede değerlendirilmesi beklenen başlıklar arasında. Ve Kurban Bayramı tedbirleri. Bayram haftasında yüz binlerce araç yollara çıkacak. Kabinede yollardaki bayram tedbirleri de ele alınacak.
1: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden sivil polislere ateş açtı ve iki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için bu sabah Çorlu'da tören yapılacak.
0: Kavgaya müdahale eden polislere ateş açıldı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı halde yakalandı. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin ikinci katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O sırada başka bir olay nedeniyle bölgede bulunan sivil asayiş ekipleri kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak gruptan bir kişi polislere ateş açtı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Bölgeye takviye ekip yönlendirildi. Saldırgan teslim olmayı reddetti, yine ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine çatışma çıktı. Zanlı yaralı halde yakalandı, hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Bakan Gürlek saldırıyı lanetledi, devletimiz kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir dedi.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün Balıkesir'deydi. Sandık çağrısını yineledi. Partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin de önemli bir mesaj verdi. Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyledi. Mücadelemiz sürer dedi.
2: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer. Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun. Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
1: Yeni haftada İran'la Amerika arasında bir anlaşma olup olmayacağı da merak ediliyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündemde İran vardı. Görüşmeden sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için hızlı bir şekilde hareket etmeye çağırdı. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı.
3: Unbelievably weak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran için saat işliyor. Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak ifadesini kullandı. Ardından arka arkaya yapay zekayla düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerin birinde Trump bir İran uçağının vurulma emrini veriyor. Bir diğer görselde ise güle güle hızlı tekneler yazıyor ve Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Uzay gücü yazılı bir diğer görselde Trump önündeki düğmeye basarak dünya üzerindeki hedefleri vuruyor. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu ve Trump'ın gündeminde İran vardı. Trump İsrail basınına da konuştu. İranlılar şu anda olanlardan korkmalı dedi. Tahran yönetiminin hala anlaşma

0: istediğine inandığını belirtti. ABD Başkanı, İran'dan daha önce sundukları tekliften daha iyi bir teklif beklediğini aktardı. Amerikan haber sitesi Axios da Trump'ın yarın durum odasında güvenlik kabinesini toplayacağını yazdı. Burada İran'a yönelik olası harekat planının değerlendirileceği belirtildi. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı. Fars Haber Ajansı'na göre sunulan şartlar arasında İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi yer aldı. Tahran yönetimi karşı teklifinde ABD'den tazminat talep etmişti. Habere göre ABD'nin sunduğu 5 madde arasında tazminat ödememekte bulunuyor. Diğer şartlar da biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması şeklinde sıralandı. İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı. Rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran Devlet Televizyonu ise ilginç anlara sahne oldu. Sunuculardan biri elindeki AK-47 tipi Kalaşnikov tüfekle Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alıp ateş etti.
1: Türkiye-İran konusunda diplomasi çabalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan, Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde müzakerelerde gelinen son durumu ele aldı. Bakan Fidan bugün de Almanya'da olacak. Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılacak. Toplantıda Fidan'la Alman mevkidaşı Vadefull'un eş başkanlıklarında Berlin'de düzenlenecek toplantı. Fidan'ın temaslarında Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle Orta Doğu ve Ukrayna başlıkları da ele alınacak. İki bakan askeri ilişkilerin ve savunma sanayi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilebilecek ortak projelere ilişkin fikir alışverişinde de bulunacak.
2: NTV Radyo.
1: Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların İkramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde fahiş fiyat denetimlerini artırdı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada alışveriş merkezleri, zincir marketlerle gıda ve bayramlık ürün satışı gerçekleştirilen perakende işletmeler ve toptan satış merkezlerinin takip edildiği bildirildi. Açıklamada tüketicilerimizin mağduriyetine yol açabilecek her türlü uygulama titizlikle incelenmektedir denildi. Ticaret Bakanlığı'nın bu yıl gerçekleştirdiği denetimlerde 1258 işletmeye fahiş fiyat artışı nedeniyle 389 milyon 430 bin lira idari para cezası kesildi. Antalya'da trafikte yol verme kavgası çıktı. Taraflardan biri diğer araçtaki 3 kişiyi silahla öldürdü. Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olan 25 yaşındaki Ahmet Bayar, trafikte 4 kişiyle yol verme nedeniyle tartıştı. Tartışma büyüyünce Bayar silahla ateş açtı. Diğer araçtaki Emre Savran, Bilgin Korkut ve Oğuz Avcı hayatını kaybetti. Olay sonrası saldırgan silahıyla birlikte karakola Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. İstanbul Fatih'te hareket halindeki bir İETT otobüsüne inşaat demiri saplandı. Yol kenarında bulunan inşaat demiri otobüsün altını delip içeri girdi. Bir yolcu yaralandı.
3: Park eden arabalar yolu daralttı. Otobüs inşaat demirlerinin üstünden geçmek zorunda kaldı. Hareketin etkisiyle demirlerden bir tanesi otobüsün altını delerek içeri girdi. Demirin saplandığı yerde oturan kadın yaralandı. Olay İstanbul'un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde ilerleyen otobüs, bir şantiyenin yol üstüne bıraktığı inşaat demirlerinin üzerinden geçmek zorunda kaldı. Ancak hiç beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.
4: Şiş otobüsün içine girdi ve içerisi dolu yolcuydu.
3: Otobüsün alt tarafına saplanan demir şoför kabinine kadar ilerledi. Şans eseri başka yolcuya değmedi.
5: Arabanın altından girdi demir, kere girip kadının ayağına saplanıyor. Bizim bu tarafa park ediyor arabalar. Mecburen o da o demir üzerinden geçmiş.
3: Yaralanan kadın yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüse saplanan demir ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilerek çıkarılabildi. Polis olayla ilgili inşaatın şantiye şefinin ifadesine başvurdu.
1: Türkiye'de her 3 yetişkinden biri hipertansiyon hastası. Hastalık kontrol altında olmadığında kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor. Tansiyon ilacını her gün kullanarak hastalık kontrol altında tutulabiliyor. Ancak doktorlar tanı alan hastaların yalnızca yarısının ilaç kullandığını ve bu konuda farkındalığın çok düşük olduğunu söylüyor.
3: Kanın damar duvarlarına yaptığı basıncın sürekli olarak normalden yüksek seyretmesi durumu. Bu hastalık kontrol altında olmadığında kalp krizi, felç, böbrek yetmezliği ve kalp hastalıklarından yakalanma riskini artırıyor. Bu duruma dikkat çekmek amacıyla her yıl 17 Mayıs günü Dünya Hipertansiyon Günü olarak kutlanıyor. Samsun'da düzenlenen 5. Karadeniz Aile Hekimliği Kongresi'nde konuşan Profesör Doktor Erdinç Yavuz, Türkiye'de her 3 yetişkinden birinin hipertansiyon hastası olduğunu söyledi.
6: Hipertansiyon hastası olduğunu bilenlerin oranı %50. Bilip tansiyon hastası olduğunu bilip ilaç kullananların ve bunlardaki kontrol oranları da %50. Yani çok az hastada tansiyonu kontrol altında tutuyoruz. Farkındalığımız çok düşük.
3: Hastalığın fark edilebilmesi için düzenli ölçüm yapılmalı. Sonuç yüksek çıkarsa aile hekimine başvurulmalı.
6: Bizim amacımız aile hekimleri olarak, aile hekimliği uzmanları olarak öncelikle hastalarımız içerisinde, erişkin hastalarımız içerisinde tansiyon hastası olanları tespit etmek, daha sonra da onlara uygun tedavi vererek izlemek, izlem de en az tanı koymak, tedavi etmek kadar önemli.
3: Sağlık Bakanlığı ise hareketsiz yaşam tarzı, sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi, tütün ve alkol kullanımının hipertansiyon görülme sıklığını arttırdığını bildirdi. Hastalığın erken tanı ve uygun tedaviyle kontrol altına alınabildiğine dikkat çekildi.
1: Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi dikkat çeken bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sükut Sessizliğin Hafızası adlı sergide kadına şiddet, savaş ve göç gibi temalar işlenerek toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Sergide aynı zamanda kentin tarihi simgesi Göbekli Tepe için de özel bir köşe var.
3: Savaş, göç, adalet, kadın cinayetleri ve tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe. Şanlıurfa'daki Sükut Sessizliğin Hafızası sergisi yoğun ilgi gördü.
7: Sükut sergisi çağımızın en gürültülü dönemine verilmiş en net cevap olduğunu düşünüyorum. Bu çalışma görmezden gelen ne varsa onunla yüzleşme ihtiyacından ve kolektif hafızada iz bırakan gerçeklikleri görünür kılma arzusundan doğdu.
3: Sanatçı Vahap Aydoğan Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde dikkat çeken bir sergi açtı. Sükut Sessizliğin Hafızası adlı sergide özellikle kadına yönelik şiddete dikkat çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulması hedeflendi. Kadın temalı eserlerin yanı sıra yöre halkına ait çeşitli objeler de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide Şanlıurfa'nın tarihi mirası Göbekli Tepe için de özel bir köşe oluşturuldu.
7: Yani Göbekli Tepe bir gizem atlasıdır. Bu sadece bir arkeolog için ya da bir sanat tarihçisi için değil. Bu bir edebiyatçı için, bir yazar için, bütün disiplinler arası insanlar için bir gizemdir.
8: Her tabloda baktıkça kendinizden bir şeyler görüyorsunuz. Baktıkça yeni imgeler, yeni şeyler fark ediyorsunuz.
3: Sanatseverler, Sükut, Sessizliğin Hafızası sergisini 23 Mayıs'a kadar ziyaret edebilecek.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %53'ü gösteriyor. Her iki köprüde de trafik var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Acıbadem Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çavuşbaşı Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Temde ise Esenyurt Altınşehir arasında yine yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
2: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: Yurt genelinde kuvvetli yağışlar bugün de sürecek. Özellikle Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır boyunca etkili olacak sağanaklar nedeniyle dere taşkını, yıldırım ve sele karşı tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Asu senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele Kılçık hocam.
13: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
16: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
18: lazım. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
19: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
20: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
21: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
22: Ben QNB'ye geçiyorum.
23: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
24: Dikkat dikkat! Mahalle sakinleri! Sakin olalım! Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
23: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
24: Hadi hep beraber Türksel mağazasına! Hadi!
25: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
26: Mobile Systems.
27: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
28: Merhabalar. Nisan ayında Manisa Akhisar'da bir zeytin çalıştayı oldu. Kültür Bakanlığı tarafından düzenlendi. Çünkü Türkiye'deki zeytin ve zeytincilik kültürü UNESCO korunması gerekli somut olmayan kültürel miras listesine girmişti. Evet, orada bir paneldeydik. Şef olarak da benimle aynı panelde kendi zeytinyağını yetiştiren, menüsüne zeytinyağı menüsü koyan ve aynı zamanda zeytinlik içinde bir lokantası olan Şef Osman Sezener vardı. Osman Sezener yurt dışında da Türk mutfağının tanıtımı için etkinlikler yapıyor. Nitekim çok yakın bir zaman önce Amerika'da Boston'da bir Türk mutfağı günü yaptı. Ben de sordum orada ne yağ geldi önüne diye, zeytinyağı bulabildin mi diye. Hayır, yanımızda ne götürdüysek onunla yetinmek zorunda kaldık. Amerika'da sadece canola yağı konuşuluyor ya da rapeseed oil diyorlar, canola oil da denilebiliyor. Normalde zeytinyağını tanımıyorlar, bilmiyorlar diye. Evet, bu şimdi benim aklıma yeni bir konu getirdi. O da bitki bazlı yağlar ama zeytinyağı olmayan. Şimdi düşünürsek Anadolu bu konuda son derece zengin. Bir kere her şeyden önce bütün Orta Anadolu'da haşhaş yağı var. Her zaman olmuş, tarih boyunca olmuş. Haşhaş yağının detaylarına gireceğiz. Ama gene geçen gün Antalya'da Food Fest Antalya için oradaydım. Bir zamanlar Antalya'da yaptığımız çalışmalar aklıma geldi. O çalışmalarda Antalya Kent Müzesi için yapılmıştı. Onun bir gastronomi bölümü olacaktı ama hiçbir zaman gerçekleşmedi. Fakat o zaman sözlü tarih çalışmaları yapmıştık ve yaşlılardan şöyle bilgiler gelmişti. İşte bakkala gittiğimizde iki teneke yağ olurdu. Biri zeytinyağı, biri susam yağı diye. Evet, özellikle güneyde susam çok yetişir. Türkiye'nin susamı bambaşkadır. Ve susam yağı eskiden Arap kadayıfı veya taş kadayıfı vardır. İşte onun kızartılmasında çok kullanılırmış. Anadolu'da eskiden bezirhaneler de var. Bezirhaneler tohum yağı çıkaran yağ işlikleri. Şimdi bu o kadar geniş bir konu ki bitki bazlı olan yağlar konusunda son derece geniş bir coğrafyaya sahibiz. Bir zamanlar belki hatırlarsınız, artık pek göremiyorum piyasada ama yer fıstığı yağı da vardı. Evet, yer fıstığı yağı Türkiye'de üretiliyor ama daha çok Asya ülkelerine satılıyor. Çünkü onların mutfağında çok var. Gene bir aralar raflarda çok fazla yer alan fındık yağı vardı ama eskisi kadar yok. Fakat bir de bakarsak tabii ki ayçiçeği yağı var. Ayçiçeği yağı ve mısır özü yağı. Bunlar da aslında üretimi sonradan gelişmiş yağlar. Ama bugün zeytinyağı yerine de kullanılabiliyor. Mutfağımıza tamamen hakim olmuş durumda. Hem kızartmada hem pişirmede. Şimdi bunların da hepsinin bir geçmişi var. Evet, bu hafta hepsini tek tek ele alacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
27: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa Takvimi. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Akrep 430 milyon yıldır varlığını sürdüren bir canlı. Zor şartlara kolayca uyum sağlar. Sıfırın altındaki soğukta da, çöl sıcağında da yaşar. Denizden karaya çıkan ilk yırtıcı hayvan olan akrep, bugün Grönland ve Antarktika hariç tüm karalarda yaşayabiliyor. Ayrıca suyun içinde iki tam gün kalabilir ve çok az türü hariç akrepler genel olarak su içmeden yaşayabilir. Akreplerin hikayesinde anne akreple yavruları arasındaki çarpıcı ilişki önemli. Bazı akrep türlerinde gebelik süresi bir yıldan fazla olabiliyor. Ayrıca doğum sancısı ve doğumun kendisi de günlerce sürebilir. Bir seferde en az 34, en fazla 110 yavru doğuran anne akrep, yavrularını hemen sırtına alır ve birkaç hafta süreyle hiç yere indirmeden sırtında taşır. Yavrular birkaç hafta sonra kısa süreli olarak aşağı inse de hemen geri dönerler. Dönemeyenler ölür. Anne sırtında birkaç ay daha geçtikten sonra yere inen yavrular yine de annelerinin peşinden ayrılmazlar. Bu da 6 yıl sürer. Son olarak 13 yılda ergin olan akrebin ortalama ömrünün 26 yıl olduğunu ekleyelim.
1: Doğa Takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
27: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeniz sundu. Arvento, Arvento.
2: Reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Best Allianz'tır. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
9: Peugeot.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
11: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
12: Donuyoruz Yüksel abi.
11: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
11: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
13: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
14: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
13: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
15: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
11: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Reklam.
16: Kılıçoğlu'yla.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
18: Son günlerde birçok kentte yine hortum, dolu ve şiddetli yağış etkili oldu. Son 10 yıldır iklimimiz değişiyor. Kış yağışlarımızda ve özellikle batıda kar yağışında azalma yaşanırken, bahar ve yaz aylarında görülen bu şiddetli yağışlardaysa belirgin artış var.
19: Her mevsimde, her havada.
20: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 9.
21: E
16: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni bir operasyon var. Operasyonda Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları Dilek Yamandemir'den alacağız.
21: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması bir yandan dava devam ederken bir yandan da soruşturmanın devam ettiğini söyleyelim. Sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 6 ilde 58 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şimdi iddialar neler? İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ndeki bazı ihalelerin organize edildiği, yine ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı, yine iddiaya göre örgütsel faaliyet kapsamında kalan bu ihalelere de fesat karıştırıldığı ileri sürülüyor. Bu suçlamalara ilişkin Merkez İstanbul olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde eş zamanlı şekilde 58 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 57 şüphelinin gözaltında olduğunu söyleyelim. Bir şüpheli için de arama çalışmaları sürüyor. Peki listede kimler var? 58 şüpheliye yönelik söz konusu listede hem Boğaziçi Tesis Yönetimi ile birlikte tesis yönetimindeki üst düzey yetkililerle birlikte özel bir bankanın da yönetmen sıfatıyla çalışan bir şüphelinin olduğunu belirtelim.
16: Dilek Yamandemir'in notlarını dinledik. Bir diğer gelişmeyle devam edelim. Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, kara para aklama ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Kütahyalı ifadesinde etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söylemiş ve örgüt üyesi değilim demişti. Operasyon kapsamında Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Öğü'yü tanıdığını söyledi. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Öğü ile 46,5 milyon lira şüpheli işlem hacmi bulunuyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavgaya karışan bir kişi olaya müdahale eden sivil polislere ateş açtı. İki polis şehit oldu. Teslim olmayı reddeden zanlı yaralı halde yakalandı. Şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için bu sabah Çorlu'da tören yapılacak.
22: Kavgaya müdahale eden polislere ateş açıldı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı halde yakalandı. Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki iş merkezinde meydana geldi. İş merkezinin ikinci katında silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. O sırada başka bir olay nedeniyle bölgede bulunan sivil asayiş ekipleri kavgaya müdahale etmek istedi. Ancak gruptan bir kişi polislere ateş açtı. Polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç şehit oldu. Bölgeye takviye ekip yönlendirildi. Saldırgan teslim olmayı reddetti, yine ateşle karşılık verdi. Bunun üzerine çatışma çıktı. Zanlı yaralı halde yakalandı, hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Bakan Gürlek saldırıyı lanetledi, devletimiz, kamu düzenini ve vatandaşlarımızın huzurunu hedef alan suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir dedi.
16: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Türk Gün Gazetesi'ne açıklamalar geldi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerde bulundu. Çarpıcı açıklamalardı bunlar. Peki nelerdi? Ayrıntıları Özden Erkuş'tan dinleyelim.
23: Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Kapsamlı uzun bir mülakat verdi ve bu mülakatta özellikle siyasallaşma koordinatörlüğü ki bir süredir Bahçeli'nin açıklamalarının ardından siyasette tartışılıyordu. Yani Öcalan'ın bu sürecin koordinatörü olmasına ilişkin o tanımlamasını biraz daha derinleştirerek anlatmış bu mülakatta Bahçeli. Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde öncelikle yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç duyulduğuna vurgu yapıyor bu mülakatında. Öcalan'ın mahkumiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi önerisini bir kez daha tekrar ediyor. Bahçeli terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirtti. Öcalan'ın feshedilmiş PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa edilmeli ifadesini kullandı bu röportajda. Bahçeli terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde liderlik mekanizmasındaki çok seslilik, örgütün tasfiyesi sonrası başka liderliklerin doğmasına ve örgütün başka isimlerle yeniden organize olmasına sebebiyet verebilir ifadesini kullandı. Bu bağlamda terörün tasfiye süreçlerinde muhatabın açık ve net şekilde ortaya konulması elzemdir ifadesinin ardından da şunları söyledi. Öcalan'ın mahkumiyet haklı, saklı kalmak üzere bir sosyal statüyle teçhiz edilmesi, müfessih ve PKK bileşenlerinin örgüt faaliyetlerinin yahut silah bırakmalarının daha sağlıklı şekilde yürütülmesini mümkün kılacaktır. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu doğrultuda uygun bir statü tarifi olabilecektir diyerek Öcalan'a barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü isminin verilmesinin ve statüsünün verilmesinin uygun olacağını söylüyor bu ifadesiyle. Koordinatörlüğün örgütün tasfiyesiyle sınırlı kalacağına da vurgu yaptı açıklamasında. Bahçeli bu statü örgütün fesliğiyle örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati surette tasfiye edilmesine matuf bir tanımlamadır ifadesini kullandı. Koordinatörlük PKK terör örgütünün bütün uzantıları, örgüt yöneticileri ve militanlarının mutlak şekilde silah bırakmasını ve tasfiyesini koordine etmek, yürüyen barış sürecini örgütsel yönüyle sekteye uğratılmasını önlemek, silah yerine siyaset tercihine uygun meşru yönlendirmeler yapmak amacına matuf olarak tasavvur edilmiştir. Bu doğrultuda Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır ifadesini kullandı. Dolayısıyla bu koordinatörlük Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi hususları kapsamamaktadır ifadelerine de yer verdi röportajında. Abdullah Öcalan barış ve siyasallaşma koordinatörü sıfatıyla kendisine sağlanacak iletişim ve lojistik imkanlarla fesih ve silah bırakma sürecindeki örgüte bağlı gecikme, karşı duruş ve diğer aksaklıkları gidermede etkili olabilecektir ifadeleri de yine açıklamasında yer aldı. Bahçeli kendisine örgüt mensuplarıyla yahut bileşenleriyle sağlıklı iletişim imkanı kurma, iletişim kurma imkanı da sağlanacaktır ifadesine yer verdi. Bahçeli sürece ilişkin yol haritasını tarif ederken iki ayrı komisyon oluşturulması gerektiğine de vurgu yaptı. Komisyonlar terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşene kadar devam edecektir dedi. Gelişmeler konusunda hem meclis hem de kamuoyu belirli aralıklarla bilgilendirilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyon meclis başkanının oluruyla her partiden teamüllere göre belirlenecek sayıda milletvekilinin yer alacağı bir takip komisyonu hüviyetinde olacaktır diyerek mecliste yeni bir takip komisyonu kurulması gerektiğine ilişkin bir öneri getirdi. Ayrıca bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli İstihbarat Başkanlığı'ndan oluşan bir tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu kurulması yönünde ikinci bir komisyon önerisinde de bulundu. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin hem yürütüleceği hem de kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanacağı bu yapının içinde ise terörle mücadele devlet koordinasyon merkezinin oluşturulacağını söyledi. Yani iki ayrı komisyon ve bir kurumun da bu yeni yol haritasında oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı. Devlet Bahçeli'nin Türk Gün Gazetesi'ne verdiği röportajda ki ayrıntıların ana başlıkları bu şekildeydi.
16: Özden Erkuş Ankara'dan aktardı.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
4: yatırım. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
24: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
7: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
24: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
25: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
26: Finansal özgürlük budur işte.
24: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
27: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
28: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
27: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
28: Aygaz diyorum.
25: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
29: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
25: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
29: Abicim.
25: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
29: Abicim.
25: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
30: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
31: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
32: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalyaspor da küme düştü. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaelispor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Kırmızı Beyazlılar 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek. Eyüpspor büyük heyecana sahne olan maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç Eflatun Sarılıları ligde tuttu. Gençler Birliği Trabzonspor'u 3-0, Kasımpaşa'da Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Gol krallığında zirveyi 22'şer golle Trabzonspor'dan Paul Onaçu ve Başakşehir takımından Eldor Shamuradov paylaştı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak. Galatasaray UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümünü kutladı. Başkan Dursun Özbek 2000'de Avrupa'nın zirvesine çıkan dönemin başkanı, teknik direktörü ve takım kaptanını Galatasaray Lisesi'nde ağırladı. Burada konuşan Özbek şampiyonlukta emeği geçenlere teşekkür etti.
2: Onlara çok teşekkür ediyorum ve tekrar Galatasaray'ın bundan sonraki Avrupa Kupaları için bu buluşmalar, bu görüş alışverişleri bize destek veriyor. Emeği geçen herkese büyük bir teşekkür ediyorum.
1: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu. Seçime 3 hafta kala adaylık sürecindeki ilk açıklamasını yapan Safi, "Kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz," dedi.
3: "Ne istersen iste benden demek üzere geliyorum. Şuna peşinen söz veriyorum. Ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibiymiş gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik."
1: Bulgaristan'da düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milliler, erkekler serbest stilde birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Milli güreşçiler bir hafta süren organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı. Altın madalyaları takım halinde 104 puanla 3. olan kadın güreş milli takımının sporcuları 61 kiloda Özlenur Özmez ve 69 kiloda Kıymet Rümeysa Tezcan kazandı.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-İstanbul yolunun 61-63. Kilometrelerinde ve Mersin-Çeşmeli otoyolunun 2-3. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: ...2025 yılı orman yangınları açısından Türkiye için oldukça zorlu bir yıl oldu. Resmi verilere göre geçen yıl toplamda 81.473 hektarlık orman alanı yangınlar nedeniyle zarar gördü. Peki zarar gören bu alanlar nasıl yenilenmeli? Orman restorasyonu nasıl ve nerelere yapılmalı? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
6: Sadece orman yangınları değil, pek çok farklı nedenle ormanlarımız ya bir ormansızlaşma sürecine giriyor ya da orman tahribatı olarak adlandırdığımız süreçler yaşanıyor maalesef ülkemizde. Diğer yandan hani birazcık tarih bilginize de dönerek biliyorsunuz işte 10-11 bin yıl önce Mezopotamya'da tarıma başlandı. Sonra da insanlar yayılmaya başladı. 10 bin yıl önce dünya üzerinde insanlar tarafından değiştirilmiş doğal alan miktarı 0 metre kareyken günümüzde neredeyse karaların ki 15 milyar hektar civarındadır yarısına yakın değiştirilmiş. Anadolu'da aslında işte 10 bin yıldan beri insan etkisiyle bir değişime uğruyor doğal ekosistemler. Ormanlar özelinde örneğin işte 23.4 milyon hektar ormanımız var. Bunun 9.5 milyon hektarı bizim boşluklu kapalı dediğimiz çok seyrek ağaçların olduğu, kapalılığın %10'dan aşağı olduğu ormanlar. Bunlar bir zamanlar ormandı ama insanların yanlış ağaç kesmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle yani %40'ı ormanlarımızın tahrip edilmiş durumda. Dolayısıyla bu tahrip edilmiş ormanların ya da bir şekilde arazi kullanım değişikliğine uğramış ormanların tekrar eski haline getirilmesi son derece önemli. Burada da hani restorasyon dediğimizde meşe ormanını kestik diyelim, tahrip oldu. Yerine çam dikmek ya da kayın ağacı dikmek değil, restorasyonun temel mantığı eski doğal ekosisteme tahrip olmuş alanları mümkün olduğunca yaklaştırmaktır. Ve bu restorasyonun temel amaçlarından birisi işte tahrip olmuş ekosistemlerin ormansızlaşmış alanlardan kaynaklanabilecek afetlerin heyelandır, seldir, erozyondur gibi bunların önlenmesine ek olarak eğer bir ekolojik restorasyon yaparsanız burada karbon depolayabilirsiniz ki iklim değişikliği mücadele açısından son derece önemli. Aynı zamanda habitatları onarmış olursunuz, biyolojik çeşitliliği zenginleştirmiş olabilirsiniz. Bu nedenle özetle son yıllarda ekolojik restorasyon veya ormanların ekolojik restorasyonu birçok açıdan giderek ön plana çıkan, iklim değişikliği mücadelede önem kazanan, biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi açısından önem kazanan bir konu diyebilirim.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Reklam.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
0: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: ETS yaz fırsatları başladı.
2: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz.
8: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
9: NTV Radyo.

0: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
1: Günaydınlar, mutlu sabahlar, mutlu haftalar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü sabahında yeni haftaya başlarken geri sayım programımızda karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte olacak. Geride bıraktığımız hafta Cuma günü biliyorsunuz piyasalar bir miktar karışmıştı. Bunun iki tane sebebi var gibi görünüyor. Bir tanesi malumunuz Çin-Amerika Birleşik Devletleri görüşmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri-İran savaşında Amerika'nın tonunu biraz daha sertleştirmesi ki Trump'ın gece açıklamaları devam etti. Bundan sonra işler nereye varacak? Hürmüz Boğazı daha ne kadar kapalı kalacak? İşler tekrar sıcak çatışma başlayacak, başlamayacak. Hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcıların satışları vardı. Bir diğer konuda Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası Fed'in başkanı değişiyor biliyorsunuz. Hatta değişti. Başkan, eski başkan diyeceğiz artık, Jerome Powell Cuma günü itibariyle görevi bıraktı ve Senato tarafından onaylanan yeni başkan Kevin Warsh'un görev süresi başladı. Yemin edecek, yemin ettikten sonra göreve başlayacak. Yemin edene kadar da Jerome Powell geçici başkan olarak göreve devam edecek. İşte bu da etkili oldu. Nasıl etkili oldu? Birazdan Seltem Hanım'la konuşacağız gelişmeleri. Sonrasında Kaan Kavaloğlu yayınımıza katılacak. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı. Malumunuz bayram tatili yaklaşıyor. Sonrasında zaten yaz yaklaşıyor. Yani yaz yaklaşıyor diyorum. İnşallah artık yaz gelecek. Havalar güzelce ısınacak. Yaz koşullarını yaşamaya başlayacağız. Yazda işler nasıl gidiyor? Turizm çok önemli. Özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda neden diyecek olursanız bir yanda ödemeler dengesi, bir yandan Türkiye'nin döviz ihtiyacı. Turizmde bu anlamda biliyorsunuz bacasız sanayi en önemli alanlardan, sektörlerden bir tanesi. Kaan Bey'le de son durumu konuşacağız. Haberlerimiz ve piyasa rakamlarımız da birazdan ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz programımızı öne çıkan satır başlarıyla. İlk olarak ilk maddemiz geliyor ekranlarınıza. Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantıda önemli başlıklardan biri ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ele alınacak. Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin ele alınabileceği belirtiliyor değerli izleyenler. Bakalım geniş kitleleri ilgilendirecek bir haber çıkacak mı? Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösterecek. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri ise 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri ise 21 Mayıs'ta. Aylıklarını 25-26 Mayıs'ta alacak olanlar da 22 Mayıs'ta hesabına yatmış olacak ödemeleri, maaşları. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran için saatin işlediğini belirtti. Derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur dedi. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor değerlendirmesinde bulundu. Yani yine taş üstünde taş bırakmayacağız. Yani yine yakıp yıkacağız tehdidi geldi Donald Trump'tan. Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yatırımcıların düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmesine yatay seyre geçti. Trump'ın açıklamaları sonrası düştükten sonra bir miktar yatay seyre geçti söyleyelim. Ancak değerli metal, petrol fiyatlarındaki yükseliş, enflasyon ve uzun süre yüksek faiz, Hürmüz kapalı olacağı için faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisiyle seans içinde bir aydan uzun sürenin en düşük seviyesini de gördü. Diğer yandan JP Morgan 2026 yılı ortalama ons altın fiyatı tahminini 5708 dolardan 5243, yani yaklaşık 450-500 dolar kadar aşağıya çekti değerli izleyenler. Çin Ticaret Bakanlığından Trump-Xi görüşmesi.

0: Yansıyan önemli notlardan bir tanesi nadir toprak elementleri konusunda da Amerika'nın endişelerini Çin tarafı göz önünde bulunduracak ve bunları bir miktar rahatlatacak gibi de bir sonuç çıkmış bu toplantıdan. Şimdi değerli izleyenler dönelim piyasalara bakalım. Dün özür dilerim. Cuma günü neler oldu? Hangi fiyatlar, rakamlar oluştu? BIST 100 endeksi cuma günü %1,89 gerileyerek 14.368 puandan günü ve de haftayı tamamladı. Az önce söylediğimiz gibi küresel piyasalarda bir tatsızlık vardı. Çin, Amerika yani Trump-Xi görüşmesi sonrasında İran'a yönelik tavrın, Amerika'nın tavrının sertleştiği, ateşkes bitecek mi acaba? Hafta sonu Axios'ta bir haber çıktı. Haber ajansı, Amerikalı haber ajansı biliyorsunuz. Hafta sonu Trump tekrar bir operasyon başlatabilir şeklinde. Dolayısıyla hafta sonu riski almak istemeyen yatırımcıların satışlarını gördük. Hem yurt içinde hem de yurt dışında. Cuma günü 1.89 geriledik. Haftalık bazda %4,61'lik bir kayıp oluştu BIST 100 endeksinde. Cuma günkü işlemlerde işlem hacminin de 169,1 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtelim. Dolar Türk lirası karşısında 45 lira 57 kuruş. Euro 53 liradan başlıyor yeni güne ve de haftaya. Küresel piyasalar doların yine güçlü olduğu, güçlü başladığı bir haftadayız değerli izleyenler. 99 endeks seviyesinin üzerinde dolar endeksi. Euro dolar karşısında 1.16'ya kadar geri çekilmişti. Bu sabah 1.16.20'lerde tutunuyor gibi görünüyor. Sterlin dolar karşısında 1.33.20, 1.33.30 aralığına kadar inmiş durumda. Bu da elbette altın fiyatlarını etkiledi. Demin anlattık ya, hem bir tarafta Kevin Warsh meselesi, Amerika'da yeni Fed başkanı meselesi, hem de bir tarafta Amerika-İran savaşı, ateşkes öyle olacak, böyle olacak, petrol fiyatları yeniden yükseldi vesaire derken altın fiyatları da işte dalgalanmasını sürdürüyor. Geride bıraktığımız hafta cuma günü 4.540 dolardan kapanmıştı. Bu sabah Donald Trump'ın, bu sabah derken geceye karşı bizim piyasalarımız açılmadan önce Donald Trump'ın açıklamasıyla beraber altının ons fiyatında %1,3'lük bir kayıp oluştu. 4.480 dolara, yani 4.500 dolar kritik seviye diye belirtiliyordu ya, onun altına da sarktı. 4.480 dolara kadar geriledikten sonra bir miktar toparlandı. Kayıplarını gördüğünüz gibi geriye almış gibi görünüyor. Kapanışına çok yaklaştı. Brent petrolün varil fiyatı da yükseldi. Bir 111 doları gördü. Şu dakikalarda 107-110 dolar aralığında, 107-109 dolar aralığında işlem görüyor Brent petrolün varil fiyatı. Hani bir aralar diyorduk ya, hiç değilse 100 doların, 110 doların üzerine atmıyor. Hiç değilse 100 dolar civarında, 100'ün altına inecek mi derken 110'lar sanki yeni normal seviyeler mi oluyor? İnşallah şu Hürmüz meselesi, inşallah şu savaş meselesi bir an önce çözülürse küresel olarak ciddi bir sıkıntı da aşılmış. En azından aşılmaya başlamış olacak. Yurt içinde altın fiyatlarını getirelim ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.647 lira, çeyrek altında 10.885 lira bankalar arası piyasada. Değerli izleyenler, piyasalarda durum böyle. Trump dedik ya, İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur. Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önemde diyor. Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright'tan bir açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'ndaki trafik mümkün olan en kısa zamanda muhtemelen en geç bu yaz, yani Haziran'ı yazdan mı sayacağız, saymayacak mıyız, yani o noktada, yani Haziran, Temmuz, Ağustos en erken bu yaz diye ve önümüzdeki ay mı olur, ondan sonraki ay mı olur, öyle bir tahmini var Amerikan Enerji Bakanı'nın. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi'nin de bir açıklaması var. İran'ın ulusal egemenliği, uluslararası ticaret güvenliğinin garanti altına alınması çerçevesinde yeni bir mekanizma hazırlandı diyor. Bizim dostumuza rahatlıkla geçecekler, bizim dostumuz olmayan geçemeyecek açıklamasını yaptı İran'da. Bu arada Axios'ta, Amerikan ajansı Axios'ta bir haber yayınlandı. Orada da bir 5 maddelik öneri, Amerika'dan bir 5 maddelik kriterler gittiği, bunun da Amerika tazminat ödemeyecek İran'a, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu Amerika teslim alacak, İran hariç, biri hariç tüm nükleer tesislerini kapatacak, dondurulmuş varlıkları serbest kalmayacak ve savaş tüm cephelerde duracak. Bu 5 madde, zaten İran tam da bu 5 maddenin tersini iddia ediyor, istiyor. Bakalım anlaşma nasıl sağlanabilecek. Şimdi hemen konuğumuza dönelim. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bizimle birlikte. Seltem Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum.
0: Hepimize çok teşekkürler. Seltem Hanım, küresel piyasalar ve elbette biz de bağlantılı olarak gelişmeleri, yurt içinde, yurt dışında gelişmeleri takip ediyoruz. Az önce de anlattık. Bir, Amerikan-İran Savaşı. İki, Kevin Warsh'un da başkan olarak seçilmesi ciddi manada bir hareketlilik.

0: yaratmış gibi görünüyor. Özellikle geride bıraktığımız hafta çarşamba günü Amerikan hazine ihalesinde 30 yıllık tahvil faizi %5'i aşınca herkes bir şok olmuş gibi göründü. Hani şeye bir mesaj, Kevin Warsh'un başkanlığına, yeni başkana bir mesaj olarak değerlendirildi. Baktığınız zaman yatırımcı huzursuz mesajı gönderiyor Kevin Warsh'un başkanlığı için. Büyük oranda da hani tahvilleri satacağım, bu bir kamu maliyesi yönetimidir açıklamaları etkili olmuş gibi görünüyor Kevin Warsh'un, bilemiyorum ama. Siz ağırlık olarak baktığınızda özellikle son dönemde hani Amerika-İran savaşı mı, Kevin Warsh etkisi mi, bu dalgalanmanın sebebini nereye koyarsınız?
1: Aslında birçok unsur var. Sadece bir ya da iki tane gelişmeden bahsetmek çok olası değil. Bunlar tabii ki etkili oldu faizlerin artmasında. Fakat daha da genişleyerek bakacak olursak, biliyorsunuz Amerika'dan enflasyon verisi de geldi.
0: Doğru.
1: Ve enflasyonda enerjinin sadece geçtiğimiz ay %4 seviyesinde arttığını gördük.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla buna paralel olarak hizmet kalemlerinin de artmaya başladığını gördük. Yani bir yayılma etkisi var artık enerji fiyatlarındaki artışın Amerikan ekonomisinde. Hem barınma fiyatları, hem taşımacılık, yani ulaştırma fiyatları, sağlık fiyatlarında zaten bir artış vardı. Çekirdek göstergeye geçtiğimiz hafta piyasalar çok odaklanmıştı. Çekirdek göstergede de artış olunca bu sefer ekonomideki fiyat baskısının artık sadece enerji ve enerjiye doğrudan bağlı kalemlerle sınırlı kalmayacağını değerlendirdi piyasa. Bundan dolayı da tabii risk algısına bir bozulma oldu ve Fed'den sene sonunda faiz artırımına ilişkin beklentilerde de bir kuvvetlenme gördük. Dolayısıyla bunu da aslında sebeplerin arasında sayabiliriz. Tabii ki yeni Fed başkanının hazineyle yeni bir düzenleme istemesi Fed'in ilişkileri arasında, bu da etkili olmuş olabilir. Fakat burada biliyorsunuz geçtiğimiz sene boyunca sıklıkla dile getiriyorduk. Yeni başkan döneminde Fed'in politikası ne olacak acaba diye. Bundan ziyade aslında FOMC'nin, yani Amerika Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun diyelim, içindeki görüş ayrılıklarının da geçtiğimiz ay belirginleşmesi piyasalar açısından bir risk oluşturmaya başladı. Daha öncesinde çok keskin ayrılıklar biz hiç görmüyorduk FOMC'de. Fakat bu sefer bir kısım katılımcının, oy verme hakkı olan katılımcının faizler inmeli görüşü bildirdiğini, bir kısmının faiz indirimlerini konuşmak için bile erken dediğini, bir kısmında bekle ve gör tarafında kaldığını gördük. Bu esas piyasalar açısından çok ciddi bir risk taşıyor. Çünkü Amerika Merkez Bankası'nın para politikası öngörülebilirliğini azaltıyor. Ve piyasada zaten bu kadar fazla belirsizlik varken çok ciddi bir belirsizlik kaynağı olabilir piyasa açısından. Dolayısıyla hem sizin saydığınız unsurlar, yani yeni başkanın açıklamaları, İran savaşı ile ilgili gelişmeler, petrol fiyatlarının artması, enflasyonun genele yayılması ve FOMC'deki görüş ayrılıkları gibi unsurların hepsi bir risk olarak algılandı piyasa tarafından ve sonuç olarak tabii bono tahvil faizlerinin arttığını gördük.
0: Çok teşekkürler. Gayet net ve anlaşılır ifade ettiniz Seltem Hanım. Olaya bir de İran savaşı, Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı çerçevesinde bakacak olursak, Çin'le görüşmeler sonrasındaki Amerika ile Çin, Trump'la Xi görüşmesinin yansımalarına baktığımızda her iki taraf için de pozitifmiş gibi görünüyor. Siz nasıl okudunuz çıkan notları ve bu görüşme sonrasında sanki özellikle Cuma günü, belki biraz da hafta sonu sanki diyorum, İran'ın biraz yalnızlaştığı ve Amerika'nın tonunu biraz daha sertleştirebileceği gibi bir algı oluştu gibi, benim en azından bende oluştu okuduklarımdan anladığım kadarıyla. Siz nasıl değerlendirdiniz?
1: Tabii Çin ve Amerika dünyanın en büyük iki ekonomik gücü, dolayısıyla arasındaki bu iki gücün arasındaki ilişkinin yumuşaması öncelikle ticaret döngüsünün hızlanması açısından oldukça olumlu. Fakat buradan çıkan olumlu açıklamaların ekonomik olarak ne kadar somut bir gerçeğe döküleceği önemli. Piyasa bunları gözlemleyecektir. Örneğin hem bu ek gümrük tarifeleri tarafında, hem nadir elementler tarafında Çin'in koyduğu ihracat yasakları yumuşayacak mı, yumuşamayacak mı, bunları takip edeceğiz. Eğer bunlar somut gerçekliğe dönüşürse, o zaman tabii ki hem küresel ticaret hacminde bir artış olabilir, hem de bu hem bütün ulaştırma sektörü gibi ticaretin yan sektörleri açısından da çok olumlu bir adım olacaktır. Ama şu anda bunları söylemek için çok erken. Sadece iki tarafında bir takım açıklamalar yaptığını duyuyoruz. Şu anda net olarak görebileceğimiz bir gelişme yok. yok. Sonrasında Amerika'nın savaşla ilgili dinini sertleştirmiş olması da aslında Hürmüz tarafında bu anlaşma, daha doğrusu ateşkes anlaşması kalıcı olacak mı? Biraz daha uzayabilecek mi? Yoksa bozulacak mı? Endişelerini beraberinde getirdi. Çin'den bağımsız olarak. Piyasanın verdiği tepkinin de daha çok buraya doğru olduğunu görüyoruz. Yani petrol fiyatlarındaki artışın, altın fiyatlarındaki gerilemenin buralardan kaynaklandığını görüyoruz. Dediğim gibi Amerika ile Çin'in görüşmesi olumlu bir gelişme. Fakat somut olarak bu bize ticaret tarafında, ek gümrük tarifeleri tarafında ve nadir elementler tarafında ne getirecek? Bunları gözlemlememiz lazım. Henüz bunlarla ilgili somut gelişmeleri piyasa görmedi.
0: Pekala, tam da sözün geldiği nokta itibariyle o zaman altın fiyatlarını da soralım. Altında bir 4500 seviyesinin altına saktı ama şu dakikalarda yeniden üstüne atmış, bir miktar toparlamış gibi görünüyor. Orada da tabii ki petrol fiyatları, tabii ki savaş ve bir yandan da Amerikan tahvil faizleri takip ediliyor herhalde. Altın fiyatları için önümüzdeki dönemde nasıl bir gelişmeler bekliyor bizi?
1: Şöyle, teknik analizlere bakıldığında ifade edilen 4800'lerin üzerine kalıcı olarak çıkmadığı takdirde bu kuvvetlenme hareketinin momentumunu koruması biraz güç görünüyor. Çünkü savaş tarafına baktığımızda burada hala enerji fiyatlarının rahatlayamayacağı bir ortam var. Hürmüz hala açılamamış vaziyette ve petrol fiyatları, doğalgaz, yani tüm emtia fiyatları kanalıyla dünyanın genelinde enflasyon ihraç eder durumda savaş koşulları. Dolayısıyla enflasyona paralel olarak artık ekonomilerin geneline, özellikle hizmet sektörüne sirayet eden bir enflasyonist baskıyla karşı karşıyayız küresel ekonomide. Bu da tabii ki merkez bankalarının faiz artırımlarının tekrardan gündeme gelmesine neden oldu. Böyle bir ortamda biliyorsunuz normalde doların değerlenmesi ya da faizlerin yükselmesi altın için olumsuz göstergelerdir. Bunların olduğu bir ortamda da altının tabii ki çok volatil bir dar bant arasında kalması normal değerlendirilebilir. Şu anda hem faizlerin yükselmesi, altında tabii faiz getirisi olmayan bir araç olduğu için altına olan yatırımcı ilgisinin azalmasına neden oluyor. Tabii ki bu konjonktürel talebi eğer dışarıda bırakırsak, merkez bankalarının talebinin devam etmesi gibi bir takım yapısal talep koşullarının hala altın için devam ettiğini görüyoruz. Ve güvenli liman olma özelliğini hala taşıdığını görebiliyoruz. Fakat Hürmüz Boğazı ve İran Savaşı küresel ekonomiyi o kadar etkiledi ki şu anda piyasa hareketlerinin daha çok bu konjonktürel jeopolitik gerginliklerden kaynaklı olarak aslında hareket ettiğini gözlemliyoruz. Bundan kaynaklanıyor. Bu da tabii ki daha yapısal talep olan Merkez Bankası talebinin baskılanmasına, daha doğrusu bunun etkisinin üzerinde kalarak daha çok yatırımcıların talebinin faizi daha yüksek olan, getirisi daha yüksek olabilecek yatırımlara doğru kaydığını bize gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan da petrol fiyatları, sıklıkla şu eleştiriyi duyuyoruz. Petrol fiyatlarının mevcut seviyesi gelişmeleri tam olarak yansıtmıyor diye. Siz özellikle şu son birkaç gündeki yükselişi, 111 dolara tekrar attı ama hani yine temkinli mi kaldı dersiniz? Yoksa hani daha yukarı gitmeliydi mi dersiniz? Nasıl buldunuz? Gerçekleri yansıtıyor mu demek belki tam olarak doğru olmayacak da özetle şöyle söyleyeyim. Son fiyat yükselişini nasıl buldunuz?
1: Son fiyat yükselişi tabii ki hafta sonunda gördüğümüz haberlerin paralel olarak yaşadığımız bir fiyat artışı. Bu da aslında savaşın başından beri söylüyorduk. Fiziksel petrol piyasasındaki gerçekleşmelerle finansal piyasalardaki petrol fiyatına ilişkin fiyatlamalar arasında bir fark var diyorduk. Şimdi yavaş yavaş aslında finansal piyasaların bu fiziksel gerçekliğe doğru yaklaştığını görüyoruz. Son dönem de neler oldu diye bir değerlendirme yaparsak, öncelikle tabii Hürmüz Boğazı'nın kapanması hem doğalgaz hem petrol, yani hidrokarbür piyasasında ciddi anlamda bir arz açığı meydana getirdi. Buna paralel olarak önemli üretim tesislerinin vurulması, üretim kapasitesinin azalmasına sebep oldu. Burada daha çok Suudi Arabistan'ın hızlıca fiyatları, pardon, petrol üretimine artırma kapasitesine güveniyordu piyasa. Burada evet, Yanbu limanından petrol boru hattını kullanarak buradaki satışların ihracatını artırdı Suudi Arabistan, ama komple tam olarak üretim kapasitesini artırabilmesi için Suudi Arabistan'a da zamanla ihtiyacı var. Dolayısıyla burada da çok hızlı bir şekilde aslında piyasanın beklentisi gerçekleşmedi. Onun dışında Birleşik Arap Emirlikler'de nükleer santralin vurulduğuna ilişkin bir haber geldi. Tüm bunlar alt alta konulunca, bir de tabii ki OPEC'in kendi stoklarının ne kadar sürdürülebilir olduğu konusu gündeme gelmeye başladı. Yani aslında siz üretebilirsiniz ya da stoğunuz olabilir, ama bunu piyasaya ulaştıramazsanız fiyatlar artmaya devam eder. Doğru. Gördüğümüz durum bu. Hem üretim tarafında hem de stoklar tarafındaki hassasiyet, piyasaya ulaşma sorunları fiyatları artık yukarı doğru itmeye başladı. Ve 28 Şubat öncesinde petrol piyasasının yaklaşık 70 dolarlarda olduğunu düşünürsek burada %50'den fazla bir fiyat artışı olduğunu görüyoruz. Bu da aslında ciddi bir petrol fiyatı şoku küresel ekonomi açısından. Bu daha kötüleşebilir mi? Kötüleşme ihtimali tabii ki var. Kurumların risk senaryolarında biliyorsunuz 150 dolarlar da konuşuluyor. Tabii ki ateşkes anlaşmasının savaşın gidişatına göre değişecektir, ama Hürmüz Boğazı alternatif olmadığından kaynaklı olarak açılmadığı takdirde finansal piyasaların bu fiziksel petrol piyasasındaki riskleri daha somut bir şekilde fiyatlamaya başlaması ve fiyatların kademeli bir şekilde artması beklenebilir.
0: Çok teşekkürler Seltem Hanım. Bu sabah çok yorduk sizi. Son bir soru da yurt içinden. Geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Faiz seviyesi olarak siz önümüzdeki döneme ilişkin bir mesaj aldınız mı? Son iki dakikamız, son sorumuzu da böyle soralım.
1: Tabii ben Merkez Bankası'nın %24'e çıkartmasını bekliyordum ara hedefine. Dolayısıyla burada en son yaptığı faiz artışını, 3 puanlık faiz artışını bir teknik ayarlamayla politika faizi haline getirmesini bekleyebiliriz. Dolayısıyla %40'lar civarında Merkez Bankası piyasayı fonlamaya devam edecektir diye ben değerlendiriyorum. Bir faiz indirimi beklentisi ötelenmiş vaziyette. 3. çeyrekten önce bir faiz indirimi beklememek lazım. Jeopolitik gerginlikler çok hızlı değişebilecek bir ortam olduğu için net bir seviye söylemek zor. Ama 3. çeyreğe kadar, yani Eylül ayına kadar en azından %40'lar civarında bir fonlama faizi bekliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Haftaya başlarken bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler dilerim.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ve değerli izleyenler, şimdi sırada ikinci diğer konuğumuz var. Konumuzu da değiştiriyoruz. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu bizimle birlikte. Kaan Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın Murat Bey, ben de size iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Kaan Bey, malumunuz bayrama artık çok kısa bir süre kaldı bu hafta sonu itibariyle. Hani acaba hareketlilik nedir diye soracağım. Yoğun destinasyonlar nedir diye soracağım. Savaşın etkileri nedir diye soracağım. Ama isterseniz onu ikinci soru olarak saklayalım. Öncelikle bayramla başlayalım. Hani fiyatlar ne seviyede, ortalamalar ne seviyede, yoğunluklar ne seviyede? Buyurunuz anlatın bize.
2: Bayram tatilinin uzaması 19 Mayıs. Gençlik ve Spor Bayramı günüyle birlikte birleşmesiyle birlikte ve bunun erken açıklanmasıyla birlikte çok ciddi bir hareket kazandı o dönem. İnsanlar tatillerini ikiye üçe bölebilme şansına sahip oldular. Dolayısıyla ciddi bir yoğunluk bekliyorduk ve bu da gerçekleşiyor şu anda. Genellikle son saniyede açıklandığında, son dakikada açıklandığında uzama döneminin bir parça son dakika rezervasyonlarına kalıyor. Son saniyede karar vermeye çalışıyor tüketici. Ama erken açıklandığında gerçekten çok programlı, ciddi bir tatil dönemi oluştu. Güzel de bir dönem, özellikle Antalya için resort bölgede insanların denize girebildikleri, sıcaklıkların yaz tatili kadar uygun olduğu bir dönem. Dolayısıyla yoğun bir döneme girdik diyebiliriz Kurban Bayramı dönemiyle birlikte. Bir de tabii bir şansımız daha oldu. Bu periyot Almanların Pfingsten dediğimiz yortu bayramı tatillerine denk geldi. Özellikle Almanların da tercihinin bu dönem olduğunu söyleyebilirim. Hemen peş peşe geliyor. Bir de tabii bizim için çok önemli olan Avrupalı Türkler, gurbetçilerimiz. Onlar da hem Kurban Bayramı tatillerini hem de Avrupa'da yaşanan tatil dönemini, iki tatili bir arada yaşayabilecekler. Onun için onlardan da yoğun bir tercih alıyoruz.
0: bayram için turizm sektörünün hareketliliğe başladığını, güzel bir seviyede olduğunu anlıyoruz sözlerinizden. Peki, bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı, bir tarafta da tüketicinin, sadece Türkiye için söylemiyorum, dünyada tüketicinin değişen tercihleri nedir? Özellikle pandemiden sonraki, sizinle daha önce de bu konuyu konuşmuştuk. Bize gayet güzel anlatmıştınız burada tercih değişimlerini. Bu iki şeyin, kriterin ışığında yaz dönemine ilişkin, küresel talepten bahsediyorum, yaz dönemine ilişkin durumumuz nedir? Savaş nedeniyle bazı iptallerin olduğu söyleniyordu. Orada bir değişiklik var mı?
2: Yakın coğrafyamızda bizi etkileyen iki önemli savaş var. Rusya-Ukrayna, yani bizim birinci kaynak pazarımız da o dönemki üçüncü kaynak pazarımız, yaklaşık 5 yıldır kendi aralarında savaşıyorlar. Bu çok ciddi bir kayıp bizim için. İkincisi İran-İsrail, Amerika Birleşik Devletleri gerilimi. Bunun biraz önce hanımefendi konuşurken petrol fiyatlarının ekonomiye olan etkilerinden bahsetti. Çok da net anlattı. Altın fiyatını etkilediğini, döviz emtiyalarını nasıl etkilediğini anlattı. Turizm açısından bakıldığında bu savaşın da iki türlü etkisi var. Birincisi bir algı yönetimi var özellikle Avrupa'da. Türkiye'nin savaşın çok merkezine yakın bir bölgede olduğu. Bu hem doğru hem yanlış. Savaşın sıcak çatışma bölgesine çok uzak ama tabii ki o coğrafyada olduğu doğru. Bu algıyla birlikte öncelikle savaşın etkisinden dolayı insanların rezervasyonlarını daha yavaş yapmaları ve ilk başlangıç döneminde 1 Mart 15 Mart arasında çok ciddi bir iptal aldığımız bir dönem oldu. Fakat savaşın daha da etkin ve devamlılığının bizi daha tedirgin ettiği bir etkisi daha var. Bu da ekonomik etkisi. Petrol fiyatlarının artmasının da bizim için iki türlü etkisi var. Birincisi özellikle paket turların içerisinde yer alan hava yolculuğunun pahalılaşmasının söz konusu olması. Hani yakın dönemde belki hiç edebilme şansı oldu bazı havayolu şirketlerinin bunu. Dolayısıyla bundan yakın dönemde çok etkilenmediler ama orta dönemde çok ciddi etkileneceklerini planlıyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla paket tur fiyatlarının Avrupa'da çok ciddi anlamda yükselmesi söz konusu. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte. İkinci etkisi de ekonomik durgunluk. Gerçek anlamda insanları tedirgin eden bir dönem oluştu ekonomik anlamda. Tüketici bu anlamda bekle ve görü tercih etti. Savaşın etkilerini görmeyi tercih etti. Bu anlamda da bu bekle gör tabii turizm açısından çok tedirgin edici. Bu dönemin aslında kazananı İspanya ve Yunanistan oldu gibi gözükse de İspanyolların Avrupa'daki artışını Amerika'dan birazcık Amerika rezervasyonlarında ciddi bir azalış oldu onlar için de politik olarak. Dolayısıyla bunun da bir dengesi oluştu. Bizim ise hiçbir konuda hani çaresizlik içerisine düşmediğimiz bir sektörüz biz. Turizm sektörü, dirayetli bir sektörüz. Bu anlamda hani bu zor dönemi de yine atlatmaya çalışan bir sektörüz. Benim bir sözüm var. Bu yılı kayıp bir yıl değil, zor bir yıl olarak adlandırmak için de bu konuyla ilgili çok ciddi çalışma yapıyoruz. Özellikle Avrupalı turistin tekrardan yönünü Türkiye'ye, Antalya'ya çevirmesi, Ege'ye çevirmesi bizim için çok değerli. Rusya ile ilgili savaşın devam ediyor olmasının da onlar üzerinde ciddi bir ekonomik etkisi var. Orada da bir durgunluk söz konusu. Ama geçen sene 4 milyon rakamını yakalamıştık. Açıkçası ben bu sene de 4 milyon rakamını yine yakalayacağımızı düşünüyorum. Ama özellikle Avrupa'daki yavaşlama, rezervasyonlardaki yavaşlama bizi biraz sıkıntıya düşürecek gibi gözüküyor. Hemen Paskalya ve Ramazan bayramı sonrasında bir durgunluk yaşamıştık. Ondan ya, Nisan'ın sonunda bir Benelux ülkelerine ilgilendiren, özellikle Hollanda'ya ilgilendiren bir kral günü tatilleri var. Biraz Hollandalı misafirlerimiz oldu. Rusya'dan bir akış oldu Mayıs'ın başında. Mayıs'ın birinci haftasıyla Kurban Bayramı ve Pfingst'in arasında yine bir boşluk yaşadık. Kurban Bayramı, Pfingst'in sonrasında da yüksek sezona girerken yine bir iki haftalık daha boşluk olacağını görüyoruz. Dolayısıyla yüksek sezonun Haziran'ın üçüncü haftası itibariyle, üçüncü haftasının son itibariyle başlayacağını programlıyoruz. Zor bir dönem turizm açısından, tüketici açısından da zor, karar vermeleri açısından da zor. Ama bizim için önemli olan konu son saniyeye rezervasyonların kalmaması. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
0: Çok teşekkürler. Bir önceki soruya cevap verirken bayram tatilinin uzadığı önceden açıklandığı için yurt içinde yerleşik tercihleri hızlı, planlı ve net bir şekilde gerçekleşti dediniz. Şimdi Önce bununla başladık. Sonra bize yurt dışını anlattınız, yabancı turistin tercihlerini de. Şimdi ben de size yüksek sezon başladığı zaman yerli turist açısından soracağım. Önceden plan yapanlar için, planlı programda davrananlar için ve hatta geride kalanlar için plan yapmakta. Yaz yaklaşırken, yüksek sezon yaklaşırken hani fiyatlar nasıl değişecek, nasıl evrilecek, yeni paketler, indirimler vesaire, hani böyle cazip şeyler olacak mı acaba, kampanyalar vesaire?
2: Aslında bizim açımızdan nihai tüketiciyle bizim bir centilmenlik anlaşmamız vardır. Otelcilerin ve turizmcilerin. İlk alanın her zaman en ucuza almasını biz tercih ederiz. Evet. Bunu organize ederiz. Bu bizim için erken rezervasyon indirimi dönemlerinde ilk satın alanın en indirimli fiyata tatil yapmasını devam ettirmemiz lazım ki ileride de rezervasyonlarını erkenden yaptırabilsinler. Bizim için son dakika satışları riskli satışlardır aslında turizmciler açısından. Bu anlamda bakıldığında kriz dönemlerinde son dakika satışları olur. Bu da bir gerçek. Ama bizim çok ciddi sayıda erken rezervasyon aldığımızı da söyleyebilirim. Özellikle yurt içi pazarda. Bizim tüketicimiz daha dikkatli davranmaya başladı. Özellikle eskiden sadece Temmuz Ağustos aylarına dayalı bir tatil şekli vardı. Şimdi aileler tabii ki yine tatil periyotlarını yine o Haziran'ın 15'i, Eylül'ün 15'i arasına sıkıştırıyor. Evet. Ama daha gençler, daha farklı jenerasyonlar tatillerini daha indirimli olan dönemlerde yapıyorlar. Burada da şöyle bir denge var aslında. Avrupa'da yaşayan Türklerin ve bizim iç pazarımızın da çok hızlanmasıyla birlikte yoğun bir Temmuz-Ağustos dönemi geçireceğiz. Aslında hani Kurban Bayramı tatili girdi araya ama Temmuz-Ağustos'la ilgili de son indirimli periyot 31 Mayıs'a kadar devam ediyor aslında. Bunu da sizin aracınızla değerlendirmesini tercih ederim kendi vatandaşlarımız.
0: Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, çok teşekkürler yayınımıza katıldınız, bizleri bilgilendirdiniz. Yeni haftaya başlarken mutlu günler dilerim.
2: Ben de size teşekkür ediyorum, iyi haftalar diliyorum.
0: Ve değerli izleyenler, şimdi bir araya gitme zamanı geldi programımız içerisinde. Sonra da borsada BIST 100 endeks açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenlerse %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Türkiye'de sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da yağış kısa süreli, Ankara'da yine sağanak geçişi var. İstanbul 19, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 21, Antalya parçalı bulutlu 27 derece. Marmara'da yağış yerel ve kısa süreli, güneş de görülebilecek. Edirne 25, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da yağış çoğunlukla Çankırı, Yozgat, Sivas kesimini etkiliyor. Eskişehir 18, Kayseri 20 derece. Ege geneli güneşli ve az bulutlu. Manisa 25, Denizli 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye kesiminde sağanak geçişi var. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz genelinde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 16, Samsun 18 dereceye iniyor. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır kesiminde gök gürültülü yağış var. Erzurum 15, Gaziantep bulutlu 25 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz onu gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Gündemde öne çıkan haberleri aktaracağız efendim. Operasyonlar sürüyor. Antalya merkezi 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 11 milyar lirayı aşkın şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de de yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertildi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek yasa dışı bahis şebekelerine karşı iki büyük darbe indirildiğini söyledi ve buna göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde aylar süren titiz çalışmalar sonucu 20 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerin hesaplarında 11,3 milyar liraya aşkın işlem hacmi vardı. 183 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Bir operasyon da Mersin'de gerçekleştirildi. Yurt dışı bağlantılı yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerinin aklandığı belirlendi. Söz konusu organize suç ağı çökertildi. 7 milyar liralık işlem hacmine sahip 50 kişi yakalandı. Ayrıca suçtan elde edilen lüks araç ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el koyuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda Boğaziçi AŞ'de İhaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmada yeni dalga operasyon kapsamında iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Ve tespitler sonrası İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi. Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne verdiği mülakatta koordinatörlük statüsünün örgütün bütün türevleri ve unsurlarıyla kati surette tasfiye edilmesine ilişkin bir tanımlama olduğunu belirtti. Öcalan'ın koordinatör statüsü örgütün tasfiye süreciyle sınırlı kalacaktır. Koordinatörlük, Kürtlerin lider ve temsilci, etnik ve kategorik hakların savunucu gibi hususları kapsamaktadır, dedi. MHP Genel Başkanı Öcalan'a örgüt mensupları ya da bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini de vurguladı. Terörsüz Türkiye sürecinde iki yeni komisyon kurulması önerisinde de bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin katılımıyla bir takip komisyonu, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Başkanlığı'nda bakanlık ve MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu kurulması gerektiğini belirtti. Ve şimdi Bahçeli'nin bu açıklamalarını konuşacağız. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk yayın konuğumuz. Sayın Öztürk, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Buse Hanım, selamlar.
0: Şimdi Bahçeli Öcalan'a daha önce de barış koordinatörlüğü statüsü önerisini zaten gündeme getirmişti. MHP liderinin yeni açıklamalarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir inşa planı söz konusu?
1: Öncelikle oldukça kapsayıcı açıklamalar bugünkü Türk Gün Gazetesi'ne verdiği beyanat. Üç tane de odağı var. Bunlardan bir tanesi teröristli Türkiye sürecinin geldiği yerin bir özeti. Yani neler oldu son 1,5 yılda, bunun olumlayan bir çizgiye sahip. İkincisi, daha önce kendisinin yaptığı bu koordinatörlük açıklaması, yani Öcalan'a bir statü verilmesinin anlamı, bunun sınırları ve ayrıntıları bir yönde. Üçüncüsü ise koordinatörlüğün de ötesine geçecek şekilde yasama ve yürütmede iki ayrı komisyon kurulması ve sürecin aslında devlet organları tarafından daha sistematik bir şekilde takibini öngören bir çerçeve sunmakta Sayın Bahçeli bize. Bütün bu açıklamaların nihayetindeki amaç da şu: teröristi Türkiye sürecinin daha hızlanması ve aynı zamanda silah bırakmanın sistematik hale gelmesi için bazı adımlar atılması gerektiğini düşünmekte Sayın Bahçeli. Daha önce de bunu ifade etmişti. Şimdi daha kapsayıcı bir şekilde bir hali siyaset bilimi kavramı da kullanılmış o yazı içerisinde. Bunu gerekçelendiriyor. Neden Öcalan'a koordinatörlük verilmesi gerekiyor? Neden yasama ve yürütmede şu aşamada, biliyorsunuz daha önce mecliste bir komisyon kurulmuştu ama yeni bir komisyon neden mecliste kurulmalı ve yürütmede de aslında bunu takip edecek bir mekanizmaya neden ihtiyaç duyulması gerektiğine dair bir takım argümanlar ve gerekçelerle karşı karşıyayız.
0: Peki sizin bu açıklamalardan anladığınız nedir, değerlendirmeleriniz nedir? Neden yeni bir komisyon isteniyor? Neden böyle bir statüye ihtiyaç var?
1: Şimdi öncelikle Sayın Bahçeli teröristi Türkiye sürecinin amacını bize tekrar hatırlatıyor. İç cephenin güçlendirilmesi, yani bu ortak işte istikbal, bekanın sağlanması, milli dayanışma, bu amacın hala baki olduğunu, aslında bu amaca doğru ilerlediğimizi söylemekte. Bu arada metnin sonunda Türkiye'de tam demokrasinin inşası için şiddet ortamının, terörün tümüyle sona ermesi, terör ihtimalinde sona ermesine dair bu genel çerçeveye sadık olduklarını ifade etmekte. Ayrıca bazı işte tarihleri bize tekrar hatırlatıyor. Yani 27 Şubat'ta Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, 12 Mayıs'ta terör örgütünün buna evet demesi, 11 Temmuz'da sembolik de olsa silah bırakmayı önemsemekte. Son 1,5 yılda Türkiye'de terör eylemi olmamasını da önemsemekte. Ama gelinen nokta itibariyle silah bırakmadan istenilen seviyeye ulaşılamadığını, bunun hızlandırılması içinse Öcalan'ın PKK üzerindeki kontrolün arttırılması gerektiğine dair bir gerekçe sunuyor bize. Yani Öcalan'ın PKK üzerindeki denetim ve yönlendirme gücü artarsa, mesela kurucu lider ifadesini biliyorsunuz daha önce de kullanmıştı Sayın Bahçeli ve hem kendi kamuoyundan hem de başka çevrelerden eleştiri de almıştı. O kurucu lider ifadesini neden kullandığını da söylüyor. Eğer kurucu lider olarak Öcalan'ın PKK üzerindeki gücünün artmasının hem PKK'nın topyekün olarak, yani bölünmeden silah bırakmasını kolaylaştıracağını, hem de aynı zamanda bu sürecin işte ekamete uğramaması, enfekte olmamasını da hızlandıracağı kanaatinde. Bunun
0: peki
1: dışında ayrıca
0: bu
1: yasama, buyurun.
0: Yeni statü süreci hızlandırır mı?
1: Şimdi şöyle, PKK'nın silah bırakmaması Öcalan'ın statü eksikliğinden kaynaklanıyor argümanı bir yere kadar doğru tabii ki. Evet, ama bu son 1,5 yıla baktığımızda iki tane temel sorunun olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi, PKK uzun bir süre, biz de televizyon ekranlarında konuştuk, yorumladık. Suriye'yi bekledi Buse Hanım. Yani SDG ile Şam arasındaki gerilim, SDG'nin kazanımlarının korunması. Şimdi İran Savaşı'ndan beri son 2-3 aydır ise aslında PKK'nın İran krizini beklediğini görmekteyiz. Yani PKK çünkü uluslararası bir terör örgütü, Orta Doğu'nun çeşitli coğrafyalarında bir takım çıkarları var. Yani bir dış politik angajman var Suriye ve İran bakımından. İkinci mesele şu, yani evet PKK liderliği, PKK terör örgütü ve onun işte yasal Kürt hareketi de dendi, bir yasa beklemekte. Yani onlara göre önce yasa çıkmalı, durum belli olmalı, ardından PKK silah bırakmalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi politikası, aynı zamanda AKP ve MHP'nin, Cumhur İttifakı bileşenlerinin de resmi politikası, PKK'nın silah bırakması belli bir olgunluğa ulaşmadan, yani belli bir seviyeye ulaşmadan bir yasal çerçeve, yani geri dönüşü olmayacak bir yasal çerçeve inşası konusunda siyasi iktidarın belli rezervleri var ve o rezervler korunmakta. Aslında Sayın Bahçeli de koruyor onları. Ama gelinen şu noktadaki tıkanıklığı aşmak için Öcalan'ın elindeki yetkinin ve iletişim imkanlarının artması, metinde sistematik bir müdahale istiyor Öcalan aracılığıyla PKK'ya. Bunun PKK'yı daha da zorlayacağını ve silah bırakma sürecini hızlandıracağı kanaatinde. Bu önemli bir adım, ama tek başına bunun silah bırakmayı kolaylaştırması çok da kolay değil açıkçası. Çok da mümkün değil, özür dilerim.
0: Sayın Öztürk, şimdi size zaman zaman işte Amerika-İran savaşını ve işte ardından gelmesi planlanan ateşkesi konuşuyoruz. Ama işte masaya oturmak için de şartlar teker teker masaya sürülüyor. Hürmüz krizinin aşılması gerekiyor ama her biri için işte farklı bir şart lazım. Bir kere Amerika'nın bölgedeki ablukayı kaldırması lazım. Burada bir tıkanıklık söz konusu ve aşılamıyor bu durum. Herkes tabii ki karşı taraftan bir farklı adım bekliyor. Benzer bir tıkanıklık mı, yani yeni yol haritası talebi bir tıkanıklığı mı işaret ediyor? Bu da merak konusu tabii.
1: Şimdi tabii orada savaşan devletler var.
0: Tabii.
1: Burada ise bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürüttüğü, en azından prensip olarak tek başına yürüttüğü bir politik var. Öcalan gibi işte bir takım hükümlüler de, PKK liderliği de buna bir ölçüde yardımcı oluyor. Ama evet, yani siyaseten bu benziyor mu? Evet, bir yerde benzemekte. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin, evet, Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı en başından beri değişmedi. Yani PKK ile ilgili mesela bir siyasi angajman içine girmedi. Veya bu süreç bir tür karşılıklı müzakereye de dayanmıyor. Yani işte PKK silah bıraksın, biz de bunun karşılığında şunları vereceğiz. Bu tür bir süreç söz konusu değil. Ancak terörün ve şiddetin bitmesi koşuluyla bunlar gerçekleşirse bazı demokratik adımların ileride atılacağına dair bir öngörü var, onu söyleyelim. Önce yasa mı çıkacak, yoksa önce terör örgütü silah mı bırakacak meselesi, evet, önce, yani benzetme bakımından, önce Hürmüz Boğazı mı açılacak, yoksa ateşkes mi yapılacak, İran'la Amerika arasındaki bu çatışma, tarafların birbirini ikna edememe sürecine bir ölçüde benzemekte. Ama PKK sorununun tabii çok katmanlı bir yanı da var. Yani PKK'nın ya da yasal Kürt hareketinin işte bir takım talepleri, bununla ilgili yasal hazırlık olup olmayacağı veya işte o lider kadronun nereye gideceği gibi hususlar var. En azından Bahçeli bakımındansa bu bütün sorunların aşılması bakımından değil, ama en azından PKK'nın silah bırakma sürecinin hızlandırılması bakımından Öcalan'ın daha aktif olması gerekmekte. Bu sayede süreçte bir takım adımlar atılabilir.
0: Peki Devlet Bahçeli'nin bu yeni önerisi, yeni hamle önerisi Cumhur İttifakı'nda nasıl karşılık buluyor?
1: Ya şimdi şöyle bir mesele var. Daha önce de biliyorsunuz Sayın Bahçeli hem Öcalan'ın statüsüyle ilgili hem de başka konularla. Mesela Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı, Ahmetler göreve dönmeli, kayyum uygulaması ile ilgili yeni adımlar atılması gerekiyor. Sayın Bahçeli belki Kürt sorunu bakımından değil, mesela MHP'ye göre Türkiye'de Kürt sorunu yok, terör sorunu var. Ama terör sorununun hızlı bir şekilde halledilmesi ve çözüm sürecinin nihayete ermesi konusunda maksimalist bir tavır var. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi öyle değil. Adalet ve Kalkınma Partisi Sayın Bahçeli ile ve MHP ile açık bir çatışmaya girmeden veya mesafe bırakmadan bu konuda sessizliğini koruma eğiliminde. Yani mesela biliyorsunuz geçen hafta aslında daha önce yapılan bu Öcalan'a statü verilsin çağrısına isim konulmuştu. Mesela son bir hafta içinde, 10 gün içerisinde Sayın Erdoğan, işte Numan Kurtulmuş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli, aynı zamanda devlet aygıtındaki önemli kişiler terörsüz Türkiye sürecinin arkasında olduklarını, bu sürecin devam ettiğini söylediler, ama mesela Öcalan'a statü meselesine açıkça girmediler. Burada da ihtimal ki böyle bir durum olabilecek. Yani burada MHP daha çok bastıran, talep eden, bunu ayrıntılara döken bir tavır içerisinde ve bu bağlamda DEM'le arasında bir yakınlaşma var. DEM de MHP'nin tavrını olumlu bulmakta. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi, işte meclisteki çoğunluk partisi ve yürütme aygıtı aynı zamanda bu konuda daha temkinli davranmakta. Mesela bu da bir soru işareti. Yani bu açıklamalar Adalet ve Kalkınma Partisi ile işbirliği halinde koordineli bir şekilde mi yapılıyor? Yoksa bir açıklama yapılıp onun, işte iktidar partisinin bir tavır alması veya diğer partilerin bir tavır alması mı sağlanmakta? O da sürecin başından beri henüz netliğe kavuşmuş bir mesele değil.
0: Peki sizin gözleminiz nedir? Yani aslında birlikte bir hareket mi söz konusu, yoksa işte Devlet Bahçeli'nin önerileri ve açıklamaları doğrultusunda sonrasında konuşulan bir süreci mi izliyoruz?
1: Yani şimdi şöyle, tabii bu bir devlet projesi, teröristi Türkiye süreci. En başından beri böyleydi. Ve burada da hem milliyetçi hassasiyetlerin dindirilmesi, hem de işte devlet aygıtı dahil olmak üzere Türkiye'nin kurumsal mimarisinin bu sürece daha güçlü bir şekilde dahil olması bağlamında Devlet Bey'in öncü rolü çok açık. Yani ilk açıklamadan bugüne kadar doğru, ama mesela siyasi iktidarın da geniş kamuoyunu ikna etme, bu sürecin siyasi risklerini azaltma bağlamında da bazı tutumları var ve daha iyimser bir temkinlilikle hareket etmekte. Ben bu iki pozisyonun birbirini tamamladığı kanaatindeyim. Ama tabii bir şeyin, yani iki partinin veya siyasi iktidarın veya Cumhur İttifakı'nın birbirinden bir ölçüde farklılaşan pozisyonların birbirini tamamlıyor olması, mesela somut akut sorunun çözülmesini tek başına sağlamamak da en başından beri şu, daha doğrusu Öcalan'ın silah bırakma çağrısına PKK'nın evet dediği 12 Mayıs tarihinden beri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beklediği şey PKK'nın geniş kapsamlı bir şekilde silah bırakması bu sanım. Bu ne yazık ki şu ana kadar gerçekleşmedi. Ben Sayın Bahçeli'nin çağrısının bunu hızlandıracak bir tür uygulamaya dair stratejik bir adım olduğu kanaatindeyim. Ama eğer sorunuz şununla ilgiliyse, peki iki partinin teröristik Türkiye süreci bağlamında bir farklılaşması var mı? Hayır, yok. Her iki partide işte Milli Beka'nın gerçekleştirmesi bağlamında teröristik Türkiye sürecinin devam etmesi kanaatinde. Ama araçlar ve bunların söyleme dökülmesi noktasında evet bir ayrışma söz konusu tabii ki.
0: Peki şimdi Abdullah Öcalan'a sosyal statü önerisi toplumda nasıl karşılık buldu şu ana kadar? Ve bundan sonra tabii Bahçeli'nin yeni açıklamalarıyla da yeni hamle açıklamalarıyla yahut bu yapılması beklenen yasal düzenlemelerle nasıl bir karşılık bulur? Şu ana kadar izlenimleriniz nasıl? Bir anket söz konusu mu mesela? Evet. Özellikle parti tabanlarında nasıl bir yankı buluyor?
1: Şimdi şöyle bir durum var. Terörist Türkiye sürecine aslında toplumun büyük bir kısmının bir kabulü oluru var. Olumlu bakıyor. Yani zaten kim PKK'nın silah bırakmasına karşı çıkabilir ki? Evet. Ama daha ayrıntıyı sorduğunuzda bu sanım. Mesela af çıksın mı PKK'lar için? Öcalan serbest kalsın mı? Umut Hakkı olsun mu? Kayyum kaldırılsın mı? Yani böyle daha alt gündemleri sorduğunuz zaman orada yanıtların gittikçe olumsuza doğru kaydını görmekteyiz. Yani mesela Öcalan'la ilgili ve PKK ile ilgili özellikle af ve umut hakkı konularında halkın büyük bir kısmı bu konuda negatif. Yani Öcalan'ın serbest kalmasına karşı. PKK için genel bir affa karşı. Evet, ama bir takım ara adımların atılması konusunda toplumsal desteğin bir ölçüde yükseldiğini de görmekteyiz. Özellikle kitle partileri bakımından biz bunu şeyde fark ettik. Terörist Türkiye süreciyle ilgili bir komisyon kurulmuştu mecliste hatırlarsanız. Mesela o komisyonun rapor yazmasında ya da o komisyonun özellikle AKP ve CHP büyük kitle partileri açısından söylüyorum. Örneğin Öcalan'a heyet gönderilmesi sırasında bazı zorluklarla karşılaşıldığı, yani o krizin kolay yönetilmediği, toplumsal tepkinin de aslında kitle partileri tarafından fark edildiğini de görmekteyiz bu süreç bağlamında. Statüyle ilgili şunu söyleyelim. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli'nin teröristi Türkiye dair ilk açıklamasında ne demişti? Gerekirse tüm süreçler tamamlandıktan sonra umut hakkını bile konuşabiliriz. Mesela ya bugünkü açıklamada ne var?
0: İfade mesela, yok. Mahkumiyet haklı saklı tutularak gibi evet, bir ifadede belirtilmiş. Bu nasıl bir fark yaratıyor o günden bugüne?
1: Şöyle, umut hakkıyla statü aslında birbirinin alternatifi. Yani umut hakkı ne demek? Yani Öcalan'ın şartlı salıverilmesi demek aslında Türk hukuku bakımından. Bu mümkün değil. Onun alternatifi ne? Statü verilmesi. Yani o Öcalan hükümlü olarak cezaevinde devam edecek varlığına. Ama Öcalan'a iletişimle ilgili, örgütle bağlantıyla ilgili veya işte çeşitli kesimlerle, örgütten veya başka kesimlerle görüşmeyle ilgili bir takım haklar tanıyacak. Normalde bir hükümlünün sahip olmadığı haklar, bir siyasi statü verecek. Bunun amacı ne? Bu süreç başarılı bir şekilde tamamlansın. Öcalan'ın rolü bu. Dolayısıyla statünün aslında umut hakkının bir alternatifi olduğunu da söylemekteyiz. Şunu da ben bir ayrıntı olarak vereyim. Öcalan en baştan bugüne kadar umut hakkı talep etmedi kendisi için. Umut hakkı talebi örgütte ve yasal Kürt hareketinde DEM'de var. Ama statüye geldiğimizde Öcalan'ın kendisi PKK ve DEM'in aslında Öcalan'a statü konusunda oldukça pozitif olduğunu görmekteyiz. Yani mesela Öcalan'ın daha önceki açıklamalarına baktığınızda, PKK'nın ve DEM'in açıklamalarına baktığınızda kurucu liderlik, onların tabiriyle kurucu liderliğe statü verilmesi gerektiğini düşünüyorlar onlar da. Yani sürecin önünün açılması bağlamında bence burada bir mutabakat var. Umut Hakkı'nın da statünün alternatifi olduğunu, umut hakkı olmayacaksa statü verilerek sürecin hızlandırılması gerektiğine dair Kürt hareketinde, yasal ve yasa dışı Kürt hareketinde bir genel görüş birliğinin olduğunu görmekteyiz.
0: Peki muhalefetin tepkisi ne olacaktır burada? Şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Öcalan'a ziyarete gitmediğini, İmralı'ya ziyarete gitmediğini biliyoruz. Ama tabii ki terörsüz Türkiye sürecinin başarılı olması adına söylemsel anlamda özellikle destekleri mevcut. Ama bu son statü ya da işte yeni hamle çıkışları nasıl karşılık bulacaktır muhalefette?
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi komisyona üye vererek aslında bu sürece prensip olarak karşı çıkmadığını belli etti. Ve komisyondan üye çekmedi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir kaygısı var. Adalet ve Kalkınma Partisi, yani iktidar ve ana muhalefeti kastediyoruz, çok temkinli davrandığından ve aslında kendisini bağlayacak pozisyon almadığından CHP'de pozisyon almıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre Türkiye yönetimi sorumluluğu aslında iktidara ait. Yani Sayın Erdoğan'a ve hükümetine ait ve meclis çoğunluğuna. Onların bu konuda bir pozisyon alması. Mesela yasa çıkacak mı çıkmayacak mı? Aslında Türkiye'de meclis çoğunluğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ve MHP'ye ait olduğuna göre Adalet ve Kalkınma Partisi'nin daha sert, daha net, daha kapsayıcı bir karar alması gerektiğini düşünmekte. CHP bu bağlamda daha temkinli. Yani işte bu sürecin yürütülmesi konusunda. Bir de tabii sağ muhalefet var Buse Hanım. İşte İyi Parti, Zafer Partisi falan. Meclisin içinde olan ya da dışında olan partiler. Onlar tabii sürece karşı çok daha negatifler. Komisyona üye vermeme, komisyonun aslında işte bu sürecin kendisini olumsuzlama, bu sürecin belirsiz olduğunu söylemek hususunda. Bir de şunu unutmayalım. Cumhuriyet Halk Partisi bakımından ama özel olarak o değil. Bütün genel muhalefet bağlamında. Yani aslında iktidar, AKP ve MHP bu süreci iç politikayla ilişkilendirmeme eğiliminde. Yani diyor ki işte Türkiye'nin bekası için bunu yapmaktayız ama CHP'nin ve diğer muhalefet partilerin bazı şüpheleri var. Şimdi biz ara ara o konularda konuşuyoruz. Mesela yeni anayasa, erken seçim, Erdoğan'ın adaylığı. Bu konularda Erdoğan'ın özel olarak genel olarak da Cumhur İttifakı'nın demin desteğine ihtiyaç duyduğu ve aslında bu sürecin bir ölçüde bir yerde iç politik kaygılarla da yürütüldüğüne dair bir alt gündemde söz konusu ve bu gündem bakımından da yani muhalefetin çekinceleri de yerli yerinde durmakta. Bu konuda mesela Sayın Bahçeli'nin son açıklamaları hususunda daha yeni yapıldı bu açıklamalar. Mesela ana muhalefetin koordinatörlük konusunda ya da sürecin hızlandırılması için yürütmede ve yasamada bir tekrar komisyon kurulması konusundaki fikrini tekrar göreceğiz. Ama şunu biliyoruz biz. CHP zaten en başından beri sürecin mecliste herkesin gözü önünde ve hükümetin ve meclisin daha fazla katıldığı bir konjonktür içinde çözülmesi kanaatinde ben bu pozisyonu koruyacaklarını düşünüyorum.
0: Peki son olarak da bu Bahçeli'den gelen süreç için iki yeni komisyon önerisini de sormak isterim. Şimdi ilk komisyon tabii raporlarını hazırladı ama tabii uzun süren bir süreçti. Her defasında farklı açıklamalar geldi. Bu yeni iki komisyon ne getirir? Onların isimlerini de söyleyeyim. Biri takip komisyonu yine partilerin katılımıyla. Bir de MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve milli birlik komisyonu. Şimdi görevleri ne olacaktır? Karar alma yetkileri de olmaması dolayısıyla yani uygulayıcı bir tarafı da olmaması dolayısıyla süreci daha da uzatır mı? Ne dersiniz?
1: Şimdi bizde bir işi komisyona sevk etmek genelde o işi uzatma anlamına gelir. Evet. Ama şimdi şeyi hatırlayalım. Yaz aylarında teröristli Türkiye süreciyle ilgili mecliste komisyon kurulmasını ondan çok büyük beklenti vardı. Ne yazık ki komisyon, yani komisyonu ben Türk siyasi hayatındaki rolünü ve kurulmasını olumlamakla beraber komisyon kendinden beklenen şeyi ortaya koyamadı. Mesela ayrıca bir siyasi irade ortaya koyamadı ve birbirinden farklı görüşlerin aynı anda ifade edildiği, ortak bir iradenin de olmadığı bir komisyon durumuyla karşı karşıya kaldık. Ama tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve yürütmenin, bunun adı komisyon da diyebiliriz, demeyebiliriz. Yani bu sürece hangi aparatlarla, enstrümanlarla eklemleneceği meselesinin açıklığa kavuşması lazım. Sayın Bahçeli'nin bugünkü önerisi aslında bir tür, yani kendi fikri, parti fikri ama aynı zamanda diğer partileri de, iktidar partisi dahil olmak üzere bu konuda bir angajman içine girmeye, kendi pozisyonunu ortaya koymaya içeren de bir çizgi. Şu ana kadar peki ne yaptık? Şu ana kadarki durum şuydu Buse Hanım. Biz neyi bekliyorduk? MİT'in PKK'nın silah bırakma süreciyle ilgili bir rapor hazırlamasını, MGK'nın bu konuda bir karar almasını, değil mi? Böyle bir konjonktür vardı. MHP bunlara karşı çıkmamakta Sayın Bahçeli. Tabii ki MİT bunu tespit edecek. Gerekirse bir MGK kararı açıklanacak. Ama meclisin ve yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasamanın ve yürütmenin daha üst perdeden, daha net bir şekilde sürece dahil olması gerektiğini düşünmekte. Bu da ne için önemli? Bir kere yani bu bugünkü açıkladığı metinde de, daha doğrusu bugün gazetedeki metinde de söylüyor. Toplumsal mutabakatın sağlanması, demokratik hukuk devletinin de bu süre içinde inşa edilmesi bağlamında önemli. Yani yasamanın ve yürütmenin daha üst perdeden sürece dahil olması gerektiğini söylemekte. Ben bugünkü açıklamayı, bugün kamuoyuna yansıyan açıklamayı aslında donmuş olan sürecin çözülmesi ve hızlanması için PKK'nın ne yapması gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de aslında Öcalan'a bir koordinatörlük, bir statü vererek, yasama ve yürütmede iki önemli komisyon kurarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu sürecin, donmuş olan bu sürecin hızlanması gerektiği noktasında atması gereken adımlara dair bir tür ön alma olarak görüyorum. Tabii burada bu açıklamadan sonra CHP ve AKP'nin tavrı çok önemli. Çünkü onların tavrıyla birlikte mecliste komisyon kurup kurulamayacağı veya işte Cumhurbaşkanlığı yardımcısı başkanlığında bir komisyonu kurulup kurulamayacağını göreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Erman Öztürk bizimleydi. MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarını konuştuk kendisiyle. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin önemli bir mesaj verdi hafta sonu. Özel, Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının olabileceğini söyledi. CHP lideri Balıkesir mitinginde sandık çağrısını bir kez daha yineledi.
2: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer.
3: Cumhurbaşkanlığı adayı mesajı verdi. İmamoğlu yerine adaylarımız olur dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir mitinginde konuştu. Erken seçim çağrısını tekrarladı.
2: Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun.
3: Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ek ifadeleri gündemdeyken Özel birlik mesajı verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
3: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da gündeminde parti değiştireceği iddiaları vardı. Akın iddiaları yalanladı, CHP'liyim dedi.
0: Sınırlarımızın dışından bir haber aktaracağız şimdi de. İtalya'da bir araç kalabalığın arasına girdi. Kaldırımda yürüyen sivilleri ezdi. 8 kişi yaralandı. 4 kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
4: Araç bir anda sivillerin arasına daldı. Çok sayıda yaya etrafa savruldu. Olay İtalya'nın kuzeyindeki Modena kentinde meydana geldi.

0: İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni bölgeye gitti. Modena savcısı Cadri'nin katliam girişimi ve yaralama suçlamasıyla soruşturma altında olduğunu açıkladı. Meloni, Güney Kıbrıs Rum yönetimine yapacağı ziyareti iptal etti. İtalya'nın aşırı sağcı başbakan yardımcısı ve göçmen karşıtı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, suç işleyenlerin oturma izninin iptal edilmesi çağrısında bulundu.
1: Evet, son bülteni için aktardığımız son haberdi. Yayınımız Yeşil Ekran programıyla devam edecek efendim. Gelişmeleri gün boyu aktarmaya devam edeceğiz size.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
7: Bunu al, şunu sat.
6: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz'dır. Best Allianz.
5: NTV Radyo.

0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Yurt genelinde kuvvetli yağışlar bugün de sürecek. Özellikle Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır boyunca etkili olacak sağanaklar nedeniyle dere taşkını, yıldırım ve sele karşı tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin

0: Akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Lübnan asıllı Amerikalı akademisyen, yazar, profesör Favaz Gerges'in Hata Asıl Neredeydi isimli çalışması Timaş yayınlarından çıktı. Sinan Çakır'ın Türkçe'ye çevirdiği kitabın alt başlığı Orta Doğu'da Demokrasi Neden Başarısız Oldu. Favaz Gerges 1958 Beyrut doğumlu. Lübnan İç Savaşı sırasında ailesiyle birlikte önce Suriye'ye, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Favaz Gerges, London School of Economics mezunu, doktorasını Oxford Üniversitesi'nde tamamladı. Oxford, Harvard, Columbia ve Princeton gibi dünyanın en önemli üniversitelerinde çalıştı. Halen Londra Ekonomik ve Politik Bilimler Okulu'nda Orta Doğu Politikaları ve Uluslararası İlişkiler profesörü olarak görev yapmakta. El-Kaide üzerine çalışmaları ile bilinen Gerges'in Türkçe'de 3 kitabı daha var. Bunlar IŞİD Tarihi, Büyük İhanet, Orta Doğu'da Özgürlük, Demokrasi Mücadelesi ve editörlüğünü üstlendiği Yeni Orta Doğu, Arap Dünyasında Protesto ve Devrim. 1940'ların sonu ve 1950'lerin başında Avrupalı emperyalist devletler Orta Doğu'dan çekildi. Çekildi derken yanlış anlaşılmasın. Fiili varlıkları sona erdi ve fakat elbette bölge üzerindeki kontrollerini muhtelif politik oyunlarla sürdürmeye devam ettiler. Bununla birlikte söz konusu dönemde bölge halklarında bağımsızlaşma, demokratikleşme ve daha iyi bir gelecek kurma umutları yükseldi. Üstelik İran Başbakanı Muhammed Musaddık ve Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır gibi toplumsal ve ekonomik gelişmeyi önemseyen liderler de halkın sempatisini kazanmıştı. Ancak bu iyimser hava fazla uzun sürmedi ve bölge otoriterlik, süper güçlerin rekabeti ve vekalet savaşlarının tuzağına düştü. İşte Profesör Favaz Gerges'in sorusu da bu. Tarihi bir fırsat yakalanmışken yanlış giden neydi? 1950'lere geldiğimizde İran petrollerini millileştirerek halkının refahını yükseltmek isteyen Musaddık ve aslında İran'ın ilk demokratik hükümeti 1953'te CIA destekli bir darbeyle devrildi. Bu komployu Arap dünyasının o dönemdeki en dikkat çekici lideri Nasır'ın şeytanlaştırılmasına dönük Amerikan kara propagandasını takip etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin komünizmle mücadele etiketiyle meşrulaştırmaya çalıştığı bu müdahalelerinin arkasında sonraki yıllarda ve bugün bilhassa tanık olduğumuz üzere Orta Doğu'yu küresel sermaye ve finans piyasalarına katma arzusu vardı. Emperyalist siyasetin bölgeye ödettiği bedel ise ciddi can kayıpları, israf edilen insani ve iktisadi kaynaklar, kesintisiz krizler ve 10 yıllar boyunca demokratik yönetimden uzak kalmak oldu. Profesör Favaz Gerges, Hata Asıl Neredeydi isimli çalışmasında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güç odaklarının Orta Doğu'daki monarşileri ve otokratları desteklemek yerine bağımsız liderleri ve halklarını teşvik etmiş olmaları, hatta sadece engellememeleri durumunda Orta Doğu tarihinin nasıl farklı olabileceğini ele alıyor. Tabii bu yaklaşım birçoklarınca fazlasıyla iyi niyetli bir varsayım olarak görülebilir. Lakin Favaz Gerges'in asıl argümanı, Orta Doğu'da demokratik kurumların işlerlik kazanamamasını büyük ölçüde bölgenin toplumsal ve kültürel özelliklerine bağlayan Bernard Lewis'in tezlerinin ne kadar batılı ve üstten bakan bir anlayışın ürünü olduğunu göstermek. İskoç yazar John Burnside'ın 2024 Corin ödülünü kazanan Babam Hakkında Bir Yalan isimli romanı Sel Yayıncılık'tan yeni bir baskı yaptı. Romanı dilimize Özlem Yüksel çevirmiş. John Burnside 1955 doğumlu. Cambridge Üniversitesi'nde Avrupa felsefesi ve edebiyatı alanında eğitim aldı. İlk şiir kitabı 1988'de yayımlandı. 10 yıl boyunca yazılımcı olarak çalıştıktan sonra 1994'te tüm zamanını yazarlığa ayırmaya karar verdi. Şiir, öykü ve roman türünde çok sayıda esere imza atan Burnside birçok ödül sahibi. The New Statesman, The London Review of Books ve The Guardian gibi yayın organlarında makaleleri yayımlanan Burnside'ın Türkçedeki kitapları Şeytanın Ayak İzleri ve Kutup Dairesi'nde Bir Ev. Babam Hakkında Bir Yalana gelirsek, roman İskoçya'nın puslu endüstri kasabalarında geçen sert bir çocukluk hikayesi. Babasının yalanlarla, yoksullukla ve alkolizmle kuşatılmış dünyasından çıkıp kendi hakikatini kurmaya çalışan Burnside, modern edebiyatın en sarsıcı baba-oğul hesaplaşmalarından birini anlatıyor romanında. Ve geriye şu soru kalıyor: bizi var eden ailemizden yüklendiğimiz miras mıdır, yoksa buna karşı verdiğimiz savaş mı? Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Reklam. Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
7: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
8: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
7: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Aygaz diyorum.
9: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
10: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
11: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
12: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
13: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
14: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
15: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

turu havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi...

0: reklam. Son dakika.
1: Değerli izleyenler, yeni bir gelişmeyle karşınızdayız. İsrail Sumut filosuna bir saldırı düzenliyor, müdahale ediyor. Biz canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Sumut filosundaki kafile şu anda seyir halinde ve elimize gelen bilgiler İsrail'in Sumut filosuna saldırdığı yönünde, ama gördüğümüz kadarıyla şu anda seyir devam ediyor açık denizde ve işte geminin içindeki mürettebat bir yandan kayıt alıyor, bir yandan da can yelekleriyle birlikte seyri sürdürüp hedefe doğru devam ediyorlar efendim. Sumut filosuna daha önce de yine saldırı düzenlenmişti ve dünyanın gündeminde Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen bir filo bu. İsrail'in Gazze ablukasına dikkat çekmeyi amaçlayan uluslararası sivil bir deniz girişimi ve biz de zaman zaman Sumut filosuna yine yönelik bu müdahaleleri ekranlarınıza getiriyoruz. Gazze şeridine uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna İsrail ordusunun müdahale ettiği belirtiliyor. Filodan yapılan açıklamada teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldüğü belirtildi. İsrail ordusunun taciz ettiği bir tekne ile irtibatın koptuğu açıklandı. 4 farklı kameradan, ama tabii tek bir teknenin içinde, geminin içinden 4 farklı açı ekranlarımızda ve burada filonun hala daha yolda olduğunu, seyir halinde olduğunu görüyoruz. Son dönemde bu filo yeniden gündeme geldi. Çünkü hatırlayacaksınız, Barcelona'dan Gazze'ye doğru yeniden yola çıktığında yine dünyanın gözü bu filodaydı. Çok sayıda tekne katıldı. Pek çok farklı ülkeden, pek çok farklı aktivistin de içinde yer aldığı bir filoydu. Şu anda şimdi ekranlarınıza saldırının yapıldığı anlar ekranlarınıza geliyor. Evet. Filodaki bir tekneden görüntüler ekranlarınıza geliyor efendim. Filistin bayrağı dalgalanıyor. Teknenin üstünde yine can yelekleriyle birlikte. Mürettebat seyir halindeyken İsrail ordusu bu filoya müdahale etti ve işte o duraksama anlarından biri de ekranlarınıza yansıyor. Tabii filo hedefe ulaşabilecek mi göreceğiz, ama dünyanın özellikle Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek için büyük önem taşıyor. İçinde bulunan aktivistler ve sivil toplum kuruluşları da buna eşlik ediyorlar. Sumut filosunun, evet, şu anda canlı görüntüleri yeniden ekranlarınıza taşıyoruz efendim. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze şeridine uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu durdurarak ele geçirmek için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirildi. Evet, bir kez daha tekrarlayalım. Netanyahu, Gazze'ye yardım götüren Sumut filosunu ele geçirmek için orduya yetki verecek denildi ve bu yetkide bunun karşılığı olabilir. Bu nedenle de müdahale gerçekleşiyor olabilir. Netanyahu'nun ablukayı kırma ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna saldırarak ele geçirmek için orduya yetki vereceği kaydedildi dedik. İsrail ordusunun daha önce de küresel Sumut filosuna saldırıları olmuştu. Gazze şeridine yönelik ablukasını kırmayı ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan filo 2026 bahar misyonu İsrail ordusunun 29 Nisan gecesi Girit adası açıklarında yine müdahalesine maruz kalmıştı, hatırlayacaksınız. Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta ve Yunan karasularından birkaç mil açıkta 177 aktivisti alıkoyup yine kötü muamelede bulunulduğu da haberlerimize daha önce yansımıştı. Canlı görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz şu anda. Yaklaşık 7-8 kişinin bulunduğu görülüyor filo içindeki kafilede. Gayet sakin bir şekilde hedefe doğru, Gazze şeridine doğru ilerleyişini sürdürüyor bu filodaki teknelerden biri. Şimdi son gelişmeleri alacağız Melike Şahin'den. Melike, saldırı nasıl gerçekleşti ve elbette ki basında hangi bilgiler yer aldı, seni dinleyelim.
0: Evet Bursa, şimdi an itibariyle Sadabat isimli gemiye askerlerin, İsrail askerlerinin çıktığı ve müdahale ettiği belirtiliyor küresel sınıf pilotu kriz masası tarafından. Gazze kıyılarına 250 mil uzaklıkta olduklarını son olarak belirtmişlerdi. Çevrelerinde özellikle savaş gemilerini gördüklerini ve İsrail ordusunun gemilere tacizde bulunduğu ifade edilmişti. Son bilgiye göre gemilerden birisi, Sadabat isimli gemiye şu anda İsrail askerlerinin çıktığını ve müdahale ettiğini belirtiyor. Sunut filosu, global sunut filosunun kriz masasının aktardığı bilgiler bu yönde. Gazze kıyılarına 250 mil uzaklıkta var, uluslararası sulardalar. Gazze'ye ablukayı kırmak, insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmıştı. 54 tekne, 400'den fazla katılımcı var ve İsrail'in bugün içinde bir müdahale için hazırlık sürecinde olduğu, Netanyahu'nun bu yönde bir talimat verdiği bilgisi İsrail basınında da yer almıştı. Ve kısa süre önce bir gemiye şu anda askerlerin çıktığı ve müdahale ettiği belirtiliyor. Fretel Smut filosu kriz masası tarafından uluslararası sulardalar şu anda. Gazze kıyılarına 250 mil uzaklıktalar ve şu anda da İsrail ordusunun önce tacizle başlattığı süreç fiziksel bir müdahaleye gemiye başlamış gibi görünüyor. Sunut filosu kriz masasının aktardığına göre iki adet savaş gemisi özellikle teknelerin etrafında bugün itibariyle, bu sabah itibariyle yer almaya başlamıştı ve bu yönde de İsrail ordusunun hazırlıkları olduğu belirtilmişti. Netanyahu'nun orduya yetki verdiği bugün İsrail basınında yer almıştı müdahale için. Ve şu anda da bugün artık Sumut filosuna, küresel Sumut filosuna İsrail askerinin müdahale ettiği bilgisi paylaşılıyor. Sadabat isimli gemi, 54 tekne var. Bu teknelerden birine şu anda müdahale ettiği belirtiliyor. 400'den fazla katılımcı Gazze'ye doğru yelken açmıştı. İnsani yardım götürmek, Gazze'ye yapılan ablukayı kırmak üzere. Aslında daha önceki girişimlerde de yine ablukayı kırmak üzere çıkılan yollarda da aynı şekilde İsrail ordusunun müdahalesiyle karşılaşılmıştı. Şu anda da yine Netanyahu'nun talimatıyla İsrail basınında böyle bilgiler yer alıyordu. İsrail ordusuna bugün müdahale için bir yetki vereceği yönünde ki dün akşam bir güvenlik toplantısı yapılmıştı İsrail'de yine. Ana konu İran olduğu belirtilmişti ama muhtemelen belli ki Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Umut filosu da konulardan biri olabilir. Ve bugün için artık müdahalenin olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar bir tekneye İsrail askerinin müdahale ettiği bilgisi var. Bunu biz küresel sınıf pilotu kriz masasından ediniyoruz. Öncelikli olarak bu irtibatın, o gemiyle tekneyle olan irtibatın kesildiği yönünde bilgi geldi. Ardından da gemimize şu an askerler çıktı ve müdahale ediliyor ifadeleri kullanıldı. Kriz masası tarafından Akdeniz sularındalar, uluslararası sulardalar. Savaş gemileri, iki adet savaş gemisi önce görüldü. Ve ardından da İsrail ordusunun askerleri daha da yaklaştı ve bir gemiye, Sadabat isimli gemiye müdahale edildiği şu anda belirtiliyor. Sumut filosu tarafından Gazze'ye yardım amacıyla, insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmışlardı. İsrail basınında yer alan bilgiye göre donanmaya ait hücum botları, devriye botları, komando birliğine ait botlar denize açıldı ve bugün kullanacakları güç üzerinde askeri yetkililerin soğuk silah dahi kullanabileceği ifadeleri, tehditleri aslında bulundu. Filoya eğer müdahale edilmeseydi bugün 48 saat içinde Gazze'ye ulaşabilme ihtimalinden bahsediliyordu. Bu kadar bir süre uzaklıkta olduklarını söyleyelim. Ama dün akşamki muhtemelen İsrail'deki Netanyahu başkanlığındaki güvenlik toplantısında bugün bu müdahalenin talimatı verilmiş olabilir gibi görünüyor. Ve bugün bu sabah saatleri itibariyle Akdeniz'de uluslararası sularındaki filonun etrafını sardı İsrail askerleri, savaş gemileri ve ardından da bir gemiye müdahale başlattı. Yine küresel sınıf filosunun kriz masasının aktardığı bilgiye göre durum şu anda bu. Ama 54 tekne var Akdeniz sularında. Her biri farklı noktalardalar, mesafelerdeler şu anda. 400'den fazla katılımcı var. Elbette hazırlıklılardı. Böyle bir sürecin olabileceğini tahmin ediyorlardı, öngörüyorlardı. Ancak şu anda bu müdahalenin İsrail tarafından gerçekleştiğini söyleyelim. İnsani yardım filosuna, Gazze'ye insani yardım filosuna uluslararası sularda şu anda müdahale ediliyor. Sadabat isimli gemi, 54 gemi var Gazze'ye yardım ulaştırma amacıyla, ablukayı kırma amacıyla yola çıkan ve bir süredir Akdeniz'delerdi. Gazze'ye yaklaşık 250 mil uzaklıkta olduğunu belirtiyorlar filoların ve eğer müdahale edilmeseydi 48 saat içinde Gazze'ye yaklaşabilme ihtimallerinin olduğundan bahsediyorlardı. Şu anda aslında o belirtilen o tehditvari söylemlerin gerçekleştiğini görüyoruz ve müdahale uluslararası sularda Sumut filosuna yönelik yapılıyor şu anda. 52 gemi düzeltiyorum. 52 gemi Gazze'ye insani yardım için yola çıkmıştı. Farklı ülkelerden aralarında Türk aktivistlerin de olduğu ama birçok farklı ülkeden aktivist gemilerde yer alıyor. Farklı ülkelerden şu anda bu Sadabat gemisindeki aktivistlerin hangi ülkelerden olduğuna dair net bir bilgimiz yok. Ancak birçok farklı milletten, ülkeden katılımcının aktivistin olduğunu biliyoruz ve şu anda ilk bilgilere göre Sadabat gemisine askerler çıktı, İsrail askerleri ve müdahale devam ediyor. Yalnızca bir gemiye mi yoksa başka gemilere de yine çevrelenen, ablukaya alınan başka gemiler var mı? Bunlar önümüzdeki dakikalarda muhtemelen belli olacaktır ama bir yandan da böyle anlarda irtibat kesildiği için gemideki aktivistlerle çok net bilgiler anlık olarak elde edilemiyor ama son açıklama uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumut filosundan bir gemiye, tekneye, Sadabat isimli tekneye İsrail askerlerinin müdahalesi devam ediyor. Son edinilen bilgiye göre askerler tekneye çıktı ve şu anda muhtemelen bir gözaltı süreci görünüyor gibi edindiğimiz bilgilere göre. 250 mil kadar uzaklıktaydı filolar. Bir süredir yoldalardı. Aslında henüz daha Ege'deyken bir müdahaleyle karşılaşmış ve bir süre beklemek zorunda kalmışlardı Yunanistan açıklarında bazı gemiler. Bazıları biraz daha geç yola çıkmak zorunda kalmıştı. Ama şu anda gelinen noktada 52 gemiyle insani yardım ulaştırmaya çalışan 400'den fazla aktivist yine İsrail'in müdahalesiyle karşı karşıya. Şu anda bir gemiye askerler çıktı. Uluslararası sulardalar şu anda. Muhtemelen bugün bu müdahale kararı dünkü İsrail'in güvenlik toplantısında alındı. İsrail televizyonunda özellikle bu sabah itibariyle bilgiler vardı. Sumut filosunu ele geçirmek için orduya Netanyahu'nun yetki vereceği yönünde bilgiler, iddialar yer alıyordu. Özellikle İsrail Devlet Televizyonu'nda. Bu iddiaların kaynağı muhtemelen dün akşamki güvenlik toplantısıydı. Ve bugün bu sabah itibariyle Sumut filosu teknelerinin etrafında savaş gemileri görülmeye başlandı. Aktivistler uyarılarını yapmıştı, kendi aralarında iletişimlerini kurmaya başlamışlardı. Müdahalenin bugün olabileceğine dair bir öngörü vardı. Ve bir tekneyle irtibat kesildi, Sadabat gemisiyle irtibat kesildi ve gemiye İsrail askerlerinin çıktığı bilgisi ulaştırıldı. Küresel Sumut filosu tarafından İsrail ordusunun Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan aktivistlere yönelik bir müdahalesi. Şu an itibariyle söz konusu bildiğimiz kadarıyla şu anda bir tekneye yönelik müdahale görülüyor. Ama irtibatın kesildiği, daha az artık sinyal alınmaya başlanan gemiler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de muhtemelen daha sağlıklı bilgiler önümüzdeki dakikalarda ortaya çıkacak diye umuyoruz. Bir yandan da elbette gemilerde irtibatta olunan aktivistler var. Hem küresel sınıf filosu kriz masasına bu bilgileri veren, hala iletişimde olabilen, onlar aracılığıyla net bilgiler, teknelerin nerede olduğu, birbirlerini görüp göremedikleri, o müdahaleyi görüp göremedikleri ya da bilgi aktarımı olup olmadığı muhtemelen biraz daha bilgi edinimi sağlanacaktır. Ama şu anda bir gemiye uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahale ettiğini belirtelim. Önce iki savaş gemisi Akdeniz'deki teknelerin etrafında görüldü. Ardından bir tekneyle irtibat koptu ve küresel sumut filosunun bir teknesine yönelik Sadabat isimli tekneye yönelik müdahale başladı. Gazze'ye yaklaşık 250 mil kadar uzaklıktalardı. 52 tekne ilerliyor aslında. 400'den fazla aktivist var birçok farklı ülkeden. Böyle bir müdahalenin olabileceği elbette öngörülüyordu. Ancak bugün sabah saatleri itibariyle bu başladı ve şu anda da bir gemiye müdahalenin edildiğini tekrar söyleyelim burada.
2: Evet, NTV muhabiri Melike Şahin aktardı. Sumut filosuna İsrail saldırısı gerçekleştirildi. Sadabat gemisine bir müdahale olduğu ifade ediliyor. Toplamda 54 gemi var. Son durumu da Melike Şahin'den aldık. İki savaş gemisi filoya yaklaştı. Bir tekneye müdahale edildi. Gözaltılar olabileceği yönünde bilgiler geliyor ama tabii bu müdahaleler sonrası o gemilerle de teknelerle de irtibat kesiliyor. Orada şu anda tam olarak ne yaşanıyor çok sağlıklı bilgi alamıyoruz ama tabii bu sürecin öncesini bildiğimiz için bir müdahale zaten vardı. Netanyahu'nun açıklamaları vardı. Bir müdahale izni verdiği biliniyordu. 24 saat öncesinden aslında askeri hareketlilik söz konusuydu açık sularda, uluslararası sularda ve şu anda da o müdahalenin gerçekleştiği bilgisi canlı olarak görüntülerle ekranlarınıza getiriyoruz, aktarma gayretindeyiz. Bir tekneye, Sadabat teknesine müdahale olduğu bilgisi var. Tahmin ediyoruz ki gözaltılar olacaktır. Daha önceki tecrübelerimize dayanarak bunu ifade edebiliriz. Melike Şahin de aktardı, arkadaşımız, muhabir arkadaşımız. Orada bir hareketlilik söz konusu. Eğer böylesi bir müdahale olmasaydı eğer, bu 54 gemi ne zaman varacaktı? Gazze'ye şu anda 250 mil uzaklıkta olduğu tahmin ediliyor. Buradan hesap edersek yaklaşık olarak 48 saat içerisinde Gazze'ye yaklaşmış olacakları tahmin ediliyor. Her şey yolunda gitseydi eğer ama daha önce de biliyorsunuz Sumut filosu yola çıkmıştı. Müdahalelerle Sumut filo amacına ulaşmıştı elbette. Sembolik amacına ulaşmıştı. Hatta ötesine de geçmişti. Ama bu müdahalelerle bir noktada durmak zorunda kalmıştı. Yine böylesi müdahalelerin başladığını görüyoruz. Şimdi bir kez daha Melike Şahin'e bırakalım sözü.
3: Evet Zehra, senin de söylediğin gibi aslında daha önce de girişimler olmuştu. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla aktivistler yola çıkmıştı. Bir süredir de 52 gemiyle Gazze'yi ablukaya kırmak için birçok farklı ülkeden, milletten aktivist yollarda, denizde ve Akdeniz'de şu anda İsrail'in bir gemiye, Sadabat isimli gemiye, o 52 tekneden, gemiden birine müdahalenin başladığını küresel sumut filosu kriz masası aracılığıyla biz öğrenmiş bulunuyoruz. Aslında

0: NTV Radyo.
1: ...etmek için yola çıktı ve filonun etrafını sardılar. Aslında belki de en çok yaklaşan tekneydi Saadabat teknesi. Ve şu anda Saadabat teknesine yönelik fiziki bir müdahalenin İsrail askerleri tarafından yapıldığı bildiriliyor. Bize küresel somut filosunun kriz masasının aktardığı bilgiler bu yönde. Özellikle yoğun bir çalışma olduğu, hem hücum botları hem devriye botları, komando birliğine ait botların özellikle müdahale için devreye sokulduğu bilgisi yer alıyor. Yine İsrail basınındaki bilgiler bu yönde ve soğuk silahların da kullanabileceği ifadeleri de yine yer alan bilgiler arasında İsrail basınında. Daha önceki girişimlerde de yine yaklaşılmasına, Gazze kıyılarına yaklaşılmasına izin verilmemişti, müdahale edilmişti gemilere ve alıkonulmuştu aktivistler. Şimdi aslında yine benzer bir süreçten geçiyoruz. 52 tekne, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan 52 tekneden şu an için bildiğimiz kadarıyla birine, Saadabat teknesine müdahale başladı İsrail askerinin ve gemiyle, tekneyle olan irtibat kesilmiş durumda. Orada şu anda kaç aktivist var, ne oldu, kaçı alıkonuldu, alıkonuldular mı? Bu bilgiler şu anda net değil. Muhtemelen önümüzdeki saatlerde, dakikalarda belli olacaktır diye düşünüyoruz. Ama yeniden hatırlatalım, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Sumut filosu teknelerden birine İsrail ordusunun müdahalesi başladı.
2: Şahin son durumu aktardı. Biz şimdi bir bağlantı daha gerçekleştirelim. Bir yandan canlı görüntüler de gelsin ekranlarınıza. Sumut filosundaki gemilerden birinde olan Şuayb orduyla bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Şuayb, şu anda siz neredesiniz? Hemen onu sorayım size. Bir müdahale söz konusu mu? Nedir son durum? Aktarır mısın bize?
3: Merhabalar hocam. Biz şu an gemideyiz. Şu an bize müdahale söz konusu değil. Filonun bir adım gerisindeyiz. Fakat Kıbrıs'ın doğusu tarafından, yani İsrail tarafından, Akdeniz'in doğusundan yakınında bulunan gemilerimize müdahaleler başladı. Birkaç saat önce fotoğraflar geldi. Daha önce bizi Yunanistan'da kaçıran Naşut gemisinin fotoğrafı geldi veya onun birebir benzeri olması lazım. Çünkü baktığımda bu Yunanistan'da bizi kaçırdıkları hapishane gemisine çok benziyor. Onun haricinde zodyaklar orada, içleri asker dolu, fotoğraflar, videolar var. Gemilerimizin yakınında duruyorlardı fakat henüz interception başlamamıştı. Fakat birkaç dakika önce bir iki gemimizin gittiği haberini aldık veya direkt baskına geçtikleri haberini aldık. Şu an biz de takip ediyoruz süreci. Kaktüs gemimiz bildiğim kadarıyla gitti. Saadabat'a sanırım bir baskın söz konusu şu anda.
2: Bu gemilerde Saadabat'a bir saldırı olduğu, müdahale olduğu ifade edildi şu an. Mesela içinde kaç kişi var? O konuya dair de detay verir misin, bilgin dahilinde? Şu an mesela o filodaki durum nasıl? Daha detaylı bilgi verebilir misin?
3: Yani şöyle, bu sefer stratejimizi değiştirdik. Filo, daha önce bildiğiniz gibi filo birbirine yakın ilerlediği süreçte basına uğradığında İsrail'in aslında işi çok kolaydı. Zodyaklarla bir arada geliyorlardı. Yakın mesafeden içine doldurabildikleri kadar askeri doldurup İşte bir gemiye 5-10 tane asker bırakıp diğer gemiye geçiyorlardı ve çok işleri kolaydı. Veya bir iki savaş gemisiyle gelip yakın bir alandan dağıtım yapıyorlardı askerlere. Fakat şu anki stratejimiz, biliyorsunuz, biz 100 gemiye çıkıp 100 gemiyle ablukayı kırmaya çalışıyorduk. Yunanistan'da baskına uğradık, ciddi anlamda bu zarar gördük ve yıprandık filo aslında. 50 gemiye, 50 küsür gemiye düştü. 60 geminin altına düştü. Fakat aslında bir önceki filodan halen büyük durumdayız. Şunu fark ettik. İyi bir stratejiyle biz aslında Gazze'ye ablukayı kırabiliriz. Aslında yaptığımız her şey de legal bu durumda. Biliyorsunuz İsrail bu zamana kadar hep Orange Zone argümanını kullandı. Dedi ki ben bir abluka kuruyorum buraya ve bu alana giremezsiniz dedi. Fakat ilk defa bu alanın dışarısında bir saldırı gerçekleştiriyor. İnsanları kaçırıyor, taciz ediyor. Şu anda da olan bu, yine nasıl Kıbrıs Suriye, özür dilerim, Yunanistan'da bizi kaçırırsa, İtalya Yunanistan arasında, şu anda da daha Orange Zone'a girmeden müdahaleye başladı. Hatta ilk defa gündüz müdahalesi gerçekleşiyor. Bunun en temelini şu olduğunu görüyorum. İsrail'in 50 gemiyi bile durduracak kapasitesi yok. Eğer biz sağlam bir strateji yaparsak, şu an gemilerimiz dağıldı, birbirleriyle aralarındaki mesafeyi ciddi anlamda açtılar. Gazze'ye birbirlerine yakın olmadan ilerliyorlar. Bizim gemilerimiz dağılmaya başladığı anda bunu fark ettiler. Eğer gemiler birbirlerinden ayrı hareket ederlerse daha önce olduğu gibi zot yaparla bizi toplama, durdurma, engelleme şansları çok düşecek ve ciddi yıpranacaklar bu süreçte. Çok uzun sürecek bizi durdurmaları ve muhtemelen, çok muhtemeldir ki en az 10-15 gemimiz Gazze sularına ulaşacak. Bunu fark ettikleri için gemilerin dağılmasına izin vermek istemiyorlar. Bu nedenle şu an gündüz müdahalesi yaşıyoruz aslında. Durumu böyle analiz edebilirim.
2: Doğru, tabii bağlantıda ara ara sesler gidebiliyor ama zorlu koşullardan dolayı şunu bir daha sormak istiyorum ben. Çok önemli elbette. Şimdi siz yeni bir strateji geliştirdiğinizi ifade ettiniz daha önceki tecrübelerinizden dolayı. Artık öyle yan yana değiliz, bizi kolayca toplayamazlar dediniz. Dağıldınız o sularda, uluslararası sularda gemiler dağıldı. Daha dağınık bir seyir izliyorsunuz. 250 mil açıktasınız şu anda yanlış bilmiyorsam Gazze'ye ve yaklaşık 48 saat kadar evet. Sonra da oraya işte o ablukayı geçebilen tekneler, gemiler oraya varmış olabilecekler. Bu anlamda hedefiniz nedir?
3: Hedefimiz başından beri olduğu gibi tamamen yasalara uygun. Nasıl ki biz herhangi bir ülkenin sularına gidip bir seyahat hakkına sahipsek, gidip demir atabiliyorsak, karasına mühür bastırıp portumuzla çıkış yapabiliyorsak, aslında Gazze'ye de Filistin'e de bunu yapabilmeyi istiyoruz ki bu onların en temel hakkı. Bildiğiniz gibi 20 senedir bir hukuksuz abluka altında bu insanlar hem karadan hem denizden bir açık hava hapishanesine çevrilmiş durumda. Ve biz tamamen yasalara uygun bir şekilde bu durumu aslında diyoruz, bir itiraz ediyoruz insanlık adına. Bu hukuksuzluğun normalleştirilmesine karşı duruyoruz. Bu anlamda da amacımız, hedefimiz çok bariz belli. Gazze'ye normal deniz hukukuna uygun bir şekilde girebilmek. İsrail'in aslında veya dünyanın yapması gereken temelde hukuka uygun olan tek şey vardır. Bizim Gazze'ye serbest bırakılıp girmemizdir. Fakat bunu defalarca kez engel oldular. Defalarca kez biz ekstremistiz veya biz radikaliz, absürt işler yapıyoruz gibi davranıyorlar. Halbuki burada tehlikeli hiçbir şey yok. Nasıl ki biz bir ülkeden bir diğer ülkeye seyahat ediyorsak burada da bunu yapıyoruz aslında. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve amacımız Gazze'ye girmek bu anlamda. Defalarca kez yine baskına... Defalarca kez barışçıl olduğumuzu, sivil olduğumuzu gösterdik. İsrail bir kere bile bizden ya bu insanlar saldırgan, bu insanlar silahlı, bu insanlar vahşi diyemedi. Dediğinde de hiçbir şey ortaya kanıt olarak sunamadı, hiçbir şey ispatlayamadı. Çünkü biz sadece insani yardım taşıyan sivil, dünyanın barışçıl insanlarıyız ve tamamen hukuka, yasalara uygun hareket ederek bu yolda ilerliyoruz. Bu anlamda da yaptıkları hiçbir manipülasyon da işe yaramıyor ve tek çareyi güç uygulayarak, şiddet uygulayarak engellemekte buluyorlar. Bu onların zayıflığını göstertiyor. Şu anda güçlerinin bile zayıf olduğunu göstertiyor. Bilirsiniz İsrail her zaman gece yarısı baskın yapardı. Şu an gündüz gözüne baskın yapmasının tek sebebi bizim dağılma stratejimizin önüne geçemeyecek olmasından korkması. 48 saat içerisinde bizi durduramayacak olmasından korkması. Bu nedenle de erken müdahaleye başladı.
2: Peki Şuayb Ordu, şunu da sorayım ben. Şimdi Sadabat gemisine bir askeri müdahale söz konusu dedik, aktardık bilgimiz dahilinde. Şimdi siz tam olarak neredesiniz? O koordinasyon dağıldık dedin. O koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Tam olarak neredesiniz? Ve bir müdahale oldu diyelim. Bir planınız var mı?
3: Efendim, müdahale olduğunda bizim zaten planımız sabit. Yani biz tamamen şiddetsiz, kendini savunmayan insanlar olarak normal yolumuzda seyrediyoruz. İsrail geliyor. Üzerimize silahlarını doğrultuyor. Doğal olarak herhangi bir direniş göstermeden ellerimizi kaldırıp barışçıl bir şekilde teslim olmaktan başka çaremiz yok. Bu anlamda biz zaten yasalara uygun hareket ettiğimiz için oraya bir savaşma veya bir şiddet eyleme amacıyla da gitmiyoruz. Dünyaya da zaten bunun aksini ispatlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda İsrail bir müdahale ederse maalesef yapabileceğimiz pek bir şey yok. Gelir gemimizi alır, insanları kaçırır, canı ne istiyorsa onu yapar. Böyle bir durum söz konusu.
2: Kaç kişi var? 8-10 kişi olduğunu biliyoruz ama bu da değişebiliyor anladığım kadarıyla. Ve o iletişim kopuk mu şu anda, sağlanıyor mu?
3: Sadabat gemisiyle ve kaktüsle iletişimi kaybettik. Çıkartma yaptıklarını biliyoruz. İletişim koptu şu anda. Gemiler de küçük yelkenli gemiler. Takrib 8 ile 10 arasında insan vardır diyebilirim.
2: İletişim noktasında tamamen o iki gemiyle kaybedildi. Diğerleri arasında hala bir iletişim söz konusu, doğru mu?
3: Tabii tabii, biz pilot navigatör hala mümkün olduğunca iletişimi sağlamaya çalışıyoruz arasında. Diğerlerinde bir iletişim söz konusu.
2: Peki çok teşekkürler. Şuayb Ordu'yla konuştuk. Zorlu koşullarda tabii yayınımızı sürdürdük. Teşekkür ediyoruz kendisine. Somut filosundaki gemilerden biri olan Şuayb, birisinde olan Şuayb Ordu'yla bağlantı gerçekleştirdik. Şu anda Sadabat gemisine iki askeri tekneden bir müdahale söz konusu oldu. Şöyle bir durum vardı. Daha önce Netanyahu'nun güvenlik toplantısı yaptığı bilgisi elimizdeydi. Ve o toplantının ardından da ilk defa bir gündüz müdahalesi gerçekleşmesi de yine çok dikkat çekici elbette. Gündüz gözüyle bu müdahale ilk defa yapılıyor. Ve aslında filonun şu anda farklı bir strateji izlediğini de Şuayb Ordu bize anlattı. Daha önceden biz hep yan yana gidiyorduk. Çok sık gidiyorduk ve gelip İsrail askerleri bizi toplayıp götürüyordu dedi. Şimdi farklı bir strateji var. Bu önemli çünkü uluslararası sularda dağılıyorlar ve müdahale böylelikle daha da zorlaşıyor. Elde etmeleri, gözaltına almaları daha da zorlaşıyor ve böylece hedeflenen o 250 mil açıktalar şu anda Gazze'nin oraları geçip 48 saat sonra Gazze'ye ulaşmaları 15 gemi dedi yanlış hatırlamıyorsam daha muhtemel bir olasılık olarak karşımızda duruyor. Biz sözü bir kez daha Melike Şahin'e bırakalım.
1: Sadabat gemisinde 5 aktivist olduğu bilgisine edindik. Son bilgi bu yönde. 5 aktivist İsrail ordusunun şu anda müdahalesine maruz kalıyor. Muhtemelen alıkonulacaklar askerler tarafından. Belki de konuldular bilmiyoruz. Çünkü gemiyle irtibat tamamen kesilmiş durumda. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan 52 gemiden birisiydi Sadabat gemisi. Uyruklarının hangi milletlerden olduklarını aktivistlerin ilerleyen dakikalarda muhtemelen öğreneceğiz. Çünkü 40'tan fazla ülkeden aktivistin katılımıyla bu süreç ilerliyordu. Aktivistler 400'den fazla aktivist ablukayı kırmak üzere yola çıkmıştı. Ve şu anda da 5 aktivistin bulunduğu Sadabat gemisine bir müdahalenin olduğunu belirtelim. Şimdi az önce aktivistlerden başka bir teknede bulunan Şuayb Ordu'nun açıklamalarını da dinledik. Oradan dikkat çeken birkaç şeyi ben de hatırlatmak, tekrarlamak istiyorum. Akdeniz'de dağıldıklarını söylediler. Yani gemilerin birbirleriyle aralarında olan mesafelerin açıldığını ve bunu stratejik olarak aslında direkt olarak her birine aynı anda müdahale edemesinler diye yapıldığını söyledi Şuayb Ordu. Şuayb Ordu tabii daha önce Madlin gemisinde de yer alan bir aktivistti ve orada da alıkonulmuştu İsrail'de bir süre. Şimdi yeniden Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Sumut filosunda yer alıyor. Onun belirttiği, altını çizdiği noktalardan birisi ilk kez gündüz müdahale edildiğinin altını çizdi. Kaç kere aslında barışçıl olduğumuzu ifade ettik. Biz hukuka uygun şekilde ilerlemek ve Gazze sınırlarına yaklaşmak istiyoruz dedi. Bunu bile bile bu müdahale ediliyor dedi. Aslında bu da önemli ve altının çizilmesi gereken bir nokta. Yeniden hatırlatalım, Akdeniz sularında aslında bu teknelerin büyük bir bölümü 14 Mayıs itibariyle Marmaris'ten yola çıkmışlardı. Farklı zamanlarda farklı noktalardan İtalya'dan yola çıkan gemiler vardı. Yunanistan'dan yola çıkan gemiler vardı. Ve hepsinin aslında amacı Gazze'ye ulaşmak amacıyla seyrini sürdürmekti. Böyle bir müdahalenin olabileceği öngörülüyordu geçmiş deneyimlerden de. Bu sabah itibariyle de bu risk, bu tehditler söz konusuydu. Özellikle İsrail basınına yansıyan haberler de vardı. Netanyahu'nun orduya talimat verdiği ve bugün Sumut filosuna müdahale edilmesi yönünde ki dün akşam bir güvenlik toplantısı vardı İsrail'de. Başbakan Netanyahu'nun başkanlık ettiği bir toplantı. Ana konu İran'dı ama Sumut filosu konusu da belli ki ele alındı ve muhtemelen o talimat burada çıktı dün akşam saatlerindeki toplantıda. Ve yeniden hatırlatmış olalım, Gazze'ye ablukayı kırmak üzere yola çıkan insani yardım gemisi Sadabat'a bir müdahale söz konusu İsrail ordusu tarafından ve 5 aktivistin bulunduğu gemide şu anda askerlerin olduğu bilgisi paylaşılmış durumda.
2: Evet, gemilerdeki son durum bu şekildeydi. Melike Şahin'den aldık, elbette aktarmaya devam edeceğiz ama şimdi siyasetin gündemine bakacağız. Ankara'da siyasetin tansiyonu bir hayli yüksek. Gündemde oldukça sıcak. Terörsüz Türkiye süreci, CHP'den AK Parti'ye geçişler, erken seçim tartışmaları, kurultay polemikleri, pek çok önemli başlık var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş konuğumuz. Sayın Büyükgümüş, yayınımıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Size iyi yayınlar diliyorum. Seyircilerimizi de saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.
2: Teşekkürler. Dilerseniz bu Sumut filosuna müdahaleyle başlayalım. Çok sıcak bir gelişme. Sizi de bulmuşken sormadan olmaz. Aslında bir askeri hareketlilik vardı. Daha önce Sumut filosunun yine benzeri bir hareketliliği söz konusu, yine müdahaleler vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bugün uluslararası sularda yapılan bu müdahaleyi?
0: Başından itibaren aslında bu gördüğümüz İsrail devletinin bir terör şebekesine dönüştüğü ve Netanyahu ve çetesinin onlara artık hükümet yahut başbakan gibi saygın diplomatik ve siyasi makamları atfetmenin de doğru olmadığı kanaatindeyim. Ve bu şekilde hiçbir noktada insan haklarına dair, insana dair ne kadar değer varsa hepsini hiçe sayan bir anlayışla hareket ediyorlar. Adeta zihinlerindeki kendilerinin sadece ait oldukları küçük bir kesimin insan olduğu ve diğer insanlarınsa insan olmadığına dair kabulün çeşitli yansımalarını biz gözlemliyoruz. İlk Sumut filosuna karşı da vahşice bir hareket düzenlemişlerdi. Artık burada olanların insan haklarıyla, hukukla, uluslararası düzenle hiçbir ilişkisinin olmadığını biz başından itibaren, 7 Ekim sürecinden itibaren, onun öncesinde Filistin mücadelesinin tüm boyutlarında bunu gözlemliyoruz. Ve tabii bu adımlar atılırken orada özellikle üzerinde durulması gereken nokta da şu: ben başından itibaren Filistin'deki kardeşlerimizin özgür olduğunu, Filistin dışında yaşayan bizlerin esir olduğu kanaatindeyim. Çünkü orada insanlar insanlığı ayakta tutmak için, insanlığın değerlerini ayakta tutmak için bir mücadele içerisindeler. Sumut filosu ve benzeri girişimler oradaki insanlık cephesine dahil olmak için mücadele içerisindeler. Ve onun dışında var olan, bu işe tepki göstermeyen, bu işin içerisinde yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstermeyen herkesin de zihni, gönlü esir edilmiş durumda. Tabii dünyada bu yaşanan gelişmeler çok büyük bir uyanışa sebebiyet veriyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde, Batı başkentlerinde, yani klasik olarak İsrail lobisinin etkin olduğu siyasal ve toplumsal zemin bulduğu yerlerde dahi artık marjinalleşiyorlar. Batı ülkelerinde Netanyahu ve çetesine destek verenlerin hemen hemen hepsinin seçimleri kaybettiğini gözlemliyoruz. Bu insanlık adına büyük bir uyanış. Ve burada şunun da aslında ben dikkat çekmek isterim. Bu aslında yeni nesil bir sömürgeci dalganın ilk uygulaması. Hatırlayın, Amerika Birleşik Devletleri'nde meşhur bir teknoloji şirketi, ismini de verelim, Palantir, bir bildiri yayınlayarak Batı medeniyetinin diğer kültürlere karşı üstün olduğunu, bu üstünlükle yoluna yapay zeka ile birlikte devam etmesi gerektiğini ve kendi üstünlüğünü tahkim etmek için teknolojinin nimetlerinden en üst düzeyde faydalanarak bütün Silikon Vadisi'nin bu davaya hizmet etmesi gerektiğini bildiren, açıklayan bir bildiri yayınladı. Bugün aslında Filistin'de uygulanan o algoritmalarla, insansız teknolojilerle ve kimin imha edileceğine bilgisayarların karar verdiği, çocukların, kadınların, yaşlıların, asker olmayan kişilerin hepsinin ne kadar uluslararası hukuk normu varsa hepsinin hiçe sayıldığı bir anlayıştan bahsediyoruz. Bu sömürgeci dalgaya karşı medeniyetimizin bize ilham verdiği ve siyasi iradeyle oluşturmamız gereken güçlü duruşla biz karşı durmaya devam edeceğiz. Sumut'u gönülden kutluyorum. Sumut'la gönlümüzün, zihnimizin, duamızın orada bizimle aynı milletten olmayan, bizimle aynı inançtan olmayan ama insanlık ortak paydasında bir araya geldiğimiz herkesi kahraman olarak görüyoruz. Ve Filistinli kardeşlerimizle bir ve beraber olma, oraya adım atarak özgürlükle kavuşma mücadelemiz devam edecek.
2: Peki şimdi siyasetin gündemine geçelim. Siyasetin en önemli başlıklarından biri de hiç şüphesiz, şimdi CHP başta olmak üzere muhalefet erken seçim talebinde bulunuyor. Bunu ara ara yineliyor. Seçimler ne zaman yapılacak? Bir erken seçim gündeminizde var mı? Ağırlıkta Kasım 2027 tarihi yoğunlukla alınıyor ama bu doğru mudur?
0: Bizim açımızdan ve Türkiye'de artık siyasetin geleneği olmuştur, Cumhuriyet Halk Partisi erken seçim talebinde bulunur. Türkiye vaktinde, zamanında, zemininde seçimlere gider. AK Parti'miz, Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan seçimleri kazanarak yolumuza devam ederiz. Bu yani anormal, daha önce yaşanmamış, Türkiye'nin son 20 yıllık geleneğinden aslında bahsediyoruz. Sürekli bu seçimde oldu, bu seçimde bunu başardık gibi kendi kitlelerini de uyutan, korkutan, bu sefer oldu diye bir yalanın içerisine girdikleri ve bunu sistematik sürekli başka türlü insanları etraflarına toparlayamayacaklarını da bildikleri için bir siyasal strateji ve söylem seti aslında ve bunu hep gözlemliyoruz. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş, bu reformu yaparken üzerinde durduğumuz en önemli konu başlıklarından biri yönetimde istikrarın, yani seçimler ne zaman belli. Seçim sandıkları kapandı pazar. Pazartesi günü hükümet kim belli. Ülkeyi hangi kadrolar yönetecek belli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli stratejik kazanımı burasıydı. Şimdi de seçimlerin ne zaman gerçekleşeceği belli. 5 yıllığına biz görevi aldık. Yerel seçimleri de milletimiz kararını verdi. Genel seçimde de verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kararlarını verdi. Ve herkes süresince milletimize hizmet edecek. Burada tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı bir kararla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha aday olmasına kapı aralayacak bir teknik tarih düzenlemesi gerçekleşebilir. Bununla ilgili adım da bir erken seçim mantığında değil, onun gereği neyse o adımları atarak biz bunu yaparız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 360 oyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olacağı bir teknik tarih düzenlemesi olabilir.
2: Orayı açalım o zaman. Şimdi bir başka en tartışmalı konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olup olmayacağı konusu. Şimdi iki yolu var. Ya bir anayasa değişikliği gerçekleşecek ya da meclis erken seçim kararı alacak. Şimdi iki seçenek var. Hangisi daha olası?
0: Burada tabii anayasa değişikliği partimizin de ve Cumhur İttifakımızın da oy sınırlarının ötesinde bir durum. O zamanında zemininde nasıl gelişir? Çünkü özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında meclis başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın çeşitli çağrıları oldu. Buna eğer muhalefet mukabele ederse Türkiye'nin temel meselelerini sadece bahsettiğimiz konu da değil. Yani yargıyla ilgili konular, insan hak ve özgürlükleriyle ilgili konular, yeni nesil gelişen veri güvenliğinden kişisel verilerin korunmasına, dünyada sermayenin dolaşımına kadar birçok başlıkta yeni anayasal reformlar aslında yapmamız gerekiyor. Bu Türkiye'nin önündeki bir mesele. Bunu bir tarafa koymak lazım. İkincisi, biz hala darbe ürünü bir anayasayla yönetiliyoruz. Ben bir siyasetçi olarak, Türkiye'nin meselelerine kafa yoran bir kişi olarak şöyle düşünüyorum. Aynı bu metni, aynı bu kelimelerden oluşan bir anayasayı Türkiye Büyük Millet Meclisi toplansa ve ben bugün bunu kabul ettim dese, yine aynı metinler olsa, aynı kelimeler olsa da biz tarihte çocuklarımıza öğretirken, anayasa tarihimizden bahsederken darbe ürünü bir anayasayla yönetilmediğimizi söylesek, bunun yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı şu günkü kararla oluşan bir anayasayla yönetiliyoruz desek çok daha Türkiye'nin bugün geldiği konuma yakışır, tarihimize, medeniyet değerlerimize yakışır bir noktaya ulaşmış oluruz. Burada tabii bunu, anayasa değişikliklerini bir kenara koyduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızın ben adaylığını sadece bir siyasetçi, AK Parti'de bir yönetici olarak değil, bu davaya gönül vermiş bir nefer olarak, bu davaya inanmış bir kişi olarak çok önemsiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak şu içerisinde bulunduğumuz türbülanslı dönemde tecrübesiyle, liderliğiyle Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin bu türbülanstan çıkacağı ve özellikle güvenlik başta olmak üzere, uluslararası alanda, diplomaside atacağımız adımlar başta olmak üzere ve tüm bunlarda Türkiye'nin gücünü daha da tahkim edecek önemli bir reform dizisini hayata geçirmesi bakımından onun liderliğini çok önemsiyorum. Bu yüzden bir dönem daha en az Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize hizmet edeceği bir siyasal zemin oluşturmak lazım. Tabii ben sade bir vatandaş değilim, aynı zamanda milletvekiliyim. Parlamentoda 600 kişiden biriyim. Bununla ilgili olarak da partimizin sahip olduğu sandalye sayısını da aşar, Cumhur İttifakı'nın da sahip olduğu sandalye sayısını aşar şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığını temin edecek adımları atmak için, hani bir söz var ya Türkçe'de, taşın altına elimi koyarım diye, gövdemizi, ruhumuzu koyacağımız bir süreci başarma azmindeyiz.
2: Peki CHP 81 ilde sahaya indiklerini açıklamıştı geride bıraktığımız haftalarda. Bir miting takvimi var. AK Parti teşkilatları şu anda seçim için tam olarak hangi noktada, bir miting takvimi var mı? Resmi olarak seçim çalışmalarına AK Parti ne zaman başlayacak?
0: Tabii Cumhuriyet AK Partisi için saha inilecek bir yer. Yani onlar daha böyle yukarıda, işte bizim fil dişi kuleler diye tabir ettiğimiz bir anlayışla yerelinden genel merkezine kadar böyle bir siyaset anlayışı olduğu için. Çünkü siyaset temelde toplumun sorunlarını çözmek, toplumun ortaya koymuş olduğu fikirleri alıp siyasal bir dile dönüştürerek bunu bir söylem seti, umut ve vizyon etrafında kitleleri bir araya getirme sanatıdır. Bunun yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin esası zihinlerindeki sorunları topluma boca ederek siyaset yapmak olduğundan, mesela şimdi örnek verin, somutlaştırın derseniz, toplumda mehter diye bir sorun var mı? Yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kendi zihninde yaşadığı bu sorunu alır, siyasetin ana gündem maddesi haline getirir, protesto eder, bunun üzerinden bir

0: aldığımız, %58 aldığımız seçim sonuçlarının ardından ya burada şu şehirde niye daha fazla potansiyelimiz var? Çünkü bizim için esas toplumun şu kesiminin oyunu alalım, şununla irtibat kuralım. Sonra da bir siyasal koltuk elde ederek kendi heva ve hevesimizi bu koltuk üzerinden hayat bulduralım değil. Bizim için dert toplumun tamamına ulaşmak, toplumun %100'üne hitap eder bir siyasal anlayışla hareket etmek ve herkese söyleyeceğimiz sözümüzün, herkesin duasını, desteğini alabileceğimiz bir siyasal perspektifin olduğuna inanmaktır. Onun için bizim baktığımız yerden sahaya inmek, sahadan çıkmak değil, yani siyasetin ana bilgi kaynağının da güzel bir söz vardır. Mektebi asli kıtadır diye, harbiyelilerin sözüdür bu. Yani askerlik en iyi cephede öğrenilir şeklinde. Bizim için de siyasetin ana bilgi kaynağı sürekli olduğumuz yer saha ve bu sahadan bilgiler üretip bunu siyasete dönüştürüp sonra milletimizin görüş, öneri, teklifleriyle bu geliştirdiğimiz siyaseti de büyüterek yolumuza devam etmektir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi sahaya inebilir. Onlara hoş geldiniz diyoruz. Kendi çalışmalarını tamamladıktan sonra da ait oldukları zihin süreçlerine geri dönebilirler.
1: Peki siyasetin bir başka tartışmalı başlığı da işte özellikle CHP'li belediyelerden AK Parti'ye geçişler. Son olarak da gördüğümüz Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partinizin saflarına katılmış olması. Şimdi CHP'den de bu belediye başkanlarının işte tehdit ve baskıyla bu geçişleri yönlendirildiği yönünde bazı iddialar var. Siyasi etik bu tartışmanın tabii önemli bir ayağını da oluşturuyor. Hem bu çerçeveden bakarak bu yaşananları, bu geçişleri değerlendirmenizi isterim. Ayrıca bu geçişler, bu AK Parti'ye katılımlar daha da devam edecek mi onu da sormak isterim.
0: Sayın Özel bütün siyasal söylemlerini artık korku üzerine şekillendirmeye başladı. Yani toplumu korkutmaya çalışıyor. AK Parti kadrolarını korkutmaya çalışıyor ki bunu yapamaz. Ama hani uyguladığı strateji bakımından söylüyorum. Kendi kitlesini, kendi aktörlerini korkutuyor. Ve bu korku iklimi üzerinden de benim etrafımda kalın. Çünkü her burada sorun yaşadığı kişiye bir kere mesaj atıyor. Bu çok ilginç bir durum. Yani bir genel başkan belediye başkanıyla bir meselesi varsa davet eder, konuşur, arar, bir yetkilisi partinin gider. Bu işler gece yarıları mesajla. Demek ki belli bir saat ilerledikten sonra yani o nasıl davranacağını, hangi sözü, hangi üslupla, nerede söyleyeceğini de şaşıran bir öfke bunalımından biz bahsediyoruz. Geçen hafta düzenlemiş olduğu açık hava toplantısında da biz iktidara gelirsek AK Partilileri şöyle yaparız, böyle yaparız. Ya biz askeri vesayetle mücadele etmiş ve burada idam sehpalarının ima edildiği ve burada türlü aktörlerimizin ölüm tehditleri aldığı ve bunu da yani böyle fedai can ederek yola çıkmış bir siyasi hareketiz. Bizim siyasi hareketimiz bundan korkmamış. Bu süreçler bizim bir mahalle başkanımızın dahi AK Partimizden ayrılmasına neden olmamışken çıkıp böyle bir söz söylemek, korkutmak bana komik geliyor. Ama bir tarafından da bir siyasal aktörün kendi iddiasını, fikrini korkunun arkasına saklayarak kitleyle bunu buluşturmaya çalışması da bana zihni bir iflasın göstergesini aslında oluşturuyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi her arkadaşları polemik yaşayarak, parti içindeki kişiler böyle tahkir edilerek, yani en son özellikle basına yansıyan biz de şekliyle bunları takip ediyoruz. Bunlar bir siyasal aktör için, bir siyasi hareket için, sonuçta Türkiye'nin de ikinci büyük siyasi partisinden bahsediyoruz. Gerçekten bir acınacak bir durum, bir tablo karşımızda görüyoruz. Ve bunu da Türkiye'nin demokrasisi için, siyasi partiler düzeninin sıhhati için de çok büyük bir tehlike ve sorun olarak değerlendiriyoruz. Yani biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşmanı değiliz. Biz rakibiz. Milletimize daha iyisini üretmek, daha iyi bir söylemle, daha iyi bir siyasetle yola çıkmak için rekabet halinde olmamız lazım. Ha biz uzun yıllardır kendi sikletimizde bir muhalefeti karşımızda görmüyoruz. Tamam bu ayrı bir mesele ama şimdi içlerine düştükleri tartışma ve böyle bir işte hakaretler, küfürler bunları alınıp en böyle yetkili kişilerce sürekli bir şekilde siyasete hakim olması ciddi bir probleme bizim açımızdan işaret ediyor. İnsanların ailelerini yani eşine şunu söyle, kocana bunu söyle gibi bir takım yaklaşımların siyasetin ana meselesi haline getirmesini bizim toplumsal olarak ait olduğumuz terbiye dünyasına da aslında hiç yakıştıramıyoruz. Ve

0: Bu gerekçeler, bu içerisinde bulunan tablo, biz hani irili ufaklı daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nde, önceki dönemlerde, şimdi siyaset yapıp bizle beraber olan arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde, ya biz huzurla çalışıyoruz, sözümüzü söylüyoruz, toplantılarımızı bir kardeşlik atmosferinde gerçekleştiriyoruz. Aldığımız hep geri dönüşler bu yönde oluyor. Bizim kapımız, milletimize hizmet etmek isteyen değerleriyle, bizim ittifak ruhumuzla, Türkiye yüzyılına doğru Türkiye giderken buradaki amaçlarımızla örtüşen, fikri olan, sözü olan herkesle yolumuza büyüyerek devam etmek. Onun için hem bu katılımlar gördüğümüz ölçüde farklı düzeylerde devam edecek. Her gittiğimiz şehirde değişik siyasi partilerde görev almış, ilçe başkanlığı yapmış, il başkanlığı yapmış, meclis üyeliği yapmış, hali hazırda yapan bu görevleri kişiler, ya başkanım gelmeniz vesilesiyle rozet takar mısınız? Böyle onlarca, yüzlerce aslında tören gerçekleştirmiş oluyoruz. Bunlar da AK Parti'mizin büyük bir aile olmasının, toplumun tamamına hitap etmesinin ve siyasetin merkezinde yer alma düşüncesinin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz.
1: Peki CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ediyor. İtirafçı olan bazı belediye başkanları var. Şimdi onların da ifadeleri önemli. CHP'nin 38. kurultayında işte delege satın alındığı yönünde iddiaları var bazı bu itirafçı belediye başkanlarının. Ve şimdi o ifadelerinde halen mutlak butlan davasının da görüldüğü istinaf dosyasına girdiğini biliyoruz. Şimdi hem hukuki hem siyasi hem de bu butlan meselesi üzerinden bu iddiaları siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Başından beri hem belediyelere dönük yapılan soruşturmaların hem siyasi parti kongreleriyle ilgili yürütülen süreçlerin bir ortak özelliği var. Yani biz günlük olarak siyasette yaşananlara, polemiklere, tamam bunlar işin bir boyutu ama şöyle bir geriye çekilip tabloyu bütüncül değerlendirmemiz lazım siyaseti okurken. Şimdi burada davayı açanlar, müracaat edenler Cumhuriyet Halk Partili. Suçlananlar Cumhuriyet Halk Partili. Ellerindeki bilgileri, belgeleri, ya burada yolsuzluk var, burada usulsüzlük var, burada bir yanlışlık var, burada delege iradesini sakatlayan durumlar var diyenler Cumhuriyet Halk Partili. E bakıyorsunuz itirafçı olanlar, ben üzülerek bu sürecin parçası oldum diyenler yine Cumhuriyet Halk Partili. Yani her tarafında Cumhuriyet Halk Partilerinin olduğu bir süreç. Biz bunun bir tarafında değiliz. Ama Özgür Özel kalkıyor, bir gün avukatı oluyor meselenin, bir gün öyle söylüyor, bir gün böyle söylüyor. Burada bir gariplik görüyoruz aslında. Ve şu söylediğimi de bir yere not edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Örneğin burada itirafçı olanlar var. Yani evet ben bu yolsuzluk sürecinin parçası oldum diyen meclis üyeleri, delegeleri, parti yöneticileri var. Ve bu kişiler aynı zamanda çıkıp kendi partilileri tarafından da hain olarak ilan ediliyor. Peki bir siz kamuoyuna disiplin sürecinin yansıdığını gördünüz mü? Yani sen nasıl gidip mahkemenin önünde bizim aktörlerimize tırnak içerisinde iftira atar nitelikte bir açıklama yaparsın, beyanda bulunursun. Bunu nasıl gerçekleştirirsin? Birçoğu bunların meclis üyesi meclis toplantılarına katılmıyorlar. Meclis çoğunlukları onlarda. Bunların meclis üyeliklerini düşürecek bir girişimde de bulunamıyorlar. Aslında burada herkes neyin ne olduğunu, hangi pazarlıkların kiminle döndüğünü biliyor. Bu yüzden işi resmi sürece, parti içi soruşturma sürecine taşıyıp burada bununla yüzleşmekten korkan bir Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi var. Bu açık dışarıdan gördüğümüz bir tablo. Hatta bu yetmez. Bir grup milletvekili şu an hali hazırda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekili ortak bir mektup yazıp genel başkanlarına, ya burada partimize iftirada bulunan, bizim yolsuzluk yaptığımızı, kongre süreçlerimizde ahlaksızlıkların gerçekleştiğini, gidip mahkemelere itiraf ettiğini söyleyen, partimize de iftira attığını düşündüğümüz kişiler var. Bunlarla ilgili niye biz disiplin soruşturması yapmıyoruz, niye parti içi bir adım atmıyoruz diye bir bildiri yayınladılar. Ki herkes böyle bu yokmuş gibi hareket ediyor. Yani burada düşüncesini, ufkunu, çalışma düzenini kaybetmiş, insanları ancak etrafında korkutarak, hakaretlerle, tahfif ederek, ailelerini işin içerisine katarak, çirkinleştirerek yanında tutmaya çalışan bir siyasal, aslında siyasi parti bile diyemeyeceğimiz bir şebekeden bahsediyoruz. Yani bir grup, bir şebeke, kendi özel ilişkileri de olan, arkadaşlıkları da olan bir şebeke, Türkiye'nin ikinci büyük siyasi partisinin içerisinde yönetici olarak konumlanmış, herkesi hakaret ediyor, herkesi tehdit ediyor, herkesi tahfif ediyor, insanların ailelerine kadar meseleleri taşıyor, kendi partililerine, konunun bizde bir ilgisi yok. Ve bu meselede yani içeride hem koltuk mücadelesi verdikleri hem de rant mücadelesi verdikleri isimlerin de konuları mahkemeye sirayet ettiğinde yani işte bunlar araştırılmasın, soruşturulmasın, demokrasiye engel şudur budur. Burada açık ve net kendi içlerindeki paylaşım sorununu, o rant ne elde ettilerse, kamudan insanların emeğinin üzerinden ne kazandılarsa bunu paylaşamama meselesini ve hangi koltuğa gelecek? Siyasette bundan ibaret zannediyorlar zaten. Yani seçim olur, biz belli bir koltuğa geliriz. Orada 5 sene heva ve hevesimizi tatmin ederiz. Siyasette de bu zannediyorlar. Yani millete hizmet, bir vizyon ortaya koyma, insanların sorunlarıyla ilgilenerek Türkiye'yi geleceğe taşıma falan, bu zaten ne düşünce dünyasında ne söylem setinde hiçbir ağırlığa sahip değil. Böyle bir tablo görüyoruz. Tabii buna Türkiye'deki siyasetin kalitesini, saygınlığını aşağı çektiği için de gerçekten üzülüyoruz.
1: Mutlak mutlandan da öte aslında CHP hakkında kapatılma davası açılması gerektiğini iddia edenler de var. Böyle bir olasılığı siz mümkün görüyor musunuz?
0: Biz bu parti kapatmalarından çok çekmiş bir siyasi hareketiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tek başımıza çoğunluğumuz varken kapatma davası açıldı AK Parti'mize. Ve biz bütün bunları anayasal reformlarla Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükselterek kat etmiş bir siyasi hareketiz. Ben geçen parti içi bir eğitim toplantımızda öğrendim. 3 Kasım 2002 seçimlerine giderken Cuma günü Anayasa Mahkemesi, yani Pazar günü 3 Kasım'da seçim olacak, Cuma günü Anayasa Mahkemesi AK Parti'nin kapatılma dosyasını görüşmüş. Yani böyle bir mücadelenin içerisinden gelen bir siyasi hareketiz. Ve yaptığımız bütün hukuki reformlarda siyasi parti kapatmayı zorlaştırmak ve burada çok önemli nesnel şartlar getirmek, biz hiçbir siyasi partinin, özellikle yani ikinci Türkiye'nin büyük partisinin kapanması, tabelasının inmesi, tahfif olması, tahkir olması, bu bizim istediğimiz bir tablo değil. Siyaseten de bizim bir şey umduğumuz bir tablo da değil. Ama burada olan, yani işi alıp kapatma davası gibi böyle bir halüsinatif şeylere meseleyi götürüp gerçekleri gizlemeye çalışmak, korku iklimi meydana getirmek, bunları kendi siyasal tavırları bakımından çok yanlış değerlendiriyorum. AK Parti'miz herkesin siyasi fikrinin millet iradesiyle, siyasetle buluştuğu bir Türkiye hayalini kurmuş ve bunu başarmış bir siyasi harekettir. O yüzden bize attıkları buradan çamur Allah'ın izniyle bize yapışmaz.
1: Peki Terörsüz Türkiye başlığından bir soru sormak istiyorum. Şimdi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir hamleye, yeni bir yol haritasına ihtiyaç olduğunu ifade etti ve Öcalan'a mahkumiyet saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasalaşma koordinatörü statüsü verilmesi gerektiğini ifade etti. Bu ifade üzerinden hem o ifadeyi değerlendirmenizi isterim sizden, hem de süreçte işte yavaşladığı, yasal düzenlemeler noktasında tereddütler olduğu iddiaları var. Bir sonraki aşamaya ne zaman geçilecek? Nasıl adımlar atılacak? Kısa vadede biz ne göreceğiz sürece dair? Bir hareketlenme görecek miyiz?
0: Biz Türkiye'nin, AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle, Cumhur İttifakı'yla da güçlenen bir tempoyla biz 3 büyük stratejik kazanım elde ettiğini düşünüyoruz. Bunun birincisi Malazgirt ruhunu, yani ne olursa olsun hendek olaylarına rağmen, çukur eylemlerine rağmen bu milletin birliğini, beraberliğini, kardeşliğinden en ufak bir taviz verilmemesi. Ben bunu Malazgirt ruhu olarak nitelendiriyorum. Her yıl Sayın Cumhurbaşkanımız Muş Malazgirt'te Alparslan'ın 1000 yıl önceki o büyük fethini anarak, ama aynı zamanda bu topraklardaki birlik beraberliğimizin de siyasal olarak yeniden teyit ettiği programlar organize ediyor. Ve işte 26 Ağustos'tan 30 Ağustos'a kadar uzanan, aslında bu topraklardaki birliğimizin, beraberliğimizin, milli mücadelenin hafızasıyla da birleşerek bizim bu topraklardaki varlığımızın teyidi haline geliyor. Bunu birinci stratejik kazanım olarak değerlendiriyoruz. İkincisi, savunma sanayinde kat ettiğimiz mesafe. Yani hatırlarsınız, şu an teknolojide önce olduğumuz İHA SİHA teknolojisini biz bir başka ülkeden almak durumundaydık. Ve ne hikmetse operasyon sırasında bunların ekranlarının karardığı, doğru koordinatları vermediği, bir parçalarının eksik olduğu zaman Türkiye'ye getirilemediği süreçler yaşadık. Ama elhamdülillah bugün sadece kendi ihtiyacımızı karşılamıyoruz. Burada işte %80'in üzerinde bir yerlilikle yolumuza devam ediyoruz. Bu terörün belinin kırılmasındaki en önemli bizim stratejik güç çarpanımız oldu. İkincisi de özellikle 15 Temmuz'dan sonra tüm dünyaya çıkıp liderimiz Recep Tayyip Erdoğan şunu ilan etti. Biz artık Türkiye olarak terör tehdidinin sınırlarımıza gelmesini beklemeyeceğiz. Suriye'dense Suriye'de, Irak'taysa Irak'ta. Terörün kaynağı neredeyse oradaki ülkelerle de işbirliği halinde bunu kaynağında yok edeceğiz. İşte düzenlediğimiz sınır ötesi harekatlarla Barış Pınarı, Zeytin Dalı, burada Fırat Kalkanı çok önemli bir stratejik kazanım da elde etmiş olduk. Tüm bu yaşadıklarımızın neticesi olarak da bu stratejik kazanımlarımızın bir eseri niteliğinde de terör örgütü PKK artık varlığını sürdüremeyeceğini ve varlığını tasfiye edeceğini tüm dünyaya ilan etti. Şimdi emniyet birimlerimiz, savunma birimlerimiz, istihbarat birimlerimiz bu tasfiyenin sahada gerçekleşip gerçekleşmediğini an be an takip ediyor. Tabii bu mesele sadece bir savunma birimlerinin, istihbarat birimlerinin yapacağı bir hadise değil. Türkiye'deki en üst siyasi irade olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da tüm bu süreci denetleyen, bilgi sahibi olan, buradaki sürecin nasıl daha sağlıklı gerçekleşeceğiyle ilgili bir siyasal yol haritası ortaya koyan bir yaklaşımla bir komisyon oluştu. O komisyonda oy birliğiyle kararlarını verdi. Silah bırakma sürecinin, tasfiye sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin hangi adımları siyasal olarak konuşabileceğini, atabileceğine dair çok kapsamlı bir reform çerçevesi oluşturmuş oldu. Burada bizim baktığımız yerden esas şudur. Türkiye son 50 yılda, 40 yılda teröre tam 2 trilyon dolarlık bir imkanını heba etmiş durumda. Biz bu imkanın Türkiye'nin büyümesi, Türkiye yüzyıla hedeflerimize ulaşması için gençlerle, kadınlarla, sanayiciyle, esnafla, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak 85 milyonun tamamıyla buluşmasını istiyoruz. Ve burada yani tıkanıklık neredeyse, bu hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Gençler Türkiye'nin geleceğinde daha etkin olsun diye biz terörsüz Türkiye'yi başarmak istiyoruz. Bu imkanla gençler buluşsun diye terörsüz Türkiye'yi biz amaçlıyoruz diye ifade etti. Tabii Meclis Başkanımızın önemli bir açıklaması oldu. Yani burada silah bırakma süreci, tasfiye süreci, örgütün kendini tasfiye süreci belirli bir hızın altında gerçekleştiği için buradaki sonraki aşamaya geçişte biz de dolayısıyla ağır hareket ediyoruz şeklinde. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda Türkiye'nin aslında bir dakika kaybedecek zamanı yok. Türkiye'nin bir günü, bir haftayı kaybedecek zamanı yok. Buradaki süreç etkinleşirse biz gerekli adımlarında daha güçlü atılacağını düşünüyoruz. Tabii Sayın Devlet Bahçeli başından itibaren ortaya koymuş olduğu fikri açılımlarla, vizyonla bu sürecin çok boyutlu ve çok denklemli bir süreçte gelişen bu sürecin sağlıklı bir toplumsal ve siyasal zemine oluşması için çok büyük bir liderlik gösterdi. Yani Türkiye'nin bugünkü tarihi yazıldığında gerçekten yapmış olduğu tespitler, siyasi analizler hepsi çok önemli derkenar niteliğinde bir şekilde ele alınacaktır. Ve burada şimdi bence atılması gereken esas mesele işte örgütün kendisini tasfiye sürecini ve oradaki süreci takip ederek de diğer adımların atılmasıdır.
1: Peki son bir dakika ama şimdi siz teşkilat başkanısınız aynı zamanda. Evet. Teşkilatları önümüzdeki süreçte ne bekliyor? Çok kısa süremiz kaldı.
0: Bizim için her zaman milletimizin tamamının gönlüne gitmek. Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında şöyle söylemişti. Teşkilatımız bizim için en büyük güç ve güven kaynağımız. Biz terörsüz Türkiye adımlarını atarken, dünya beşten büyüktür derken, savunma sanayinde büyük atılımlar yaparken, Türkiye'yi geleceğe hazırlayan büyük reformları gerçekleştirirken hep o sahada gayretle çalışan kadın kollarımızın, gençlik kollarımızın, ana kademimizin buradaki emeği var. Ve AK Parti belirli bir kesime, işte çıkar grubuna değil, milletimizin tamamına yaslanarak siyaset yapan, tarihine ve bugününe ve gelecek vizyonuna yaslanarak siyaset yapan bir siyasi hareket. Biz buradaki sorumluluğumuzun, bu güç ve güven kaynağı olma rolümüzün de ne anlam ifade ettiğini iyi bilerek sahada gayret ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.
1: Peki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş konuğumuzdu. Siyasete dair sorularımızı yöneltti kendisine. Bu saati noktalıyoruz.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
6: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
7: Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
1: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
8: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: NTV Radyo.

0: Erkan.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Son günlerde birçok kentte yine hortum, dolu ve şiddetli yağış etkili oldu. Son 10 yıldır iklimimiz değişiyor. Kış yağışlarımızda ve özellikle batıda kar yağışında azalma yaşanırken, bahar ve yaz aylarında görülen bu şiddetli yağışlardaysa belirgin artış var.
3: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
5: Merhabalar. Nisan ayında Manisa Akhisar'da bir zeytin çalıştayı oldu. Kültür Bakanlığı tarafından düzenlendi. Çünkü Türkiye'deki zeytin ve zeytincilik kültürü UNESCO korunması gerekli somut olmayan kültürel miras listesine girmişti. Evet, orada bir paneldeydik. Şef olarak da benimle aynı panelde kendi zeytinyağını yetiştiren, menüsüne zeytinyağı menüsü koyan ve aynı zamanda zeytinlik içinde bir lokantası olan Şef Osman Sezener vardı. Osman Sezener yurt dışında da Türk mutfağının tanıtımı için etkinlikler yapıyor. Nitekim çok yakın bir zaman önce Amerika'da Boston'da bir Türk mutfağı günü yaptı. Ben de sordum orada ne yağ geldi önüne diye, zeytinyağı bulabildin mi diye. Hayır, yanımızda ne götürdüysek onunla yetinmek zorunda kaldık. Amerika'da sadece canola yağı konuşuluyor ya da rapeseed oil diyorlar. Canola oil da denilebiliyor. Normalde zeytinyağını tanımıyorlar, bilmiyorlar diye. Evet, bu şimdi benim aklıma yeni bir konu getirdi. O da bitki bazlı yağlar ama zeytinyağı olmayan. Şimdi düşünürsek Anadolu bu konuda son derece zengin. Bir kere her şeyden önce bütün Orta Anadolu'da haşhaş yağı var. Her zaman olmuş, tarih boyunca olmuş. Haşhaş yağının detaylarına gireceğiz. Ama gene geçen gün Antalya'da Food Fest Antalya için oradaydım. Bir zamanlar Antalya'da yaptığımız çalışmalar aklıma geldi. O çalışmalarda Antalya Kent Müzesi için yapılmıştı. Onun bir gastronomi bölümü olacaktı ama hiçbir zaman gerçekleşmedi. Fakat o zaman sözlü tarih çalışmaları yapmıştık ve yaşlılardan şöyle bilgiler gelmişti. İşte bakkala gittiğimizde iki teneke yağ olurdu. Biri zeytinyağı, biri susam yağı diye. Evet, özellikle güneyde susam çok yetişir. Türkiye'nin susamı bambaşkadır. Ve susam yağı eskiden Arap kadayıfı veya taş kadayıfı vardır. İşte onun kızartılmasında çok kullanılırmış. Anadolu'da eskiden bezirhaneler de var. Bezirhaneler tohum yağı çıkaran yağ işlikleri. Şimdi bu o kadar geniş bir konu ki bitki bazlı olan yağlar konusunda son derece geniş bir coğrafyaya sahibiz. Bir zamanlar belki hatırlarsınız, artık pek göremiyorum piyasada ama yer fıstığı yağı da vardı. Evet, yer fıstığı yağı Türkiye'de üretiliyor ama daha çok Asya ülkelerine satılıyor. Çünkü onların mutfağında çok var. Yine bir aralar raflarda çok fazla yer alan fındık yağı vardı ama eskisi kadar yok. Fakat bir de bakarsak tabii ki ayçiçeği yağı var. Ayçiçeği yağı ve mısır özü yağı. Bunlar da aslında üretimi sonradan gelişmiş yağlar. Ama bugün zeytinyağı yerine de kullanılabiliyor. Mutfağımıza tamamen hakim olmuş durumda. Hem kızartmada hem pişirmede. Şimdi bunların da hepsinin bir geçmişi var. Evet, bu hafta hepsini tek tek ele alacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
4: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
0: Reklam.
6: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın. Şansa kalmaz işiniz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
11: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
12: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
14: İstanbul'da kısa süreli yağış görülebilir. Sıcaklık 19 derece. Marmara'da yerel yağışlar görülecek. Bursa 21, Edirne 25 derece. İç Anadolu'da Çankırı, Yozgat kesiminde yağış var. Ankara 18, Kayseri 20 derece. Ege geneli güneşli ve az bulutlu. İzmir 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş kesiminde yağış var. Antalya parçalı bulutlu 27 derece. Karadeniz genelinde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 16 derece. Doğu Anadolu genelinde gök gürültülü yağış var. Erzurum 15 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
15: Burası NTV Radyo. Saat 12.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Gazze şeridine uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna İsrail ordusu tarafından müdahale edildi. Filodan yapılan açıklamada Akdeniz'deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldüğü belirtildi. İsrail ordusunun taciz ettiği bir tekneyle de irtibatın koptuğu açıklandı. Şimdi gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV ekibinden Melike Şahin aktaracak son durumu. Melike, neler aktaracaksın bu saldırıya dair? Elimizdeki bilgiler neler?
1: Buse, son paylaşılan bilgilere göre 5 gemiye İsrail ordusu tarafından müdahale edildi. Hangi gemiler bunlar? Sadabat, Kaktüs, Zioroaster, Holy Blue ve Munki teknelerine müdahale edildiği belirtiliyor. 22 tekneyle de irtibatın tamamen kesildiğini açıkladı. Küresel Sumut Filosu kriz masası yayına dakikalar kala bir yeni bilgi notu paylaşıldı yine kriz masasından. Biraz ona bakarak güncellemek istiyorum bilgileri. Bu 5 teknede fiziki olarak İsrail ordusunun müdahale ettiği 5 teknede 37 aktivistin yer aldığı belirtiliyor. Küresel Sumut Filosu kriz masası tarafından hangi aktivistler var? 13 farklı ülkeden aktivistler var. Onları sayayım hemen: Kanada, Fransa, Belçika, Avustralya, İspanya, Portekiz, Birleşik Krallık, İtalya, Güney Kore, Kore, ABD, Danimarka, Yunanistan ve Arnavutluk'tan aktivistlerin olduğu belirtiliyor. Tabii 5 tekneye müdahale edildi. İlk müdahale edilen tekne Sadabat teknesiydi. İsrail ordusunun hücum botlarının etrafında olduğu, teknenin etrafında olduğu belirtildi ve ardından da kısa süre içinde askerlerin tekneye ulaştığı ve müdahale ettiği belirtildi ve ardından da tamamen irtibatları kesildi. Şu ana dek irtibatların kesildiği 22 tekne var ki 50'den fazla tekne olduğu belirtiliyor. Neredeyse yarısıyla tamamen aktivistlerle irtibatın kesildiği belirtiliyor. 250 mil kadar uzaklıkta olduğu belirtilmişti Gazze kıyılarına. Uluslararası sularda müdahale edildi. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak, ablukayı kırmak üzere yola çıkan Sumut filosuna müdahalenin edildiğini belirtelim. Bu karar nasıl alındı? Aslında dün akşam İsrail Başbakanı Netanyahu'nun güvenlik toplantısında İsrail ordusuna müdahale yetkisi verdiğine dair haberler İsrail basınında yer almıştı ve bugün itibariyle de denizde, uluslararası sularda İsrail ordusuna ait botların, teknelerin, savaş gemilerinin müdahale için yer aldığı bilgisi vardı ve kısa süre içinde de önce taciz başladı ve ardından da 5 tekneye İsrail askerinin ulaşarak müdahale ettiği belirtiliyor. 22 tekneyle de irtibatın tamamen kesildiği bilgisi var. Buradaki aktivistlere elbette ulaşılmaya çalışılıyor. Farklı ülkelerden aktivistler var. Biz bir saat önce kadar yine o teknelerden, henüz müdahale edilmeyen teknelerden birinde yer alan aktivistlerden Şuayb Ordu'nun da açıklamalarını ekrana getirmiştik. Aslında o da şunun altını çizdi: İlk kez böyle bir gündüz vakti müdahale ediliyor. Çünkü farklı bir strateji izledik ve tekneler birbirinden bağımsız olarak ilerlemeye çalışmıştı. Daha rahat ulaşabilmek için, müdahaleyi zorlaştırabilmek için ifadelerini kullanmıştı. Ve işte ne yazık ki yine o öngörülen sonuç oldu ve müdahale etti İsrail ordusu Sumut filosuna. Daha önce de yine Gazze'ye abluka kırmak üzere yola çıkan gemiler olmuştu. Madlin aktivistleri yine alıkonulmuşlardı İsrail'de ve 14 Mayıs'ta yeniden Akdeniz'den, Marmaris'ten yola çıkan teknelerle Gazze'ye ulaşmaya çalışıyordu aktivistler. Aslında tüm önlemlerini, olabilecek her türlü saldırıya karşı önlemlerin aldığını belirtmişlerdi. Barışçıl olduklarını dile getiren paylaşımları yaptıklarını söylemişlerdi. Keza biz daha önce Filo'dan aktivistlerle konuştuğumuzda da herhangi bir şekilde eğer bir askeri müdahale ifadesi, belirtisi görecek olursak zaten barışçıl olarak tavrımızı ortaya koyduğumuzu tekrarlayacağız, mutlaka göstereceğiz demişlerdi. Ancak İsrail ordusu yine gemilere müdahale etti ve şu ana kadar 5 gemiye müdahale edildiği bilgisi paylaşıldı. Sumut filosu kriz masası tarafından ulaşılamayan tekneler var. İrtibatın tamamen kesildiği tekneler var. 50'den fazla tekne, 54 tekne yola çıkmıştı Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere. 426 aktivist var. Yaklaşık 40 ülkeden katılan Gazze'ye yönelik yardımları ulaştırmak amacıyla, aslında bir nevi sesi dünyaya duyurmak amacıyla bu süreç yürütülüyor. Ancak bugün sabah saatlerinde, erken saatlerinde İsrail ordusuna ait ekiplerin, donanmanın ekiplerinin teknelerin etrafında önce yer aldığı, ardından da kısa süre içinde teknelere çıktıkları görüntüleri bizler aktarma fırsatı bulduk, aktarıyoruz bu görüntüleri ve şu anda da 5 teknedeki aktivistlerin alıkonulduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü 5 gemiye fiziki olarak askerlerin çıktığı ve müdahale ettiği bilgisi var. Ama irtibatın koptuğu, kesildiği gemilerle ilgili şu andaki durum ne henüz bilinmiyor ama küresel somut filosundan an be an açıklamalar geliyor. Ben de bir kez daha notlarımı tekrar kontrol ediyorum. 250 mil kadar uzaklıkta olduklarını Gazze'den belirtmişlerdi aktivistler. Eğer müdahale olmasaydı yaklaşık 48 saat içinde Gazze sınırlarına ulaşabileceklerini öngörüyorlardı. Ancak bu sabah saatlerinde müdahale edildi İsrail ordusu tarafından. Şu anda 5 gemiye müdahale edildi. Muhtemelen aktivistler alıkonuldular ve 23 tekneyle de irtibat tamamen kesilmiş durumda.
0: Melike Şahin'i dinledik, elindeki notları paylaştı bizlerle. Sumut filosunda olan isimlerden biri de Hak İş Başkanı Mahmut Arslan. Tekneyle iletişim kurmak zor. Jammer'lar sinyal kesiyor. Biraz önce Melike Şahin de aktardı. Teknelerle, özellikle 22 tekneyle irtibat şu an kurulamıyor. Tabi zaman zaman boşluklar yaşanıyor. İşte o anda Mahmut Arslan, İsrail'in müdahale ettiği filoda neler yaşandığını anlatan bir video yolladı. İzleyelim birlikte.
2: Şu anda Kasr-ı Sadabat gemisindeyiz. Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler. Cemirlerle iletişimimizi kestiler. Şu anda tekrar biz iletişimi elde ettik. Gazze'ye doğru devam ediyoruz. Arkadaşlarımız geminin güvertesinde can yelekleriyle beraber her türlü saldırıya karşı hazır. Ve bu istikamette inşallah Gazze'ye yürüyüşümüz, Gazze'ye istikametimiz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazze'ye kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek için, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgiler şu anda Kıbrıs yakınlarında, uluslararası sularda Siyonistler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz inşallah.
0: İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak üzere denize açılan bu Sumut filosundaki bazı gemilere yine İsrail müdahalesi oldu. O gemilerden bir de Family. Family gemisinde bulunan aktivist Şuayb Ordu son durumu NTV canlı yayınında anlattı. Dinleyeceğiz şimdi.
3: Şu an gemideyiz. Şu an bize müdahale söz konusu değil. Filonun bir tık bir adım gerisindeyiz. Fakat Kıbrıs'ın doğusu tarafından, yani İsrail tarafından, Akdeniz'in doğusundan yakınında bulunan gemilerimize müdahaleler başladı. Birkaç saat önce fotoğraflar geldi. Daha önce bizi Yunanistan'da kaçıran Naşut gemisinin fotoğrafı geldi veya onun birebir benzeri olması lazım. Çünkü baktığımda bu Yunanistan'da bizi kaçırdıkları hapishane gemisine çok benziyor. Onun haricinde Zodyaklar orada, içleri asker dolu, fotoğraflar, videolar var. gemilerimizin yakınında duruyorlardı fakat henüz interception başlamamıştı. Fakat birkaç dakika önce bir iki gemimizin gittiği haberini aldık veya direkt baskına geçtikleri haberini aldık. Bu sefer stratejimizi değiştirdik. Filo daha önce bildiğiniz gibi filo birbirine yakın derlediği süreçte baskına uğradığında İsrail'in aslında işi çok kolaydı. Zodyaklarla bir arada geliyorlardı. Yakın mesafeden içine doldurabildikleri kadar askeri doldurup işte bir gemiye 5-10 tane asker bırakıp diğer gemiye geçiyorlardı ve çok işleri kolaydı. Veya bir iki savaş gemisiyle gelip yakın bir alandan dağıtım yapıyorlardı askerlere. Fakat şu anki stratejimiz biliyorsunuz biz 100 gemiye çıkıp 100 gemiyle ablukayı kırmaya çalışıyorduk. Yunanistan'da baskına uğradık, ciddi anlamda bu zarar gördük ve yıprandık filo aslında. 50 gemiye, 50 küsür gemiye düştü. 60 geminin altına düştü. Fakat aslında bir önceki filodan halen büyük durumdayız. Şunu fark ettik, iyi bir stratejiyle biz aslında Gazze'ye ablukayı kırabiliriz. Aslında yaptığımız her şey de legal bu durumda. Biliyorsunuz İsrail bu zamana kadar hep Orange Zone argümanını kullandı. Dedi ki ben bir abluka kuruyorum buraya ve bu alana giremezsiniz dedi. Fakat ilk defa bu alanın dışarısında bir saldırı gerçekleştiriyor, insanları kaçırıyor, taciz ediyor. Şu anda da olan bu Yunanistan'da bizi kaçırırsa İtalya-Yunanistan arasında şu anda da daha Orange Zone'a girmeden müdahaleye başladı. Hatta ilk defa gündüz müdahalesi gerçekleşiyor. Bunun en temelini şu olduğunu görüyorum. İsrail'in 50 gemiyi bile durduracak kapasitesi yok. Eğer biz sağlam bir strateji yaparsak, şu an gemilerimiz dağıldı, birbirleriyle aralarındaki mesafeyi ciddi anlamda açtılar. Gazze'ye birbirlerine yakın olmadan ilerliyorlar. Bizim gemilerimiz dağılmaya başladığı anda bunu fark ettiler. Eğer gemiler birbirlerinden ayrı hareket ederlerse, daha önce olduğu gibi zodyaklarla bizi toplama, durdurma, engelleme şansları çok düşecek ve ciddi yıpranacaklar bu süreçte. Çok uzun sürecek bizi durdurmaları ve muhtemelen, çok muhtemeldir ki en az 10-15 gemimiz Gazze sularına ulaşacak. Bunu fark ettikleri için gemilerin dağılmasına izin vermek istemiyorlar. Bu nedenle şu an gündüz müdahalesi yaşıyoruz aslında. Durumu böyle analiz edebilirim. Hedefimiz başından beri olduğu gibi tamamen yasalara uygun. Nasıl ki biz herhangi bir ülkenin sularına gidip bir seyahat hakkına sahipsek, gidip demir atabiliyorsak, karasına mühür bastırıp portumuzla çıkış yapabiliyorsak, aslında Gazze'ye de Filistin'e de bunu yapabilmeyi istiyoruz ki bu onların en temel hakkı. Bildiğiniz gibi 20 senedir bir hukuksuz abluka altında bu insanlar hem karadan hem denizden bir açık hava hapishanesine çevrilmiş durumda. Ve biz tamamen yasalara uygun bir şekilde bu durumu aslında diyoruz, bir itiraz ediyoruz insanlık adına. Bu hukuksuzluğun normalleştirilmesine karşı duruyoruz. Bu anlamda da amacımız, hedefimiz çok bariz belli. Gazze'ye normal deniz hukukuna uygun bir şekilde girebilmek. İsrail'in aslında veya dünyanın yapması gereken temelde hukuka uygun olan tek şey vardır. Bizim Gazze'ye serbest bırakılıp girmemizdir. Fakat bunu defalarca kez engel oldular. Defalarca kez biz ekstremistiz veya biz radikaliz, absürt işler yapıyoruz gibi davranıyorlar. Halbuki burada tehlikeli hiçbir şey yok. Nasıl ki biz bir ülkeden bir diğer ülkeye seyahat ediyorsak, burada da bunu yapıyoruz aslında. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve amacımız Gazze'ye girmek bu anlamda. Defalarca kez yine baskına, defalarca kez barışçıl olduğumuzu, sivil olduğumuzu gösterdik. İsrail bir kere bile bizden ya bu insanlar saldırgan, bu insanlar silahlı, bu insanlar vahşi diyemedi. Dediğinde de hiçbir şey ortaya kanıt olarak sunamadı, hiçbir şey ispatlayamadı. Çünkü biz sadece insani yardım taşıyan, sivil, dünyanın barışçıl insanlarıyız ve tamamen hukuka, yasalara uygun hareket ederek bu yolda ilerliyoruz. Bu anlamda da yaptıkları hiçbir manipülasyon da işe yaramıyor ve tek çareyi güç uygulayarak, şiddet uygulayarak engellemekte buluyorlar. Bu onların zayıflığını gösteriyor. Şu anda güçlerinin bile zayıf olduğunu gösteriyor. Bilirsiniz İsrail her zaman gece yarısı baskın yapardı. Şu an gündüz gözüne baskın yapmasının tek sebebi bizim dağılma stratejimizin önüne geçemeyecek olmasından korkması. 48 saat içerisinde bizi durduramayacak olmasından korkması. Bu nedenle de erken müdahaleye başladı. Efendim, müdahale olduğunda bizim zaten planımız sabit. Yani biz tamamen şiddetsiz, kendini savunmayan insanlar olarak normal yolumuzda seyrediyoruz. İsrail geliyor, üzerine üzerimize silahlarını doğrultuyor. Doğal olarak herhangi bir direniş göstermeden ellerimizi kaldırıp barışçıl bir şekilde teslim olmaktan başka çaremiz yok. Bu anlamda biz zaten yasalara uygun hareket ettiğimiz için oraya bir savaşma veya bir şiddet eyleme amacıyla da gitmiyoruz. Dünyaya da zaten bunun aksini ispatlamaya çalışıyoruz. Bu anlamda İsrail bir müdahale ederse maalesef yapabileceğimiz pek bir şey yok. Gelir gemimizi alır, insanları kaçırır, canı ne istiyorsa onu yapar. Böyle bir durum söz konusu.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. reklam. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
5: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
6: yatırım. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
7: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
8: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
9: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
10: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
11: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
12: Lösev hayat verir.
13: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
15: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: başlıyor.
1: Ülkemizde 3 milyona yakın otizmli birey var ve otizmin bilinen tek çaresi de nitelikli bir eğitim. Bunun için Tohum Otizm Vakfı 2003 yılından bu yana çalışmalar yapıyor ve erken tanı konulduktan sonra otizmli bireyleri özel eğitimle buluşturuyor. Peki otizm tanısı nasıl konuluyor? Ailelere ne gibi roller düşüyor? Destek için neler yapılıyor? Tohum Otizm Vakfı Eğitim ARGE ve Projeler Direktörü Doktor Nursinem Şirin, Koç Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünden Doçent Doktor Herdem Aslan Genç ve otizmli bir birey olan Sedef'in annesi Yağmur Savaş bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
1: Herdem Hanım, sizinle başlayalım. Otizm nedir? Otizme neden olan dış faktörler var mı ve nasıl fark edilir? Bize anlatır mısınız?
3: Tabii ki. Otizm ya da bizim tıbbi adıyla otizm spektrum bozukluğu olarak dile getirdiğimiz durum, aslında bireyin sosyal iletişimini, davranışlarını, çevreyi algılama biçimini etkileyen beynin farklı gelişmesiyle ortaya çıkan nöro gelişimsel bir durumdur. Burada bu söylediğim sosyal etkileşim özelliklerine ek olarak yoğun ilgi alanları, tekrarlayıcı hareketler, duysal hassasiyetler de eşlik ediyor genellikle. Burada biz otizmi nasıl fark edebiliriz? Aslında birçok belirtiyle fark etmek mümkün olabiliyor. Burada toplum içerisinde en yaygın bilinen aslında göz temasındaki eksiklik, belli bir yaşa gelmesine rağmen ismine bakması, ilgi paylaşması durumlarındaki farklılıklar. Bunun yanı sıra yoğun ilgi alanları belli bir konuya ya da belli bir nesneye beklenenden daha fazla ilgi gösteriyor, daha fazla yoğunlaşıyor olması. Bir de çevresel uyaranların, bu ses olabilir, ışık olabilir, kokular, bir takım dokunsal uyaranlar olabilir. Yine beklenenden fazla rahatsız ediyor olması kişileri otizm belirtileri arasında sayılabilir. Bir de tıbbi adını söylerken aslında hani bundaki vurgu yapma sebebim, biz spektrum kelimesi kullanıyoruz. Bunun önemli bir sebebi var. Bu da aslında otizmin her bireyde, her çocukta farklı seyredebiliyor olması, her birinin özellikleri ve ihtiyaçlarının birbirinden çok farklı olabilmesi ve hepsini kapsayan yöntemlere ihtiyaç duyuyor olmamız. Dolayısıyla da biz bu kelimeye vurgu yapmayı tercih ediyoruz.
1: Herdem Hanım, peki otizmin nedenleri neler? Bize biraz onu anlatır mısınız?
3: Otizmin günümüzde bilinen tek bir nedeni halen yok açıkçası. Ancak biliyoruz ki burada genetik çok büyük bir rol oynuyor ve büyük oranda genetikle aktarılan bir durum, genetik sonuçlarla ortaya çıkan bir durum. Bir takım doğum ve gebelik süreciyle ilgili komplikasyonların, çok erken doğumun, ileri anne baba yaşının ilişkili olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut. Ancak bunların bir kısmının en azından sebep mi sonuç mu olduğunu halen bilmiyoruz. Önemli bir nokta var ki nelerin neden olmadığını biliyoruz. Örneğin aşılar otizme neden olmaz, ebeveynlik tutum ve tarzları otizme neden olmaz. Bu tarz çevresel değişkenlerin otizme neden olmadığını bilmek, genetiğin rolünün farkında olmak bilimsel dayanağı en güçlü olan nokta diye düşünüyorum.
1: Şimdi erken tanı çok önemli deniliyor. Bu erken tanı dediğiniz yaş aralığı nedir ve fark edildiği en kritik yaşta hangisi? Bunu da merak ediyorum.
3: Şöyle, aslında 12 ay itibariyle geriye dönüp baktığımızda çoğu zaman bir takım farklılıkların ortaya çıkmış olduğunu anlıyoruz. O yüzden hedefimiz aslında 8-12 ay arası gibi bir zamanda bile bu tanıyı koyabilmek. En azından belirtilerin fark edilmesini sağlamak ve desteğin erken başlamasını sağlamak. Ancak günümüzde halen 18-24 ay arası tanıya iyi bir tanı zamanı diyebiliriz. Ne zaman geç oluyor dersek, 36 aydan sonra yakalan tanı geç kalınmış bir tanı değil ama geç konmuş bir tanı. Halen yapılabilecek çok şey var. Ancak hedefimiz 18 ay civarında tanıyı koymak oluyor.
1: Peki şimdi çok küçük, yani bu erken tanı yaşı çok küçük bir yaş. O noktada ilk süreç nasıl geçiyor? Şimdi eğitim aşamasına gelmeden önce nasıl bir süreç yaşanıyor? Bunu da sormak isterim size.
3: Tanının nasıl belirlendiği, aslında otizm tanısı klinik bir tanı. Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının çocuğun klinik öyküsünü, gelişimsel öyküsünü, hatta doğum süreciyle ilgili bilgileri aileden aldığı, çocuğu muayene ettiği, gelişimsel özelliklerine dikkat ederek, sosyal etkileşim ve paternlerini inceleyerek muayene ettiği bir sürecin sonunda konuyor esasında. Ve ondan sonra da arada başka bir süreç yok. Eğitimin derhal başlıyor olmasını istiyoruz açıkçası. Eğer burada tanıda bir belirsizlik varsa da bu bizim için bir şey değiştirmiyor. Takip edebiliriz, ancak eğitimin bir an önce başlaması gerekir.
1: Harika. Şimdi bu noktada devreye Tohum Otizm Vakfı giriyor. Nur Sinem Hanım, sizinle devam edelim. Bugüne kadar 2814 otizmli çocuğu otizmin bilinen tek çaresi olan nitelikli eğitimle buluşturdu vakfınız. Neden eğitimin üzerinde bu kadar duruluyor ve eğitimin kapsamı nasıl? Şimdi az önce çok küçük yaştaki çocuklardan bahsetti Herdem Hanım. O küçük yaştan büyük yaşa doğru eğitimin şekli de nasıl? Onu da merak ettim.
3: Tabii ki. Neden bu kadar eğitimin üzerine duruyoruz? Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi otizmin bilinen tek çaresi şu an özel eğitim, nitelikli özel eğitim. Otizmli bireyler için bilimsel olarak ortaya konmuş en etkili yol erken tanı sonrası bir özel eğitim sürecinin başlatılmasıdır. Çünkü araştırmalar erken yaşta yoğun biçimde ve bilimsel olarak etkili bir eğitim programından faydalanan çocukların, otizmli çocukların özellikle iletişim, öğrenme ve sosyal becerilerinde önemli gelişmeler sağlayabildiğini gösteriyor. Ama tabii ki bu eğitimin bazı ölçütleri var. Öncelikle erken başlaması çok önemli. Haftada en az 20 saat birebir eğitim başlamalı diye öneriyoruz ve süreç içerisinde tabii ki bu birebir eğitimin seyri ve yoğunluğu değişebilir. Grup eğitimi ne de dönüşebilir. Aile ve okul işbirliği çok önemli. Aile mutlaka sürece entegre olmalı diye hep öneriyoruz ve mutlaka otizmde etkili olduğu belirlenmiş bir eğitim programı yani müfredat ve yine etkili öğretim uygulamaları, öğretim yöntemleri kullanılmalı. Belki kullandığımız programdan da bahsedebilirim dinleyicilerimize. Bugün bilimsel araştırmaların en güçlü şekilde desteklediği yaklaşım uygulama davranış analizine dayalı eğitim yaklaşımları. Ve uygulama davranış analizi aslında çocukların davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkin çevresel koşulları analiz eder. Ve amacımız burada aslında çocukların uygun davranışlarını, sosyal yaşama katılımlarını sağlayabilecek davranışlarını arttırmak, onun gelişimini zorlaştıran davranışları da azaltmak oluyor. Bizim bir okulumuz var. Okulumuzda da uygulama davranış analizi ilkelerine dayalı eğitim yöntemleri ve otizm alanında çok güçlü, etkili olduğu yine araştırmalarla ortaya konulmuş bir eğitim programı kullanılıyor. Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü'nün Amerika'da otizm alanında en etkili eğitim programları, otizme yönelik en etkili eğitim programlarından birini uyguluyor. Bizim de 2005-2006 yıllarından itibaren Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü ile bir eğitim programı paylaşımı anlaşmamız var ve bu yıllardan itibaren her yıl eğitim programına tekrar akredite oluyoruz ve bu programı kullanıyoruz öğrencilerimiz için. Eğitimin kapsamına gelecek olursak erken çocukluk dönemindeki çocuklarımız, öğrencilerimiz geldiğinde bize onlara örneğin daha sınırlı oldukları iletişim kurma adına tepki verme, mesela istediği bir şeyi parmağıyla gösterme ya da gösterilen bir noktaya bakma, oyun oynama, taklit etme, karşısındakinin hareketlerini taklit etme gibi temel düzeyde beceriler öğretiyoruz. Bununla birlikte bizim programımız aslında kapsamlı bir program. Mesela tuvalet eğitimi de bu programın içerisinde olabiliyor. Yemek yeme gibi öz bakım becerileri de bunun içerisinde olabiliyor. Daha ilerleyen yaşlarda okul öncesi döneme geldiğinde artık sosyal yaşama katılım, mesela arkadaşlarıyla bir etkinlik içerisinde yer alabilme, kalem tutma, boyama yapma gibi beceriler, yine sosyal becerileri gelişimi, özellikle tabii iletişim kısmı bizim için çok önemli. Ve aynı zamanda biz çocukların en azından belli bir süre yalnız başına, kendi başına vakit geçirmelerini sağlayacak bir takım serbest zaman becerilerini de öğretebiliyoruz. Kendi başına oyun oynama gibi. Daha ilerleyen yaşlarda ise artık çocuklar ergenlik dönemine geldiklerinde yine bu paralelde öz bakım dediğimiz beceriler de devam ediyor. Mesela bir noktadan sonra artık tıraş olma erkek çocuklar için, kızlar için saçlarını tarama, tırnaklarını kesme, daha ilerleyen zamanda onların bir işe yerleşmelerini kolaylaştıracak çeşitli mesleki becerileri öğretme gibi çalışmalar da yapıyoruz. Örneğin mail atmayı da öğreniyorlar ya da birisinden yardım istemeyi de öğreniyorlar başları sıkıştığında. Bu gibi becerileri kapsayan bir eğitim programımız var.
1: Harika. Yani eğitim aslında çok uzun yıllar devam ediyor. Kaç yaşına kadar mesela devam ediyor?
3: Şöyle aslında bireyin ihtiyacı devam ettiği sürece eğitim de yoğunluğu farklılaşacak şekilde devam edebiliyor. Bizim mesela okulumuzda 0-21 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere hizmet veriyoruz biz. Daha ilerleyen yaşlarda istihdam edilmeye başlandıklarında da artık bu eğitim aslında iş başında onların bir iş koçu dediğimiz destekçiyle birlikte çalışmasını sağlayacak bir sürece girmiş oluyor.
1: Ne kadar güzel şey anlattıklarınız. Diyelim ki çocuk tanı aldı. Sizinle nasıl irtibata geçiliyor? Bizi dinleyen aileleri nasıl yönlendirirsiniz? Ve sizinle iletişim kurulduktan sonra eğitim süreci nasıl işliyor?
3: Çocuk hekimden tanısını aldıktan sonra bizim ilk olarak Tohum Otizm Vakfı rehberlik birimimize ulaşabilir. Bu rehberlik birimimizin numarası 0212-248-9430. Aynı zamanda rehberlik@tohumotizm.org.tr adresinden de bu birime ulaşabilirler.
0: Bu birim aslında tanı sonrası bir eğitsel değerlendirme yapıyor. Yani çocuğun hangi becerilerinin olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu, neyi öğrenmeye ihtiyacı olduğunu belirliyor ve buna dayalı olarak da aileye yönlendirme yapıyor. Bizim okulumuzda eğitim alma seçeneklerinden ya da dışarıdaki farklı eğitim seçeneklerinden bahsederek

0: gittiğini anladım ve vakit kaybetmeden uzmanlara başvurdum. Otizm tanısı aldığımda her anne gibi ilk başta ne yapacağımı bilemedim. Büyük bir şaşkınlık ve kaygı yaşadım. Ama hemen ardından otizmde en önemli şeyin erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim olduğunu anlayarak harekete geçtim.
1: Peki şimdi Sedef kaç yaşına geldi? Ne kadar süre eğitim aldı ve o eğitim sürecinde sizinle nasıl paylaşımlarda bulundu ve bu size nasıl hissettirdi?
0: Sedef şu an 19 yaşında. Çok uzun yıllar çok emek vererek adeta iğneyle kuyu kazar gibi bir eğitim sürecinden geçti ve geçmeye de devam ediyor. Burada en kritik dönüm noktası tabii bireyselleştirilmiş eğitim desteği oldu. Herdem hocamın da bahsettiği gibi otizmde her çocuğun ihtiyacı, öğrenme hızı ve potansiyeli çok farklı. Sedef de kendi dünyasına ve ritmine uygun bu eğitimler sayesinde zamanla duygularını, isteklerini, hayallerini bizimle paylaşmaya başladı. Evde kurduğumuz o iletişim bağı da onun aldığı eğitimlerin hayatımıza yansıyan en güzel meyvesi oldu.
1: Sedef şu an çalışıyor ve kendi ayakları üzerinde durabiliyor, öyle değil mi? O süreç nasıl gelişti? Onu da öğrenmek isteriz.
0: Otizm Vakfı bu noktada bize yardımcı oldu. Bir otizmli annesi olarak en büyük korkum tabii ki benden sonra çocuğuma ne olacak sorusuydu. Sedef'in şu an çalışıyorken de ayakları üzerinde durabiliyor olması bir annenin hayatında alabileceği en büyük hediye. Kızım işe başladıktan sonra maddi olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin özgüvenini kazandı. Toplum içinde var olmayı, sosyalleşmeyi öğreniyor. İş hayatındaki ufak tefek çatışmalarla, sorunlarla nasıl başa çıkacağını artık birebir yaşayarak öğreniyor. Tabii ki bu süreçte yine vakfın sağladığı iş koçu desteği adaptasyonunu da çok kolaylaştırdı. Sedef'in kazandığı bu bağımsızlık yıllar sonra benim de içimin biraz olsun rahatlamasını ve bir anne olarak biraz nefes alabilmemi sağladı. Bize bu güvenceyi veren Tohumu Çizim Vakfı'na ve eğitime destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.
1: Ne kadar süredir çalışıyor Sedef ve hayalleri var mı mesela sizinle paylaştığı?
0: Evet var hayalleri. Yaklaşık 8 aydır çalışıyor. İş hayatını çok seviyor. Hayallerinden de bahsediyor. Her gün değişen farklı hayalleri var tabii ki. Ama bunları gerçekleştirmek için böyle küçük adımlar atmaya başladık.
1: Harikasınız. Umarız yolu çok açık olur Sedef'in. Ülkemizde 2,8 milyon otizmli çocuk var ve onların eğitim alması, eğitimle buluşması ne kadar önemli. Yağmur Hanım'ın anlattıklarından da anladık. Peki Nursinem Hanım, otizmli çocukların eğitimi için kaynak yaratmak da çok önemli bir şey. Bu kaynağı nasıl sağlıyorsunuz? Bağışlar bu noktada sizi nasıl etkiliyor? Biraz bunu da soralım.
2: Esasında biz bu kaynağı yaratmak için çok çalışıyoruz. Örneğin 2814 otizmli çocuğumuzun neredeyse yarısı bursla eğitim aldı ve dolayısıyla hani bizim tüm kaynağımız aslında çocuklarımızın eğitimlerini burslu bir şekilde sağlamaya çalışmak. Bununla birlikte Türkiye'nin birçok yerine de aslında farklı farklı projelerle ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin bu zamana kadar 46 şehre gittik ve bu şehirlerde çok farklı projelerle otizmli çocuklara, ailelere, öğretmenlere çeşitli eğitimler sunduk, çeşitli materyaller götürdük. Bununla birlikte bizim için aslında öncelikle toplumda farkındalık sağlamak ve farkındalığı sağlayarak otizmli çocukların eğitimine kaynak yaratmak çok önemli. Bu amaçla projeler geliştiriyoruz. Mesela maraton koşuları, tohum dükkan gibi kaynaklarımız var ama en önemlisi de bağışlar aslında. Son kamu spotumuzda da hem otizmi hiç bilmeyen kişilere onlar için yaşamın ne kadar zor olduğunu göstermek istedik. Hem de Kurban Bayramı öncesi dayanışma ve paylaşmayı biraz hatırlatmak istedik. Çünkü otizmli çocuklar için bazen en sıradan görünen anlar bile büyük bir mücadeleye dönüşebiliyor. Bir merdiven çıkmak, ayakkabısını bağlamak, trafik lambasında beklemek ya da çalan bir kapının sesi, onlara küçücük bir temas kurmaya çalışmak, dokunmak gibi durumlar. Her biri onların dünyasına bambaşka bir anlama sahip olabiliyor ve çok farklı şekilde etkileyebiliyor. Yeni kamu spotumuzda da otizmli çocukların dünyasına onların kendi sözleriyle tanıklık ediyoruz. Onlar için anlaşılabilmek, kabul görmek ve yaşama dahil olmak çok önemli. Yaşama dahil olmaktan kastım akranlarıyla aynı okula gidebilmek, yine akranlarıyla ilerleyen yaşlarında Sedef gibi çalışabilmek çok önemli durumlar. Dolayısıyla şimdi aslında herkes için, hepimiz için otizmli çocukların yanında durma zamanı. Otizmin tek çaresinin ise eğitim olduğunu hep vurguluyoruz. Dolayısıyla bu bayramda Otizm Vakfı'na, Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olabilirsiniz diyoruz dinleyicilerimize. Bağış için ise tohumotizm.org.tr'yi ziyaret edebilir dinleyiciler ya da SMS'le destek olmak için de yine tohum yazıp 5290'a göndererek 200 TL bağışta bulunabilirler diyerek bahsetmiş olayım.
1: Çok teşekkür ederim. Hem katıldığınız hem de bu güzel bilgileri paylaştığınız için sağ olun.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Bugün otizme farkındalık yaratmak, dikkati çekmek istedik. Kurban Bayramı öncesi Tohum Otizm Vakfı'nın çalışmalarını size anlatmak ve başlarında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Konuklarım Tohum Otizm Vakfı

Eğitim Ar-Ge ve Projeler Direktörü Doktor Nur Sinem Şirin, Koç Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünden Doçent Doktor Herdem Aslan Genç ve otizmli bir birey olan Sedef'in annesi Yağmur Savaş'tı. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: reklam. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: Mobile Systems. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: NTV Radyo.

0: Instagram.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği ligde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra Antalyaspor da küme düştü.
3: Antalyaspor Trendyol Süper Lig'e veda etti. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaelispor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Kırmızı beyazlılar 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek.
4: Mücadelemizi verdik. Galip ayrıldık. Ancak tabii sadece galip ayrılmamız yetmiyordu. Diğer maçlardan, diğer 3 maçtan beklediğimiz skorlar gelmedi maalesef. Biraz aslında trajedi dolu oldu bizim için bu gece. Çok üzgünüz.
3: Eyüp Spor büyük heyecanla sahne olan maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç Eflatun Sarılıları ligde tuttu. Eyüp Spor Kadıköy'de 2-0 öne geçse de Fenerbahçe 3-2'lik üstünlük kurmayı başardı. 87'de Talha Ülvan skoru 3-3'e getirdi. Eyüp Spor bu beraberlikle sezon Antalya Spor'un 1 puan önünde 15. sırada tamamladı.
5: Allah'a şükürler olsun. Yani çok zorlu bir yolculuktan, çok zorlu süreçlerden geçerek kümede kalmayı başardık.
3: Gençler Birliği ve Kasımpaşa'da aldıkları sonuçlarla ligde kalmayı başardı. Başkent ekibi kümede kalmak için galip gelmesi gereken maçta Trabzonspor'u 3-0 yendi.
6: Bu maç Gençler Birliği'nin sadece birlikte tutunması değil, varlığın devamı için çok önemliydi. Son iki maç 6 puan alarak ligde kaldık.
3: 1 puanın yeterli olacağı Kasımpaşa'da şampiyon Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
7: Son derece mutluyuz. Bir sezonun emeğine bedel bir müsabakayı kazanmak, bu strese rağmen kazanmak, iyi oyun ortaya koymak gerçekten çok önemliydi.
3: 34. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda Fenerbahçe 2., Trabzonspor 3., Beşiktaş 4., Başakşehir 5., Göztepe 6., Samsunspor 7., Rizespor 8., Konyaspor 9., Kocaelispor 10., Alanyaspor 11., Gaziantep 12., Kasımpaşa 13., Gençlerbirliği 14., Eyüpspor 15. oldu. Antalyaspor'un yanı sıra Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme düştü. Gol krallığında zirveyi 22'şer golle Pol Onuachu ve Eldor Shomurodo paylaştı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
2: Galatasaray UEFA Kupası zaferinin 26. yıl dönümünü kutladı. Başkan Dursun Özbek tarihi başarının kahramanlarıyla buluştu.
8: Galatasaray UEFA Kupası zaferini özel bir buluşmayla andı. Başkan Dursun Özbek, 2000'de Avrupa'nın zirvesine çıkan dönemin başkanı, teknik direktörü ve takım kaptanını Galatasaray Lisesi'nde ağırladı.
9: Onlara çok teşekkür ediyorum ve tekrar Galatasaray'ın bundan sonraki Avrupa kupaları için bu buluşmalar, bu görüş alışverişleri bize destek veriyor. Emeği geçen herkese büyük bir teşekkür ediyorum.
8: Eski başkan Faruk Süren, Türkiye'ye 2. Avrupa Kupası'nı da Galatasaray'ın getireceğini söyledi.
10: Bir iki kere daha Galatasaray'ın bu işi becermesini umut ediyorduk. Olmadı ama bundan sonra ben eminim ki bir kupa alınacaksa gene Avrupa'da gene onu Galatasaray başaracaktır. Çok teşekkür ederim ben. Hem kaptanımıza hem teknik direktörümüz İmparator Fatih Terim.
8: Tarihi başarının mimarı Fatih Terim, UEFA Kupası'nın önemini anlattı.
11: Hiçbir ciddi başarı tesadüfi değildir. 4 senelik bir çalışmanın, beraber uğraşmanın, beraber inanmanın başarısıdır UEFA Kupası. Ben UEFA Kupası'ndan sonra ne dediğimi hatırlıyorum. Çocuğum olmuş gibi hissediyorum dedim. Hani çok sevinçlisiniz de izah edemezsiniz nasıl, nedir? UEFA Kupası da bizim için öyle olmuştur.
8: Kupayı kaldıran kaptan Bülent Korkmaz, sırada Şampiyonlar Ligi var dedi.
12: İnşallah bundan sonra Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi kupası olur. İnşallah en kısa zamanda bu kupa kalkar ve ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu, ne kadar büyük bir camia olduğumuzu ve ne kadar çok önemli oyuncular olduğumuzu, sporcular olduğumuzu orada da gösteririz.
8: Zafer'in 26. yıl dönümünde buluşan dörtlü, bu özel günü basın mensuplarıyla verdikleri pozla ölümsüzleştirdi.
2: Fenerbahçe'de 7 Haziran'daki olağanüstü genel kurula geri sayım sürüyor. Kongrede eski başkan Aziz Yıldırım'la yarışacak Hakan Safi seçim sürecinde ilk kez konuştu.
0: Ne istersen iste benden demek üzere geliyorum.
8: Fenerbahçe'deki başkanlık yarışında mesafe azalıyor. Seçime 3 hafta kala adaylık sürecindeki ilk açıklamasını yapan Hakan Safi, kendimizi kulübün üzerinde görmeyeceğiz dedi.
0: Şuna peşinen söz veriyorum. Ben dahil kimse kahramanlık taslamayacak. Fenerbahçe'nin sahibiymiş gibi davranmayacak. Patron olmayacak. Hepimiz sadece ve sadece Fenerbahçe'nin emrinde olacağız. Biz kendini bu şanlı kulübün üzerinde görenlerden çok çektik.
8: Güçlü bir kadro sözü veren Safi, transfer planlarını anlattı.
0: Fenerbahçeli hayal etmez, hayal ettirir arkadaşlar. Biz de her Fenerbahçeli'nin hayal ettiği kadroyu oynayacak futbolcular getireceğiz. O kadroyu da kuracağız. Herkes isim bekliyor. Açıklayacağız. Ne zaman? Zamanı gelince. Bizim de bir stratejimiz var. Ekibimizle beraber çok kişiyle görüştük. Görüşmeye devam ediyorum.
8: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin başkan adayı oldukları Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 6-7 Haziran'da düzenlenecek.
2: Bayern Münih'in geleneksel şampiyonluk kutlamasına binlerce taraftar katıldı. Sözleşmesi sona eren Leon Goretzka taraftara veda etti.
13: Bayern Münih 35. şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı. Geleneksel etkinlikte takım Münih şehir merkezi binasının balkonuna çıktı, Marienplatz alanını dolduran binlerce Bayern Münihli'yi selamladı. Kupayı alana kaptan Manuel Neuer getirdi. Bayern Münih'teki 8. ve son sezonunu geçiren Leon Goretzka taraftara veda etti.
3: Bu fırsatı hepinize teşekkür ederek değerlendirmek istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğimizi düşünürdük. Ancak olmadı. Bunun için çok üzgünüz. Ancak önümüzde son bir maç ve son bir kupa var. Bizi desteklediğiniz için teşekkürler.
13: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain'e elenen Bayern Münih, Almanya Kupası finalinde Stuttgart'la karşılaşacak. Bayern Münih, teknik direktör Vincent Kompany ile üst üste ikinci, toplamda 35. kez şampiyon oldu. Takım 34 maçta attığı 122 golle rekor kırarken Harry Kane 36 golle sezonun gol kralı oldu.
2: Bulgaristan'da düzenlenen 17 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde milliler, erkekler serbest stilde birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Milli güreşçiler bir hafta süren organizasyonu 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalyayla tamamladı. Altın madalyaları takım halinde 104 puanla 3. olan kadın güreş milli takımının sporcuları 61 kiloda Özlenur Özmez ve 69 kiloda Kıymet Rümeysa Tezcan kazandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
14: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
15: Haftaya başlarken hiç şüphesiz piyasalara göz atmakta bir fayda var. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta düzenlenen Çin, Amerika Birleşik Devletleri Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlar aslında piyasa tarafından Amerika lehine yorumlandı. Öyle ya, Çin, İran lehine bir açık tavır ve destek sergilemekten uzak durduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müzakere öncesi çantasında taşıdığı, götürdüğü özellikle ticaret anlaşmaları, uçağından sığır etine, soya fasulyesinden nadir metallere kadar Amerika'nın istediği en azından yola hal şartına girmiş oldu. 24 Eylül'de Başkan Xi Washington ziyaretinin acaba davetine icabet edecek mi? Aksi yönde bir gelişme yok. Anlaşılıyor ki o zamana kadar özellikle dünyanın en büyük yüksek cirolu CEO'larını yanında götüren Trump, Çin-ABD ilişkilerini Çin'in de rıza ve desteğiyle ticari planda veya eksende yoğunlaştırmaya, sürdürmeye devam ediyor. Hal böyle olunca geçtiğimiz hafta birdenbire o manipülatif bir işaret fişeği gibi ortaya çıkan gümüşteki yüksek değer kazanımı birdenbire, hani tabiri caizse, gaz kesti, aman gümüşe dikkat etmek lazım. Gümüş biliyorsunuz finansal literatürde şeytanın metali olarak adlandırılır. Kandırıkçıdır, birden yükselir, birden çakılır. Dolayısıyla özellikle daha evvelki çılgın altın koşusunda, ki bunun arkasında biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borçlarını iskonto etme manevrası vardı. Gümüş de ona destek olmuştu. Altın fiyatları oldukça göreceli, sakin bir seyir izliyor dünyada. Tabii petrol fiyatlarındaki bir miktar yükseliş daima altını baskılıyor. Özellikle Fed'in de sene sonuna kadar faiz indirimine gitmesi konusundaki beklentiler azaldıkça altının da prospektleri veya nefesi daralıyor. Bunu da bildirmekte veya belirtmekte fayda var. 100 dolarların üstünde zaman zaman seyreden ama 90'lı dolarlara dönmek için fırsat kollayan bir petrol fiyat skalası veya gelişmesini de belirtmek gerekiyor. Tabii Türkiye'de en önemli gündem bayram öncesi. Bayram öncesinde tahmin edileceği üzere nakite dönme ve nakit ihtiyacı özellikle Kurban Bayramı vecibelerini yerine getirmek bakımından ağır basacak. Bu da başta altın olmak üzere finansal varlıklarda aşağı yönlü bir baskılama yarattığı gibi 10 günlük uzun tatilde bekle gör davranışını tercih edenlerin Türk lirası mevduat faiz değerlendirmelerini de ön plana çıkarıyor. Ama bütün bunlardan öte geçtiğimiz hafta özellikle bu Çin-ABD zirvesi gölgesinde kalan bir başka yıl dönümünü veya günü hatırlatarak buradan bir değerlendirme yapalım. 14 Mayıs günü dünyada Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Dünya Çiftçiler Günü'nü gecikmiş olarak kutlayalım. Çünkü piyasalardaki gelişmeler gelip geçici, konjonktür her daim oynak, zaten işin ruhu bu. Ama çiftçi ve çiftçilik denildiğinde, tarım denildiğinde aslında bir hayatta kalma, beka sorunundan bahsediyoruz. Piyasalarda kazananlar, kaybedenler olur. Ama eğer çiftçiler fonksiyonlarını yerine getirmezler ve bizi tırnak içinde beslemezlerse hayatta kalmak dahi mümkün değil. O bakımdan aslında çiftçilik ve çiftçi sorunları sadece toplumların değil, insanlığın bir ortak sorunu olmak gerekir. Türkiye açısından Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla rakamlara baktığımızda pek de iç açıcı bir tablo karşımıza çıkmıyor. Çünkü 2025 yılında kaydedilen %3.6'lık ekonomik büyümeye karşın tarım sektörünün bırakınız büyümeyi %8.8 oranı kadar küçüldüğü, daralma gösterdiğini önemli vurgulayarak, hatırlatarak başlamak gerekiyor. 2000'li yılların başında çiftçilikle uğraşan nüfusumuzun 44 olan ortalama yaşı sadece 25 yıl içerisinde 59'a yükselmiş. Tarımın geleceği bakımından bu çiftçilerimiz, bu artık orta yaşlı çiftçilerimiz bayrağı kime devredecekler? Herhalde bu bir aile veya yöresel sorun olmanın ötesinde bir milli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de çiftçiler 24 milyon hektara aşan tarım alanlarında yaklaşık 140 milyon ton bitkisel üretimi gerçekleştiriyorlar. Tabii yaşanan doğal afetler ile ağırlaşan ve özellikle Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından tarla market fiyat endeksleri benzeri çalışmalarla tespit edilen çiftçi dostu olmayan tarımsal ürün piyasa mekanizmaları çiftçi üzerindeki geçim koşullarını ve yükünü arttırıyor. Çiftçi kesimi zorlanıyor. Tarım sektörünün ilk çeyrek itibariyle kredi borç tutarının da %40 oranında bir artışla 1,5 trilyon liraya doğru tırmandığı görülüyor. TÜİK tarafından hani 14 Mayıs'ta aynı Çiftçiler Günü'nde açıklanan güncel tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de çiftçiler için üretim maliyet artışının %45'lere ulaştığını ortaya koyuyor. Sürekli artan üretim maliyeti çiftçiyi adeta kıskaç altına alırken Körfez Savaşı'na bağlı mazot ve gübre gibi kalemler üzerinden fiyat ve maliyet artışları da çiftçinin gene bir başka açmazını oluşturuyor. Çiftçinin meselesi veya çiftçilik meseleleri sadece bu kesime ait olarak algılanmamak gerekir. Çiftçi ve çiftçilik sorunları memleketin bekası ve geleceği açısından önemli bir meseledir. Yarın da Gençlik Bayramı dolayısıyla genç ekonomisi ve gençlere değineceğiz. Unutmayalım, çiftçi ve genç söz konusu olduğunda sadece bugünden değil memleketin geleceğinden bahsediyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
14: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
16: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
17: Doğa Takvimi. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
18: Akrep 430 milyon yıldır varlığını sürdüren bir canlı. Zor şartlara kolayca uyum sağlar, sıfırın altındaki soğukta da, çöl sıcağında da yaşar. Denizden karaya çıkan ilk yırtıcı hayvan olan akrep, bugün Grönland ve Antarktika hariç tüm karalarda yaşayabiliyor. Ayrıca suyun içinde 2 tam gün kalabilir ve çok az türü hariç akrepler genel olarak su içmeden yaşayabilir. Akreplerin hikayesinde anne akreple yavruları arasındaki çarpıcı ilişki önemli. Bazı akrep türlerinde gebelik süresi 1 yıldan fazla olabiliyor. Ayrıca doğum sancısı ve doğumun kendisi de günlerce sürebilir. Bir seferde en az 34, en fazla 110 yavru doğuran anne akrep, yavrularını hemen sırtına alır ve birkaç hafta süreyle hiç yere indirmeden sırtında taşır. Yavrular birkaç hafta sonra kısa süreli olarak aşağı inse de hemen geri dönerler. Dönemeyenler ölür. Anne sırtında birkaç ay daha geçtikten sonra yere inen yavrular yine de annelerinin peşinden ayrılmazlar. Bu da 6 yıl sürer. Son olarak 13 yılda ergin olan akrebin ortalama ömrünün 26 yıl olduğunu ekleyelim.
17: Doğa Takvimi.
16: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
19: Her mevsimde, her havada.
20: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
22: Son günlerde birçok kentte yine hortum, dolu ve şiddetli yağış etkili oldu. Son 10 yıldır iklimimiz değişiyor. Kış yağışlarımızda ve özellikle batıda kar yağışında azalma yaşanırken, bahar ve yaz aylarında görülen bu şiddetli yağışlardaysa belirgin artış var.
19: Her mevsimde, her havada.
20: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
21: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
23: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden pazartesi yeni bir haftaya başladık. Ve yine hareketli başladık. Gündem yoğun. Ekrana taşıyacağız tüm gelişmeleri. Önce birkaç başlık verelim. Günün gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Doğu Akdeniz yine hareketli. Gazze'deki ablukayı kırmak, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan küresel Sumut filosuna yine bir müdahale söz konusu. İsrail iki savaş gemisiyle filodaki gemileri, tekneleri kuşattı. Alıkonulanlar var. Türk aktivistler de orada. Son durum birazdan ekranda olacak. Bir başka haber. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden şehit haberi geldi. Silahlı kavga ihbarına giden polis ekibine ateş açıldı. İki polis memuru Erkan Tütüncülerle Emrah Koç şehit oldu. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Şehit polisler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. Canlı bağlantılarla ekrana taşıyacağız. Siyaset gündeminde bu haftanın manşetini, tartışma başlığını yine MHP lideri Devlet Bahçeli verdi. Terörsüz Türkiye sürecinde Öcalan'ın statüsü meselesini sıklıkla gündeme taşıyor Bahçeli. Çok da konuşuluyor. Bahçeli o önerisini biraz daha açtı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Ve Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini yineledi. Bakacağız Bahçeli'nin açıklamalarına. Ve son başlık, Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Kütahyalı ifadesinde neler söyledi bu merak ediliyordu. Ne dedi? Hakkındaki iddialara nasıl cevap verdi? Öğle bülteninde ayrıntısına bakacağız. Bunun yanında Antalya ve Mersin'den de yasa dışı bahis operasyonu haberleri geldi. Çok sayıda gözaltı var. Haber birazdan. Başlıyoruz. Gazze şeridine uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna İsrail ordusu tarafından müdahale edildi. Filodan yapılan açıklamada Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldüğü belirtildi. İsrail ordusunun taciz ettiği 23 tekneyle irtibatın koptuğu açıklandı. Ayrıntıları Melike Şahin aktaracak bize. Melike.
1: Ahmet Arpat, elimizdeki son bilgiye göre şu ana dek 10 tekneye müdahale edildi. İsrail ordusu tarafından 23 tekneyle bağlantı tamamen kesildi ki 54 tekne Akdeniz'de ilerliyordu Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla. Yani neredeyse teknelerin yarısına şu anda ulaşılamadığını, irtibatın kesildiğini söyleyelim ve 10 tekneye de fiziki olarak İsrail ordusu müdahale etti. Alıkonulanlar var. Aktivistlerin alıkonulduğunu düşünüyoruz ama net bir şekilde irtibat elde edilemediği, ulaşılamadığı için de bilgiler kısa kısa yavaş yavaş gelebiliyor. 11 Türk aktivistin olduğu bilgisi var ilk edindiğimiz bilgiye göre. 11 Türk aktivist bu alıkonulan, müdahale edilen teknelerde yer alıyordu. Hangileri bunlar? Teknelerin bazılarından isim vereyim hemen. Sadabat ilk müdahale edilen teknelerden de Holy Blue var. Zio Faster, Cactus, Furleto, Amanda, Blue Toys, Isabella, Barbaros gibi birçok ismi geçen gemilerden bunların şu anda müdahale edilen gemiler olduğu bilgisini verelim. Sabah saatlerinde aslında buna dair risk ve tehdit ortaya çıkmıştı. Çünkü İsrail ordusunun müdahale edebileceği, Netanyahu'dan müdahale edebilmek üzere bir talimat aldığı bilgisi İsrail basınında da yer almaya başlamıştı. Ve biz 10.30 sıralarında gemilere müdahale edildiği bilgisini edinmeye başladık. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tepki var. İlk tepki, onu da hemen paylaşayım. Neler verildi açıklamada? Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz denildi Dışişleri Bakanlığı tarafından. İsrail'in saldırıları ve sindirme politikaları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir denildi. İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir ifadesi kullanıldı Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yine devamında filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle işbirliği halinde süreç yakından takip edilmektedir denildi. İsrail'in hukuk tanınmaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu gecikmeksizin ortak ve kararlı bir tutum almaya davet ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in küresel smut filosuna yönelik müdahalesine ilk tepki bu şekildeydi. Toplam 54 tekne uluslararası sularda Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere ilerliyordu. Bir aksilik olmasaydı eğer 48 saat içinde Gazze kıyılarına yaklaşabilmeyi umuyordu aktivistler. 23 tekneyle bağlantı bu sabah itibariyle tamamen koptu. Şu anda irtibat sağlanamıyor. 10 tekneye müdahale edildiği bilgisi var ve bu 10 teknede 11 Türk aktivistin yer aldığı da yine küresel smut filosu kriz masası tarafından açıklanan bilgiler arasında. Yalnızca Türkler yok elbette. 40 ülkeden 426 aktivist yer alıyor bu filoda. Gazze'nin ablukasını kırmak üzere, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak üzere yola çıktılar ve bu 426 aktivistin 96'sının Türk olduğunu belirtelim. Sabah saatlerinde muhtemelen dün akşam İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başkanlığında toplanan güvenlik toplantısında alınan bir karar sonucunda İsrail ordusu gemilerin etrafını sardı. Savaş gemileri, 2 adet savaş gemisi önce görüldü. Ardından hücum botları yine filonun teknelerinde, filoda yer alan teknelerin etrafında yer aldığı görüldü ki bu görüntülerde ekranlarımıza yansıyor. Çok sayıda İsrail askeri teknelere çıktı ve müdahale etti. Muhtemelen alıkonulduklarını bu aktivistlerin düşünüyoruz ki öncesindeki zaten daha önceki girişimlerde de yine Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere çıkılan yolda yine İsrail'in müdahalesiyle aktivistler karşılaşmış ve belli bir sürede gözaltında tutulmuştu, alıkonulmuşlardı İsrail'deki gözaltı merkezlerinde. Yine aynı benzer bir müdahalenin olduğunu söyleyelim. Tabii biz sabah saatlerinde filodaki müdahale edilmemiş teknelerdeki aktivistlerin açıklamalarını da duyduk. NTV yayınında Şuayb Ordu anlattı. Biraz onun anlattıklarından da satır başlarına iletmek istiyorum. Aslında bu kez dağılarak ilerledik müdahaleyi zorlaştırmak için demişti. Ancak İsrail ordusu yine yoğun katılımla güç kullanarak aslında fiziki olarak müdahale etti teknelere. Yeniden hatırlatalım, küresel smut filosundaki 23 tekne ile şu anda iletişim tamamen kesilmiş durumda. 10 tekneye fiziki olarak İsrail ordusu müdahale etti ve alıkonulanlar arasında 11 Türk aktivistin olduğu biliniyor ilk bilgilere göre.
0: Melike Şahin aktardı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler'le Emrah Koç bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. Şehitler için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir tören düzenlendi. Bu törene ve cenaze namazlarına dair ayrıntıları Sinan Kunter'den alacağız. Sinan.
2: Ahmet, Türkiye yeni haftaya ne yazık ki şehit haberleriyle başladı. Dün Tekirdağ Çorlu'dan gelen haberle hüzün dolu bir haftaya başlamış olduk. Tekirdağ Çorlu bu hüznün yaşandığı yer, kederin yaşandığı yer. Ne yazık ki iki polis memuru Emrah Koç ve Erkan Tütüncüler dün ihbar üzerine bir silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada beklemedikleri anda açılan, kendilerine doğru açılan ateş sonucu ağır yaralandılar. Olay yerinde yapılan müdahale ve sonrasında hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak şehit düştüler ve bugün iki şehit polis memuru son yolculuklarına uğurlanıyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Tekirdağ Çorlu Hacı Mehmet Şirikçi Camii. İki şehit polis için burada cenaze namazı kılınacak birazdan. İlk tören Çorlu Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Şehrin tüm ileri gelenlerinin yanı sıra İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de katıldı törene. Ve çok büyük hüzün vardı, keder vardı. Elbette bu hüznü, bu kederi en çok yaşayanlar şehit polis memurlarının aileleriydi. Şehit Erkan Tütüncüler 1983 yılında Bulgaristan'da doğmuştu. Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. 43 yaşındaydı. Evli ve iki çocuk babasıydı. Evlatlarından birini Van depreminde kaybetmişti. Ve ne yazık ki bugün arkasında hüzünlü bir eş ve hüzünlü bir evlat bırakarak şehit düştü. Ve bugün kendisi için burada cenaze namazı kılınıyor. Ardından da Çorlu şehitliğine defnedilecek şehit polis memuru Erkan Tütüncüler. Büyük bir hüzün var Çorlu'da, hem şehitler adına hem de yaşanan elim olay üzerine. Şehit polis memuru Emrah Koçsa 1991 doğumluydu, 35 yaşındaydı. Van'ın Çaldıran ilçesi nüfusuna kayıtlıydı. Ve çocuğu yoktu, bekardı belki, ama özellikle çocuklarla kurduğu samimi ilişkiyle biliniyordu. Onlarla kurduğu iyi iletişimle biliniyordu. Çocukları çok seviyordu. Bu görüntüleri de özellikle şehit düşmesinin haberinin ardından sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Şehit polis memuru Emrah Koç'un ve az evvel de belirttiğim gibi Emrah Koç için de birazdan Çorlu'da ilk cenaze namazı kılınacak. Ardından memleketi Van'a uğurlanacak defnedilmesi için. Evet, tekrar edelim. Tekirdağ Çorlu ne yazık ki çok hüzünlü bir haftaya başladı. Dün silahlı bir kavgaya müdahale ettikleri sırada şehit düşen iki polis memuru Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için törenlerle başladı. Çorlu için bilenler aslında tahmin ediyordur. Ufak bir ilçe, Tekirdağ'ın hüzünlü, sükunet dolu ilçesi olarak bilinir. Ama ne yazık ki bu olayla birlikte tüm şehir hüzne, kedere boğulmuş durumda. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ ilçelerinin diğer belediye başkanları da bugün şehitler için son görevlerini yapmak üzere camideler. Aslında sadece şehrin ileri gelenleri değil, tüm Çorlu halkı burada diyebiliriz Ahmet.
0: Sinan Kunter aktardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT kırmızı bültenlerle aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ayrıntılar Dilek Yaman Demir'de. Dilek.
3: Yapılan operasyonlarda 14 şüpheli şahıs yakalandı. Söz konusu şüpheli şahıslara ilişkin Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı ya da haklarında difüzyon mesajıyla arama kararı bulunduğu belirlenen şüpheliler. Söz konusu şüphelilerin işlediği iddia edilen suçlarsa adam öldürme, hırsızlık, örgüt üyeliği ve dolandırıcılık gibi birden fazla suç işlediği iddia edilen 14 şüpheli şahsa yönelikti. Söz konusu operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, yine İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın eş zamanlı sabah saatlerindeki ortak operasyonuyla yapıldı. Söz konusu operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların ise ilgili ülkelere iade işlemlerinin sağlanması buradaki asıl amaçtı ve söz konusu 14 şüpheli şahsın da aramaya göre, yani Interpol kararına göre gözaltına alınıp şu sıralarda ülkelerine iade işlemleri için emniyette olduğunu belirtelim.
0: Demir aktardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisinde yineledi.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yeni bir hamle gerekiyor diyerek Öcalan'a statü çıkışını sürdürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır.
4: Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Öcalan'a statünün Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi unsurları kapsamadığını söyledi. Mahkumiyet halinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin katılımıyla bir takip komisyonu, Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığı'nda bakanlık ve MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve birlik komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.
5: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün yaptığı faaliyetler raporlanacak. Sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler, tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu'nda değerlendirilecektir. Atılması gerekli görülen adımlar idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığına, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletilecektir. Gelişmeler belirli periyotlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Tek hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmek, nihayete erdirmektir.
4: Bahçeli Öcalan'a örgüt mensupları ya da bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini de vurguladı.
0: Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda önemli başlıklardan biri elbette ekonomi olacak. Enflasyonla mücadele ele alınacak. Orta Doğu'daki gelişmeler ve terörsüz Türkiye süreci de masada olacak. Daha fazla ayrıntıyı Mustafa Berber'den alacağız. Mustafa.
6: Ahmet Alp Atiş, şüphesiz ki en önemli gündem başlığı ekonomi, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve bu kapsamda yapılan çalışmalar ele alınacak. Piyasalardaki son durum ve fiyat denetimleri yine kabine toplantısında değerlendirilecek. Beklenen başlıklar bunlar ve sosyal destek paketleri, vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerin de kabine toplantısında ele alınabileceği belirtiliyor. Tabii bu enflasyonun nedenlerinden bir tanesi de Orta Doğu'daki sıcak çatışmalara dönen savaştı. Bu kapsamda da Gazze, İsrail'in bölgedeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddelerinden olması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşın da kalıcı barış için atılabilecek Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumun da bu toplantıda ele alınması bekleniyor. İç siyasete bakacak olursak önemli gündem başlıklarından bir tanesini terörsüz Türkiye süreci oluşturuyor. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve hukuki adım beklentisi de bugün kabinede ele alınacak başlıklar arasından. Tabii kabine Kurban Bayramı öncesinde son kez toplanıyor. Bilindiği üzere cumartesi günü itibariyle 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. İşte bu tatil kapsamında alınacak önlemler trafik ve diğer noktalarda bayram tedbirlerinin de kabine toplantısında bir kez daha değerlendirilmesi bekleniyor. Ahmet Arpat.
0: Mustafa Berber aktardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin Cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin önemli bir mesaj verdi. Özel, Ekrem İmamoğlu yerine adaylarının başka birisi olabileceğini söyledi. CHP lideri Balıkesir mitinginde sandık çağrısını yineledi.
7: Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hapiste. Bırakmayabilirler. Onun yerine adaylarımız olur. Onun yerine elbette mücadelemiz sürer.
8: Cumhurbaşkanlığı adayı mesajı verdi. İmamoğlu yerine adaylarımız olur dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Balıkesir mitinginde konuştu. Erken seçim çağrısını tekrarladı.
7: Gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım. Millet ne diyorsa onun dediği olsun.
8: Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ek ifadeleri gündemdeyken Özel birlik mesajı verdi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır.
8: Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da gündeminde parti değiştireceği iddiaları vardı. Akın iddiaları yalanladı, CHP'liyim dedi.
0: Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Hesaplarındaki şüpheli para hareketlerine ilişkin sorulara yanıt verdi.
4: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
9: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
10: İyiyim baba.
4: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Antalya ve Mersin'de de yasa dışı bahis operasyonları düzenlendi. Antalya merkezli 20 ili kapsayan operasyonda 11 milyar lirayı aşan şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de ise bahis sitelerinin gelirlerini aklayan organize suç ağı çökertildi. 50 kişi yakalandı.
4: 10 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. 11 milyar lirayı aşkın şüpheli işlem ortaya çıkarıldı. Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, yasa dışı bahis şebekelerine karşı iki büyük darbe indirildiğini söyledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde aylar süren çalışmalar sonucu 10 yasa dışı bahis ofisi kurulduğu belirlendi. Gözaltı kararı verilen 183 şüphelinin banka hesaplarında ve kripto varlıklarında inceleme yapıldı. Toplam 11 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi ve hesap hareketliliği tespit edildi. Başka bir operasyonun adresi de Mersin'di. Gürcistan menşeli yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerinin aklanması için suç örgütü kurulduğu tespit edildi. Örgüt faaliyetlerini iki ayrı yapılanma üzerinde yürütüyordu. Saha grubu aracılığıyla aylık 70 bin lira karşılığında kişiler hakkında banka hesabı açılıp bu kişiler üzerine paravan limited şirketler kuruluyordu. Ofis grubu üzerindense banka ve paravan şirket hesapları yasa dışı bahis sitelerine tanımlanıyordu. Elde edilen suç gelirleri bu hesaplar üzerinden yönetiliyordu. Suç örgütünün hesaplarında yaklaşık 7 milyarlık işlem hacmi tespit edildi. Mersin merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda biri kamu personeli 50 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edilen lüks araçlar ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el koyuldu.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda Boğaziçi AŞ'ye ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma yeni dalga operasyon kapsamında iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Tespitler sonrası İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Gündemde İran vardı. Görüşmeden dakikalar sonra Trump sosyal medya paylaşımında İran'ı anlaşma için harekete geçmeye çağırdı. İran için saat işliyor, hızlı hareket etmezlerse onlardan geriye bir şey kalmayacak ifadelerini kullandı. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı.
10: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sürdürdü. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İran için saat işliyor. Hızlı bir şekilde hareket etseler iyi olacak. Aksi halde onlardan geriye kalan hiçbir şey olmayacak ifadesini kullandı. Ardından arka arkaya yapay zekayla düzenlenen görseller paylaştı. Görsellerin birinde Trump bir İran uçağının vurulma emrini veriyor. Bir diğer görselde ise güle güle hızlı tekneler yazıyor ve Amerikan uçağı İran teknelerini bombalıyor. Uzay gücü yazılı bir diğer görselde Trump önündeki düğmeye basarak dünya üzerindeki hedefleri vuruyor. Trump ayrıca İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefonda görüştü. Netanyahu ve Trump'ın gündeminde İran vardı. Trump İsrail basınına da konuştu. İranlılar şu anda olanlardan korkmalı dedi. Tahran yönetiminin hala anlaşma istediğine inandığını belirtti. ABD Başkanı İran'dan daha önce sundukları tekliften daha iyi bir teklif beklediğini aktardı. Amerikan haber sitesi Axios da Trump'ın yarın durum odasında güvenlik kabinesini toplayacağını yazdı. Burada İran'a yönelik olası harekat planının değerlendirileceği belirtildi. İran basını ise Washington yönetiminin 5 maddelik yeni şart sunduğunu yazdı. Fars Haber Ajansı'na göre sunulan şartlar arasında İran'daki 400 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ABD'ye teslim edilmesi yer aldı. Tahran yönetimi karşı teklifinde ABD'den tazminat talep etmişti. Habere göre ABD'nin sunduğu 5 madde arasında tazminat ödememekte bulunuyor. Diğer şartlar da biri hariç tüm nükleer tesislerdeki faaliyetlerini durdurması, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmaması ve savaşın tüm cephelerde durdurulmasının müzakere şartına bağlanması şeklinde sıralandı. İran basını ise rejim destekçilerinin savunma eğitimi aldığı görüntüleri yayınladı. Rejim yanlılarının camilerde toplandığı ve burada silah kullanımına ilişkin eğitim aldıkları görüldü. Katılımcılar arasında kadınlar da yer aldı. İran Devlet Televizyonu ise ilginç anlara sahne oldu. Sunuculardan biri elindeki AK-47 tipi Kalaşnikov tüfekle Birleşik Arap Emirlikleri bayrağına nişan alıp ateş etti.
0: Tahran'dan gelen açıklamaya da bakalım. O açıklamada çıkmaza karşın ABD ile görüş alışverişinin sürdüğü belirtildi. Pakistan kaynakları Tahran'ın revize edilmiş yeni teklifinin pazar gecesi Washington'a iletildiğini aktardı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Pakistan arabuluculuğundaki müzakerelerin devam ettiğini duyurdu. Şu anda savaşı bitirmeye odaklandıklarını vurguladı. Tahran'ın müzakerelerdeki talepleri arasında İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılmasının yer aldığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri dahil bölgedeki hiçbir ülkeye düşmanlıkları olmadığını belirten sözcü, Hürmüz'den güvenli geçiş mekanizması için İranlı ve Ummanlı teknik ekiplerin bir araya geldiğini de söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İranlılar bir anlaşma imzalamak için ölüp bitiyorlar ifadelerini yineledi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya son bir yılın en büyük hava saldırısını düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi öldü. Belgorod bölgesi de dronlarla hedef alındı. Bir kişi öldü, yaralananlar oldu. Dronlar sivil yerleşim yerlerine isabet etti.
10: Ukrayna, Rusya'ya son bir yılın en şiddetli saldırısını düzenledi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yerleşim yerleri hedef alındı. En az 600 Ukrayna drone'u gece boyunca aralıksız saldırı düzenledi. Ölen ve yaralananlar oldu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'nın hava savunma sistemlerini aştıklarını söyledi. Rusya'yı tehdit etti. Ruslar rafinerilerini, petrol tesislerini, işletmelerini düşünsün. Ukrayna, Moldova veya diğer komşu ülkelerdeki halkların yaşamlarını nasıl alt üst edeceklerini değil ifadesini kullandı. Moskova'da Ukrayna'nın kıyı kenti Odessa'ya saldırdı. Odessa Valiliği, sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını açıkladı. Rusya tarafından açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova, Kiev, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir başka kitlesel terör saldırısı daha gerçekleştirdi. Saldırının

0: kendilerini uçaktan fırlatarak paraşütle güvenli bir iniş gerçekleştirdiler. Uçaklar düşer düşmez infilak etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Nisan 2024'te Gayrettepe'de gerçekleşen gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yangına ilişkin davada bilirkişi raporu sunuldu. Ayrıntıları Sena Gürbüyük'ten alacağız. Sena.
1: Ahmet Alpat, aslında duruşmanın sabah saatlerinde yaklaşık 10 gibi başlaması planlanıyordu. Ancak içeride sekbis kaydı yapılamadığı için duruşmanın 2,5-3 saattir duruşma düzeninin sağlanamadığını belirtelim. Aileler tabii çok kritik bir konu olduğundan ötürü ve yakınlarını kaybettiğinden dolayı da aslında tepkililerdi. Ve 29 kişinin hayatını kaybettiği bu gece yangını, gece kulübü yangınında 18 yaşında Onur Aladağ'ın annesi ve babası da bir sağlık sorunu yaşadı ve duruşmada aslında düzen sağlanamadığı için heyette dışarıya çıktı. Şu sıralarda duruşma düzeni sağlanmaya çalışılıyor tekrardan. Aileler çok gergin. Özellikle bu bahsettiğimiz bilirkişi raporuna da tepkililer. Çünkü farklı olmadığını öne sürüyorlar. Ve burada belediyenin asli kusurlu olması gerektiğini, özellikle de burada bu işletmecilerin, gece kulübü işletmecilerinin asli kusurlu olması gerektiğinin altını çiziyorlar. Ayrıca bilinçli taksirle de sanıkların yargılanmasını istiyorlar. 22 sanık, 4'ü tutuklu. Aslında 2 Mart 2026'da bu duruşma 13. celsesindeydi. Şu anda da 14. celsesine başlanması planlanıyor duruşma düzeni sağlanırsa. Yine sabah saatlerinde ailelerin meydanda da çağrısı vardı, adalet çağrısı vardı. Artık biz bu yargılama sürecinin sonuna yaklaşmasını istiyoruz ve adaletin sağlanmasını istiyoruz diye altını çizdiler ve yakınlarının acıları yaşayamadıklarını söylediler. Neler olmuştu ve raporda neler var, aslında bundan bahsedelim. Raporda iş yerinde acil yönlendirme ve aydınlatma sistemlerinin çalışmadığı, yine yangın çıkış kapılarının başka amaçlarda kullanıldığı, yine kaynak makinesiyle yapılan bir işlem sırasında yangının çıktığı gibi bulgular yer aldı ve bilirkişi heyeti iş sağlığı ve güvenliği planının hazırlanmadığını da raporda belirtti. Çalışanlara gerekli eğitimin verilmediğini de görüyoruz raporda yer aldığına göre. Gerekli resmi bildirimlerinde yapılmadığı öne sürüldü. Yangın uzmanlığı yönünden yapılan değerlendirmelerde de şu dikkat çekiyor aslında. Gece kulübü işletmecileri ile tadilat işlerini yapan ve yaptıran kişi ve firmaların tam ve asli kusurlu olduğu ifade edilmiş ve Beşiktaş Belediyesi'nin yangına doğrudan sebebiyet vermekten değil, gerekli özeni göstermemekten sorumlu olduğu değerlendirmesi de raporda yer aldı. Aileler aslında bir önceki celsede de bilirkişi raporunu, aslında bilirkişiyi de reddettiklerini öne sürmüşlerdi. Bilirkişiyi de reddettiklerini söylemişlerdi, düzeltelim. Şu anda çıkan bilirkişi raporunu da aileler farklı bulmuyor aslında. Buna da tepki gösteriyorlar. Artık ailelerin tepkisi aslında 2 yıldır devam eden yargılama süreci ve bugün 14. duruşmanın hala düzen sağlanamadan görülemiyor olması. Ailelerin tepkisi buna yönelik aslında. Ne olmuştu? 2 Nisan 2024'te bir binanın alt katında, aslında bodrum katında çıkan bir yangın sonucu 29 işçi hayatını kaybetmişti. Ve 2 yıldır da aileler sesini duyurmaya çalışıyor. Bu davada 4'ü tutuklu 22 sanık yargılanıyor. Ve 14. duruşma eğer düzen sağlanabilirse bugün devam edecek, Ahmet Arpat.
0: Sena Gürbüyük aktardı. Bülterin başında aktarmıştık, Gazze şeridine uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmaya başlayan küresel Sumut filosundan 12 gemiye İsrail ordusu tarafından müdahale edilmişti. Yeni bilgiler var. Sumut filosu kriz masası müdahale edilen gemilerdeki Türk aktivistlerin isimlerini paylaştı. Şimdi o isimleri almak için tekrar Melike Şahin'e döneceğiz. Melike.
2: Ahmet Arpat, şimdi şu saate kadar aslında 23 tekneyle bağlantının kesildiğini, onuna kesin olarak müdahale edildiğini biliyorduk. Yeni bilgi müdahale edilen tekne sayısının 12 olduğunu öğrenmemiz oldu ve bu 12 teknede de 28 Türk aktivistin yer aldığı küresel somut filosu kriz masası tarafından açıklandı. Hangi gemiler bunlar? Hangilerinde Türkler yer alıyordu? Amanda, Barbaros, Kaktüs, Jandabar, Joseph ve Sadabat teknelerinde 28 Türk aktivistin alıkonulduğu bilgisi şu anda

0: elimizde olan bilgiler arasında. İsimleri sayayım, hata yapmamayı umuyorum. Acele elde edilmiş bir liste bu. Arif Yılmaz, Erol Büyük, Hüseyin Kılıç, Mehmet Harput, Mehmet Sait İspir, Orhan Kara, Rahim Mercan, Abdülmacit Bağçıvan, Muhammed Hüzeyfe Küçük Aytekin, Sinan Akılotu, Bilali Yıldırım, Fatma Zengin, Sibel Dugan, Enver Öztürk, Hakan Kaya, Hüseyin Yılmaz, Ümmü Gülsüm Durmuş, Bilal Kıtay, Miraç Üstün, Selçuk Arkın, Emrullah Demir, Muhammed Ensar Aslan, Mustafa Güzyaka, Mustafa Şimşek, Tunç Yılmaz, Validin Asaf, Yasin Yalçın ve Zeynel Abidin Özkan, 28 Türk aktivist. Şu anda İsrail ordusu tarafından müdahale edilen teknelerde yer alan isimler. 23 tekneyle bağlantı tamamen kesilmiş durumda. 54 tekne vardı Akdeniz'de, Gazze'deki ablukayı kırmaya yönelik ilerlemeye çalışan. Bu sabah saat 10.30 itibariyle İsrail ordusunun o teknelere müdahale ettiği bilgisini edinmeye başladık. Ve ardından da önce tekne sayısı giderek arttı aslında ilk edindiğimiz bilgilere göre. Son olarak şu anda 12 tekneye müdahale edildiği bilgisi var. Ancak 23 tekneden, yani aslında Akdeniz'de ilerleyen 54 teknenin neredeyse yarısından bir bağlantı sağlanamadığını, yarısıyla bağlantı sağlanamadığını belirtelim. Dün akşam İsrail'de yapılan bir güvenlik toplantısı sonrasında Başbakan Netanyahu'nun İsrail ordusuna talimat verdiği ve Sumut filosuna müdahale etmesi yönünde talimat verdiği bilgisi paylaşılmıştı ve bu sabah itibariyle de bu müdahale gerçekleşti. 40 ülkeden 426 aktivistin yer aldığı küresel Sumut filosuna müdahale edildi. Şu ana dek 12 gemiye, tekneye müdahale edildiği bilgisi var. Müdahale edilenler arasında, alıkonulanlar arasında 28 Türk aktivistin olduğu şu an itibariyle elimizdeki bilgiler arasında.
1: Melike Şahin aktardı. Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Metan gazından zehirlenen kardeşlerden birinin durumu da ağır.
2: Temizlik için girdikleri kuyuda zehirlendiler. İki kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti. Bir kişinin durumu ise ağır. İsmail Yeşildal, Aksaray'ın Koçpınar köyündeki elma bahçesine yer alan 17 metrelik su kuyusunu temizlemek istedi. Ağaçları sulamak için kullandıkları kuyuya halat yardımıyla indi. Ancak uzun süre dışarı çıkmayınca bu kez kardeşler Mehmet ve Recep Yeşildal'la akrabası Murat Yeşildal da kuyuya indi. Diğerlerinden de haber alınamayınca yakınları yardım istedi. Yardım için kuyuya inen komşuları Ayhan Beşer ise son anda kurtuldu. Nefes almakta güçlük çeken Beşer zehirlendiğini anlayınca hemen kuyudan çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 4 kişiyi dışarı çıkardı. Kuyuda biriken metan gazından zehirlendiği belirlenen 4 kişiden Mehmet, Recep ve Murat Yeşildal hayatını kaybetti. 50 yaşındaki İsmail Yeşildal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
1: Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu ofisinde yaralı halde bulunmuştu. Aydın Çavuşoğlu 12 günlük yaşam savaşını kaybetti. Mevlüt Çavuşoğlu'yla Antalya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 52 yaşındaki kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun 5 Mayıs'ta kendisine ait akaryakıt istasyonundan silah sesi geldi. Bölgeye giden ekipler Aydın Çavuşoğlu'nu ağır yaralı halde buldu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın Çavuşoğlu'nun ruhsatlı tabancasıyla yaralandığını açıklamıştı. Çavuşoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emlak ilan sitelerindeki devlet denetiminden kaçan dolandırıcılar emlak satış ve kiralamaları sosyal medya hesaplarından yapmaya başladı. Sosyal medya dolandırıcılarına ait sahte ilanlarla dolu yeni yöntem dolandırıcılıkla mücadele için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
3: Kimi konut satmaya çalışıyor, kimi araç. Sosyal medya cazip rakamlar ve ilgi çekici görsellerin olduğu sahte ilanlarla dolu. Ticaret Bakanlığı yeni dolandırıcılık yöntemiyle mücadele için harekete geçti.
4: Duymuşum, çok oluyor yani. Evin tapısını veriyor, şeyini veriyor. Evinde başkası oturuyor. Ona da sadaya evi, bana da sadaya evi.
3: Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla Şubat ayında emlak alış satış platformlarında elektronik ilan doğrulama sistemi hayata geçirilmişti. Devlet denetiminden kaçan dolandırıcıların yeni adresi sosyal medya siteleri oldu.
5: Sosyal medyada cazip ilanlarla, cazip rakamlarla, çok muntazam görsellerle ilan verip yurttaşları dolandırdıklarını biz sıkça duyuyoruz ve sıkça bize telefon geliyor.
3: Ticaret Bakanlığı sahte ilan verilen sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
6: Sosyal medyadan hiçbir şeye inanmıyorum da katılmıyorum da yani. Evde olsa var öyle ilanlar görüyorum ama yani bence gerçek değil, yalan.
5: Gördükleri cazip ilanlara kapora göndermesinler. Gayrimenkulü apartmana gidecekler. Emlak danışmanlığının referansıyla, refakatiyle.
7: Bir tık bile ileri gidebilirim. Belki avukat eşliğinde bile satışlar yapılması gerektiğini düşünenlerdenim.
3: Yeni sisteme göre satış ya da kiralama yapmayanlara da idari yaptırımlar uygulanacak.
1: Tekirdağ Çorlu'da dün şehit olan iki polis memuru için şu dakikalarda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze namazı kılınıyor. Hemen o noktaya dönelim. Sinan Kunter bizi beklemekte. Sinan.
8: Ahmet, şehit polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç için Çorlu'da vatandaşlar son görevlerini yerine getiriyorlar. Şu anda cenaze namazları kılınıyor. Hem şehrin ileri gelenleri burada, hem de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hem emniyette düzenlenen törene katılmıştı. Yine aynı şekilde cenaze namazına da katıldı ve cemaatle birlikte şu anda saf tutuldu. Şehitler için son görevleri yerlerine getiriliyor. Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç Çorlu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'da görevliydi. Bir ihbar üzerine bir iş merkezinde çıkan silahlı kavgaya müdahale etmek üzere görevlendirildiler. Olay yerine ulaştıklarında hiç beklemedikleri bir anda kendilerine açılan ateş sonucu ağır yaralandılar. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldılar. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar ve bugün ilk tören kendileri için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. Şimdi de Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde cenaze namazları kılındı. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Evli ve bir çocuk babasıydı ve bugün kuşkusuz en büyük hüznü, en büyük kederi onlar yaşıyor. Ve annesi de aynı şekilde Samsun'dan cenazeye katılmak üzere dün Çorlu'ya getirildi. Evladını toprağa veren hüzünlü bir annenin biz de kederine ortak oluyoruz burada. Yine aynı olayda şehit düşen polis memuru Emrah Koç 1991 doğumlu, henüz 35 yaşındaydı. Evli değildi ama çocuklarla çok yakın iletişimde olan, onları çok seven bir polis memuruydu. Çocuklarla kurduğu o yakın, sevecen iletişim de pek çok kez sosyal medyadaki videolara konu olmuştu. Emrah Koç burada kılınan cenaze namazının ardından memleketi Van'a gönderilecek ve nüfusa kayıtlı olduğu Çaldıran'da kendisi için bir cenaze töreni daha düzenlenecek. Şehit polis memuru Erkan Tütüncüler ise cenaze namazının ardından Çorlu şehitliğine defnedilecek. Cenazede ön safta yer alan kuşkusuz evladı bugün en büyük hüznü yaşıyor. Babasına son kez veda ediyor. Cenaze merasiminden sonra babasının tabutunun yanına giderek o hüzün dolu anıları yaşamıştı. Mesai arkadaşları burada, şehit polis memurlarının, onlar da büyük hüzün içindeler ve şehit polis memurları kılınan cenaze namazının ardından şimdi de cenaze araçlarına defnedilecekleri yerlere götürülmek üzere götürülüyorlar.
1: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da otobüs biletleri tükendi. Otobüsçüler Federasyonu ek seferler için satışa sunulan biletler için de hızlı olunması gerektiğini duyurdu.
9: Diyarbakır'a. Hem bayram var hem düğün var. Gidiyoruz. Biletleri 10-15 gün önce aldık.
2: Otobüs biletleri tükendi, ek seferler satışa açıldı. İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi otogarlarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.
10: Kurban Bayramı'nda şu andaki bütün listelerimiz dolu, ana listelerimiz. Ek seferlere başladık. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek seferlerin müsaadesini verdi.
11: Şu an için biletlerimiz tamamı tükendi sayılır. Ek sefer çıkarmaya çalışıyoruz şu an. Onlar da çok çabuk tükenir.
12: Yolculuk Sakarya'ya. Eşim, dostum, tanıdıklarım var. Bayram için gidiyorum.
13: Evet, Çanakkale nasipse bir haftalığına gidiyorum Çanakkale'ye. Ailemle nasipse bayramı geçireceğim.
2: Yoğunluk bilet fiyatlarına da artış olarak yansıdı.
14: Tabii bayram fiyatları farklı oluyor tabii ki. Ayın 20'si, 19, 20, 21, 22 devamı farklı. %20, %30 artış.
15: Bayram yine farklı bir yere gidilecek. Ama tabii bilet fiyatları malum. 4 gün öncesinde geldiğim fiyatla 4 gün sonrasında aynı fiyata dönemiyorum açıkçası.
11: Ege tarafımız şu an dolu. Ankara bölgesi olsun, o taraflar dolu. Fakat aldığımız duyumlarla Karadeniz bölgesi ve Ege bölgesi bu konuda çok yoğun gidiyor şu an.
2: Yetkililer korsan biletler konusunda da uyarılarda bulundu.
10: Ben yine her bayramda da söylüyorum. Yani vatandaşlarımıza, halkımıza lütfen otogarlardan bilet alsınlar. Yani korsan taşımacı, usulsüz taşımacı firmalardan almasınlar. Tek şoförle gidiyorlar, servis araçlarıyla gidiyorlar, minibüs tutuyorlar. Yapmasınlar bunu. Gelsinler, 3 kuruş fazla versinler ama buradaki garantili firmalarla yesinler. Seyahatlerini sağlam yapsınlar.
1: Star'ın sevilen dizisi Çirkin, pazar akşamı yayınlanan sezon finaliyle tüm kategorilerde reyting birincisi oldu ve sezona zirvede veda etti. Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un başrollerini paylaştığı dizi sezon finalini zirvede kapatarak büyük bir başarıya imza atmış oldu. Pazar akşamları ekrana gelen dizinin yönetmen koltuğunu Burcu Alptekin ve Merve Çolak paylaştı. Çetin Tekindor ve Nur Sürer gibi usta oyuncuların rol aldığı dizide genç bir kadının varoluş mücadelesi ve aşkı anlatıldı.
16: Ya insan şöyle
1: bülteni noktalıyoruz. Saat başında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
18: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır. Yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
19: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
20: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
21: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
22: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
21: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
22: Abicim.
21: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
22: Abicim.
21: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
23: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hedefim. Havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Fiber hızında hedefim. Havada karada çekerim.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
2: Türkcell gücünde 5G.
3: Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: NTV Radyo.

0: Can.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Hopa Artvin yolunun 38-45. Kilometrelerinde ve Aydın Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Türkiye'de sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da yağış kısa süreli. Ankara'da yine sağanak geçişi var. İstanbul 19, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 21, Antalya parçalı bulutlu 27 derece. Marmara'da yağış yerel ve kısa süreli. Güneş de görülebilecek. Edirne 25, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da yağış çoğunlukla Çankırı, Yozgat, Sivas kesimini etkiliyor. Eskişehir 18, Kayseri 20 derece. Ege geneli güneşli ve az bulutlu. Manisa 25, Denizli 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye kesiminde sağanak geçişi var. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz genelinde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 16, Samsun 18 dereceye iniyor. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır kesiminde gök gürültülü yağış var. Erzurum 15, Gaziantep bulutlu 25 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
5: NTV Radyo.
6: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Müzik arası.

0: Merhaba, saat 2 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmaya amaçlayan küresel smut filosu şu sıralarda yeniden İsrail'in hedefi oluyor. Son durumu öğrenmek için Melike Şahin'e bağlanalım. Melike, nedir son bilgiler?
1: Ahmet Arpat, çok sıcak bir olay ve yeni bilgiler geliyor. Şimdi son edindiğimiz bilgiye göre, Anadolu Ajansı'nın İsrail basınına dayandırarak verdiği bir bilgiye göre Sumut filosundaki 100 kişi İsrail ordusu tarafından yapılan müdahale sonucu alıkonuldu. Bu kişilerin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceği, ardından da Ashdod limanındaki gözetim merkezinde, gözaltı merkezinde alıkonulacağı ifade ediliyor. Edindiğimiz son bilgiye göre en az 10 gemiye İsrail ordusunun müdahale ettiği bilgisi de var ve bu gemilerde 28 Türk aktivistin bulunduğu yer alıyor. Akdeniz'de Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla, Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkmıştı küresel smut filosu. Bu sabah itibarıyla risklerin ve tehditlerin olduğu müdahale yönünde bilgiler geldi ve ardından da 10.30 itibariyle müdahale edildiğini, gemilere baskın yapıldığı bilgisini edindik ve şu anda en az 10 gemiye müdahale edildiği bilgisi var. Sayı daha fazla olabilir çünkü 23 gemiyle bağlantı tamamen kesilmiş durumda. Herhangi bir bilgi edinilemiyor. 54 gemi yola çıkmıştı ve 426 aktivist var 40 farklı ülkeden. Yalnızca Türkler yer almıyor. Gazze'nin sesini duyurmak için, Gazze'lilerin yaşadığı durumu dünyaya aktarmak için aslında yola çıkmışlardı ve elbette insani yardım götürmek üzere. Dün akşam İsrail Başbakanı Netanyahu'nun başkanlık ettiği bir güvenlik toplantısı vardı. Bu toplantının ardından orduya Sumut filosuna müdahale edilmesi yönünde talimat verdiği bilgisi bu sabah itibariyle İsrail basınında yer almıştı ve 10.30 sıralarında bu müdahale gerçekleşti. Önce iki savaş gemisi teknelerin etrafını sardı, ardından hücum botlarıyla çok sayıda İsrail askerinin gemilere bindiği ve müdahale ettiği görüntüleri biz gördük. Hatta şu sıralarda dahi bir gemiye müdahale ettiği bilgisi de gelen bilgiler arasında yer alıyor. Yeniden hatırlatmış olayım. Müdahale edilen tekneler arasında, teknelerde bulunduğu bilinen 28 Türk aktivistin olduğu şu an itibariyle küresel smut filosu kriz masası tarafından açıklanmış durumda. Elbette bilgiler taze, yeni bilgiler her an geliyor ve Anadolu Ajansı'nın İsrail basınına dayandırdığı bilgiye göre de bu müdahale edilen teknelerde 100 kişinin alıkonulduğu ve şu anda önce bir gemiye bindirilerek ardından da Ashdod Limanı'ndaki gözaltı merkezine götürüleceği bilgisi yer alıyor ki daha önce de yine Sumut filosu gibi önceki Gazze'ye yardım götürme süreçlerinde, girişimlerinde de benzer bir süreçten geçilmişti. Aktivistler yine gemilere müdahale edilerek alıkonulmuş ve yine Ashdod Limanı'ndaki gözaltı merkezlerinde tutulmuşlardı. Onu da hatırlatmış olalım. 54 gemi Akdeniz sularında ilerliyor. Aslında Gazze'ye 250 mil kadar uzaklıkta olan tekneler vardı. Bunlar eğer müdahale edilmeseydi 48 saat içinde Gazze kıyılarına yaklaşabileceklerini ifade ediyorlardı. Ancak bu sabah itibariyle İsrail ordusunun müdahalesi geldi ve en az 10 gemi şu ana kadar bildiğimiz, edindiğimiz bilgilere göre ama en az 10 gemiye müdahale edildi ama 23 tekneye şu anda hala bir bağlantı sağlanamıyor. Edinilen bilgilere göre veriler güncelleniyor ama Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, ki bu bilgiler İsrail basınından edinilmiş bilgiler, kaynak İsrail basını, en az 100 gibi gözüküyor şu anda. 100 kişinin, bu aktivistlerin alıkonulduğu ifadesi yer alıyor. İsrail basınında Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkmışlardı. Hemen tabii Türkiye'den de tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan, İçişleri Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan tepkiler geldi. Durumun uluslararası hukuka aykırılığı dile getirildi. Bu teknelerde yer alan, Sumut filosunda yer alan aktivistlerin bir kısmı daha önce de yine Gazze'ye gitmek üzere yola çıkan aktivistlerdi. Bazıları aslında ikinci kez yine bu süreci yaşıyorlar. Onu da belirtelim. Bizim daha önce görüştüğümüz yayınlarımızda durumu, süreci aktaran aktivistler vardı ki bugün o görüntülerde gördüğümüz kadarıyla İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldılar. 100 kişinin gözaltına alındığı, alıkonulduğu belirtiliyor İsrail medyasında. Elbette ayrıntılar ortaya çıkacaktır ilerleyen saatlerde ama ilk bilgilere göre 28 Türk aktivistin de bunların arasında olduğu belirtiliyor. Gözaltına alınan, alıkonulan kişiler arasında olduğu da tahmin ediliyor. Çünkü bu teknelerde onlar da vardı, Türk aktivistler de vardı. Hemen o hangi gemiler, biraz onu da tekrar aktarmak istiyorum. Özellikle Türk aktivistlerin yer aldığı gemileri sayacak olursam Amanda, Barbaros, Kaktüs, Jandabar, Josef ve Sadabat Türk aktivistlerin de yer aldığı teknelerde şu an itibariyle İsrail medyasına göre 100 kişi, 100 aktivist alıkonulmuş durumda.
0: Melike Şahin son durumu aktardı. Sumut filosunda olan isimlerden biri de Hak İş Başkanı Mahmut Arslan. Tekneyle iletişim kurmak zor. Jammer'lar sinyal kesiyor. Zaman zaman boşluklar oluyor. İşte o anda Mahmut Arslan İsrail'in müdahale ettiği filoda neler yaşandığını anlatan bir video yollayabildi. O video gelsin ekrana.
2: Şu anda Kasr-ı Sadabat gemisindeyiz. Siyonist katillerin gemileri yakınımıza kadar geldiler. Cemirlerle iletişimimizi kestiler. Şu anda tekrar biz iletişimi elde ettik. Gazze'ye doğru devam ediyoruz. Arkadaşlarımız geminin güvertesinde can yelekleriyle beraber her türlü saldırıya karşı hazır ve bu istikamette inşallah Gazze'ye yürüyüşümüz, Gazze'ye istikametimiz devam edecek. Şartlar ne olursa olsun sonuna kadar Gazze kardeşlerimizle buluşmak, onlarla dayanışmamızı bir kez daha ilan etmek için, ablukayı kaldırıp atmak için yolumuza devam ediyoruz. Bize verilen bilgiler şu anda Kıbrıs yakınlarında, uluslararası sularda Siyonistler saldırdılar. Bazı gemilerdeki aktivist kardeşlerimize müdahale ettiklerini biliyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz inşallah.
0: Türkiye, İran konusunda diplomasi çabalarına devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile telefonda görüştü. Fidan bugün de Almanya'da olacak. Fidan, Arakçı ile yaptığı telefon görüşmesinde müzakerelerde gelinen son durumu ele aldı. Bakan Fidan bugün de Almanya'da olacak. Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına katılacak. Fidan'ın temaslarında Türkiye-Almanya ilişkileri, Türkiye-AB ilişkileri ile Orta Doğu ve Ukrayna başlıkları ele alınacak. İki bakan, askeri ilişkilerin ve savunma sanayi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilebilecek ortak projelere ilişkin fikir alışverişinde de bulunacak. İsrail'in Irak'ta İran savaşında kullanılmak için bir değil iki üs açtığı ortaya çıktı. Üslerden birinin Haziran 2025'teki 12 gün savaşında da kullanıldığı belirtiliyor.
3: İsrail, İran'a karşı düzenlediği saldırılarda kullanılmak üzere Irak'ta gizli iki üs açtı. Bunun için bir yıldan fazla hazırlık yaptı. Haber Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Gazete, İsrail'in Irak'ın batısında açtığı üssün ilk olarak bir çoban tarafından fark edilerek Irak ordusuna bildirildiğini yazdı. Çoban, üsse çok yaklaştığı için arabasıyla ilerlediği sırada havadan helikopterle vurularak öldürüldü. Öldürülmeden önce Iraklı yetkilileri bilgilendirdi. Irak askerleri de bölgeyi incelemeye gittiklerinde yine ateşe maruz kaldı. Bir asker öldü, iki asker yaralandı. Askerler geri çekilmek zorunda kaldı. Bölgesel güvenlik yetkilileri üssün son İran savaşından önce kurulduğunu ve Haziran 2025'te Tahran'a karşı yapılan 12 günlük savaş sırasında da kullanıldığını belirtti. Pist, helikopter ve çadırların bulunduğu üssün hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi merkez olarak kullanıldığı kaydedildi. İsrail ordusunun bu geçici üssü inşa etmeye 2024 yılının sonlarından itibaren hazırlanmaya başladığı açıklandı. New York Times gazetesi üslerin varlığını ABD'nin Haziran 2025'ten beri veya muhtemelen daha öncesinden bildiğini yazdı. Washington'ın bu bilgiyi muhtemelen Bağdat'tan sakladığı vurgulandı. ABD'nin Irak güvenliğinde rol almasının, İsrail'in ülkede üs açmasını kolaylaştırdığının altı çizildi. İran savaşında ABD'den gelen talep üzerine Irak'ın radarlarını kapatmak zorunda kaldığı, bu nedenle sahasında olan bitenle ilgili ABD verilerine bağımlı kaldığı belirtildi. New York Times'a göre Irak yönetimi üslerden önceden haberdar olmuş ancak sessiz kalmayı tercih etmiş de olabilir. İsrail üslerinin varlığının Irak'ta İran etkisini azaltmak için ABD'nin yürüttüğü çabalara zarar verebileceğinin de altı çizildi.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonda bir casusluk şebekesi çökertilmişti. O operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 kişiden birinin 1995 yılında Türk vatandaşı olduğu ve o tarihten bu yana da casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki farklı yabancı istihbarat servisine dönük operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden birinin 20, diğerinin ise 33 yıldır Türkiye'de casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre gözaltına alınan isimlerden biri B.E. 1970 yılında Bursa'da doğan B.E.'nin 2006 yılında ticaret amacıyla yurt dışına çıktığında yabancı istihbarat yetkilileriyle temas kurarak casusluk faaliyetlerine başladığı belirtildi. B.E.'nin 20 yıl boyunca 15 farklı istihbarat servisiyle temas kurduğu, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'ye ilişkin bilgiler topladığı öğrenildi. Oluşturduğu istihbarat ağıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığı, yabancı istihbarat servislerine aktardığı vurgulandı. BE'ye dönük teknik takip ayrıca 1993 yılından bu yana Türkiye'de istihbarat toplayan bir başka casusu daha ortaya çıkardı. Operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan AC'nin 1993 yılında bir yabancı devlet istihbarat servisi tarafından Türkiye'ye gönderildiği, hatta casusun 1995 yılında Türk vatandaşı olarak İstanbul'a yerleştiği belirlendi.
0: Dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir süreç başlıyor. İçişleri Bakanlığı yapay zeka destekli Dolunay sistemini hayata geçirdi. Sistemin ayrıntılarını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi anlattı.
3: İçişleri Bakanlığı dolandırıcılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor. Emniyet, jandarma, MASAK, BTK, BDDK ve savcılıklar Dolunay sisteminde tek bir çatı altında toplanacak. Projeyle saniyeler içinde suç önleme tutanağı oluşturulup başsavcılığa gönderilecek.
4: Türkiye artık suçu takip eden değil, riski yöneten, toplumsal dayanıklılığı güçlendiren, dijital çağın tehditlerini okuyan, çocukları ve aileyi merkeze alan yeni nesil iç güvenlik modeline geçiyor. Bu yeni nesil tehditlere karşı artık daha dinamik bir yapıya ihtiyacımız var.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Dolunay projesinin detaylarını Yeni Şafak gazetesine anlattı. Vatandaşlar e-devlet doğrulamasıyla mobil uygulama üzerinden çağrı merkezi aracılığıyla ya da doğrudan kolluk birimlerine başvurarak ihbarda bulunabilecek. Sisteme girilen IBAN numarası, telefon bilgisi, SMS içerikleri, dekontlar ve ekran görüntüleri merkezi veri havuzunda toplanacak. Yapay zeka sisteme verileri işleyecek. Kullanılan dolandırıcılık yöntemi, risk seviyesi, ağ bağlantıları, dijital hareketlilik otomatik olarak analiz edilecek. Analizde hangi kurumun tedbir alması gerektiği belirlenip savcının onayına sunulacak. Bu sayede hesap bloke talimatı, kart merkezi şüpheli işlem bildirimi ve MASAK mali analiz yönlendirmesi hızla yapılacak. Eş zamanlı olarak da BTK'ya zararlı bağlantının engellenmesi talimatı yollanacak. Sahte ihbarların engellenmesi içinse kullanıcı doğrulaması şart olacak. Bakan Çiftçi proje sayesinde aylar süren delil toplama sürecinin daha hızlı yapılacağını, mağdurun başvuru yapmasıyla 18 dakika içinde dosyanın savcıya ulaşacağını söyledi.
0: Bültenin başında İsrail ordusunun küresel somut filosuna yönelik yaptığı müdahaleyi ekrana taşımıştık. Elbette tepki de yarattı bu müdahale. Türkiye'den tepkiler var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı Ömer Çelik. Şöyle diyor: küresel somut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir. Haysiyet ve asaleti temsil eden somut filosunu selamlıyoruz. Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir diyor Ömer Çelik. Küresel somut filosuna yönelik müdahaleye gösterdiği tepki bu şekilde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in. Fethullahçı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 24 şüphelinin FETÖ'nün iletişim modeli olan ankesörlü ve kontrollü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları tespit edildi. Gerisi kamu kurumlarında aktif görevde olan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli 23 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 279'u tutuklandı. Operasyonun hedefinde sokak satıcıları vardı. 322 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 279'u tutuklandı. 83 şüpheli ise aranıyor. Operasyonda ayrıca çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan zanlılardan 67'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirtildi. İngiltere'den bir hukuk skandalı haberi var sırada ama bu kez suçlu bir insan değil, yapay zeka. Yapay zekaya yazdırılan dilekçe az kalsın restoran işletmecisinin kabusu haline geliyordu. Nasıl mı? Ayrıntılar haberimizde.
3: Vergi borcuna itiraz etmek için yapay zekaya dilekçe yazdırdı. Cezadan hakimin hoşgörüsüyle kurtuldu. Olay İngiltere'de yaşandı. Batı Sussex'te yaşayan Ömer Refik adlı restoran sahibi 51 bin sterlin, yaklaşık 3 milyon liralık vergi borcunu mahkemeye taşıdı. İtiraz dilekçesini yapay zekaya yazdıran adam, sunduğu emsal kararlar sahte çıkınca davayı kaybetti. Emsal kararların bazılarının tamamen yapay zekanın hayal ürünü olduğu, bazılarının da davayı desteklemekten uzak olduğu ortaya çıktı. Hukuk konusunda yapay zekaya güvenen restoran sahibinin mahkemeyi aldatma amacı bulunmadığına karar veren hakim ceza vermeye gerek görmedi. Yapay zekaya körü körüne güvenmeyin uyarısı yapmakla yetindi. İngiliz yasalarında yapay zeka konusunda henüz bir kısıtlama yok. Ancak uzmanlar teyit edilmeyen içeriğin hukuki felaket getirebileceği konusunda uyarıyor. Geçen yıl yapılan bir araştırma ise İngiltere'deki en büyük hukuk firmalarının %75'inin yapay zekayı ofislerine çoktan dahil ettiğini ortaya koymuştu.
0: Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında İstanbul Bağdat Caddesi'nde yapılan yürüyüşe dünyanın dört bir yanından hastalığı yenmiş çocuklar da katıldı. Farkındalık ve dayanışma yürüyüşüne katılanların coşkusuna İstanbullular da ortak oldu.
3: Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden lösemiyi yenen çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, LÖSEV'in düzenlediği yürüyüşe katıldı. Görüntüler İstanbul Bağdat Caddesi'nden. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşte hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturulması amaçlandı.
5: Fırsat eşitliği, erken tanı gibi konulara dikkat çekmek amacıyla bu yılda Latin Amerika, Orta Doğu, Avrupa ve Asya'dan 10 ülkeden çocuklarımızı ülkemize davet ettik. Bizim çocuklarımızla buluşturduk.
3: Bandonun çaldığı şarkılar ve marşlar eşliğinde yapılan yürüyüş boyunca İstanbullular da katılımcıların coşkusuna ortak oldu. Yürüyüşe katılanlar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uruguay, Bulgaristan, Hırvatistan ve Moğolistan gibi birçok ülkeden hastalığı yenmiş çocuklar da vardı. Suadiye'den başlayan farkındalık ve dayanışma yürüyüşü Erenköy'e kadar sürdü.
0: Bülteni noktalıyoruz. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
1: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Winstar koduyla kampanyaya katılın. 1 yıllık Win Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: yatırım. Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
6: Best Allianz'dır. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
7: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Kapanış gününde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra küme düşen son takım Antalyaspor oldu.
2: Antalyaspor Trendyol Süper Lig'e veda etti. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaelispor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Kırmızı beyazlılar 11 yıl aradan sonra 1. Lig'de mücadele edecek. Eyüpspor büyük heyecanla sahne olan maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç Eflatun Sarılıları ligde tuttu. Eyüpspor Kadıköy'de 2-0 öne geçse de Fenerbahçe 3-2'lik üstünlük kurmayı başardı. 87'de Talha Ülvan skoru 3-3'e getirdi. Eyüpspor bu beraberlikle sezon Antalyaspor'un 1 puan önünde 15. sırada tamamladı. Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'da aldıkları sonuçlarla ligde kalmayı başardı. Başkent ekibi kümede kalmak için galip gelmesi gereken maçta Trabzonspor'u 3-0 yendi. 1 puanın yeterli olacağı Kasımpaşa'da şampiyon Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. 34. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda Fenerbahçe 2., Trabzonspor 3., Beşiktaş 4., Başakşehir 5., Göztepe 6., Samsunspor 7., Rizespor 8., Konyaspor 9., Kocaelispor 10., Alanyaspor 11., Gaziantep 12., Kasımpaşa 13., Gençlerbirliği 14., Eyüpspor 15. oldu. Antalyaspor'un yanı sıra Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme düştü. Gol krallığında zirveyi 22'şer golle Paul Onuachu ve Eldor Shamurado paylaştı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
1: 7 Haziran'da başkanını seçecek Fenerbahçe'de kongreye geri sayım sürüyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım, Cuma günü ilk basın toplantısını düzenleyecek. Dernek ziyaretleriyle seçim maratonuna başlayan Yıldırım, yarın Bursa'da, çarşamba günü ise İzmir'de üyelerle buluşacak. Cuma günü saat 14'te İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek Yıldırım, cumartesi günü ise Mardin'de üyelerle görüşecek. Sarı lacivertlilerde olağanüstü kongreye Hakan Safi ve Aziz Yıldırım katılacak. 6 ve 7 Haziran'da düzenlenecek. Beşiktaş'ta yeni sezon için kritik zirve başladı. Başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde bir araya geldi. Zirveye futbol komitesi üyesi Melih Aydoğdu ve AS Başkan Murat Kılıç da katıldı. Görüşmenin ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon takımın başında olup olmayacağının karara bağlanması bekleniyor. Beşiktaş'ta Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayıp Ziraat Türkiye Kupası'na da yarı finalde veda etmişti. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 63 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki günlerde imza için Madrid'e gidecek. Eflatun Beyazlılar Mourinho için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eski teknik direktörüyle yeniden anlaşan Madrid sezonun son maçına cumartesi günü Athletic Bilbao karşısında çıkacak. NBA'de sezonun en değerli oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander oldu. Kanadalı oyuncu üst üste ikinci kez büyük ödüle layık görüldü. Geçen yılın şampiyonu Oklahoma City Thunder'ın bu sezonki liderliğinde de büyük rol oynayan Gilgeous-Alexander üst üste ikinci kez MVP seçilen 14. oyuncu oldu. 27 yaşındaki sporcu bu sezon 31 sayı, 6 asist ve 4 rebound ortalamasıyla oynuyor. Zeynep Sönmez'in kortlardaki yükselişi devam ediyor. Türk tenisçi WTA sıralamasında 59. basamağa çıkarak Çağla Büyükakçay'ın rekorunu kırdı. Son katıldığı turnuva Roma Açık'ta ikinci tur oynayan Sönmez, 2016'da 60. olan Çağla Büyükakçay'ı geçerek Türk tenisinde yeni bir rekora imza attı. 24 yaşındaki sporcu sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta 3. tur oynamıştı. Zeynep Sönmez'in sıradaki hedefi Fransa Açık. Sezonun ikinci Grand Slam'inde ana tablo maçları pazar günü başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Reklam.
4: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
9: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
10: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
9: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Çocuklarınızla konuşun.

0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Doğa takvimi. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Akrep 430 milyon yıldır varlığını sürdüren bir canlı. Zor şartlara kolayca uyum sağlar, sıfırın altındaki soğukta da, çöl sıcağında da yaşar. Denizden karaya çıkan ilk yırtıcı hayvan olan akrep, bugün Grönland ve Antarktika hariç tüm karalarda yaşayabiliyor. Ayrıca suyun içinde 2 tam gün kalabilir ve çok az türü hariç akrepler genel olarak su içmeden yaşayabilir. Akreplerin hikayesinde anne akreple yavruları arasındaki çarpıcı ilişki önemli. Bazı akrep türlerinde gebelik süresi 1 yıldan fazla olabiliyor. Ayrıca doğum sancısı ve doğumun kendisi de günlerce sürebilir. Bir seferde en az 34, en fazla 110 yavru doğuran anne akrep, yavrularını hemen sırtına alır ve birkaç hafta süreyle hiç yere indirmeden sırtında taşır. Yavrular birkaç hafta sonra kısa süreli olarak aşağı inse de hemen geri dönerler. Dönemeyenler ölür. Anne sırtında birkaç ay daha geçtikten sonra yere inen yavrular yine de annelerinin peşinden ayrılmazlar. Bu da 6 yıl sürer. Son olarak 13 yılda ergin olan akrebin ortalama ömrünün 26 yıl olduğunu ekleyelim.
1: Doğa takvimi.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Yurt genelinde kuvvetli yağışlar bugün de sürecek. Özellikle Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır boyunca etkili olacak sağanaklar nedeniyle dere taşkını, yıldırım ve sele karşı tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: NTV Ekonomi, Finans Kafe başlıyor.
6: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 18 Mayıs Pazartesi günündeyiz. Yeni bir hafta başlıyor. Piyasalarla açalım çünkü küresel piyasalarda savaşın yeniden başlama ihtimali ve yüksek enflasyon endişeleri sürüyor ve petrol fiyatları haftaya yükselişte, altın düşüşle başladı.
7: Küresel piyasalarda bir kez daha savaş ve enflasyon tedirginliği yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik verdiği mesajlar savaş belirsizliğini yeniden artırdı. Gelişmelerle birlikte petrol fiyatı yükseldi. Brent petrol yeniden 110 doları aştı. Petrolde yılın başından bu yana artış %85'e ulaştı. Son bir aydaki yükseliş ise %20'yi geçti.
8: Hem üretim tarafında hem de stoklar tarafındaki hassasiyet piyasaya ulaşma sorunları fiyatları artık yukarı doğru itmeye başladı. Bu daha kötüleşebilir mi? Kötüleşme ihtimali tabii ki var.
7: Yüksek petrol fiyatı yüksek enflasyon endişelerini beraberinde getirdi. Faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentisi altın fiyatlarını aşağı yönde etkiledi. Altın fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine indi. Ancak yatırımcının düşüşü alım fırsatı olarak görmesiyle yeniden toparlandı. Ons altında 4400 dolarlı seviyeler izlendi. Gram altında ise 6600 lira seviyeleri takip edildi. Dünyanın

0: genelinde enflasyon ihraç eder durumda savaş koşulları. Altının tabii ki çok volatil bir darbant arasında kalması normal değerlendirilebilir.
1: 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta önce ateşkesin ilanıyla ardından bir takım haber sitelerinin ABD ile İran'ın tek sayfalık bir mutabakat üzerinde uzlaşmaya vardığı haberleriyle bir pozitif hava, bir coşku yaşanmıştı. Piyasalarda tam işler rayına giriyor mu derken şimdi yeniden haber akışının negatife doğru döndüğünü görüyoruz. Süreç uzuyor, o beklenen uzlaşma bir türlü olmuyor. Süreç uzadıkça da iki tarafın karşılıklı sert açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte bu da piyasaları etkileyen önemli faktörlerden bir tanesi. Şimdi petrol 110'u geçti dedik Brent. Altında bir ayın en düşük seviyeleri görüldü dedik. Borsalarda satış var. Tahvil faizlerinde yükseliş var. Son duruma bir bakarsak bu negatif hava içeride Borsa İstanbul'a da yansıyor. BIST endeksi %2 civarında düşüşle 14 bin puana doğru geri çekiliyor. Dolar ve euro kurlarında yatay pozitif diyebileceğimiz bir görünüm var. Dolar 45 lira 57 kuruşa, euro 53 lira 3 kuruşa yükseldi. İkisinde de çok hafif de olsa yukarı yönlü bir hareketlilik izliyoruz. Altının onsu 4544 dolardı. Az önce haberimizde de izledik. Düşüşle başladıktan sonra biraz o düştüğü seviyelerden alımlar geldi. Tekrar bir toparlandı. Şu an yatay seyrediyor. Petrol 106 doların üzerinde, 106-107 aralığında. Ve onstaki bu yatay seyirle, bu toparlanmayla birlikte benzer hareketi içeride de görüyoruz. Gram altın 6659'a geldi. Çeyrek altın da 10907 liradan şu anda bankalar arası fiyatlamalara göre işlem görmekte. Bu arada tabii yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Piyasalar kapalı içeride. Bunu da hatırlatalım. Yarın işlem olmayacak. Bu yüzden biraz da bu riski almak istemeyen yatırımcıların da bugün özellikle hisse senedi piyasaları tarafında satışlarını görmekteyiz. Çarşambadan itibaren devam edecek borsada işlemler. Evet, yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dedik. Bu özel gün öncesi biz de bugün Finans Kafe'de gençleri konuşacağız. Özellikle gençler son dönemde hangi işlere yöneliyorlar, iş bulabiliyorlar mı? Yöneldikleri, ilgi duydukları işlerde hangi şartları istiyorlar? Tüm bunları Secret CV CEO'su Okan Tütüncü ile konuşacağız bugün yayınımızda. Hoş geldiniz yayınımıza efendim.
2: Hoş bulduk, yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi her dört gençten biri ne eğitimde ne de iş hayatında gelen rakamlara, TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun araştırmalarına baktığımız zaman bu oranın %25 olduğunu görüyoruz. Yani dört gençten biri ve bu gerçekten çok yüksek bir oran. Gençler eskisine oranla iş hayatına girmekte zorlanıyor mu? Ne dersiniz? Bu soruyla başlayalım.
2: Yani evet, %100 öyle. Zaten TÜİK verilerine göre %15'lerde şu anda genç işsizliği. Hele ki genç kadın işsizliği daha da yükseklerde, %20'lere, %22'lerde. Şimdi dolayısıyla şöyle bakmak lazım. Bugün yeni mezun olan bir kişi, herhangi bir okul, herhangi bir eğitim, hiç önemli ne olduğu, bir iş yerine gittiği zaman aldığı maaş ya da teklif edilen maaş, şöyle bir 3-5 sene deneyimli bir herhangi bir eğitimi olmayan kişiyle hemen hemen aynı oranda. Şimdi dolayısıyla gençler şöyle düşünüyor: ya ben bu kadar zamandır eğitim aldım, bu kadar para harcadım, ailemle ben bu kadar para harcadım. Ben şu anda gidiyorum, bu parayı mı alacağım? O zaman neden çalışayım diyorlar. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman, yani aslında eğitim sırasında, üniversite eğitimleri sırasında gençlerimize yeterli derecede biz reel iş hayatıyla ilgili bilgiyi veremediğimizi, gerçek iş hayatını beklentilerinin farklı olması gerektiğini öğretemediğimizi gösteriyor. Yani gençler şimdi sosyal medya sayesinde tüm dünyayı tanıyorlar ve dolayısıyla beklentileri bu dünya ile kıyas yapıyorlar. Halbuki eğitim okul sırasında üniversitelerle, yani eğitim dünyasıyla iş dünyası işbirliği yapsalar ve gençler iş hayatına bir şekilde, reel iş hayatına, gerçek iş hayatının ne olduğunu bilerek devreye girseler, yani staj programları, mentorluk programlarıyla bir süre okullarda kalsalar ki bu meslek okullarında vardı bir zaman diye hatırlıyorum. Yanlış olabilir, emin de değilim. Dolayısıyla yani çünkü gençlerin beklentisi şu. Gelişim fırsatı var mı bu şirkette? Ben kendimi geliştirebilecek miyim? Yani maaştan sonraki beklentileri bu yönde. Şimdi her iki taraftan bakmak lazım. Yani firmalar ne düşünüyor gençlerle ilgili? Gençler iş hayatıyla ilgili ne düşünüyor diye baktığımız zaman, yani gençler artık sadece maaş değil, iş ve özel hayatının dengeli olmasını istiyorlar. Yani ben belli bir saatten sonra çalışma hayatından bırakıp kendi özel hayatıma dönmeliyim ve beni kimse aramalı diyorlar. Esnek hakları istiyorlar. Yan hakları geliştirmek istiyorlar. Yani daha fazla yan haklar istiyorlar. Şimdi firmalar da ne istiyor? Disiplinli, sürekliliği olan, sadakati olan, strese karşı dayanıklı, çalışkan insanlar istiyorlar. Şimdi firmalar açısından baktığımız zaman gençleri sadece bir diploma olarak değil, yani gençler aynı şekilde. Yani sadece diplomayı aldın, diplomayı alır almaz.
1: Evet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi biz de gençlerin iş dünyasındaki yerini konuşalım bugün dedik ve Secret CV CEO'su Okan Tütüncü ile başladık yayınımıza. Ve her 4 gençten biri ne eğitimde ne de iş hayatında. Gençler eskisine oranla iş hayatına girmekte zorlanıyor mu demiştik ilk soru olarak. Ve Okan Tütüncü de bize aslında gençlerin beklentisinin biraz daha farklı olduğunu önceki kuşaklardan aktardı. Hem maaş hem de maaşla birlikte yan haklar konusunda da taleplerinin daha fazla olduğunu söyledi. İş özel hayat dengesine daha fazla önem verdiklerini söyledi. Tam da buradan devam edelim. Şimdi telefon hattımızda Okan Bey. Evet efendim, sizi dinliyoruz.
3: Ya hay Allah, bir teknik arıza oldu herhalde telefon. Şimdi şöyle, dolayısıyla yani sadece bir diploma değil, tek başına yeterli olmadığını, gençler artık iletişim becerisi, problem çözme, teknolojik adaptasyonu ve hızlı öğrenmenin çok daha önemli olduğunu görmek zorundalar. Şimdi yapay zeka çağındayız ve şeyler de, firmalar da daha yaratıcı, daha lider, analiz yetenekleri olan ve insan ilişkilerinde önemli, iyi işler yapabilen gençleri istiyor. Şimdi biz gençlere sadece iş arayan değil, değer üreten bireyler olarak bakmalıyız. Bunu öğrenmek zorundayız. Yani kısa vadeli maliyet olarak görmemeliyiz. Bütün firmalar açısından söylüyorum. Uzun dönemli yatırım olarak görmeli ve gerek staj programlarıyla gerek de mentorluk programlarıyla biz gençlere iş hayatını alıştırmalıyız. Şimdi dediğim gibi az önce gençler dünyayı sosyal medyadan takip ediyorlar ve dolayısıyla kendi hayatlarıyla kıyaslayıp yüksek beklentilere giriyorlar. Dolayısıyla bir firmaya gittikleri zaman ilk aradıkları şey ne oluyor? Bana şu maaşı vermelisin. Şimdi maaş beklentisiyle firmanın maaş beklentisi örtüştü bir zamanda, bu sefer o mülakat zayıf gitmeye başlıyor. Şimdi yurt dışındaki firmalarda, özellikle İngiltere ve özellikle Amerika'daki firmalarda teknoloji kullanımlarla ilgili firmaların kendi insanlarını, insan kaynakları departmanlara eğitim aldığını görüyoruz. Yani online mülakat nasıl yapılır gibi. Şimdi dolayısıyla aday hem esnek yan haklar istiyor, hem birçok beklentisi var. Yani eğitim, uzaktan çalışma, ilave izinler, sağlık programları, yemek kartları. Şimdi kurumsal firmalar zaten bunları elinden gelince vermeye çalışıyorlar. Bu da bir gerçek var. Eğer firmalar satış yapabilir, verimli olabilir, gelir elde edilirse kadrolarına yeni elemanlar katabilirler veya da yeni projeler alabilirler. Şimdi bunu yapamadıkları için dolayısıyla da kadrolar arttıramıyorlar.
1: Okan Bey, şunu da sormak istiyorum. Şimdi gençler en çok hangi iş ilanlarına başvuruyor? Hangi pozisyonlarda iş arıyorlar? Bunu sorayım. Çünkü bu konuda da tartışmalar son dönemde Türkiye'de bir hayli fazla. Yani sanayiciler eleman bulamamaktan, yeni eleman yetiştirememekten, usta yetiştirememekten şikayet ediyorlar. Ama bir yandan da diyorlar ki yani bu gençler kurye olmayı bir alışveriş merkezinde ya da bir mağazada tezgahtarlık yapmayı kabul ediyorlar ama sanayide çalışmayı istemiyorlar. Ne diyorsunuz?
3: Şimdi çok doğru. Şimdi sanayi ile şeyi kıyas yapalım öncelikle. Yani Secret TV'den baktığımız zaman bir kere firmalar, hangi sektördeki firmalar hareketli? Tüm Türkiye'ye baktığımızda hizmet sektörü daha çok ağırlıkta. Dolayısıyla hizmet sektöründekiler ağırlıkta. Perakende genel satış pazarlama pozisyonları, müşteri ilişkileri pozisyonları ağırlıkta. Şimdi sanayi diye baktığımız zaman bir kişi, yani bu bir mavi yaka olabilir veyahut da beyaz yaka olabilir. Sanayi tarafında bulduğu iş ortamları, çalışma saatleri, iş disiplini ve stresiyle hizmet sektöründeki iş disiplini ve stresi daha farklıdır. Yani mavi yakadan bakalım mesela. Sanayide otomasyon ortamında çalıştığını düşünün. Daha böyle depoda çalıştığını hayal edelim. Şimdi alternatif olarak nerede çalışabilir? ADM'lerde çalışabilir. Temizlik işçisi olarak çalışabilir. Dolayısıyla nereye doğru gidiyor? Orası daha kışın, sıcak klima, yazın daha serin ortamlar, daha temiz ve hijyen ortamlar. Dolayısıyla bir fabrik ortamındansa yer ortamları tercih ediyorlar. Şimdi ne yazık ki sanayide zaten sanayi üretimlerinde düştüğü için son zamanlarda zaten aramakta daha az kadroyla çalışıyorlar şu anda. Şimdi işler artıp kadrolar artmaya başladığı zaman asıl problem o zaman başlayacak. Yani mavi yaka mesela kurye oluyorlar, depocu oluyor, güvenlik oluyor, kurye oluyorlar. Tekrar bunları nasıl sanayiye çekeceğiz? Asıl mesele bence bu. Sanki orada biraz daha maaş konusunda, belki çalışma hakları veya da çalışma yan hakları konusunda sanayicinin biraz daha esnek olması gerekir diye düşünüyorum. Tabii o da her şey verimliğe bağlı. Ama hangi sektörler hareketi diye bakarsak tabii ki Secret TV'de o zaman şöyle bakalım. Yani son 6 ayda yayınlanan sektörler ağırlıkta hizmet sektörü tüm Türkiye'de olduğu gibi. Zaten çalışanlarımızın %50-55'i hizmet sektöründe çalışıyorlar. Ağırlıkta tabii ki mağaza perakende çok öndedir. Gıda, restoran. Şimdi turizm sezonu başladı. Turizm de otelcilik. Kozmetik var mesela. Çağrı merkezleri. Yani bu sektörler daha ön plandalar. Sanayi daha geride. İnşaatta bir parça hareketlilik oldu. Fakat çok şeyli değil. Biraz daha artabilir diye düşünüyorum yazla beraber. Adaylar açısından baktığımız zaman, gençler açısından baktığımız zaman da burada oluşan, bu firmalarda oluşan kadrolara başvuruyorlar. Onlar da satış danışmanı, mağaza danışmanı, mağaza personelleri, satış temsilcileri, genellikle işte saha satış elemanları, kasiyerler gibi bu pozisyonlar ağırlıklı oluyor. Tabii ki geneli de İstanbul, yani tüm İstanbul diye bakıp Marmara diye bakmak lazım. Arkasından güney bölgelerinden yani Antalya'dan başlayıp İzmir'e kadar gider olan bölgeler ağırlıktadır. Yani bütün pozisyonlar orada çok hareketlenir.
1: Evet. Peki. Çok teşekkürler. Secret TV CEO'su Okan Tütüncü ile konuştuk. Gençlerin artık 2026 yılında yapay zeka çağında beklentileri iş dünyasından neler, hangi meslekleri tercih ediyorlar, burada bir değişiklik var mı diye. Yarın da 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde. Devam edelim ekonomi gündemiyle. Tüketici Güven Endeksi geldi bugün. Mayıs ayında tüketici güveninde sınırlı bir artış izlendi. %0,3'lük bir artış var endekste. Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası verileriyle hesaplanan tüketici güven endeksi Mayıs ayında %0,3 oranında artarak 85,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, genel ekonomik durum beklentisi ve dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesinde sınırlı da olsa artış izlendi. Vakıfbank 1,2 milyar dolar değerindeki sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisini tamamladı. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan 18 ülkeden 44 bankanın katılımıyla %110'un üzerinde yenilediğimiz işlem bankamızın uluslararası piyasalarda uzun yıllara dayanan ilişkilerinin önemli bir yansıması olmuştur dedi. Arslan yaptığı açıklamada sendikasyon kredimize 16 bankanın en yüksek seviyede katılım sağlaması ve geçen yılın aynı döneminde olmayan 5 yeni bankanın da dahil olması Türk ekonomisine duyulan güveni açıkça ortaya koymaktadır dedi. Arslan bankanın ilk 5 ayda uluslararası piyasalardan 5,8 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağladığını da kaydetti. 2026 yılında yurt dışı kaynak teminine güçlü bir ivmeyle devam ettiklerini belirten Arslan, disiplinli bilanço yönetimimiz, çeşitlendirilmiş fonlama yapımız ve sürdürülebilir büyüme odaklı yaklaşımımız sayesinde uluslararası piyasalardan kaynak temin etmeyi sürdürüyoruz, dedi. Kurban Bayramı nedeniyle emeklilerin ikramiye ve aylık ödemeleri başladı. SSK kapsamındaki emeklilerin ödemeleri aylık alma gününe göre değişiklik gösteriyor. Buna göre aylıklarını 17-22 Mayıs arasında alanların ödemeleri aynı tarihte yapılacak. Aylıklarını 23-24 Mayıs'ta alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların da 22 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bağkur emeklilerine ise aylık ve ikramiyeleri 21-22 Mayıs tarihlerinde ödenecek. Emekli sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 20 Mayıs'ta hesaplarına yatırılacak. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Kitap almadan önce NTV Radyo'da köşedeki kitapçıya uğrayın.
1: Jules Verne'in en bilinen, en sevilen, sayısız dile çevrilmiş, filmleri çekilmiş hikayelerinden birkaçını hatırlayalım. Denizler altında 20 bin fersah, Ay'a yolculuk, 80 günde devri alem, Kaptan Grant'ın çocukları, 2 sene mektep tatili, esrarlı ada, arzın merkezine seyahat.
0: Hem yeni çıkanlardan haberiniz olsun, hem klasikleri hatırlayın, yazarların hikayesini dinleyin.
1: Jack London 1876'da San Francisco'da doğdu. Yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çalışmak için küçük yaşta okulu bırakmak zorunda kaldı. Gazete satıcılığı, tayfalık, balıkçılık, muhabirlik, sahil koruma devriyeliği gibi çeşitli işlere girip çıktı.
0: Adnan Bostancıoğlu'yla köşedeki kitapçı her gün NTV Radyo'da.
1: Charles Dickens'ın kısa romanı Noel Şarkısı yeni bir baskı yaptı. Dickens 1812 yılında Portsmouth'ta doğdu. Edebiyat tarihinin en unutulmaz kurgusal karakterlerinden bazılarını yaratmasının yanı sıra birçoklarınca Victoria devrinin en iyi romancısı olarak kabul edilir. Yaşadığı dönemde, yani henüz hayattayken eserleri çok büyük ilgi gördü ve dünya çapında bir şöhrete erişti.
0: Radyoda kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için tüm kayıtlar ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Herkese iyi dinlemeler.
2: Her mevsimde, her havada,
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Son günlerde birçok kentte yine hortum, dolu ve şiddetli yağış etkili oldu. Son 10 yıldır iklimimiz değişiyor. Kış yağışlarımızda ve özellikle batıda kar yağışında azalma yaşanırken, bahar ve yaz aylarında görülen bu şiddetli yağışlardaysa belirgin artış var.
2: Her mevsimde, her havada,
3: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. NTV'de Öğle Bülteni kuşanma son saat dilimiyle karşınızdayız. Gelişmeleri aktaracağız. Spor gündeminin manşeti ekranda son dakika bandında yer buldu. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Peki nasıl oldu? Ayrıntı nedir? NTV Spor Müdürü Emin Çağlar telefon attığımızda. Emin.
1: Ahmet, Başkan Serdal Adalı ile Teknik Direktör Sergen Yalçın öğle saatlerinde bir araya geldi ve toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Zirveden ayrılık kararı çıktı. Görüşme Beşiktaş Nevzat Demir tesislerinin, Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde gerçekleşmişti. Özellikle kupa yarı finalindeki Konyaspor maçının kaybedilmesi, ardından o maç sonrasında taraftarın tepkisi, Trabzonspor maçında, ligdeki Trabzonspor maçında taraftarın yine tepkisi, Sergen Yalçın'ın ben bunları kaldırabilecek bir yapıya sahip değilim demesinin ardından lig bittikten sonra bugün toplantı yapıldı. 53 yaşındaki Sergen Yalçın'dan bu kararın geldiğini belirtelim. Başkan Adalı kendisini ikna etmeye çalıştı. Aslında ilk görevi bırakma kararı Konyaspor maçından sonra soyunma odasında gelmişti. Orada Başkan Adalı ve yöneticiler kendisini ikna etmişti ama bugünkü toplantıda bırakmak isteyen, devam etmek istemeyen Sergen Yalçın cephesi oldu. Sayın Adalı'nın kalması yönünde telkinleri vardı ama sağlıklı kararın bu olduğu yönünde bir hemfikir ortaya çıktı. Beşiktaş'ta İkinci Sergen Yalçın dönemi bugün itibariyle sona erdi. Siyah beyazlarla sezon başında yollar birleşmişti. Ole Gunnar Solskjaer'in ayrılığı sonrası Sergen Yalçın göreve gelmişti. Ama sezon bittikten sonra bu bir kez daha sona erdi. Bu dönemi çok parlak değil aslında. 39 maç oynadı bu sezon Sergen Yalçın'la Beşiktaş. 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldığını söyleyelim. Ama buradaki sayılardan ziyade özellikle Konyaspor ve Trabzonspor maçından sonra Sergen Yalçın'ın açıklamaları, taraftarın tepkisine, istifa tepkisine, protestosuna verdiği sözler diyelim. Bu ayrılığı aslında bize o günlerden göstermişti. Trabzonspor maçında golden sonra oyuncuların Sergen Yalçın'a koşması, sarılması yine bizde bir fikir oluşturmuştu ama bugün netleşti. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi Başkan Serdal Adalı ile yapılan toplantının ardından biraz önce sona erdi.
0: Emin Çağlar aktardı. Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail'in müdahalesi aralıklı olarak devam ediyor. Son durum nedir? Melike Şahin aktaracak bize. Melike.
2: Ahmet Arpat, en az 10 gemiye İsrail ordusu müdahale etti ve yine İsrail basınına yansıyan haberlere göre 100 aktivist gözaltına alındı, alıkonuldu. Önce bir gemiye bindirilecekler, hapishaneye dönüştürülmüş bir gemiye. Ardından da Ashdod Limanı'na götürülecekler, gözaltı merkezine götürülecekler. 54 tekneyle, 54 gemiyle yola çıkmıştı küresel somut filosu. Gazze'deki ablukayı kırmak, insani yardım götürmek amacıyla yola çıkmışlardı. Bu sabah saatlerinde müdahale olabileceğinin sinyalleri verilmişti ve saat 10.30 itibariyle biz İsrail ordusunun gemilere müdahale ettiğini, etrafını sardığı bilgisini edindik ve o saatten itibaren de aralıklarla bu müdahalenin sürdüğünü belirtelim. Küresel somut filosu kriz masasının aktardığına göre şu ana kadar en az 10 gemiye müdahale edildi fiziki olarak. Ancak tabii net sayının bilinmediğini söyleyelim. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kısa süre önce bir videosu paylaşıldı. Hem kendi sosyal medya hesabında hem İsrail Başbakanlık ofisinde. Onda da kötü niyetli bir plan olarak ifade ediyor Netanyahu Sumut filosunun hareketini ve komutanlarla yaptığı konuşmada olağanüstü bir iş çıkardınız diyerek kötü niyetli bir planı engellediklerini ifade ederek tebrik ediyor Sumut filosuna yapılan müdahaleyi İsrail Başbakanı Netanyahu. Şu ana kadar 28 Türk aktivistin özellikle bu müdahale edilen İsrail askerlerinin çıktığı gemilerde olduğu ifade ediliyor. 96 Türk aktivist var. 54 gemi yola çıkmıştı ve çok sayıda aslında 40 ülkeden aktivistle hareket ediyorlardı. Bunların 96'sının Türk olduğunu söyleyelim ve şu anda 28'inin bu müdahale edilen teknelerde olduğu bilgisi var. Yani muhtemelen bu 100 aktivistin gözaltına alındığı ifade edilen 100 aktivistin arasında 28 Türk'ün olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyelim. Müdahale edildiğinde yaklaşık 250 mil kadar uzaklıktalardı Gazze kıyılarına Sumut filosu ve eğer müdahale olmamış olsaydı 48 saat içinde kıyıya yaklaşabileceklerini ifade etmişlerdi. Bu arada hala ilerleyen tekneler olduğunu söyleyelim. Çünkü dağınık şekilde ilerlediklerini ifade ediyordu aktivistler. Özellikle diğer teknelerde bağlantı kurulan aktivistler dağınık şekilde hareket ettiklerini, böylece müdahaleyi güçleştirmeyi hedeflediklerini söylemişlerdi. Hala ilerleyenler var ama İsrail ordusunun da özellikle denizdeki bu ablukasının da sürdüğünü, filoya yönelik tehlikesinin, tehdidinin de devam ettiğini belirtelim. Şu anda 23 tekneden haber alınamıyor. Bağlantı kesildi. 54 tekne var. Yani aslında yola çıkan filonun neredeyse yarısıyla şu anda iletişim kurulamadığını belirtelim. Ama hala kurulabilen, irtibat kurulabilen tekneler var ve oradaki aktivistler de görüş açılarında olan teknelerle ilgili bilgileri veriyorlar küresel Smut filosu kriz masasına. 29 Nisan tarihinde de yine Girit Adası açıklarında Sumut filosuna yönelik bir müdahale olmuştu İsrail tarafından. Bunu da belirtelim. Hukuk dışı müdahalelere yine maruz kalmışlardı ama son olarak artık 250 mil kadar Gazze'ye yaklaşmışken bu sabah itibariyle yeni bir müdahalenin geldiğini ve İsrail basınına göre 100 aktivistin alıkonulduğunu tekrar hatırlatmış olalım. Ahmet Arpat.
0: Melike Şahin aktardı. İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya Ankara'dan gelen tepkilere bakalım.
3: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıyı kınadı. İsrail'in eylemi korsanlık olarak nitelendirildi.
4: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle işbirliği halinde süreç yakından takip edilmektedir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesinin uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu söyledi. Gürlek, İsrail'in hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir mesajını paylaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir dedi.
5: Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumut filosunu selamlıyoruz. Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka aykırı olup hiçbir şekilde kabul edilemez ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da İsrail'e tepki gösterdi. Acar, sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır dedi.
0: ABD ve İran arasındaki müzakereler devam ediyor. Tahran'dan gelen açıklamada çıkmaza karşın ABD ile görüş alışverişinin sürdüğü belirtildi. Pakistan kaynakları Tahran'ın revize edilmiş yeni teklifinin pazar gecesi Washington'a iletildiğini aktardı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Pakistan arabuluculuğundaki müzakerelerin devam ettiğini duyurdu. Şu anda savaşı bitirmeye odaklandıklarını vurguladı. Tahran'ın müzakerelerdeki talepleri arasında İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılmasının yer aldığını söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri dahil bölgedeki hiçbir ülkeye düşmanlık duymadıklarını belirten sözcü, Hürmüz'den güvenli geçiş mekanizması için İranlı ve Ummanlı teknik ekiplerin bir araya geldiğini de söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ise İranlılar bir anlaşma imzalamak için ölüp bitiyorlar ifadelerini yineledi. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya son bir yılın en büyük hava saldırısını düzenledi. Saldırıda en az 3 kişi öldü. Belgorod bölgesi de dronlarla hedef alındı. Bir kişi öldü, yaralananlar oldu. Dronlar sivil yerleşim yerlerine isabet etti.
6: Ukrayna, Rusya'ya son bir yılın en şiddetli saldırısını düzenledi. Rusya'nın başkenti Moskova'da yerleşim yerleri hedef alındı. En az 600 Ukrayna dronu gece boyunca aralıksız saldırı düzenledi. Ölen ve yaralananlar oldu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski, Rusya'nın hava savunma sistemlerini aştıklarını söyledi. Rusya'yı tehdit etti. Ruslar rafinerilerini, petrol tesislerini, işletmelerini düşünsün. Ukrayna, Moldova veya diğer komşu ülkelerdeki halkların yaşamlarını nasıl alt üst edeceklerini değil ifadesini kullandı. Moskova'da Ukrayna'nın kıyı kenti Odessa'ya saldırdı. Odessa Valiliği sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını açıkladı. Rusya tarafından açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova, Kiev Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir başka kitlesel terör saldırısı daha gerçekleştirdi. Saldırının hedefleri sadece sivillerdi. İnsanlar, konutlar ve evler dedi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig şampiyonu Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyetini İstanbul'da kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Erdoğan, Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu kazanan Sarı Kırmızılı ekibi tebrik etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'la Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturma yeni dalga operasyon kapsamında iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Tespitler sonrası İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Metan gazından zehirlenen kardeşlerden birinin durumu da ağır.
3: Temizlik için girdikleri kuyuda zehirlendiler. İki kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti. Bir kişinin durumu ise ağır. İsmail Yeşildal, Aksaray'ın Koçpınar köyündeki elma bahçesine yer alan 17 metrelik su kuyusunu temizlemek istedi. Ağaçları sulamak için kullandıkları kuyuya halat yardımıyla indi. Ancak uzun süre dışarı çıkmayınca bu kez kardeşler Mehmet ve Recep Yeşildal'la akrabası Murat Yeşildal da kuyuya indi. Diğerlerinden de haber alınamayınca yakınları yardım istedi. Yardım için kuyuya inen komşuları Ayhan Beşer ise son anda kurtuldu. Nefes almakta güçlük çeken Beşer zehirlendiğini anlayınca hemen kuyudan çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 4 kişiyi dışarı çıkardı. Kuyuda biriken metan gazından zehirlendiği belirlenen 4 kişiden Mehmet, Recep ve Murat Yeşildal hayatını kaybetti. 50 yaşındaki İsmail Yeşildal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
0: İstanbul'da Beşiktaş ve Arnavutköy ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında bir kişi yaşamını yitirdi. Biri ağır, 14 kişi yaralandı. Beşiktaş Çırağan Caddesi'nde sabaha karşı meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Araçlarda sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Bir kişi yaşamını yitirdi, 9 kişinin tedavisi ise sürüyor. Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana gelen kazada da aynı yönde seyir halindeki araçlardan biri diğerini arkadan çarptı. Kontrolden çıkan araca motosiklet çarptı. Kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı. Emlak sitelerindeki devlet denetiminden kaçan dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını kullanmaya başladı. Sosyal medya dolandırıcılara ait sahte ilanlarla dolu. Yeni yöntem dolandırıcılıkla mücadele için Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
5: Kimi konut satmaya çalışıyor, kimi araç. Sosyal medya cazip rakamlar ve ilgi çekici görsellerin olduğu sahte ilanlarla dolu. Ticaret Bakanlığı yeni dolandırıcılık yöntemiyle mücadele için harekete geçti.
7: Duymuşum, çok oluyor yani. Evin tapısını veriyor, şeyini veriyor. Evinde başkası oturuyor. Ona da sada evi, bana da sada evi.
5: Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla Şubat ayında emlak alış satış platformlarında elektronik ilan doğrulama sistemi hayata geçirilmişti. Devlet denetiminden kaçan dolandırıcıların yeni adresi sosyal medya siteleri oldu.
8: Sosyal medyada cazip ilanlarla, cazip rakamlarla, çok muntazam görsellerle ilan verip yurttaşları dolandırdıklarını biz sıkça duyuyoruz ve sıkça bize telefon geliyor.
5: Ticaret Bakanlığı sahte ilan verilen sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
9: Sosyal medyadan hiçbir şeye inanmıyorum da katılmıyorum da yani. Evde olsa var öyle ilanlar görüyorum ama yani bence gerçek değil, yalan.
8: Gördükleri cazip ilanlara kapora göndermesinler. Gayrimenkulü apartmana gidecekler. Emlak danışmanlığının referansıyla, refakatiyle.
10: Bir tık bile ileri gidebilirim. Belki avukat eşliğinde bile satışlar yapılması gerektiğini düşünenlerdenim.
5: Yeni sisteme göre satış ya da kiralama yapmayanlara da idari yaptırımlar uygulanacak.
0: İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşümde 11.729 bağımsız bölüm daha tamamlandı. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklamalar.
3: İstanbul Fikirtepe'nin kentsel dönüşüm sürecinde bir bölüm daha tamamlandı. Konutların teslimatına da başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
4: Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve Emlak Konut Eli ile Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11.729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz.
3: Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanlarıyla yaklaşık 120 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hak sahiplerinin gayrimenkul bilgilerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişebileceği belirtildi. Anahtar teslimleriyle ilgili sürecin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütülebileceği ifade edildi. 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri tamamlayamayınca evleri yıkılan binlerce hak sahibi mağdur olmuştu. Çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Proje alanı %55'i sosyal donat alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut Fikirtepe birinci etapta 11.729 bağımsız bölümü tamamladı.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da otobüs biletleri tükendi. Otobüsçüler Federasyonu ek seferler için satışa sunulan biletlerin de kısa sürede biteceğini duyurdu.
11: Diyarbakır'a. Hem bayram var hem düğün var. Gidiyoruz. Biletleri 10-15 gün önce aldık.
3: Otobüs biletleri tükendi, ek seferler satışa açıldı. İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi otogarlarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.
12: Kurban Bayramı'nda şu andaki bütün listelerimiz dolu, ana listelerimiz. Ek seferlere başladık. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek seferlerin müsaadesini verdi.
13: Şu an için biletlerimiz tamamı tükendi sayılır. Ek sefer çıkarmaya çalışıyoruz şu an. Onlar da çok çabuk tükenir.
14: Yolculuk Sakarya'ya. Eşim, dostum, tanıdıklarım var. Bayram için gidiyorum.
15: Evet, Çanakkale nasipse bir haftalığına gidiyorum. Çanakkale'ye ailemle nasipse bayramı geçireceğim.
3: Yoğunluk bilet fiyatlarına da artış olarak yansıdı.
16: Tabii bayram fiyatları farklı oluyor tabii ki. Ayın 20'si, 19, 20, 21, 22 devamı farklı. %20-%30 artış
17: Bayram yine farklı bir yere gidilecek. Ama tabii bilet fiyatları malum. 4 gün öncesinde geldiğim fiyatla 4 gün sonrasında aynı fiyata dönemiyorum açıkçası.
13: Ege tarafımız şu an dolu. Ankara bölgesi olsun. O taraflar dolu. Fakat aldığımız duyumlarla Karadeniz bölgesi ve Ege bölgesi bu konuda çok yoğun gidiyor şu an.
3: Yetkililer korsan biletler konusunda da uyarılarda bulundu.
18: Ben yine her bayramda da söylüyorum. Yani vatandaşlarımıza, halkımıza lütfen otogarlardan bilet alsınlar. Yani korsan taşımacı, usulsüz taşımacı firmalardan almasınlar. Tek şoförle gidiyorlar, servis araçlarıyla gidiyorlar, minibüs tutuyorlar. Yapmasınlar bunu. Gelsinler, 3 kuruş fazla versinler ama buradaki garantili firmalarla yesinler. Seyahatlerini sağlam yapsınlar.
0: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Londra'da Anadolu'dan Avrupa'ya ortak miras buluşmaları programında konuştu. Bilal Erdoğan, Müslümanların dünyadaki medeniyet nöbetini devralabileceğini söyledi.
19: Batının da kötüye bir gidişatı olduğunu görüyoruz. Yani hani cam dükkanına girmiş bir fil senaryosu vardır ya, ne hareket etse etrafını yakar, yıkar. O dükkandan çıkmaya da beceremez, arkasını da dönemez, ortalığı mahveder. Şu anda Batı'nın yaşadığını biraz buna benzetmek mümkün. Yani bir yandan eski kudretinden, eski gücünden uzaklaştığının farkında, bir yandan toplumun yaşadığı bunalımların farkında, bir yandan yaşadığı demografik çöküşün farkında ve Batı işte yükselen Çin'le ilgili ne yapacağını bilemiyor. Yeni dünya düzeninde kendini nasıl konumlandıracağını bilemiyor. Ve bu sorgulamalar içinde çırpınırken de etrafına daha da fazla zarar vermeye devam ediyor. Hani bugünlerde yaşadığımız şeyler dünyada kendi koydukları kuralları böylesine çiğner olmalarını biraz buna ben bağlıyorum. Biz tarihe bakıp bu işin nasıl olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca tarihe bakıp bizim bu işe aday olabileceğimizi de görebiliyoruz. Yani dünyanın 2 milyarlık Müslümanları kendine çeki düzen verdiği takdirde en iyi olabileceğini değerlendirerek dünyanın bütün bu fikri, bilimsel birikimini alıp onun ötesine ben nasıl geçerim diye bu yola baş koyduğu zaman bu medeniyet nöbetini yeniden dünyanın Müslümanları devralabilir.
0: İtalya'da bir araç kalabalığın arasına daldı. Kaldırımda yürüyen sivilleri ezdi. 8 kişi yaralandı. 4 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
20: Araç bir anda sivillerin arasına daldı. Çok sayıda yaya etrafa savruldu. Olay İtalya'nın kuzeyindeki Modena kentinde meydana geldi. Fas kökenli İtalya vatandaşı Salim El Kadri, otomobilini yayaların bulunduğu kaldırıma doğru sürdü. Çarpmanın etkisiyle çok sayıda sivil etrafa savruldu. Kadri yayalara çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Kendisini durdurmaya çalışan sivillere de bıçakla saldırdı. O sırada bir kişiyi bıçakla yaraladı. 31 yaşındaki saldırgan yine çevredekilerin müdahalesiyle yakalandı. Yaralıların dördünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıkan sürücü gözaltına alındı. Saldırıdan sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Giorgia Meloni bölgeye gitti. Modena savcısı Kadri'nin katliam girişimi ve yaralama suçlamasıyla soruşturma altında olduğunu açıkladı. Meloni, Güney Kıbrıs Rum yönetimine yapacağı ziyareti iptal etti. İtalya'nın aşırı sağcı başbakan yardımcısı ve göçmen karşıtı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, suç işleyenlerin oturma izinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.
0: ABD donanmasına ait iki jet uçağı, Amerika'nın kuruluşunun 250. yıl dönümü gösteri uçuşu sırasında havada birbirine temas ederek kontrolden çıkıp düştü. Görüntüler ABD'nin Idaho eyaletinden. İki jet havada gösteri uçuşu yaptığı sırada birbirine temas ederek kontrolden çıktı. Dört pilot kendilerini uçaktan fırlatarak paraşütle güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Uçaklar düşer düşmez infilak etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

0: Hollywood'da Filistin'e destek veren isimlerin başında gelen Oscar ödüllü aktör Javier Bardem Cannes Film Festivali'nde konuştu. Gazze'deki katliama tepki gösteren aktör soykırımın gerçek olduğunu, sessiz kalanları ise suça ortaklık ettiğini söyledi.
1: I'm free Palestine.
2: Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin'e yönelik açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Hollywood'da Gazze'ye destek veren isimlerin başında gelen ünlü aktör, bu kez Cannes Film Festivali'nde konuştu. Bardem, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki göstererek soykırımın gerçek olduğunu, sessiz kalanlarınsa suça ortaklık ettiğini söyledi.
3: Gaza, for example.
4: Gazze örneğine bakarsak, orada yaşananlar bir soykırımdır ve gerçektir. Buna karşı mücadele edebilirsiniz. Bunu haklı göstermeye ya da açıklama yapmaya çalışabilirsiniz. Ama bu gerçeği değiştirmez. Buna karşı çıkabilir ya da haklı gösterebilirsiniz. Sessizliğinizle ya da desteğinizle bunu haklı gösterirseniz soykırımı destekliyorsunuz demektir. Bunlar benim için gerçektir.
2: Ünlü aktör aynı zamanda İsrail'in binlerce Filistinli'yi katlettiği 1948'de yaşanan ve büyük felaket olarak anılan Nekbe'nin yıl dönümünde de bir mesaj paylaştı. Mesajında Nekbe'nin asla sona ermediğini anlıyoruz. Bugün Gazze'de soykırım olarak, Batı Şeria'da etnik temizlik olarak devam ediyor ifadelerini kullandı. Bardem, Filistinli bir ailenin Nekbe'den sonra 3 kuşak boyunca yaşadığı travmaları ve umut arayışını anlatan Senden Geriye Kalan filminin yürütücü yapımcıları arasında yer almıştı. Film en iyi uluslararası film dalında Ürdün tarafından Oscar'a aday gösterilmişti.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Bayram şıklığı Kiğılı'ya yakışır. Klasikten

0: rahat hisset. Kiğılı'dasın, rahatsın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihninde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Homtex.com.tr'de.
6: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.

0: Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
1: Sadece orman yangınları değil, pek çok farklı nedenle ormanlarımız ya bir ormansızlaşma sürecine giriyor ya da orman tahribatı olarak adlandırdığımız süreçler yaşanıyor maalesef ülkemizde. Diğer yandan hani birazcık tarih bilginize de dönerek biliyorsunuz işte 10-11 bin yıl önce Mezopotamya'da tarıma başlandı. Sonra da insanlar yayılmaya başladı. 10 bin yıl önce dünya üzerinde insanlar tarafından değiştirilmiş doğal alan miktarı 0 metre kareyken günümüzde neredeyse karaların ki 15 milyar hektar civarındadır yarısına yakın değiştirilmiş. Anadolu'da aslında işte 10 bin yıldan beri insan etkisiyle bir değişime uğruyor doğal ekosistemler. Ormanlar üzerinde örneğin işte 23.4 milyon hektar ormanımız var. Bunun 9.5 milyon hektarı bizim boşluklu kapalı dediğimiz çok seyrek ağaçların olduğu, kapalılığın %10'dan aşağı olduğu ormanlar. Bunlar bir zamanlar ormandı ama insanların yanlış ağaç kesmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle yani %40'ı ormanlarımızın tahrip edilmiş durumda. Dolayısıyla bu tahrip edilmiş ormanların ya da bir şekilde arazi kullanım değişikliğine uğramış ormanların tekrar eski haline getirilmesi son derece önemli. Burada da hani restorasyon dediğimizde meşe ormanını kestik diyelim, tahrip oldu. Yerine çam dikmek ya da kayın ağacı dikmek değil, restorasyonun temel mantığı eski doğal ekosisteme tahrip olmuş alanları mümkün olduğunca yaklaştırmaktır. Ve bu restorasyonun temel amaçlarından birisi işte tahrip olmuş ekosistemlerin ormansızlaşmış alanlardan kaynaklanabilecek afetlerin heyelandır, seldir, erozyondur gibi bunların önlenmesine ek olarak eğer bir ekolojik restorasyon yaparsanız burada karbon depolayabilirsiniz ki iklim değişikliği mücadele açısından son derece önemli. Aynı zamanda habitatları onarmış olursunuz, biyolojik çeşitliliği zenginleştirmiş olabilirsiniz. Bu nedenle özetle son yıllarda ekolojik restorasyon veya ormanların ekolojik restorasyonu birçok açıdan giderek ön plana çıkan, iklim değişikliği mücadelede önem kazanan, biyolojik çeşitlilik kaybının önlenmesi açısından önem kazanan bir konu diyebilirim.
2: Doğa Konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
7: Merhabalar. Nisan ayında Manisa Akhisar'da bir zeytin çalıştayı oldu. Kültür Bakanlığı tarafından düzenlendi. Çünkü Türkiye'deki zeytin ve zeytincilik kültürü UNESCO korunması gerekli somut olmayan kültürel miras listesine girmişti. Evet, orada bir paneldeydik. Şef olarak da benimle aynı panelde kendi zeytinyağını yetiştiren, menüsüne zeytinyağı menüsü koyan ve aynı zamanda zeytinlik içinde bir lokantası olan Şef Osman Sezener vardı. Osman Sezener yurt dışında da Türk mutfağının tanıtımı için etkinlikler yapıyor. Nitekim çok yakın bir zaman önce Amerika'da Boston'da bir Türk mutfağı günü yaptı. Ben de sordum orada ne yağ geldi önüne diye, zeytinyağı bulabildin mi diye. Hayır, yanımızda ne götürdüysek onunla yetinmek zorunda kaldık. Amerika'da sadece canola yağı konuşuluyor ya da rapeseed oil diyorlar. Canola oil da denilebiliyor. normalde zeytinyağını tanımıyorlar, bilmiyorlar diye. Evet, bu şimdi benim aklıma yeni bir konu getirdi. O da bitki bazlı yağlar ama zeytinyağı olmayan. Şimdi düşünürsek Anadolu bu konuda son derece zengin. Bir kere her şeyden önce bütün Orta Anadolu

0: burada haşhaş yağı var. Her zaman olmuş, tarih boyunca olmuş. Haşhaş yağının detaylarına gireceğiz. Ama gene geçen gün Antalya'da Food Fest Antalya için oradaydım. Bir zamanlar Antalya'da yaptığımız çalışmalar aklıma geldi. O çalışmalarda Antalya Kent Müzesi için yapılmıştı. Onun bir gastronomi bölümü olacaktı ama hiçbir zaman gerçekleşmedi. Fakat o zaman sözlü tarih çalışmaları yapmıştık ve yaşlılardan şöyle bilgiler gelmişti. İşte bakkala gittiğimizde iki teneke yağ olurdu. Biri zeytinyağı, biri susam yağı diye. Evet, özellikle güneyde susam çok yetişir. Türkiye'nin susamı bambaşkadır. Ve susam yağı eskiden Arap kadayıfı veya taş kadayıfı vardır. İşte onun kızartılmasında çok kullanılırmış. Anadolu'da eskiden bezirhaneler de var. Bezirhaneler tohum yağı çıkaran yağ işlikleri. Şimdi bu o kadar geniş bir konu ki bitki bazlı olan yağlar konusunda son derece geniş bir coğrafyaya sahibiz. Bir zamanlar belki hatırlarsınız, artık pek göremiyorum piyasada ama yer fıstığı yağı da vardı. Evet, yer fıstığı yağı Türkiye'de üretiliyor ama daha çok Asya ülkelerine satılıyor. Çünkü onların mutfağında çok var. Gene bir aralar raflarda çok fazla yer alan fındık yağı vardı ama eskisi kadar yok. Fakat bir de bakarsak tabii ki ayçiçeği yağı var. Ayçiçeği yağı ve mısır özü yağı. Bunlar da aslında üretimi sonradan gelişmiş yağlar. Ama bugün zeytinyağı yerine de kullanılabiliyor. Mutfağımıza tamamen hakim olmuş durumda. Hem kızartmada hem pişirmede. Şimdi bunların da hepsinin bir geçmişi var. Evet, bu hafta hepsini tek tek ele alacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
5: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
12: Yüksel abi. Üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
13: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
9: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
15: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Lübnan asıllı Amerikalı akademisyen, yazar, profesör Favaz Gerges'in Hata Asıl Neredeydi isimli çalışması Timaş yayınlarından çıktı. Sinan Çakır'ın Türkçe'ye çevirdiği kitabın alt başlığı Orta Doğu'da Demokrasi Neden Başarısız Oldu. Favaz Gerges 1958 Beyrut doğumlu. Lübnan İç Savaşı sırasında ailesiyle birlikte önce Suriye'ye, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Favaz Gerges, London School of Economics mezunu, doktorasını Oxford Üniversitesi'nde tamamladı. Oxford, Harvard, Columbia ve Princeton gibi dünyanın en önemli üniversitelerinde çalıştı. Halen Londra Ekonomik ve Politik Bilimler Okulu'nda Orta Doğu Politikaları ve Uluslararası İlişkiler profesörü olarak görev yapmakta. El-Kaide üzerine çalışmaları ile bilinen Gerges'in Türkçe'de 3 kitabı daha var. Bunlar IŞİD Tarihi, Büyük İhanet, Orta Doğu'da Özgürlük, Demokrasi Mücadelesi ve editörlüğünü üstlendiği Yeni Orta Doğu Arap Dünyası'nda protesto ve devrim. 1940'ların sonu ve 1950'lerin başında Avrupalı emperyalist devletler Orta Doğu'dan çekildi. Çekildi derken yanlış anlaşılmasın. Fiili varlıkları sona erdi ve fakat elbette bölge üzerindeki kontrollerini muhtelif politik oyunlarla sürdürmeye devam ettiler. Bununla birlikte söz konusu dönemde bölge halklarında bağımsızlaşma, demokratikleşme ve daha iyi bir gelecek kurma umutları yükseldi. Üstelik İran Başbakanı Muhammed Musaddık ve Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır gibi toplumsal ve ekonomik gelişmeyi önemseyen liderler de halkın sempatisini kazanmıştı. Ancak bu iyimser hava fazla uzun sürmedi ve bölge otoriterlik, süper güçlerin rekabeti ve vekalet savaşlarının tuzağına düştü. İşte Profesör Favaz Gerges'in sorusu da bu. Tarihi bir fırsat yakalanmışken yanlış giden neydi? 1950'lere geldiğimizde İran petrollerini millileştirerek halkının refahını yükseltmek isteyen Musaddık ve aslında İran'ın ilk demokratik hükümeti 1953'te CIA destekli bir darbeyle devrildi. Bu komployu Arap dünyasının o dönemdeki en dikkat çekici lideri Nasır'ın şeytanlaştırılmasına dönük Amerikan kara propagandasını takip etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin komünizmle mücadele etiketiyle meşrulaştırmaya çalıştığı bu müdahalelerinin arkasında sonraki yıllarda ve bugün bilhassa tanık olduğumuz üzere Orta Doğu'yu küresel sermaye ve finans piyasalarına katma arzusu vardı. Emperyalist siyasetin bölgeye ödettiği bedel ise ciddi can kayıpları, israf edilen insani ve iktisadi kaynaklar, kesintisiz krizler ve 10 yıllar boyunca demokratik yönetimden uzak kalmak oldu. Profesör Favaz Gerges, Hata Asıl Neredeydi isimli çalışmasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güç odaklarının Orta Doğu'daki monarşileri ve otokratları desteklemek yerine bağımsız liderleri ve halklarını teşvik etmiş olmaları, hatta sadece engellememeleri durumunda Orta Doğu tarihinin nasıl farklı olabileceğini ele alıyor. Tabii bu yaklaşım birçoklarınca fazlasıyla iyi niyetli bir varsayım olarak görülebilir. Lakin Favaz Gerges'in asıl argümanı, Orta Doğu'da demokratik kurumların işlerlik kazanamamasını büyük ölçüde bölgenin toplumsal ve kültürel özelliklerine bağlayan Bernard Lewis'in tezlerinin ne kadar batılı ve üstten bakan bir anlayışın ürünü olduğunu göstermek. İskoç yazar John Burnside'ın 2024 Corin ödülünü kazanan Babam Hakkında Bir Yalan isimli romanı Sel Yayıncılık'tan yeni bir baskı yaptı. Romanı dilimize Özlem Yüksel çevirmiş. John Burnside 1955 doğumlu. Cambridge Üniversitesi'nde Avrupa felsefesi ve edebiyatı alanında eğitim aldı. İlk şiir kitabı 1988'de yayımlandı. 10 yıl boyunca yazılımcı olarak çalıştıktan sonra 1994'te tüm zamanını yazarlığa ayırmaya karar verdi. Şiir, öykü ve roman türünde çok sayıda esere imza atan Burnside birçok ödül sahibi. The New Statesman, The London Review of Books ve The Guardian gibi yayın organlarında makaleleri yayımlanan Burnside'ın Türkçedeki kitapları Şeytanın Ayak İzleri ve Kutup Dairesi'nde Bir Ev. Babam Hakkında Bir Yalana gelirsek, roman İskoçya'nın puslu endüstri kasabalarında geçen sert bir çocukluk hikayesi. Babasının yalanlarla, yoksullukla ve alkolizmle kuşatılmış dünyasından çıkıp kendi hakikatini kurmaya çalışan Burnside, modern edebiyatın en sarsıcı baba-oğul hesaplaşmalarından birini anlatıyor romanında. Ve geriye şu soru kalıyor: bizi var eden ailemizden yüklendiğimiz miras mıdır, yoksa buna karşı verdiğimiz savaş mı? Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
14: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
17: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
19: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen Yalçın görevinden ayrıldı. Ligin dördüncü haftasında Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş sezonu Galatasaray'ın 17 puan gerisinde dördüncü basamakta tamamladı. Siyah-beyazlılar Türkiye Kupası'nda da evinde Konyaspor'a yenilerek yarı finalde elendi. Sergen Yalçın Beşiktaş'taki ikinci teknik direktörlük döneminde 39 maçta aldığı 20 galibiyetle 1.79 puan ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlı yönetim yeni sezondaki teknik direktörünü belirlemek için çalışmalara başladı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Kapanış gününde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra küme düşen son takım Antalyaspor oldu.
20: Antalyaspor Trendyol Süper Lig'e veda etti. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaelispor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Kırmızı beyazlılar 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek. Eyüpspor büyük heyecanla sahne olan maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç Eflatun Sarılıları ligde tuttu. Eyüpspor Kadıköy'de 2-0 öne geçse de Fenerbahçe 3-2'lik üstünlük kurmayı başardı. 87'de Talha Ülvan skoru 3-3'e getirdi. Eyüpspor bu beraberlikle sezon Antalyaspor'un 1 puan önünde 15. sırada tamamladı. Gençler Birliği ve Kasımpaşa'da aldıkları sonuçlarla ligde kalmayı başardı. Başkent ekibi kümede kalmak için galip gelmesi gereken maçta Trabzonspor'u 3-0 yendi. 1 puanın yeterli olacağı Kasımpaşa'da şampiyon Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. 34. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda Fenerbahçe 2., Trabzonspor 3., Beşiktaş 4., Başakşehir 5., Göztepe 6., Samsunspor 7., Rizespor 8., Konyaspor 9., Kocaelispor 10., Alanyaspor 11., Gaziantep 12., Kasımpaşa 13., Gençlerbirliği 14., Eyüpspor 15. oldu. Antalyaspor'un yanı sıra Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme düştü. Gol krallığında zirveyi 22'şer golle Pol Onuachu ve Eldor Shomurodov paylaştı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
19: Futbol dünyasını şaşırtan dedikodu adım adım gerçeğe dönüşüyor. Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörlüğüne 13 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
21: Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 63 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki günlerde imza için Madrid'e gidecek. Kupasız tamamladığı Fenerbahçe serüveninden sonra Benfica'da da namalup 3. olan Mourinho Portekiz devini Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadı. Son iki görevinde hedefe ulaşamamasına rağmen Real Madrid'in onu kapısını çalması ise futbol kamuoyunu şaşırttı. İspanyol basını Başkan Florentino Perez'in kadrodaki yıldızların ego yönetimi konusunda Mourinho'ya güvendiğini iddia ediyor. Eflatun Beyazların imzası için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği Portekizli, Real Madrid'de güçlü bir mirasa sahip. 2010 ve 2013 yılları arasında çalıştırdığı İspanyol ekibinde 3 kupa kazanan Mourinho, 2011-2012 sezonunda 121 gol ve 100 puanla kazanılan şampiyonlukta gol ve puan rekoru kırmıştı. Eski teknik direktörüyle yeniden anlaşan Real Madrid, sezonun son maçına cumartesi günü Athletic Bilbao karşısında çıkacak.
18: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
19: Türkiye'de sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul ve Bursa'da yağış kısa süreli, Ankara'da yine sağanak geçişi var. İstanbul 19, Ankara 18, İzmir 27, Bursa 21, Antalya parçalı bulutlu 27 derece. Marmara'da yağış yerel ve kısa süreli, güneş de görülebilecek. Edirne 25, Sakarya 23 derece. İç Anadolu'da yağış çoğunlukla Çankırı, Yozgat, Sivas kesimini etkiliyor. Eskişehir 18, Kayseri 20 derece. Ege geneli güneşli ve az bulutlu. Manisa 25, Denizli 27, Bodrum 29 derece. Akdeniz'de Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye kesiminde sağanak geçişi var. Adana 25, Hatay 24 derece. Karadeniz genelinde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 16, Samsun 18 dereceye iniyor. Doğu Anadolu geneliyle Diyarbakır kesiminde gök gürültülü yağış var. Erzurum 15, Gaziantep bulutlu 25 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Canlı yayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da TOB Hizmet Şeref Belgesi ve plaket takdim töreninde konuşuyor. Canlı yayınlıyoruz.
2: Çatısı altında özveriyle çalışan birliğin adeta kurumsal hafızası olan bu kardeşlerimizi tek tek kutluyorum. Biliyorsunuz marifet her şeyden önce iltifata tabidir. Birliğin her sene Mayıs ayında düzenlediği bu merasim esasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği camiasının kendi mensuplarına ödediği bir gönül borcu, vefa göstergesi, iltifat nişanesidir. Şeref belgesi ve plaket sahiplerimiz bu süre zarfında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde ifa ettikleri mühim vazifelerin yanı sıra yaptıkları fedakarlık ve elde ettikleri başarılarla aynı zamanda ülkemizin de önünü açtılar. Türk ekonomisinin gerçek potansiyelini harekete geçirerek ihracattan yatırıma, üretimden istihdama, Türkiye yüzyılına giden yolun kilometre taşlarını döşediler. Emek verdiler, sabrettiler, azmettiler. Büyük ve güçlü Türkiye'ye duydukları inançtan, milletimize hizmet etme sevdasından asla vazgeçmediler. Bunun için sizlerle birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ailesinin tüm mensuplarına ekonomi, ticaret, sanayi ve iş dünyamızda taş üstüne taş koyan tüm kardeşlerime bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum. Kıymetli dostlarım, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 367 ticaret odası, sanayi odası, ticaret borsası ve deniz ticaret odasıyla özel sektörümüzün çatı kuruluşu olarak hakikaten çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. 81 ilimiz ve 160 ilçemizdeki oda ve borsalarımız, şehirlerimiz kalkınmaları için her fırsatı değerlendirerek, tüm imkanlarını seferber ederek çok samimi bir gayreti ortaya koyuyor. Tabii gayret samimi, niyette halis olunca karşımıza çıkan başarı tablosu hamdolsun her geçen gün biraz daha büyüyor, daha belirgin hale geliyor. Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten 3. oda sistemidir. Birlik 2.634.000 üyesiyle Türkiye'nin ve ekonomimizin lokomotifidir. Omurgasıdır, güvencesidir. Hali hazırda ihracatımızın %99'u, yani 273 milyar dolarlık kısmı oda ve borsa üyesi firmalarımız tarafından gerçekleştiriliyor. Aynı şekilde 17 milyonluk bir mevcutla kayıtlı istihdamın %74'ü bu firmalarımız tarafından sağlanıyor. Özellikle son dönemde oda ve borsalarımızın hizmet kapasitesi önemli ölçüde artmış durumda. Tarımdan eğitime, ticaretten teknolojiye, farklı kulvarlarda aldığımız mesafelerin her aşamasında sizlerin emeği ve imzası var. Gümrük kapılarımızı devlete hiçbir yük getirmeden modernize ederek ihracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz. Toprak Mahsulleri Ofisimizde ilk yatırımı yaparak devamında özel sektörümüzü de sürece dahil ederek tarımda lisanslı depolama sistemine geçmemize ve gıda arz güvenliğinin teminine sizler öncülük ettiniz. Kurucu ortaklarından biri olduğunuz kredi garanti fonu ile üyelerinizin banka kredilerine kefil olarak finansmana erişimi kolaylaştırdınız. Ülkemizi küresel teknoloji rekabetinde stratejik bir konuma ulaştıracak ilk kuantum bilgisayarını Aselsan'ımızla birlikte sizler ürettiniz. ...81 okul inşa ettiniz. Asrın felaketinde tüm imkanlarınızı, tüm kaynaklarınızı depremzedelerimiz için sahaya sizler indirdiniz. Afetzedelerimize söz verdiğimiz ve hamdolsun geçtiğimiz yılın Aralık ayı itibariyle anahtarlarını teslim ettiğimiz 455 bini aşkın deprem konutunun yapımına en büyük desteği sizler verdiniz. Son olarak Türkiye'nin ilk elektrikli aracı TOGG'un hayata geçirilmesini yine sizler sağladınız. Yurt içinde %35'lik pazar payı ile liderlik koltuğuna yerleşen TOGG, birçok Avrupa ülkesinde yolları süslemeye devam ediyor. Bununla birlikte şu hususu da üzülerek sizlerin ve milletimizin takdirine sunuyorum. Biz Türkiye'ye 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri de bu süreçte sürekli önümüze takoz koyuyor. Ellerine geçirdikleri her fırsatı şahamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık. Bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz. Bunlar otomobil üretmekten ne anlar diyenlere cevabımızı nasıl üreterek verdiysek yeni başarılara imza atmayı da sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, millete ve memlekete hizmet yolunda neredeyse çeyrek asrı geride bırakmak üzereyiz. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren milletimizin her bir ferdinin mesuliyetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle hareket ettik ve ediyoruz. Son 23,5 yılda sizlerin ve aziz milletimizin desteğiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan ticarete, tarımdan güvenliğe, Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Üretim, istihdam, yatırım ve istihdam olmak üzere dört sütun üzerinde yükselttiğimiz ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk. Korumacı eğilimlerin küresel ölçekte yükselişe geçtiği, ticari rekabetin giderek sertleştiği, savaş ve çatışmaları, su, iklim, gıda ve enerji krizlerinin takip ettiği bir dönemde Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik. Bakınız, burada sizlerin de çok iyi bildiği bazı rakamları hatırlatmak isterim. Değerli kardeşlerim, bölgemizdeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonomimizi 3,6 oranında büyüterek milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18.040 dolara ulaştırdık. Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, Mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın bir gelecekte 400 milyar doları da Allah'ın izniyle aşacağız. Özellikle ihracatta başarı hikayesi yazmaya devam ediyoruz. Geçen ay ihracatımız önceki yılın aynı ayına göre %22,3 artışla 25,4 milyar dolara ulaşarak Nisan ayı rekorunu kırdı. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ikinci rekoru olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında kaydedilen 4,6 milyar dolarlık artış son 53 ayın en yüksek ihracat artışı oldu. Savaş ve krizlerin yol açtığı zorluklara karşın Türkiye'nin ihracatı güçlü ivmesini korudu ve 166 ülkede ihracatımız artış gösterdi. 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 88,6 milyar dolar değerinde ihracat yaptık. Yıllıklandırılmış mal ihracatımız 2026'da %4,2 artışla 275,8 milyar dolara yükseldi. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmetler ihracatımız 2025'te 8,7 kat artarak 122,6 milyar dolara çıktı. Hizmetler ticareti fazlamız 2025 yılında 63,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti ve bu tutar cari dengemize güçlü bir katkı sağladı. Türkiye hizmetler ticaretinde dünyanın en yüksek düzeyde fazla veren 6. ülkesi konumuna yükseldi. Savunma ve havacılık ihracatımız geçtiğimiz sene 10 milyar doları aştı. Saha 2026 fuarında 6 milyar doları ihracata dönük olmak üzere toplam 8 milyar dolar iş hacmine sahip 182 anlaşma imzalandı. İhracatta yakaladığımız ivmeyi turizm ve istihdam rakamlarıyla daha da perçinliyoruz. 2025'te 64 milyon ziyaretçi ağırladık. 65,2 milyar dolar turizm geliri elde ettik. Turizm gelirimizi 2026'nın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,2 artırarak 9 milyar 896 milyon dolar seviyesine taşıdık. İşsizlik oranımızı %8,1'e indirdik. İstihdam sayımızı 32,5 milyon kişiye, istihdam oranımızı ise %48,5'a yükselttik. İş gücüne katılma oranımız %52,8'e çıkarken işsizlik oranımız tam 35 aydır tek haneli seyrini sürdürüyor. Türk ekonomisinin potansiyelinin farkında olan yurt dışı yatırımcılar da son 23 yılda ülkemizde 89 bin şirket kurarak 290 milyar dolar tutarında yatırım yaptılar. Bu yatırımcılar aynı zamanda 1 milyon 200 bin kişiye istihdam sağlayıp yılda 70 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemize döviz kazandırdılar. Değerli kardeşlerim, kıymetli üyelerimiz, tüm bunları söylerken elbette her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Şu gerçeğin en yakın şahidi sizlersiniz. İktidarlarımız döneminde ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Ekonomi politikalarımızı oluştururken ve uygularken sizlerin kanaatlerine, önerilerine ve hatta eleştirilerine her daim kulak verdik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de ekonominin tüm aktörleriyle, işverenle, girişimciyle, emekçiyle, çiftçiyle, esnaf ve sanatkarla samimi bir iletişim halindeyiz. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz. Bilmenizi isterim ki ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Biz de bunun takipçisi olmayı, sizlerden gelen teklif, tespit ve tenkitler doğrultusunda gerekli yönlendirmelerde bulunmayı sürdüreceğiz. Öte yandan üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Türkiye bugün enerji başta olmak üzere birçok alanda Avrupa'nın en düşük girdi maliyetlerine sahipken bazı ürünlerin fiyatlarında orantısız artışlar yaşanıyorsa bunun piyasa şartlarıyla açıklanamayacağı ortadadır. Yani birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Oysa bizim iş ve ticaret ahlakımız bin yıllık ahilik geleneğiyle şekillenmiştir. Bu gelenekte fırsatı ganimet bilmenin, haksız kazanç elde etmenin, taklit, tahşiş ve çıkar odaklı hareket etmenin yeri yoktur. Tam aksine ahilik dayanışma demektir. Yardımlaşma demektir. Hakkın rızasını halkın iyiliğiyle, faydasıyla, esenliğiyle bir görmek demektir. Bu yüzden piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Sizlerden de bu konuda destek beklediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle hizmet şeref belgesi ve plaket alacak kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
3: Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kendisini kısa bir süre daha burada tutacağız. Şimdi efendim günün anısına bir hatıra takdim etmek üzere Birlik Başkanımız Sayın Fatih Sarcıklıoğlu'nu ve Ticaret Bakanımız Sayın Profesör Doktor Ömer Bolat'ı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOP Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yaptı. O konuşmayı ekranlarınıza getirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar vardı. Türkiye'yi her alanda bir üst lige taşıdıklarını belirterek Türkiye ekonomisini şoklara karşı dirençli hale getirdik dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Karşımıza çıkan başarı tablosu her geçen gün biraz daha büyüyor, daha belirgin hale geliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği dünyanın en kaliteli ve en fazla hizmet üreten 3. oda sistemidir. İhracatta yeni rekorlar kırmamıza sizler vesile oldunuz. Tarımda lisanslı depolama sistemine geçmemize ve gıda arz güvenliğine sizler öncülük ettiniz dedi. Ve 10 yıllardır dayatılan öğrenilmiş çaresizlik duvarlarını yıkmaya çalışırken birileri önümüze takoz koydu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onlar araba üretmekten ne anlar diyenlere gereken cevabı verdik. TOG birçok Avrupa ülkesinde yolları süslüyor ifadesini kullandı. Ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve milli gelirimizi 1,6 trilyon dolara ulaştırdık ve kişi başı gelir 18 bin dolar oldu ifadesini kullandı.
5: Yönetim Kurulu Başkanı'nı davet ediyorum. Arkasından 30 yıldırını dolduran delegelerimiz Ali Şener Bayraktar, Akyazı Ticaret Borsası, Sinan Çakır, Samsun Ticaret Borsası ve Mehmet Kaya Şanlıurfa Ticaret Borsası'nı davet edeceğim.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan ihracat artışının son 53 yılın en yükseği olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ihracatı güçlü ivmesini korudu. 166 ülkede ihracatımız artış gösterdi dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, top hizmet şeref belgesi ve plaket takdim töreninde yaptığı konuşmasında. ...16 bültenin içerisindeyiz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda Boğaziçi AŞ'de ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 57 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma yeni dalga operasyon kapsamında iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ'nin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Tespitler sonrası İstanbul başta olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğinoğlu Gökhan Böcek ek ifadesinde CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon euro götürdüğünü iddia etmişti. Böceğin parayı teslim ettiğini söylediği kişi gözaltına alındı. Böcek babasının belediye başkanlığı adaylığı için CHP yönetiminin 1 milyon euro talep ettiğini öne sürmüştü. Ek ifadesinde bu iddiayı gündeme getiren Böcek, parayı parti genel merkezinin 6. katında buluştuğu kişiye verdiğini söylemiş ve bunun üzerine açıklamalar da bulunmuştu. Rize'de bir kedi her sabah züccaciye dükkanına uğruyor, iş yeri sahibinin boynuna sarılıyor. Bunu istisnasız her gün yapıyor. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan ikilinin dostluğu görenleri hayran bırakıyor.
1: Her sabah dükkana giriyor, iş yeri sahibine sarılıp tüm gününü onunla geçiriyor.
2: Biz dükkan açtığımızda bu yeni doğmuştu, daha gözlerini açamıyordu. Annesi yoktu. Bu dışarıdan bir geldi, şu kadar bir şey zaten, avuç içi kadar. Ondan sonra dükkanı açtığımızdan beri bizle beraber her gün burada.
1: Rize'de züccaciye işletmecisi Ferhat Hayat'la henüz yavruyken sahiplendiği kedisi arasında güçlü bir bağ oluştu. Sevimli kedi her gün dükkanın açılmasını dört gözle bekliyor. Sabah kapı açılır açılmaz içeri giriyor. Ferhat Hayat'ın boynuna sarılıyor. Onu bu şekilde selamladıktan sonra yanında oturuyor.
2: Kendisi dışarıda kalıyor ama biz branda örtüyoruz. Brandanın içinde uyur kendisi. Dükkana babamla giriyor, bir bunu selamlıyor babamı, sonra geliyor, fix burası yeri var, burada uyur.
3: Önceden bir hastalık geçirmiş, oğlum onu veterinere götürüyor, tedavi ettiriyor. Tedaviden sonra artık bir bağı oluştu onunla, o bizi bir türlü bırakmıyor, sürekli bizimle birlikte. Ben her sabah geldiğimde beni kapıda karşılar, bir selamlar.
1: Esnaf ve kedinin dostluğu sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.
0: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol. Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
5: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
6: NTV Radyo.
7: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
6: Reklam. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
8: Ülkemizde 3 milyona yakın otizmli birey var ve otizmin bilinen tek çaresi de nitelikli bir eğitim. Bunun için Tohum Otizm Vakfı 2003 yılından bu yana çalışmalar yapıyor ve erken tanı konulduktan sonra otizmli bireyleri özel eğitimle buluşturuyor. Peki otizm tanısı nasıl konuluyor? Ailelere ne gibi roller düşüyor? Destek için neler yapılıyor? Tohum Otizm Vakfı Eğitim ARGE ve Projeler Direktörü Dr. Nur Sinem Şirin, Koç Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünden Doçent Doktor Herdem Aslan Genç ve otizmli bir birey olan Sedef'in annesi Yağmur Savaş bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
9: Hoş bulduk.
10: Hoş bulduk.
11: Hoş bulduk.
8: Herdem Hanım, sizinle başlayalım. Otizm nedir? Otizme neden olan dış faktörler var mı ve nasıl fark edilir? Bize anlatır mısınız?
10: Tabii ki. Otizm ya da bizim tıbbi adıyla otizm spektrum bozukluğu olarak dile getirdiğimiz durum, aslında bireyin sosyal iletişimini, davranışlarını, çevreyi algılama biçimini etkileyen beynin farklı gelişmesiyle ortaya çıkan nöro gelişimsel bir durumdur. Burada bu söylediğim sosyal etkileşim özelliklerine ek olarak yoğun ilgi alanları, tekrarlayıcı hareketler, duysal hassasiyetler de eşlik ediyor genellikle. Burada biz otizmi nasıl fark edebiliriz? Aslında birçok belirtiyle fark etmek mümkün olabiliyor. Burada toplum içerisinde en yaygın bilinen aslında göz temasındaki eksiklik, belli bir yaşa gelmesine rağmen ismine bakması, ilgi paylaşması durumlarındaki farklılıklar. Bunun yanı sıra yoğun ilgi alanları belli bir konuya ya da belli bir nesneye beklenenden daha fazla ilgi gösteriyor, daha fazla yoğunlaşıyor olması. Bir de çevresel uyaranların, bu ses olabilir, ışık olabilir, kokular, bir takım dokunsal uyaranlar olabilir. Yine beklenenden fazla rahatsız ediyor olması kişileri otizm belirtileri arasında sayılabilir. Bir de tıbbi adını söylerken aslında hani bundaki vurgu yapma sebebim, biz spektrum kelimesi kullanıyoruz. Bunun önemli bir sebebi var. Bu da aslında otizmin her bireyde, her çocukta farklı seyredebiliyor olması, her birinin özellikleri ve ihtiyaçlarının birbirinden çok farklı olabilmesi ve hepsini kapsayan yöntemlere ihtiyaç duyuyor olmamız. Dolayısıyla da biz bu kelimeye vurgu yapmayı tercih ediyoruz.
8: Herdem Hanım, peki otizmin nedenleri neler? Bize biraz onu anlatır mısınız?
10: Otizmin günümüzde bilinen tek bir nedeni halen yok açıkçası. Ancak biliyoruz ki burada genetik çok büyük bir rol oynuyor ve büyük oranda genetikle aktarılan bir durum, genetik sonuçlarla ortaya çıkan bir durum. Bir takım doğum ve gebelik süreciyle ilgili komplikasyonların, çok erken doğumun, ileri anne baba yaşının ilişkili olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut. Ancak bunların bir kısmının en azından sebep mi sonuç mu olduğunu halen bilmiyoruz. Önemli bir nokta var ki nelerin neden olmadığını biliyoruz. Örneğin aşılar otizme neden olmaz, ebeveynlik tutum ve tarzları otizme neden olmaz. Bu tarz çevresel değişkenlerin otizme neden olmadığını bilmek, genetiğin rolünün farkında olmak bilimsel dayanağı en güçlü olan nokta diye düşünüyorum.
8: Şimdi erken tanı çok önemli deniliyor. Bu erken tanı dediğiniz yaş aralığı nedir ve fark edildiği en kritik yaşta hangisi, bunu da merak ediyorum.
10: Şöyle, aslında 12 ay itibariyle geriye dönüp baktığımızda çoğu zaman bir takım farklılıkların ortaya çıkmış olduğunu anlıyoruz. O yüzden hedefimiz aslında 8-12 ay arası gibi bir zamanda bile bu tanıyı koyabilmek, en azından belirtilerin fark edilmesini sağlamak ve desteğin erken başlamasını sağlamak. Ancak günümüzde halen 18-24 ay arası tanıya iyi bir tanı zamanı diyebiliriz. Ne zaman geç oluyor dersek, 36 aydan sonra yakalan tanı geç kalınmış bir tanı değil ama geç konmuş bir tanı. Halen yapılabilecek çok şey var. Ancak hedefimiz 18 ay civarında tanıyı koymak oluyor.
8: Peki şimdi çok küçük, yani bu erken tanı yaşı çok küçük bir yaş. O noktada ilk süreç nasıl geçiyor? Şimdi eğitim aşamasına gelmeden önce nasıl bir süreç yaşanıyor? Bunu da sormak isterim size.
10: Tanının nasıl belirlendiği, aslında otizm tanısı klinik bir tanı. Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının çocuğun klinik öyküsünü, gelişimsel öyküsünü, hatta doğum süreciyle ilgili bilgileri aileden aldığı, çocuğu muayene ettiği, gelişimsel özelliklerine dikkat ederek, sosyal etkileşim ve paternlerini inceleyerek muayene ettiği bir sürecin sonunda konuyor esasında. Ve ondan sonra da arada başka bir süreç yok. Eğitimin derhal başlıyor olmasını istiyoruz açıkçası. Eğer burada tanıda bir belirsizlik varsa da bu bizim için bir şey değiştirmiyor. Takip edebiliriz, ancak eğitimin bir an önce başlaması gerekir.
8: Harika. Şimdi bu noktada devreye Tohum Otizm Vakfı giriyor. Nur Sinem Hanım, sizinle devam edelim. Bugüne kadar 2814 otizmli çocuğu otizmin bilinen tek çaresi olan nitelikli eğitimle buluşturdu vakfınız. Neden eğitimin üzerinde bu kadar duruluyor ve eğitimin kapsamı nasıl? Şimdi az önce çok küçük yaştaki çocuklardan bahsetti Herdem Hanım. O küçük yaştan büyük yaşa doğru eğitimin şekli de nasıl? Onu da merak ettim.
9: Tabii ki. Neden bu kadar eğitimin üzerine duruyoruz? Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi otizmin bilinen tek çaresi şu an özel eğitim, nitelikli özel eğitim. Otizmli bireyler için bilimsel olarak ortaya konmuş en etkili yol erken tanı sonrası bir özel eğitim sürecinin başlatılmasıdır. Çünkü araştırmalar erken yaşta yoğun biçimde ve bilimsel olarak etkili bir eğitim programından faydalanan çocukların, otizmli çocukların özellikle iletişim, öğrenme ve sosyal becerilerinde önemli gelişmeler sağlayabildiğini gösteriyor. Ama tabii ki bu eğitimin bazı ölçütleri var. Öncelikle erken başlaması çok önemli. Haftada en az 20 saat birebir eğitim başlamalı diye öneriyoruz ve süreç içerisinde tabii ki bu birebir eğitimin seyri ve yoğunluğu değişebilir. Grup eğitimine de dönüşebilir. Aile ve okul işbirliği çok önemli. Aile mutlaka sürece entegre olmalı diye hep öneriyoruz ve mutlaka otizmde etkili olduğu belirlenmiş bir eğitim programı, yani müfredat ve yine etkili öğretim uygulamaları, öğretim yöntemleri kullanılmalı. Belki kullandığımız programdan da bahsedebilirim dinleyicilerimize. Bugün bilimsel araştırmaların en güçlü şekilde desteklediği yaklaşım uygulama davranış analizine dayalı eğitim yaklaşımları. Ve uygulama davranış analizi aslında çocukların davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel koşulları analiz eder. Ve amacımız burada aslında çocukların uygun davranışlarını, sosyal yaşama katılımlarını sağlayabilecek davranışlarını artırmak, onun gelişimini zorlaştıran davranışları da azaltmak oluyor. Bizim bir okulumuz var. Okulumuzda da uygulama davranış ilkelerine dayalı eğitim yöntemleri ve otizm alanında çok güçlü, etkili olduğu yine araştırmalarla ortaya konulmuş bir eğitim programı kullanılıyor. Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü'nün Amerika'da otizm alanında en etkili eğitim programları, otizme yönelik en etkili eğitim programlarından birini uyguluyor. Bizim de 2005-2006 yıllarından itibaren Princeton Çocuk Gelişim Enstitüsü ile bir eğitim programı paylaşımı anlaşmamız var ve bu yıllardan itibaren her yıl eğitim programına tekrar akredite oluyoruz ve bu programı kullanıyoruz öğrencilerimiz için. Eğitimin kapsamına gelecek olursak erken çocukluk dönemindeki çocuklarımız, öğrencilerimiz geldiğinde bize onlara örneğin daha sınırlı oldukları iletişim kurma adına tepki verme, mesela istediği bir şeyi parmağıyla gösterme ya da gösterilen bir noktaya bakma, oyun oynama, taklit etme, karşısındakinin hareketlerini taklit etme gibi temel düzeyde beceriler öğretiyoruz. Bununla birlikte bizim programımız aslında kapsamlı bir program. Mesela tuvalet eğitimi de bu programın içerisinde olabiliyor. Yemek yeme gibi

0: düşüncelerle devam ediyor. Mesela bir noktadan sonra artık tıraş olma erkek çocuklar için, kızlar için saçlarını tarama, tırnaklarını kesme. Daha ilerleyen zamanda onların bir işe yerleşmelerini kolaylaştıracak çeşitli mesleki becerileri öğretme gibi çalışmalar da yapıyoruz. Örneğin mail atmayı da öğreniyorlar ya da birisinden yardım istemeyi de öğreniyorlar başları sıkıştığında. Bu gibi becerileri kapsayan bir eğitim programımız var.
1: Harika. Yani eğitim aslında çok uzun yıllar devam ediyor. Kaç yaşına kadar mesela devam ediyor?
0: Şöyle aslında bireyin ihtiyacı devam ettiği sürece eğitim de yoğunluğu farklılaşacak şekilde devam edebiliyor. Bizim mesela okulumuzda 0-21 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere hizmet veriyoruz biz. Daha ilerleyen yaşlarda istihdam edilmeye başlandıklarında da artık bu eğitim aslında iş başında onların bir iş koçu dediğimiz destekçiyle birlikte çalışmasını sağlayacak bir sürece girmiş oluyor.
1: Ne kadar güzel şey anlattıklarınız. Diyelim ki çocuk tanı aldı. Sizinle nasıl irtibata geçiliyor? Bizi dinleyen aileleri nasıl yönlendirirsiniz? Ve sizinle iletişim kurulduktan sonra eğitim süreci nasıl işliyor?
0: Çocuk hekimden tanısını aldıktan sonra bizim ilk olarak Tohum Otizm Vakfı rehberlik birimimize ulaşabilir. Bu rehberlik birimimizin numarası 0212 248 94 30. Aynı zamanda rehberlik@tohumotizm.org.tr adresinden de bu birime ulaşabilirler. Bu birim aslında tanı sonrası bir eğitsel değerlendirme yapıyor. Yani çocuğun hangi becerilerinin olduğunu, neye ihtiyacı olduğunu, neyi öğrenmeye ihtiyacı olduğunu belirliyor ve buna dayalı olarak da aileye yönlendirme yapıyor. Bizim okulumuzda eğitim alma seçeneklerinden ya da dışarıdaki farklı eğitim seçeneklerinden bahsederek aileyi yönlendiriyor. Bu şekilde bir sürecimiz var.
1: Peki Yağmur Hanım, sizinle devam edelim. Sedef'in annesi Yağmur Savaş, bu süreci birebir yaşayan birisisiniz. Siz nasıl fark ettiniz Sedef'in otizmli olabileceğini ve süreç nasıl işledi? Kaç yaşındaydı fark ettiğinizde?
2: Sedef küçükken, yaklaşık böyle 2 yaşlarında, 1,5-2 yaşlarındayken akranlarından biraz daha farklı gelişim gösteriyordu. Göz teması kurmuyordu, ismine tepki vermiyordu, konuşması gecikmişti. Kendi kendine sallanıyordu ki bu mesela hala devam eder. Bir anne hissiyatıyla bir şeylerin ters gittiğini anladım ve vakit kaybetmeden uzmanlara başvurdum. Otizm tanısı aldığımda her anne gibi ilk başta ne yapacağımı bilemedim. Büyük bir şaşkınlık ve kaygı yaşadım. Ama hemen ardından otizmde en önemli şeyin erken tanı, yoğun ve sürekli eğitim olduğunu anlayarak harekete geçtim.
1: Peki şimdi Sedef kaç yaşına geldi? Ne kadar süre eğitim aldı ve o eğitim sürecinde sizinle nasıl paylaşımlarda bulundu ve bu size nasıl hissettirdi?
2: Sedef şu an 19 yaşında. Çok uzun yıllar çok emek vererek adeta iğneyle kuyu kazar gibi bir eğitim sürecinden geçti ve geçmeye de devam ediyor. Burada en kritik dönüm noktası tabii bireyselleştirilmiş eğitim desteği oldu. Herdem hocamın da bahsettiği gibi otizmde her çocuğun ihtiyacı, öğrenme hızı ve potansiyeli çok farklı. Sedef de kendi dünyasına ve ritmine uygun bu eğitimler sayesinde zamanla duygularını, isteklerini, hayallerini bizimle paylaşmaya başladı. Evde kurduğumuz o iletişim bağı da onun aldığı eğitimlerin hayatımıza yansıyan en güzel meyvesi oldu.
1: Sedef şu an çalışıyor ve kendi ayakları üzerinde durabiliyor, öyle değil mi? O süreç nasıl gelişti? Onu da öğrenmek isteriz.
2: Tohum Otizm Vakfı bu noktada bize yardımcı oldu. Bir otizmli annesi olarak en büyük korkum tabii ki benden sonra çocuğuma ne olacak sorusuydu. Sedef'in şu an çalışıyorken de ayakları üzerinde durabiliyor olması bir annenin hayatında alabileceği en büyük hediye. Kızım işe başladıktan sonra maddi olarak kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin özgüvenini kazandı. Toplum içinde var olmayı, sosyalleşmeyi öğreniyor. İş hayatındaki ufak tefek çatışmalarla, sorunlarla nasıl başa çıkacağını artık birebir yaşayarak öğreniyor. Tabii ki bu süreçte yine vakfın sağladığı iş koçu desteği, adaptasyonunu da çok kolaylaştırdı. Sedef'in kazandığı bu bağımsızlık yıllar sonra benim de içimin biraz olsun rahatlamasını ve bir anne olarak biraz nefes alabilmemi sağladı. Bize bu güvenceyi veren Tohum Otizm Vakfı'na ve eğitime destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum.
1: Ne kadar süredir çalışıyor Sedef ve hayalleri var mı mesela sizinle paylaştığı?
2: Evet, var hayalleri. Yaklaşık 8 aydır çalışıyor. İş hayatını çok seviyor. Hayallerinden de bahsediyor. Her gün değişen farklı hayalleri var tabii ki. Ama bunları gerçekleştirmek için böyle küçük adımlar atmaya başladık.
1: Harikasınız. Umarız yolu çok açık olur Sedef'in. Ülkemizde 2,8 milyon otizmli çocuk var ve onların eğitim alması, eğitimle buluşması ne kadar önemli? Yağmur Hanım'ın anlattıklarından da anladık. Peki Nursinem Hanım, otizmli çocukların eğitimi için kaynak yaratmak da çok önemli bir şey. Bu kaynağı nasıl sağlıyorsunuz? Bağışlar bu noktada sizi nasıl etkiliyor? Biraz bunu da soralım.
0: Esasında biz bu kaynağı yaratmak için çok çalışıyoruz. Örneğin 2814 otizmli çocuğumuzun neredeyse yarısı bursla eğitim aldı ve dolayısıyla

0: Yani bizim tüm kaynağımız aslında çocuklarımızın eğitimlerini burslu bir şekilde sağlamaya çalışmak. Bununla birlikte Türkiye'nin birçok yerine de aslında farklı farklı projelerle ulaşmaya çalışıyoruz. Örneğin bu zamana kadar 46 şehre gittik ve bu şehirlerde çok farklı projelerle otizmli çocuklara, ailelere, öğretmenlere çeşitli eğitimler sunduk, çeşitli materyaller götürdük. Bununla birlikte bizim için aslında öncelikle toplumda farkındalık sağlamak ve farkındalığı sağlayarak otizmli çocukların eğitimine kaynak yaratmak çok önemli. Bu amaçla projeler geliştiriyoruz. Mesela maraton koşuları, tohum dükkan gibi kaynaklarımız var ama en önemlisi de bağışlar aslında. Son kamu spotumuzda da hem otizmi hiç bilmeyen kişilere onlar için yaşamın ne kadar zor olduğunu göstermek istedik. Hem de Kurban Bayramı öncesi dayanışma ve paylaşmayı biraz hatırlatmak istedik. Çünkü otizmli çocuklar için bazen en sıradan görünen anlar bile büyük bir mücadeleye dönüşebiliyor. Bir merdiven çıkmak, ayakkabısını bağlamak, trafik lambasında beklemek ya da çalan bir kapının sesi, onlara küçücük bir temas kurmaya çalışmak, dokunmak gibi durumlar. Her biri onların dünyasına bambaşka bir anlama sahip olabiliyor ve çok farklı şekilde etkileyebiliyor. Yeni kamu spotumuzda da otizmli çocukların dünyasına onların kendi sözleriyle tanıklık ediyoruz. Onlar için anlaşılabilmek, kabul görmek ve yaşama dahil olmak çok önemli. Yaşama dahil olmaktan kastım akranlarıyla aynı okula gidebilmek, yine akranlarıyla ilerleyen yaşlarında Sedef gibi çalışabilmek çok önemli durumlar. Dolayısıyla şimdi aslında herkes için, hepimiz için otizmli çocukların yanında durma zamanı. Otizmin tek çaresinin ise eğitim olduğunu hep vurguluyoruz. Dolayısıyla bu bayramda Otizm Vakfı'na, Promotizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olabilirsiniz diyoruz dinleyicilerimize. Bağış için ise tohumotizm.org.tr'yi ziyaret edebilir dinleyiciler ya da SMS'le destek olmak için de yine tohum yazıp 5290'a göndererek 200 TL bağışta bulunabilirler diyerek bahsetmiş olayım.
1: Çok teşekkür ederim. Hem katıldığınız hem de bu güzel bilgileri paylaştığınız için sağ olun.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Bugün otizme farkındalık yaratmak, dikkati çekmek istedik. Kurban Bayramı öncesi Tohum Otizm Vakfı'nın çalışmalarını size anlatmak ve başlarında ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Konuklarım Tohum Otizm Vakfı Eğitim Arge ve Projeler Direktörü Doktor Nur Sinem Şirin, Koç Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünden doçent doktor Herdem Aslan Genç ve otizmli bir birey olan Sedef'in annesi Yağmur Savaş'tı. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
2: NTV Radyo'da haber ve hayat var.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
8: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
10: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
12: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
9: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
14: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
15: Doğa takvimi. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
16: Akrep 430 milyon yıldır varlığını sürdüren bir canlı. Zor şartlara kolayca uyum sağlar, sıfırın altındaki soğukta da, çöl sıcağında da yaşar. Denizden karaya çıkan ilk yırtıcı hayvan olan akrep, bugün Grönland ve Antarktika hariç tüm karalarda yaşayabiliyor. Ayrıca suyun içinde 2 tam gün kalabilir ve çok az türü hariç akrepler genel olarak su içmeden yaşayabilir. Akreplerin hikayesinde anne akreple yavruları arasındaki çarpıcı ilişki önemli. Bazı akrep türlerinde gebelik süresi 1 yıldan fazla olabiliyor. Ayrıca doğum sancısı ve doğumun kendisi de günlerce sürebilir. Bir seferde en az 34, en fazla 110 yavru doğuran anne akrep, yavrularını hemen sırtına alır ve birkaç hafta süreyle hiç yere indirmeden sırtında taşır. Yavrular birkaç hafta sonra kısa süreli olarak aşağı inse de hemen geri dönerler. Dönemeyenler ölür. Anne sırtında birkaç ay daha geçtikten sonra yere inen yavrular yine de annelerinin peşinden ayrılmazlar. Bu da 6 yıl sürer. Son olarak 13 yılda ergin olan akrebin ortalama ömrünün 26 yıl olduğunu ekleyelim.
15: Doğa takvimi.
14: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen Yalçın görevinden ayrıldı. Ligin dördüncü haftasında Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş sezonu Galatasaray'ın 17 puan gerisinde dördüncü basamakta tamamladı. Siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nda da evinde Konyaspor'a yenilerek yarı finalde elendi. Sergen Yalçın Beşiktaş'taki ikinci teknik direktörlük döneminde 39 maçta aldığı 20 galibiyetle 1.79 puan ortalaması yakaladı. Siyah beyazlı yönetim yeni sezondaki teknik direktörünü belirlemek için çalışmalara başladı. Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Kapanış gününde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra küme düşen son takım Antalyaspor oldu.
2: Antalyaspor Trendyol Süper Lig'e veda etti. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaelispor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Kırmızı beyazlılar 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek. Eyüpspor büyük heyecanla sahne olan maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç Eflatun sarılıları ligde tuttu. Eyüpspor Kadıköy'de 2-0 öne geçse de Fenerbahçe 3-2'lik üstünlük kurmayı başardı. 87'de Talha Ülvan skoru 3-3'e getirdi. Eyüpspor bu beraberlikle sezon Antalyaspor'un 1 puan önünde 15. sırada tamamladı. Gençler Birliği ve Kasımpaşa'da aldıkları sonuçlarla ligde kalmayı başardı. Başkent ekibi kümede kalmak için galip gelmesi gereken maçta Trabzonspor'u 3-0 yendi. 1 puanın yeterli olacağı Kasımpaşa'da şampiyon Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. 34. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda Fenerbahçe 2., Trabzonspor 3., Beşiktaş 4., Başakşehir 5., Göztepe 6., Samsunspor 7., Rizespor 8., Konyaspor 9., Kocaelispor 10., Alanyaspor 11., Gaziantep 12., Kasımpaşa 13., Gençlerbirliği 14., Eyüpspor 15. oldu. Antalyaspor'un yanı sıra Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme düştü. Gol krallığında zirveyi 22'şer golle Paul Onuachu ve Eldor Shomurodo paylaştı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
1: Futbol dünyasını şaşırtan dedikodu adım adım gerçeğe dönüşüyor. Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörlüğüne 13 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
3: Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 63 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki günlerde imza için Madrid'e gidecek. Kupasız tamamladığı Fenerbahçe serüveninden sonra Benfica'da da namalup 3. olan Mourinho, Portekiz devini Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadı. Son iki görevinde hedefe ulaşamamasına rağmen Real Madrid'in onu kapısını çalması ise futbol kamuoyunu şaşırttı. İspanyol basını başkan Florentino Perez'in kadrodaki yıldızların ego yönetimi konusunda Mourinho'ya güvendiğini iddia ediyor. Eflatun beyazların imzası için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği Portekizli, Real Madrid'de güçlü bir mirasa sahip. 2010 ve 2013 yılları arasında çalıştırdığı İspanyol ekibinde 3 kupa kazanan Mourinho, 2011-2012 sezonunda 121 gol ve 100 puanla kazanılan şampiyonlukta gol ve puan rekoru kırmıştı. Eski teknik direktörüyle yeniden anlaşan Real Madrid, sezonun son maçına cumartesi günü Athletic Bilbao karşısında çıkacak.
1: NBA'de sezonun en değerli oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander oldu. Kanadalı oyuncu üst üste ikinci kez büyük ödüle layık görüldü. Geçen yılın şampiyonu Oklahoma City Thunder'ın bu sezonki liderliğinde de büyük rol oynayan Gilgeous-Alexander üst üste ikinci kez MVP seçilen 14. oyuncu oldu. 27 yaşındaki sporcu bu sezon 31 sayı, 6 asist ve 4 rebound ortalamasıyla oynuyor. Zeynep Sönmez'in kortlardaki yükselişi devam ediyor. Türk tenisçi WTA sıralamasında 59. basamağa çıkarak Çağla Büyükakçay'ın rekorunu kırdı. Son katıldığı turnuva Roma Açık'ta ikinci tur oynayan Sönmez, 2016'da 60. olan Çağla Büyükakçay'ı geçerek Türk tenisinde yeni bir rekora imza attı. 24 yaşındaki sporcu sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta 3. tur oynamıştı. Zeynep Sönmez'in sıradaki hedefi Fransa Açık. Sezonun 2. Grand Slam'inde ana tablo maçları pazar günü başlayacak. Şansa kalmaz işimiz umra.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
3: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle. Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.
2: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim peynirim.
3: Reklam.
4: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
5: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. Salı günü İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba 5 kentte de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
6: İstanbul yol durumu.
7: İstanbul'da trafik yoğunluğu %63 seviyesinde. Göztepe, Uzunçayır yönü, S rampası Büyükçekmece istikameti, Avcılar Hacı Şerif ve bağlantı yolu, Soğanlık, Uğur Mumcu yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şeridin trafiğe kapalı olduğu ve yoğunluk yaşandığı belirtilmiş. Ana arterlerde sıkışıklık her dakika artıyor İstanbul'da. Özellikle Avrasya Tüneli için çift yönlü yoğunluk uyarısı yapılırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Avrupa yakasından Darülaceze ve Gültepe mevkiinden itibaren, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Ethem Kemerburgaz ayrımından başlayan yoğunluğun Elmalı'ya kadar sürdüğü görülüyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
6: İstanbul yol durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
7: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail iki savaş gemisiyle filodaki gemileri kuşattı. Aralarındaki Türk vatandaşlarının da olduğu aktivistler İsrail'e götürülüyor. Ankara'dan müdahaleye tepki var. ABD ve İran arasındaki müzakereler devam ediyor. Tahran, Amerika'ya revize edilmiş yeni bir teklif iletti. Trump'tan yanıt gecikmedi. Ayrıntılar birazdan. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Masada İran müzakereleri, enflasyonla mücadele ve terörsüz Türkiye süreci var. Süreçle ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'den de açıklama geldi. Beştepe'den kabine notlarını alıp Bahçeli'nin mesajlarını aktaracağız. Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Bunun yanında Antalya ve Mersin'den de yasa dışı bahis operasyonu haberleri geldi. Çok sayıda gözaltı var. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Alınan başarısız sonuçların ardından Yalçın görevi bıraktı. Siyah beyazlılarda yeni teknik direktör arayışı başladı. Gündemden birkaç başlık paylaştık. Şimdi ayrıntılara geçelim. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı.
8: Müzik.
7: Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yine İsrail'in hedefi oldu. Gemilere baskın düzenlendi, aktivistler alıkonuldu. Şu an nereye götürülüyorlar? NTV muhabiri Melike Şahin İsrail'den son notlar aktarıyor.
3: Geldikçe bilgilendiriyor ve son edindiğimiz bilgilere göre 17 tekneye müdahale edildi İsrail ordusu tarafından. Bir önceki saat diliminde bunun 10'u aşkın tekne olduğunu söylemiştik. Şu anda son veriler 17 tekneye müdahale edildiğini gösteriyor. Ve bu teknelerde bulunan bildiğimiz kadarıyla şu ana dek 28 Türk aktiviste alıkonulanlar arasında yer alıyor. 54 tekne Sumut filosuna bağlı olarak Akdeniz'de ilerleyişini sürdürüyordu. Hedef Gazze'ye insani yardım ulaştırmaktı. Bu sabah saatleri itibariyle aslında zaten böyle bir risk ve tehdit vardı İsrail'in müdahalesi olabileceği yönünde ve saat 10.30 itibarıyla da İsrail ordusunun savaş gemilerinin Sumut filosu etrafında yer aldığı ve kısa süre içinde de müdahalenin başladığı bilgisini edindik. 17 tekneye şu anda müdahale edilmiş durumda. Tabii bağlantısı kopan, haber alınamayan tekneler de var şu anda. 23 tekneden bahsediyorduk iletişim kurulamayan ama şimdi bunlardan bir kısmı muhtemelen alıkonulan tekneler arasında. O yüzden net sayıyı henüz bilmiyoruz ama hala ilerleyişini sürdüren tekneler var. 54 tekne vardı. Özellikle diğer teknelerdeki aktivistlerden dağınık olarak hareket edildiğini, rotadan çıkarak ilerlemeye çalıştıklarını ve böylece müdahaleyi güçleştirmeyi hedefledikleri söylenmişti. 250 mil kadar Gazze'ye uzaklıktalardı bu müdahale olduğunda. Eğer müdahale edilmeseydi 48 saat içinde Gazze kıyılarına yaklaşmayı umuyorlardı. Ancak şu anda bu müdahalenin gerçekleşmiş olduğunu söyleyelim ama hala Akdeniz'de ilerleyişini sürdüren tekneler var Sumut filosuna bağlı olarak.
8: Melike, Netanyahu bir paylaşımda bulunmuştu. Hem onu hem de aktivistler için sürecin nasıl ilerleyeceğini aktarır mısın bize?
3: 100 kişinin, 100 aktivistin alıkonulduğuna dair bilgi yer alıyor İsrail basınında. Ve Netanyahu'nun da, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da bir videosu, görüntüsü paylaşıldı. Bu süreci yöneten, Sumut filosuna müdahale eden komutanla görüşmesi aslında paylaşıldı. Orada şöyle bir ifadesi var. Olağanüstü bir iş yapıyorsunuz dedi. Müdahale eden ekibe, askerlere kötü niyetli planın engellendiğini söyledi. İsrail Başbakanı Gazze'ye insani yardım götürmeye çalışan Sumut filosunu kötü niyetli bir plan olarak nitelendirdi ve müdahale eden komutana hem teşekkür etti hem de olağanüstü bir iş yaptıklarını söyledi. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi gözaltına alınan, alıkonulan 100 aktivist önce hapishaneye çevrilen bir gemiye alınıyorlar. Ardından bu gemi İsrail'in güneyinde yer alan Ashdod limanına hareket edecek ve buradaki gözaltı merkezinde tutulacak alıkonulan aktivistler. Biz bunu önceki filolara müdahalelerinden de bu sürece aslında tanığız, biliyoruz. Şu anda oradan buraya getirilmeleri de saatler sürecek. Tabii orada gemide herhangi bir süre bekletilecekler mi? Buna dair de net bir veri yok ama Ashdod limanına getirileceklerini, gözaltına alınanlarını söyleyebiliriz.
7: NTV ile ortak yayında Melike Şahin'in notlarını dinledik. İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya Ankara'dan sert tepki geldi. O açıklamalara bakalım.
9: Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıyı kınadı. İsrail'in eylemi korsanlık olarak nitelendirildi.
10: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle işbirliği halinde süreç yakından takip edilmektedir.
9: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesinin uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu söyledi. Gürlek, İsrail'in hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerini örtemeyecektir mesajını paylaştı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir dedi.
11: Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumut filosunu selamlıyoruz. Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
9: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka aykırı olup hiçbir şekilde kabul edilemez ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar da İsrail'e tepki gösterdi. Acar, sivil gemilere çökmek ancak terör devletlerinin ve korsanların harcıdır dedi.
7: ABD ve İran arasındaki müzakereler devam ediyor. Tahran'dan gelen açıklamada çıkmaza karşın Amerika ile görüş alışverişinin sürdüğü belirtildi. Pakistan kaynakları Tahran'ın revize edilmiş yeni teklifinin pazar gecesi Washington'a iletildiğini aktardı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Pakistan arabuluculuğundaki müzakerelerin devam ettiğini duyurdu. Şu anda savaşı bitirmeye odaklandıklarını vurguladı. Tahran'ın müzakerelerdeki talepleri arasında İran'a yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılmasının yer aldığını söyledi. Amerikan Başkanı Trump ise İranlılar bir anlaşma imzalamak için ölüp bitiyorlar ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik en büyük tehdit İran'ın döşediği mayınlar. Sayısı ve yerleri bilinmese de mayın tehdidi deniz ticaretini durdurmak için yetiyor. Bu tehdide karşı ABD ve Avrupa ülkeleri harekete geçmeye hazırlanıyor.
9: Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınlar dronlarla temizlenebilir. İngiliz Financial Times gazetesi Londra yönetiminin otonom mayın temizleyici deniz dronlarını Hürmüz Boğazı'na göndermeyi planladığını yazdı. İngiliz donanmasının Lion Bay adlı 176 metrelik bir ikmal gemisini mayın temizleme dronları için taşıyıcı ana gemi olarak adapte ettiği bildirildi. Gemide Alman ve Kanada üretimi deniz dronları kullanılacağı belirtildi. Onlarca mürettebata sahip eski mayın temizleme gemilerine kıyasla dronların yüksek sürat ve düşük riskle mayın temizliği gerçekleştirebileceğine dikkat çekiliyor. Modern mayınlar deniz tabanına yerleştiriliyor. Geçiş tespit ettiğinde yüzeye çıkan mayınlar infilak ediyor. Gelişmiş sonarlara sahip bu dronlarla mayınlar tespit ve imha edilebiliyor. Halihazırda ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin donanmaları mayın tespiti ve imhası için insansız araçları test ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rus gemilerini batırmak için kullandığı dronların sonarlarla güçlendirilmesi ve mayın temizleme dronlarını taşıyacak şekilde modifiye edilmesi de planlanıyor. Hürmüz Boğazı'nın sığ suları mayın temizleme çabalarını güçleştiriyor. Uzmanlar Hürmüz'deki deniz tabanı hareketliliği ve akıntının gücü sonucu dip mayınlarının yerinin değişebileceğini söylüyor. Tüm teknolojilere karşın mayınların %100 temizlenebilmesinin neredeyse imkansız olduğu vurgulanıyor. Bu durumda hedefse tüm mayınları temizlemekten çok deniz trafiğinin güvenle geçebileceği bir koridor açmak. Tanker konvoylarına mayın avcısı dronların öncülük etmesi de seçenekler arasında. Ancak başta İngiltere olmak üzere birçok ülkenin mayın temizleme çalışmalarına şartlar uygun olduğunda başlayacakları yönündeki açıklamaları bu konuda ortada şimdilik bir takvim bulunmadığını gözler önüne seriyor.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin plaket töreninde konuştu. Ekonomiye dair şu mesajları verdi.
12: Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk. Tüm bunları söylerken elbette her şeyin günlük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
7: Piyasalarda savaşın yeniden başlama ihtimali ve yüksek enflasyon endişeleri sürüyor. Petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı, altın düştü. Ekonomist Seltem İyigün haftanın ilk günündeki görünümü yorumladı.
9: ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik verdiği mesajlar savaş belirsizliğini yeniden artırdı. Gelişmelerle birlikte petrol fiyatı yükseldi. Brent petrol yeniden 110 doları aştı. Petrolde yılın başından bu yana artış %85'e ulaştı. Son bir aydaki yükseliş ise %20'yi geçti.
13: Hem üretim tarafında hem de stoklar tarafındaki hassasiyet piyasaya ulaşma sorunları fiyatları artık yukarı doğru itmeye başladı. Bu daha kötüleşebilir mi? Kötüleşme ihtimali tabii ki var.
9: Yüksek petrol fiyatı yüksek enflasyon endişelerini beraberinde getirdi. Faizlerin bir süre daha yüksek kalacağı beklentisi altın fiyatlarını aşağı yönde etkiledi. Altın fiyatı son bir ayın en düşük seviyesine indi. Ancak yatırımcının düşüşü alım fırsatı olarak görmesiyle yeniden toparlandı. Ons altında 4400 dolarlı seviyeler izlendi. Gram altında ise 6600 lira seviyeleri takip edildi.
13: Dünyanın genelinde enflasyon ihraç eder durumda savaş koşulları. Altının tabii ki çok volatil bir darbant arasında kalması normal değerlendirilebilir.
7: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Gündemdeki başlıkları almak için bir bağlantı yapacağız. Ankara'ya uzanalım. Telefon hattında NTV muhabiri Mustafa Berber var. Mustafa, söz sende.
14: Henüz toplantı başlamadı ancak Beştepe'de gerçekleşecek bu toplantı özellikle de ekonomi başlığıyla dikkat çekiyor. Bilindiği üzere enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar var ve piyasalardaki son durum bugün ele alınacak. Bunun yanı sıra fiyat denetimleri de yine kabine toplantısında değerlendirilecek olan başlıklar arasında. Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası düzenlemelerinde yine kabine toplantısında ele alınabileceği belirtiliyor. Dış politikada ise gözler aslında enflasyonun da nedenlerinden biri olarak gösterilen Orta Doğu'daki gelişmelerde bilindiği üzere İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan çatışma durumu piyasalarında hareketlenmesine özellikle petrol fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. İşte burada kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumda ele alınması bekleniyor kabine toplantısında. Gazze ve İsrail'in bölgesindeki operasyonları ve İran eksenli gerilimlerin toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. İç siyasete bakacak olursak da burada terörsüz Türkiye süreci öne çıkıyor. Terör örgütünün silah bırakma süreci ve hukuki adım beklentisi de kabinede değerlendirilecek olan başlıklar arasında gösteriliyor. Ve tabii ki Kurban Bayramı tatili öncesinde kabine son kez toplanmış olacak. 9 günlük tatilde cumartesi günü itibariyle başlayacak. Kurban Bayramı tedbirleri ve bayram haftasında yüz binlerce araç yollara çıkacak. İşte bu denetimlerin ve alınacak önlemlerin de kabinede ele alınması bekleniyor. Aslında kabine toplantısının saatler 16.30'u gösterine başlaması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu toplantı öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenen programa katıldı. Ve bu nedenle de bir gecikme yaşanıyor. İlerleyen dakikalarda kabinenin toplanmasını bekliyoruz.
7: Ayrıntıları Ankara'dan Mustafa Berber'den aldık. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Öcalan'a statü önerisini yineledi.
9: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yeni bir hamle gerekiyor diyerek Öcalan'a statü çıkışını sürdürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
15: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır.
9: Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Öcalan'a statünün Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi unsurları kapsamadığını söyledi. Mahkumiyet halinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin katılımıyla bir takip komisyonu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığı'nda bakanlık ve MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve birlik komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.
15: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün yaptığı faaliyetler raporlanacak, sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu'nda değerlendirilecektir. Atılması gerekli görülen adımlar idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığı'na, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletilecektir. Gelişmeler belirli periyotlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Tek hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmek, nihayete erdirmektir.
9: Bahçeli Öcalan'a örgüt mensupları ya da bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini de vurguladı.
7: CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gençlere yönelik yeni projelerini anlattı.
16: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur. Bütünleşik gençlik güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
1: NTV Radyo.
7: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Alınan başarısız sonuçların ardından Yalçın istifasını bugün yönetime sundu. Siyah beyazlılardaki son dakika gelişmelerini konuşacağız. NTV Spor'dan Sargın Tekşal stüdyo konuğumuz. Sargın, merhaba, hoş geldin.
17: Merhaba Egeberk.
7: Bugün Sergen Yalçın zaten toplantı yapacağını biliyorduk aslında maç gününden beri ve o toplantıdan çıkacak sonucu herkes merak ediyordu. Önce sürpriz mi oldu Sergen Yalçın'la yolların ayrılması? İstersen öyle başlayalım.
17: Bence yönetim adına sürpriz oldu. Bugün Ümraniye'de saat işte 2 gibi buluştu Serdal Adalı ve Sergen Yalçın. Yönetimden 2 kişi daha vardı. Toplantı öncesinde açıkçası yönetim tarafı %51 devam ederiz şeklinde görüş bildiriyorlardı ama belli ki toplantının süresi bir saat bile sürmedi.
7: Kısa sürdü, kısa değil mi
17: sürdü. Toplantı? Yani Sergen Yalçın son iki basın toplantısındaki söylemlerinin arkasında durmuşa benziyor. Yani böyle bir kalma konuşması değil, direkt ayrılmaya gelmiş Sergen Hoca. Ve ayrılık kararı açıklandı, Beşiktaş'ta açıkladı az önce. Şimdi tabii ne olacak, gelecek sezon kim olacak onları da konuşuruz ama Sergen Yalçın zaten bunu belli ediyordu. Son basın toplantısında dedi ki ben istifa sözlerinin olduğu, taraftarların böyle çağrıyı yaptığı yerde durmak benim karakterime uygun değil, böyle bir yapıya sahip değilim diyerek biraz da böyle bir nakavt olmuş teknik direktör profili çiziyordu basın toplantılarında. Sergen Yalçın tarafından sürpriz olmadı ama yönetim bence biraz şaşırdı Beşiktaş'ta.
7: Evet, yönetimin sanki niyeti Sergen Yalçın'la biraz daha geniş zamanlı bir projeyi başlatıp, hatta daha doğrusu başlayan projeyi sürdürmek gibi bir niyeti var gibi görünüyordu. Az önce de aslında Başkan Serdal Adalı'nın bir açıklaması oldu. En çok merak edilen konu, senin de söylediğin gibi, kimle devam edilecek? Şenol Güneş çok ciddi bir aday gibi duruyordu ama Başkan Serdal Adalı kendisiyle çalıştığını, daha önce kendisini çok sevdiğini ama bu dönem için Şenol Güneş'le tekrar çalışmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Sen ne dersin, hem bu açıklamayı nasıl buluyorsun hem de nasıl bir profile yönelmeli Beşiktaş?
17: Yani Beşiktaş burada bir seçim yapmak zorunda. Son 200 sezondur gibi her sezon, bu sezon şampiyon olacağız, teknik direktörünü mü getirecek? İşte Sergen Yalçın öyle geldi. Önceki sezonlarda da Fernando Santos gibi hızlıca takımı toparlayacak tecrübeli isimler gündeme gelmişti. Ya da bir yapı mı kurulacak? İşte herhalde Beşiktaş'ta bunu en son biz Bilic geldiğinde gördük. Hani bir 200 senelik proje. Orada da Önder Özen vardı. Zaten masadaki isimlerden biri de Önder Özen. Şimdi Serdal Adalı yönetimi, onlar da Ümraniye'de az önce işte görüştüler. Masada 2-3 tane yol var Beşiktaş için. Öncelikle Serdal Adalı başkanlığa geldikten sonra futbol direktörü olarak göreve getirdiği Eduard Graf'ın fikirleriyle mi hareket edecek? Yoksa onunla da ayrılıp işte bir Önder Özen sportif direktörlüğü fikri de olduğu belli masada. Önder Hoca aslında geçen hafta bu iddiaları reddetmişti. Görevde Sergen Hoca ve Serkan Reçber Erken yapmam dedi ama şu an ikisi de olmayacak gibi. Önder Hoca'nın o engeli de ortadan kalkıyor. Belki Önder Hoca'ya daha net bir teklif gider önümüzdeki günlerde, saatlerde belki de. Ya işte bir sportif direktörle yeni bir fikir veya Şenol Güneş fikri de olabilir bence hala. Yani başkan bunu doğrulamasa da camiada böyle bir beklenti var. Şenol Hoca'nın da teknik ekibiyle geçtiğimiz hafta bir görüşme yaptığını biliyoruz. Hafta sonunda Tolga Zengin'le görüştü. Onlar da biz Beşiktaş'tan teklif almadık diyorlar ama onların da bu dedikodulardan haberi olduğu çok net ortada. Beşiktaş bence şuna bakmalı. Son 4-5 sezonda biz neyi yanlış yaptık? İşte herhalde son 5 sezonda çift tek haneli bir fark olmadı liderle Beşiktaş arasında. İşte 10 puanı gördük bu sezon, 17 puan. 2 sezon önce 43 puandı yanlış hatırlamıyorsam. Bir önceki sezon 30 küsur puan fark. Beşiktaş'ta bir şeyler yanlış gidiyor. Burada hani daha çok böyle bir palyatif çözüm, direkt ne yaparızdansa hani bir yapı kuralım. İşte o feda dönemindeki kadar belki de ekonomik olarak feda olmasa da bir en azından 3 sezonluk bir teknik direktör bulmaya gitmesi Beşiktaş için daha doğru olur. Yabancı mı olur o da, yerli mi olur? Onu artık yönetim tabii karar verecek ama Eduard Graf'la devam edilirse sanki bir Alman ekolü yakın olabilir burada. İşte Nuri Şahin ismi böyle geçmişlerine baktığımızda Eduard Graf da Dortmund'dan geldi. Nuri Şahin zaten kariyerini Dortmund üzerinde kuran bir futbol figürü. Burada hani Beşiktaş şimdi önümüzdeki bir iki günde buna karar verecek. Eduard Graf'la mı devam edeceğiz? Başka bir sportif direktör mü yoksa sportif direktörsüz Şenol Güneş mi? Bu üç yoldan birine gidecek Beşiktaş, göreceğiz.
7: Peki. Beşiktaş'ın gündemini konuştuk. Önümüzdeki günlerde de yine konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Sargın Tekşal stüdyo konumuzdu. Teşekkürler Sargın.
17: Ben teşekkür ederim.
18: NTV Radyo.
7: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuşlardı. Şehit polisler bugün son yolculuklarına uğurlandı.
19: Eşi ve oğlu polis yeleği giyip Türk bayrağına sarılı tabuta uzun uzun sarıldılar. Silahlı saldırıda şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç Orhan Altan tarafından saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu. Şehit polis Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Bir çocuğunu da Van depreminde kaybetmişti. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'tan geriye ise çocuklar da eğlendiği görüntülerde türkü söylediği anlar kaldı.
20: Ağla göz yaşını silme lul melul.
19: Şehit polisler için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çipçi, Emniyet Genel Müdürü Arif İdan, Tekirdağ valisi Recep Soytürk de katıldı. Şehit polislerin cenaze namazı ise Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi ve oğlu polis yedeği giydi. Anne ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'un naaşı törenin ardından memleketi Van'a gönderildi.
7: Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.
21: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
22: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
23: Bilim baba.
21: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
7: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonla bir casusluk şebekesi çökertilmişti. O operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 kişiden birinin 1995 yılında Türk vatandaşı olduğu, o tarihten bu yana da casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
21: 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden birinin 20, diğerinin ise 33 yıldır Türkiye'de casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre gözaltına alınan isimlerden biri B.E. 1970 yılında Bursa'da doğan B.E.'nin 2006 yılında ticaret amacıyla yurt dışına çıktığında yabancı istihbarat yetkilileriyle temas kurarak casusluk faaliyetlerine başladığı belirtildi. B.E.'nin 20 yıl boyunca 15 farklı istihbarat servisiyle temas kurduğu, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'ye ilişkin bilgiler topladığı öğrenildi. Oluşturduğu istihbarat ağıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığı, yabancı istihbarat servislerine aktardığı vurgulandı. BE'ye dönük teknik takip ayrıca 1993 yılından bu yana Türkiye'de istihbarat toplayan bir başka casusu daha ortaya çıkardı. Operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan AC'nin 1993 yılında bir yabancı devlet istihbarat servisi tarafından Türkiye'ye gönderildiği, hatta casusun 1995 yılında Türk vatandaşı olarak İstanbul'a yerleştiği belirlendi.
7: 26 yıl önce öldürülen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Tuğaltay'ın ailesinin talebi üzerine o dönem komşuları olan ve öldüğü öğrenilen komşularının mezarı açıldı. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir'den alalım.
0: Kilyos'tayız. O komşunun fethi kabir işlemleri az önce, dakikalar önce tamamlandı. Çağla Tuğaltay 2000 yılında öldürülmüş. Ölümüne ilişkin savcılık tarafından yürütülen o soruşturma kapsamında bir DNA, bir şüpheli işlem ne yazık ki rastlanılamamıştı. İşte savcılığın geçtiğimiz günlerde dosyayı raftan indirmesiyle birlikte soruşturma yeniden başlatıldı. Çağla ölümü sırasında iddiaya göre bir direniş göstermiş. Tırnaklarında başka kişilere ait DNA'lar tespit edilmişti ama o dönemde şüpheli olduğu belirlenen hiç kimseyle Çağla'nın tırnaklarının arasından çıkan DNA eşleşmemişti. Geçtiğimiz günlerde ailenin de aslında beyanında Lütfi isimli bir şüpheli vardı. Hemen Çağla'nın evinin 200 metre yakınlarında bir gecekonduydu, terk edilmişti. Orada iddiaya göre kimsesizler kalıyordu ki o dönemde 2000 yılında da Lütfi isimli bir komşudan bahsedilmişti ama Lütfi'nin kesinlikle kimliği tespit edilememişti. Hatta soyadı dahi bilinmiyordu. Lütfi Şerbetçi geçtiğimiz günlerde yapılan bu ifadeler yeniden canlandırmadan sonra tespit edildi kimliği ama şu sıralarda Cahit Kazancı hemen size göstersin. 2023 yılında Lütfi Şerbetçi'nin yani iddiaların odağındaki o komşunun hayatını kaybettiği belirlenmişti. İşte burada 376 numaralı kimsesizler mezarlığına gömülmüştü. Yine iddiaya göre diyelim Lütfi öldükten sonra bir yakını tespit edilememiş. O dönemde yaşadığı mahallenin yakınları, komşuları, muhtarı tarafından işte buradaki 376 altı numaralı mezarlığa gömülmüştü. Fark ediyorsunuz ki sadece 376 var. İsim ve soy ismine ilişkin kimsenin bir bilgisi olmadığı için mezar taşı dahi yoktu. İşte bu sebeple şimdi Çağla'nın tırnaklarındaki o DNA'nın Lütfü Şerbetçi'ye ait olup olmadığı araştırılıyordu. Bu yüzden geçtiğimiz günlerde aile söz konusu şüphelilere ilişkin, öldüğü belirlenen şüphelilere ilişkin fetih kabir yapılmasını talep etti. Fetih kabir nedir? Orada şüphelilere ilişkin bir DNA kemik gibi bir DNA örneği alınıp Çağla'daki o DNA'larla eşleştirilmesi talep edilmişti. İşte bu talep sabah saatlerinde kabul edildi. Buraya savcılık geldi, emniyet güçleri geldi, adli tıp uzmanları geldi. Önce bu mezar açıldı. Mezardan DNA örnekleri alınabildiği kadar örnekler alındı. Ardından mezardan alınan örneklerden hemen sonra ise mezar tamamen kapatıldı. Dediğimiz gibi dakikalar önce, yani az önce burası kapatıldı. Olay yeri az önce temizlendi. Az önce buradaki bu toprak bütünlüğünü görüyorsunuz. Az önce burada açık haldeydi. İşte o DNA örnekleri şimdi Çağla Tuğaltay'ın tırnaklarındaki DNA'larla eşleştirilecek. Eğer Lütfü Şerbetçi'ye ait olursa adli tıp kurumu buna ilişkin bir değerlendirme yapacak, bir rapor hazırlayacak. Ama sadece şüpheliler, yani iddiaların odağındaki tek isim Lütfü değil, 4 fetih kabir daha yapılacak. Bu yapılan fetih kabir Çağla Tuğaltay soruşturmasına ilişkin

0: tırnaklarının arasındaki DNA ile eşleştirip eşleştirilmediği o rapor sonrasında belli olacak.
1: Dilek Yaman Demir'in notlarını dinledik. Şimdi haber turuyla devam ediyoruz. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptaline İstinaf Mahkemesi'ne itiraz etmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, 7. İdari Dava Dairesi iddiaların kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığını hükmedip itirazı geri çevirdi. Daire, kararın tebliğinin ardından 30 gün içinde Danıştay'a temiz yolunun açık olduğunu belirtti. Aksaray'da kuyu temizliğinde 3 kişi öldü. İsmail Yeşildal ağaçları sulamak için kullandığı kuyuya halat yardımıyla girdi ancak uzun süre dışarı çıkmayınca bu kez iki kardeşi ve bir akrabası da kuyuya indi. Diğerlerinden de haber alınamayınca yakınları yardım istedi. Olan yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler 4 kişiyi dışarı çıkardı. 3 kişi hayatını kaybederken 50 yaşındaki İsmail Yeşildal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyonda Boğaziçi AŞ'de görevli 57 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Tespitler sonrası İstanbul merkezde olmak üzere Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Ankara merkezli 23 ilde dolandırıcılık operasyonu düzenlendi. Kendilerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çalışanı olarak gösteren 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Şüphelilerin sahte evrak ve gerçeğe aykırı sözleşmelerle 23 kişiyi 642 milyon lira dolandırdıkları belirtildi. MASAK raporlarında şüphelilere ait şirketlerde 2 milyar 764 milyon liralık para trafiği tespit edildi. İstanbul Fikirtepe'nin kentsel dönüşüm sürecinde bir bölüm daha tamamlandı. Konutların teslimatına başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dönüşüme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan, 11.729 bağımsız bölümü daha tamamladık, 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz, dedi. Yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı %8,2 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azaldı. Genç nüfusta işsizlik oranı değişmeyerek %15,2 oldu. Kurban Bayramı'na günler kala İstanbul'da otobüs biletleri tükendi. Otobüsçüler Federasyonu ek seferlerin biletleri için de hızlı olunması gerektiğini açıkladı.
2: Diyarbakır'a. Hem bayram var hem düğün var. Gidiyoruz. Biletleri 10-15 gün önce aldık.
3: Otobüs biletleri tükendi, ek seferler satışa açıldı. İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi otogarlarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.
4: Kurban Bayramı'nda şu andaki bütün listelerimiz dolu, ana listelerimiz. Ek seferlere başladık. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek seferlerin müsaadesini verdi.
5: Şu an için biletlerimiz tamamı tükendi sayılır. Ek sefer çıkarmaya çalışıyoruz şu an. Onlar da çok çabuk tükenir.
6: Bayram coşkusu otogarlarda erken başladı. Memleketine dönmek isteyenler, akraba ziyareti yapmak isteyenler haftalar öncesinden hazırlıklarını tamamladı ve şu anda otogarlarda büyük bir yoğunluk yaşanıyor.
7: Yolculuk Sakarya'ya. Eşim, dostum, tanıdıklarım var. Bayram için gidiyorum.
8: Evet, Çanakkale nasipse bir haftalığına gidiyorum Çanakkale'ye. Ailemle nasipse bayramı geçireceğim.
3: Bu yoğunluk bilet fiyatlarına da artış olarak yansıdı.
9: Tabii bayram fiyatları farklı oluyor tabii ki. Ayın 20'si, 19, 20, 21, 22 devamı farklı. %20, %30 artış.
10: Bayram yine farklı bir yere gidilecek. Ama tabii bilet fiyatları malum. 4 gün öncesinde geldiğim fiyatla 4 gün sonrasında aynı fiyata dönemiyorum açıkçası.
5: Ege tarafımız şu an dolu. Ankara bölgesi olsun. O taraflar dolu. Fakat aldığımız duyumlarla Karadeniz bölgesi ve Ege bölgesi bu konuda çok yoğun gidiyor şu an.
3: Yetkililer korsan biletler konusunda da uyarılarda bulundu.
4: Ben yine her bayramda da söylüyorum. Yani vatandaşlarımıza, halkımıza lütfen otogarlardan bilet alsınlar. Yani korsan taşımacı, usulsüz taşımacı firmalardan almasınlar. Tek şoförle gidiyorlar, servis araçlarıyla gidiyorlar, minibüs tutuyorlar. Yapmasınlar bunu. Gelsinler, 3 kuruş fazla versinler ama buradaki garantili firmalarla yesinler. Seyahatlerini sağlam yapsınlar.
1: Hantavirüs vakaları görülen Hollanda bandıralı MV Hondius yolcu gemisi sıkı önlemler altında Rotterdam limanına ulaştı. Resmi karantina limanı işlevi gören Rotterdam kentinde geminin gelişi için Sağlık İdaresi, Liman Başkanlığı ve Emniyet Güçleri ortak operasyon yürüttü. Filipinler, Ukrayna, Rusya ve Polonya vatandaşı olan 23 mürettebat için liman yakınlarında 23 konut ünitesinden oluşan geçiş

0: geçici bir karantina tesisi kuruldu. İki Hollandalının ise karantina sürecini evlerinde geçirmelerine izin verildi. Şu an için hiçbir personelde hastalık belirtisi görülmezken 18 Haziran'a kadar yasal karantina uygulanacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
2: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Erol Bey. Yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: Yurt genelinde kuvvetli yağışlar bugün de sürecek. Özellikle Sivas, Tunceli, Elazığ, Diyarbakır boyunca etkili olacak sağanaklar nedeniyle dere taşkını, yıldırım ve sele karşı tedbirli olunmalı.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
11: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Önce endişe sözcüğü üzerinde durmak istiyorum. Sıklıkla iyi sesinin kısa söylendiğini duyuyorum. Dikkat etmekte yarar var. Endişe değil, endişe olacak. Farsçadan girmiş dilimize. Merak, kuruntu anlamı var. Oğlu eve gelmekte geciktiği için endişe içindeydi. Ve tabii kaygı, tasa, gam, keder anlamı. Bu Müslüman adam kadere yalnız İstanbul'dan uzakta ölmek endişesiyle isyan ederdi diye yazmış Ahmet Hamdi Tanpınar. Endişe etmek, endişeye düşmek gibi kullanımlarına da rastlıyoruz. Tasalanmak, kaygılanmak anlamında. Burada İyi sesini kısa söyleyerek yaptığımız yanlışın tersini başka bir sözcükte iyiyi uzatarak yapıyoruz. Bu sözcük Ermeni. Sondaki iyi sesini uzatma eğilimi var. Ermeni diye uzatarak söyleniyor kimi zaman. Ermenistan'da yaşayan Hristiyan bir kavim ve bu kavme mensup kimse anlamındaki sözcük Ermeni değil Ermeni olacak. Bilirsiniz ağır veya yavaş hareket eden kişilere Ermeni gelini gibi kırıtma derler. İyi sesinin söylenişinde zaman zaman sorun yaşanan bir diğer sözcük de fazilet. Uzun söylenmesi gerekirken kısa söyleniyor. Fazilet değil, fazilet olacak. Günümüz Türkçesinde karşılığı erdem bu sözcüğün. Uzun tanımını verirsek, dürüstlük, iffet, namus, merhamet, alçak gönüllülük, yiğitlik, sadakat, adalet, kerem ve ihsan gibi ahlaki meziyetlerin hepsine birden verilen isim. Faziletin bu derecesi insana adeta ızdırap veriyor diye yazmış Reşat Nuri Güntekin. Kıymet, değer ve üstünlük, meziyet anlamında da kullanılıyor. Ben yetinmemenin bir fazilet olduğuna inanıyorum diyor Tarık Buğra. fazilet sahibi, erdemli kişilere de faziletli diyoruz. Bu anlamda bir isim de var, Fazıl. Vaktimiz dolmak üzere, kısaca toparlarsak, endişe değil endişe, Ermeni değil Ermeni, fazilet değil fazilet biçiminde kullanmak için özen göstermenin bir zararı olmayacağı kanısındayım. Hepinize sevgiler sunarım.
10: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
12: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
13: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
9: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-İstanbul yolunun 61-63. Kilometrelerinde ve Mersin-Çeşmeli otoyolunun 2-3. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
12: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
13: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Reklam.
14: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar hometex.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Bayram şıklığı kirliğe yakışır. Klasikten

0: rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
12: Canım karım.
11: Ula senin ne işin var burada?
12: Ula Aslı senin ne işin var burada?
11: Araba almaya geldim.
12: Ben de.
13: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
12: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
11: Ne acele, Kılçık hocam.
14: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
15: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. Salı günü İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba 5 kentte de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
14: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
16: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'da mevkidaşı Vadepul'le ortak basın toplantısı düzenliyor, canlı yayınlıyoruz.
17: Diğer bir önemli konu, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşı da ele alma imkanımız oldu. Yaşanan büyük krizin diplomatik yollarla bir an önce çözülmesi tüm dünyanın yararınadır. Pakistan'ın arabuluculuk faaliyetlerine Türkiye olarak katkı sağlamaya devam ediyoruz. Şu anda önceliğimiz ateşkesin muhafaza edilmesidir. Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır. İran'ın da ABD'nin de bu riskin farkında olduklarına ve kalıcı bir anlaşmaya varılması yönünde gerekli iradeye sahip olduklarına inanmak istiyoruz. Kıymetli basın mensupları, coğrafyamızdaki krizlerin aşılması ancak bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan kapsamlı bir güvenlik ve refah vizyonuyla mümkündür. Bölgesel sahiplenme ve ortak akılla barışın nasıl inşa edilebileceğini Suriye'de bugün gelişen istikrar tablosu en güncel ve somut örnek olarak ortaya koymaktadır. Bu barış ve refah vizyonun tam anlamıyla hayata geçmesi ise bölgedeki neredeyse tüm kronik krizlerin ana kaynağı olan Filistin meselesinin iki devletli zemin temelinde çözüme kavuşturulmasına bağlıdır. Ne var ki bu barış vizyonunun karşısında en büyük engel maalesef yine İsrail'in aşırılıkçı ve yayılmacı politikalarıdır. Gazze'de ve Batı Şeria'da masumları hedef alan Lübnan ve Suriye'ye kadar uzanan bu saldırganlık maalesef artık küresel bir tehdide dönüşmüştür. Bu tehdidin yansımaları göç hareketlerinden enerji güvenliğine kadar Avrupa'yı da doğrudan etkilemektedir. İsrail saldırgan politikalarının son örneği olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden küresel Sumut filosuna müdahalede bulundu. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcılar bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Değerli basın mensupları, içinden geçtiğimiz bu kritik dönemde Türkiye ve Almanya arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesi gerekmekte. İkili ilişkilerimizi kararlılıkla ileri taşımak istiyoruz. Bölgesel sınamalar karşısında da yakın eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceğiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz stratejik diyalog mekanizması toplantısı hedeflerimizi hayata geçirmek bakımından son derece yararlı olmuştur. Bu vesileyle ben tekrar değerli mevkidaşım Sayın Johan Vadefula ev sahipliğinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum.
5: Damit kommen wir zu den Fragen. Die erste Frage kommt von TRT.
18: Biz sorulara gelmiş olduk. İlk soru TRT'den Sayın Aktaş'tan.
19: İlk sorum size olacak. Dünyada küresel krizler çoğalırken birçok ülke taraf tutmayı tercih ederken Türkiye Cumhuriyeti Devleti masayı ve diplomasiyi işaret ediyor. Son olarak dün İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir telefon görüşmesi oldu. Müzakere süreci nasıl ilerliyor? Hürmüz Boğazı'nın açılması dahil müzakerelerde bir açılım söz konusu olabilir mi? Sayın Alman Bakanı da Almanca soyumu yöneltmek istiyorum. Herr Vadefull, wie bewertet die Bundesregierung die zunehmende...
18: Sayın Vadefull, federal hükümet Hürmüz Boğazı'ndaki ablukadan kaynaklanan gerginlikler, enerji tedariği üzerindeki etkileşimleri nasıl değerlendirir ve bu riskleri azaltmak için ne gibi adımları gerekli görürsünüz?
17: Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi bulunduğumuz coğrafyada maalesef uzun yıllardır devam eden savaşlar, işgaller, iç çatışmalar, terörle mücadele ve bunların getirdiği yıkımla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Türkiye bölgesindeki demokratik kalkınmış ve Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecinde olan bir ülke olarak barışın ve istikrarın kıymetini yeterince bilmektedir. Bunun bir göstergesi olarak özellikle çevremizdeki bütün savaşlarda bizim ilk refleksimiz bir an önce bu savaşın durdurulması olmakta. Ukrayna'da aynı tavrı koyuyoruz, Gazze'de aynı tavrı koyduk, Afrika'daki çalışmalarda aynı tavrı ve İran-Amerika arasındaki ihtilafta da biz aynı tavrı ortaya koyuyoruz. Amacımız savaş yoluyla değil, diyalog yoluyla meselelerin çözümüdür. Biliyoruz bu bir naif istek gibi de görünebilir ama güçlü ülkelerin bir araya gelip çıkar yol buldukları, ortaya gerekli avuç sopa taktiğini koydukları ortamda bunlar uygulanabilir şeyler. Bu girişten sonra şunu söylemek istiyorum. Biz özellikle yürüyen İran-Amerika görüşmeleri Pakistan aracılığında bu konuda iyimser olmak istiyoruz. Bunun zemini de nedenleri de mevcut. İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler. Her ikisi de farklı sebepleri olmakla birlikte. Her iki tarafın da uygun arabuluculuk yöntemleriyle gerekli çabayı ortaya koydukları zaman bir orta yolda buluşmaması için hiçbir sebep olmadığına açıkçası inanıyoruz. Ben bu konuda taraflarla yaptığımız görüşmelerin detaylarına girmek istemiyorum ama bugün değerli dostumla da konuştuk. Sayın Şansölye'ye de ifade ettim. Aslında uluslararası toplumun Avrupa başta olmak üzere ortaya koyduğu birleşik tutum savaşın bir an önce durması, boğazın açılması, serbest ticaretin başlaması, enerji güvenliğine ve dünya piyasalarına oluşan tehdidin ortadan kalkması ki gıdaları da biliyorsunuz gübre ürünlerinden dolayı etkilemekte ve tekrar eski sisteme dönülmesi. Bu konuda uluslararası kamuoyu neredeyse ittifak etmiş durumda. Bu ittifakın bir diplomatik baskı aracına dönüştürülerek taraflar nezdinde kullanılmasının da önemli olduğunu düşünüyorum.
18: Evet, tüm bu Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili gündem aslında şunu gösteriyor ki hep birlikte ortak bir vizyon ve hedefe sahibiz. Bu İran savaşıyla ilgili olsun, Gazze şeridindeki durumla ilgili olsun ki oradaki durumlar da bizler için son derece kaygı verici. Benim yorumlamam şu şekilde: Türk ve Alman hükümetleri aslında aynı hedeflere sahipler. Belki farklı yollardan, patikalardan doğru oraya ilerliyoruz. Şu veya bu noktada, ki bu da sıkıntı değil, hedefimiz aynı olduğu müddetçe iki devletli çözümü tercih ediyoruz. İsrail-Filistin sorununun giderilmesi, aşılması üzere ve Gazze şeridindeki insani durumdan aynı şekilde kaygılanıyoruz. Daha fazla yardımın gitmesini düşünüyoruz ve ama aynı şekilde İsrail'in kendi varlığını savunabilme hakkını da görüyoruz. Ekim'deki dehşet verici gelişmeleri görüyoruz ve Hizbullah ve Hamas'ın saldırılarına karşı kendilerini savunma ihtiyaçlarını ve bunu yapmaları gerektiğine de göre, bizim kanaatimize göre bunu düşünüyoruz. Bu sıkıntılı durumu bir an önce aşmak ve 20 maddelik planın hayata geçirilmesi sayesinde diyalog sürecine geri dönülmüş olacaktı. Bunu biz savunuyoruz ve şu an Lübnan'da veya daha doğrusu Lübnan hükümetiyle birlikte nitekim müzakere aşamasına gelinmiş olması bizler için memnuniyet verici. Sadece bu şekilde, işte aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndaki abluka durumu da aşılabilecektir. Çünkü bu bizleri hakikaten burada zorlamakta, çeşitli açılardan sıkıntılar sokmakta. Dünyanın farklı bölgelerindeki ülkeler için de geçerli. Değerli mevkidaşım az evvel gübre sıkıntısına işaret ettiler ve bu da kıtlık ve açlık sorunlarına yol açabilecektir orta vadede. Ve bu konuların gerçekten bir an önce aşılması, aynı şekilde İran'ın nükleer silahlanma sorunu giderilmesi, önüne geçilmesi önemli. Hiç kimsenin menfaatine olmayacaktır. Hızlı ama yetersiz bir sorunun çözümün ortaya çıkarılması. Yani İran gelecekte de geçmişte olduğu gibi davranamamalı. Proksileri üzerinden, yani komşu ülkelerinin tahrip etmesine yönelik yıkıcı faaliyetlerini sürdürmemeli. Aksine burada bu tehlikelerin nükleer zenginleşme faaliyetlerinin durdurulması ve makul sivil bir kullanımın ötesine gitmeyecek şekilde bir zenginleştirme kabiliyeti olması gerekiyor. Mevkidaşım Sayın Arakçı'ya da bunları bu şekilde izah ettim. Bu konuda İran rejimi istekli olduğunu dair mesaj verirse görüşmelerin, müzakerelerin çok etkin ve kısa sürede hedefe götürülebilir olacağına inanıyorum. Şu an bunun belirtilerini bekliyoruz. Sıradaki soru DPA'dan Yörk'ten. Dışişleri Bakanı Sayın Vadefoul, tüm dünya şu an ABD ve İsrail'in yeni bir silahlanma ve silahlanmayı arttırmaları konusunda bu kaygılar nasıl gidilebilir? Sizler Türkiye AB Türkiye ve Almanya Dışişleri Bakanı olarak çok barıştan bahsettiniz ama diğer taraftan 400 kilo zenginleştirilmiş uranyumu teslim alma, muhafaza altına alma ve İranlıların bunu kabul etme konusunda teminat verebiliyor musunuz acaba? Yani sanırım hepimiz bir sorumluluk sahibiyiz. Bu görüşmelere sorumlulukla birlikte eşlik etmemiz gerekiyor. Bunu bizler yapıyoruz zaten. Teknik konuyu konuştuk, irdeledik, ele aldık. Ama buradaki müzakere masasında Berlin'den bu sıkıntıyı, sorunu ben çözemem. İran'ın nükleer zenginleştirme programının nasıl ele alınması gerekiyor? Tabii ki İran bu konuda istekli olduğunu belirtirse, ima ederse bunu kısıtlama konusunda bu faydalı olur. İranlı mevkidaşıma ben görüşümüzü, yaklaşımımızı iletiyorum. Başkaları da iletiyorlar. Kaldı ki kendileri orada sorumluluk sahibi olan, İran'dan sorumluluk sahibi olan başkaları da var nitekim. Onların da bu görüşmelere dahil olmaları gerekiyor. Uluslararası görüşmeler de devam ediyor. Berlin bu hafta neredeyse bir diplomasi hub'ına dönmüş oldu. Ürdün Dışişleri Bakanı, Ürdün Prensi, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Berlin'de olacaklar. Ve bu haftanın sonuna vardığımızda tabii NATO Dışişleri Bakanlarının görüşmesi olacak İsveç'te. Elbette orada sadece NATO konuları masada olmayacak. Tam da bu konularda masada olacak. Hepimiz aktifiz, diplomasinin yapabileceği tüm araçlar devrede, bütün yapılabilecekleri yapıyoruz. Her seferinde söylediğim gibi yine söylüyorum, ancak ve ancak diplomatik bir çözüm olabilecektir. Askeri bir çözüm kalıcı ve sonuca götürücü olmayacaktır. Bu noktada ancak şu da net olmalıdır ki İran'dır burada kritik adımı atması gereken. Ve nükleer silahsızlanma konusunda İran'ın bu adımı atması gerekiyor.
17: Yani önemli bir soru. Biliyorsunuz İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili yürüyen müzakereler 20 yıldan fazlalık bir maziye sahip. Burada yani kısaca özetleyecek olursak İran'ın üyesi bulunduğu NPT'nin şartlarını yerine getirmek ve onun sınırları içerisinde kalma şartıyla kendisine uygulanan ambargoların kaldırılması nasıl mümkün olacak konusunda yıllardır devam eden bir müzakere süreci var. Bir dönem JCPOA ile bir müzakereye ulaşılmıştı. Daha sonra bazı çevresel şartlardan dolayı o Amerika tarafından kabul edilmedi. Şimdi yeni bir müzakerenin eşiğindeyiz. Şimdi yine bunun merkezinde tabii acil durum olarak Hürmüz Boğazı'nın açılması olmakla beraber ama nükleer dosya bunun tekrar merkezinde olacak. Ve bunun içerisinde zenginleştirilmiş uranyumun tekrar tehdit olmayacak şekilde ya ülke dışına çıkartılması ya da %3,5 seviyelerine kadar inceltilmesi gelmekte. Bu tabii anlaşılacak teknik yöntemlere bağlı taraflar altında ama önemli olan yani bir nükleer silah yapacak derecede uranyumun bulunmaması meselesi. Yürüyen görüşmeler bunlardan biri. Pratikte de şöyle bir husus var. Zaten geçen Haziran'daki 2025 Haziran'daki nükleer tesislere yönelik saldırıdan sonra bu yüksek miktarda zenginleştirilmiş uranyumlar şu anda enkaz altında büyük tünellerin yıkılması sonucunda burada. Yani pratikte de buna şu anda herhangi birisinin ulaşma imkanı yok. Bunlar uzaydan da Amerikalılar tarafından gözetlenmekte. Şu anda pratikte aslında tehdit oluşturan bir durum yok ama ileride bunun devam ettirilebilmesi için tarafların kendi aralarında bir nükleer müzakereye varmaları sonuçlandırmaları gerekiyor. Ben İran tarafının nükleer müzakerelerde gereken şartlara uyum sağlamayı kabul etmede prensipte bir sorun olduğunu görmüyorum ama burada karşılığında ne nasıl alınacak, hangi sıralamayla alınacak ve beraberinde hangi şartlar getirilecek o konuda bazı taraflar arasında ihtilaflar var. O da ifade ettiğim gibi çok detaylı konular. Burada onun detayına girmek istemiyorum. Şu anda yürüyen müzakerelere desteklemeye devam edeceğiz.
18: Sıradaki soru Anadolu'dan Sayın Karadağ.
19: Öncelikle Gazze'deki süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeterince insani yardımın ulaşmadığı yönde tespitler var. Ayrıca İsrail güçleri bugün uluslararası sularda Global Summit filosuna müdahale etti. Filoda hem Türkiye'nin hem de Almanya'nın vatandaşları var. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail'e bir çağrınız olur mu?
17: Şimdi yani konuşmamda da ifade ettim. Yani şu an özel Sumut filosundan başlayacak olursak aslında Sumut filosunun hareketleri Gazze'de devam eden bu kuşatma ve abluka ve işgalle ortaya çıkan sonuçla alakalı soykırımın Gazze barış planıyla durduğunu görüyoruz ama devamında barış planında ortaya konan şartların özellikle insani yardımların, ilaçların ve diğer hususların karşılanmadığını görüyoruz. Tabii burada ekiplerimiz arabulucularla beraber özellikle Mısır'da haftalardır büyük bir görüşme trafiği içerisinde oldular. Türk tarafı, Katar tarafı, Mısır tarafı, Amerika tarafı ve Gazze heyeti buna gerçekten inanılmaz bir mesai harcadı. İkinci aşamaya süreç nasıl taşınabilir diye. Bizim gördüğümüz birinci aşamada ihlaller devam ediyor. Ama savaş şartlarına nazaran bir miktar iyileşme var. Ama ideal olan sayın meslektaşımın da söylediği gibi 20 maddelik Gazze barış planının bir aşamalandırmayla hayata geçmesi ve Gazze'de şu anda 2 milyondan fazla insanın içinde bulunduğu şartların bir an önce iyileştirilmesi. Yani bizim bir numaralı önceliğimiz bu. Gazze planında bunu sağlayan hususlar var. Bunu hayata geçirmemiz gerekiyor. Sumut filosunda biliyorsunuz 40 ülkeden 400'den fazla katılımcı var. Geçen 2025 Ekim'inde de biz bunu yaşadık. Bir ay önce de yine birkaç hafta önce de yine ilk Sumut filosuna taarruz olmuştu. Şimdi ikincisine bu sene yine taarruz var. Şu anda 25 gemiye müdahale edildiği tahmin edilmekte. Uluslararası hukuka, deniz güvenliğine ve seyri sefer serbestisine açıkça aykırı bir durumla karşı karşıyayız. Tabii bunun literatürdeki adı biliyorsunuz korsanlıktır. Filoya katılan tüm aktivistlerin can güvenliği her şeyden önce gelmekte. Filoda vatandaşı bulunan bütün ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın güvenli biçimde geri dönmesi için ilgili kurumlarımızla ve diğer ülkelerle çalışmaya devam ediyoruz.
18: Evet, şimdi tekrar vurgulamak gerekirse bu hedefler konusunda hem fikir olduğumuzu tekrarlamak isterim. Önceliklerimiz konusunda da öyle. Nedir o önceliğimiz? Gazze şehrindeki insanların öncelikli olmaları gerekiyor. Ve muzdaripler acı çekiyorlar. Her şeyden noksanlık söz konusu. Gıdadan, ilaçtan, mezbiktaşın da söylediği gibi bunlara erişimleri olması gerekiyor. Ve bizler de İsrail üzerinden sürekli bunu vurguluyoruz. Daha fazla insani materyalin Gazze şehrine ulaştırılabiliyor olması gerekiyor. Ve bunun karayoluyla yapılabiliyor olması gerekiyor ama. Ve her ne kadar eş zamanlı olarak çok fazla krizle karşı karşıya olmasak da gözlerimizi Gazze şeridinden asla uzaklaştırmamalıyız. Ve orada acılar çeken insanlardan gözlerimizi kaçırmamalıyız. Hakan, sevgili Hakan, orada sana da özel önemli bir rol verildi ve umuyorum ki bu bir an önce orada harekete geçirecektir ve bir organizasyon yapılanması oluşturacaktır ki Filistinliler kendi kendilerini idare edebilsinler. Tüm bunlar zaman isteyecektir ama bununla birlikte şunu söyleyeyim. Gazze yardım filosu gibi aksiyonları tasvip ve tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu tehlikeli. Katılımcılar açısından tehlikeli. Geçmişte de oldu bu tür yardım filoları. Hiçbiri Gazze şeridine ulaşamadı. Bununla birlikte insani malzeme, yardım malzemesi de oraya ulaştırılamadı ve üyeleri içinde ciddi tehlikelere yol açabildi. Aynı zamanda ama şu da geçerli ki biz savunuyoruz Gazze şeridine yardım materyallerinin, gıdaların ulaştırılmasını ve İtalyan mevkidaşımla birlikte de kısa süre önce bir çağrıda bulunduk ve oradaki sivil halka karşı sorumsuz davranışlardan uzak kalınması için ve yürürlükteki uluslararası hukuka saygı gösterilmesi için İtalyan mevkidaşımla çağrıda bulunduk. En önemli önceliğimiz tabii ki yurttaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve deniz yoluyla bu şekilde bu tehlikeli manevralara girilmemesidir. 20 madde yükselik plan bir an önce harekete geçirilmeli ve bütün enerjimizi gerçekten Hamas'ın silahsızlandırılmasına da yöneltmeliyiz ve Gazze şeridinde Hamas'ın tekrar gücü elinde birleştirilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Aksi halde zaten 20 maddelik planın şansı olmayacaktır. Halihazırda bunun başka bir makul alternatifi yok. Ancak bu hayata geçilirse gittikçe daha fazla sorumluluk Filistinlilerin kendi ellerine tevdi edilebilecektir. Ama Hamas silahsızlanmalı. Son bir soru Al Cezire'den Sayın Tayyip Bey'den bir soru. Sayın Federal Bakan, Washington ile İran arasındaki sorular çıkmazdı hali hazırda. Sorum şu. Acaba sorunuzu anlayamadım. Washington ile Tahran arasındaki görüşmeler çıkmazdı şu an. Sorum şu. Sayın Bakan, Hürmüz Boğazı'nın geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Bakan Fidan?
20: The Turkey rules in the Pakistani-led mediation between Tehran and Washington to de-escalate the tension.
21: Also ich sehe nicht, dass
18: ben bu görüşmelerin aslında çıkmazda olduğunu düşünmüyorum. Ben görüşmelerin devam ettiğini düşünüyorum. Az önce duyduk ki İran tarafından son ABD önerisine bir yanıt gelmiş. Henüz ulaştırılmış olan. Ve ben inanıyorum ki bu teklif ABD yetkilileri tarafından son derece itinayla incelenecektir. Az önceki kriterlerimizi biz söyledik. Hangi sonuca önem verdiğimizi, sonuçlara önem verdiğimizi söyledik. Ben inanıyorum ve savunuyorum ki diplomatik enstrümanların tamamı şu an devrede olmalı. Her iki tarafta burada yapıcı bir sonucun ve ilerlemenin olmasında çok fazla tabii çıkarları mevcut ve ben inanıyorum ki müzakere yoluyla burada ilerlenebilecektir.
17: Değerli arkadaşlar, daha önce de ifade ettiğimiz gibi yürüyen müzakerelerde Türkiye elinden gelen katkıyı vermekte. Özellikle Pakistanlı dostlarımızla yakın bir işgüdüm içerisindeyiz. Amerika'daki meslektaşlarımızla yakın iletişim içerisindeyiz. Aynı ekiple biz Ukrayna meselesinde de çalıştık. Gazze meselesinde de çalıştık. Yani aslında sorunları çözmede, krizleri çözmede Amerikan tarafıyla ve Orta Doğu'daki taraflarla ciddi bir tecrübemiz var. İran tarafıyla da yakın ilişkilerimiz var bu konuda. Bunu şu anda yürüyen müzakerelere nasıl katkıda bulunabiliriz diye elimizden geldiğince kullanıyoruz. Açıkçası Katar tarafının bu konuda ciddi çabaları var. Mısır tarafının var. Zaman zaman Suudi Arabistan da buna destek veriyor. Esas itibariyle herkes elinden gelenin gücü yettiğince yapmaya çalışıyor. Aslında uluslararası toplumun bu konuda bir birleşik tutum ortaya koymuş olması, herkesin bir an önce boğazın açılmasını, savaşa geri dönülmemesini görmek istemesi bizim gibi bu konuda emek harcayan aktörlere de aslında büyük destek vermekte. Ben bu konuda Sayın meslektaşıma da ve onun şahsında diğer Avrupa Birliği'ndeki arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Yani önemli bir pozisyon.
16: Almanya'da resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Vadeful ile birlikte bir ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı iki bakan. Hakan Fidan, Amerika-İran savaşına ilişkin önceliklerinin İran'da ateşkesin sürmesi olduğunu ve savaşın çok ciddi siyasi ve ekonomik sonuçları olacağını söyledi. Müzakerelere katkı vermeye devam ettiğini ve aynı zamanda her iki tarafla da temas halinde olduklarını söyledi. Sumut filosuna saldırıya da değindi Hakan Fidan. İsrail saldırısının adını korsanlık olarak niteledi ve Türk vatandaşlarının güvenli dönüşü için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Hakan Fidan, Alman mevkidaşıyla yaptığı basın toplantısında. Şimdi haber saati içerisindeyiz. Gelişmelerle devam ediyoruz. Bir son dakika gelişmesi var. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restorana ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi. 6 kişi de yaralandı. Ayrıntılar Deha muhabiri Okan Çalışkan'da.
22: Saatlerinde Tarsus'a maalesef düşen üzücü olaydan dolayı vatandaşımız hayatını kaybetti. Olay Tarsus'a bağlı kırsal alanda, Kadelli Mahallesi'nde ilk başladığı yer. Orayda bir restoranttı. Orada çalışan bir genç evladımızla işletme sahibi maalesef ilk kurşunlarına hedef oldu. Daha sonra iki kişi daha kaldırıldı, hastanede vefat etti. Şu an Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros başta olmak üzere AK Parti Mersin Milletvekili Sibel Hanım buradalar. Emniyet, jandarma hepsi burada. Tabii hayatlarını kaybeden vatandaşların yakınları da şu an devlet hastanesinin önünde yoğun bir şekilde üzüntüyle beklemekteler. Şu an için edindiğimiz bilgiler, bunlar dört vatandaşımız hayatını kaybederken yine bir kadın vatandaşımızın evinde ölü olarak bulunduğu ama bunun bu olayla bir bağlantısı olup olmadığı şu an araştırılıyor. Eski eşi olduğu iddia ediliyor. Yaralı sayımız 8. Yani hayatını kaybedenlerin sayısında artış olma ihtimalini de sağlık ekiplerimiz dile getirmeye gayret ediyorlar. Ama yani daha çok üzülüyorlar tabii ki. Artış olacağı yönünde bir sıkıntı var.
16: Ayrıntıları aldık. Mersin'den Demirören Haber Ajansı muhabiri Okan Çalışkan aktardı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuşlardı. Şehit polisler bugün son yolculuklarına uğurlandı.
0: Eşi ve oğlu polis eriği giyip Türk bayrağına sarılı tabuta uzun uzun sarıldılar. Silahlı saldırıda şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç Orhan Altan tarafından saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu. Şehit polis Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Bir çocuğunu da Van depreminde kaybetmişti. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'tan geriye ise çocuklar da eğlendiği görüntülerde türkü söylediği anlar kaldı.
1: Ağla göz yaşını silmelur melur.
0: Şehit polisler için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Arif İdan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı. Şehit polislerin cenaze namazı ise Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi ve oğlu polis yedeği giydi. Anne ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'un naaşı törenin ardından memleketi Van'a gönderildi.
16: Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Masada hangi başlıkların olduğunu NTV muhabiri Mustafa Berber'den alalım.
2: Yaklaşık 15 dakika önce başladı kabine toplantısı. Biraz gecikmeli başladı. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir programındaydı. Şimdi kabine toplantısında en önemli gündem başlığı şüphesiz ki ekonomi ve enflasyonla mücadele. Bilindiği üzere Amerika ile İran arasında yaşanan sıcak temasın ardından petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte de enflasyon oranında bir artış yaşanmış. İşte bu enflasyonla mücadelede gelinen son durum ne? Kabine toplantısında bu konunun ele alınması bekleniyor. Atılan adımların bir kez daha değerlendirilmesi bekleniyor. Piyasalardaki son durum ve fiyat denetimlerinin de yine kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar altında olduğunu belirtelim. Sosyal destek paketleri ve vatandaşın alım gücüne yönelik olası paketlere ilişkinde bazı konuların gündeme gelebileceği değerlendiriliyordu. İşte bu toplantıda gelecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buna ilişkin bir açıklama yapacak mı? Onu da bekliyoruz. Tabii dış politikada önemli gelişmeler var. Dış politikadaki şüphesiz önemli başlık bu enflasyonla mücadelenin ana sebeplerinden biri de olan, yüksek enflasyonun ana sebeplerinden biri de olan İran ve Amerika arasında yaşanan gerilim ve savaş. İşte bu kapsamda kalıcı barış için atılabilecek adımlar ve Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Orta Doğu deyince tabii Gazze-İsrail bölgesindeki operasyonlar ve İsrail eksenli gerilimlerinde toplantının önemli başlıklarından olması bekleniyor bugün gerçekleştirilen kabine toplantısında. Tabi bugün Sumut filosu da durdurulmuştu İsrail güçleri tarafından. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in bu hareketine yönelik yapacağı açıklamalarda oldukça önemli olacak. Tabi iç siyasete bakacak olursak terörsüz Türkiye süreci buradaki en önemli başlığı oluşturuyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve terör örgütünün silah bırakma sürecinin bugün yine değerlendirilmesi bekleniyor. Hukuki adım beklentisinin de kabinede ele alınması bekleniyor. Tabi Kurban Bayramı öncesinde son kabine toplantısı olacak bu. Cumartesi günü itibariyle 9 günlük Kurban Bayramı tatili başlamış olacak. Bu kapsamda hem yoğun trafik oluşacak, bununla ilgili alınacak önlemler, trafik önlemleri ve Kurban Bayramı tatilindeki tedbirlerin de kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.
16: Mustafa Berber aktardı. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptaline istinaf mahkemesine itiraz etmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi kararını açıkladı, itirazı geri çevirdi, iptal kararı onandı. Ayrıntıları NTV muhabiri Özgür Yılmaz aktaracak.
3: Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu da kabul edilmedi. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti. Daire, kararın tebliğinin ardından 30 gün içinde Danıştay'a temiz yolunun açık olduğunu kaydetti. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı idare mahkemesine başvurarak İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi diplomasının iptaline ilişkin yürütmenin durdurulmasını istemişti. Ancak İstanbul 5. İdare Mahkemesi 25 Temmuz 2025'teki kararında bu talebi reddetmişti. Mahkeme daha sonra üniversite diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davanın da reddine karar vermişti. Diploma ile ilgili görülen ikinci bir dava daha var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan ceza davası ise İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor ayrıntılar bir şekilde.
16: Özgür Yılmaz'ın notlarını dinledik.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
7: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
23: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
24: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
25: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
26: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzur
27: lazım. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
28: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
29: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı.
6: Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: Aygaz diyorum.
10: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
11: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
12: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
13: Canım karım.
12: Ula senin ne işin var burada?
13: Ula Asu senin ne işin var burada?
12: Araba almaya geldim.
13: Ben de.
14: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
13: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Binercele Kılçık Hocam.
15: NTV Radyo.
29: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
30: Reklam.
31: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
32: Doğa konuşmaları.
33: ...2025 yılı orman yangınları açısından Türkiye için oldukça zorlu bir yıl oldu. Resmi verilere göre geçen yıl toplamda 81.473 hektarlık orman alanı yangınlar nedeniyle zarar gördü. Peki zarar gören bu alanlar nasıl yenilenmeli? Orman restorasyonu nasıl ve nerelere yapılmalı? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a sorduk.
34: Sadece orman yangınları değil, pek çok farklı nedenle ormanlarımız ya bir ormansızlaşma sürecine giriyor ya da orman tahribatı olarak adlandırdığımız süreçler yaşanıyor maalesef ülkemizde. Diğer yandan hani birazcık tarih bilginize de dönerek biliyorsunuz işte 10-11 bin yıl önce Mezopotamya'da tarıma başlandı. Sonra da insanlar yayılmaya başladı. 10 bin yıl önce dünya üzerinde insanlar tarafından değiştirilmiş doğal alan miktarı 0 metre kareyken günümüzde neredeyse karaların ki 15 milyar hektar civarındadır yarısına yakın değiştirilmiş. Anadolu'da aslında işte 10 bin yıldan beri insan etkisiyle bir değişime uğruyor doğal ekosistemler. Ormanlar özelinde örneğin işte 23.4 milyon hektar ormanımız var. Bunun 9.5 milyon hektarı bizim boşluklu kapalı dediğimiz çok seyrek ağaçların olduğu, kapalılığın %10'dan aşağı olduğu ormanlar. Bunlar bir zamanlar ormandı ama insanların yanlış ağaç kesmesi, iklim değişikliği gibi nedenlerle yani %40'ı ormanlarımızın tahrip edilmiş durumda. Dolayısıyla bu tahrip edilmiş ormanların ya da bir şekilde arazi kullanım değişikliğine uğramış ormanların tekrar eski haline getirilmesi son derece önemli. Burada da hani restorasyon dediğimizde meşe ormanını kestik diyelim, tahrip oldu. Yerine çam dikmek ya da kayın ağacı dikmek değil, restorasyonun temel mantığı eski doğal ekosisteme tahrip olmuş alanları mümkün olduğunca yaklaştırmaktır. Ve bu restorasyonun temel amaçlarından birisi işte tahrip olmuş ekosistemlerin ormansızlaşmış alanlardan kaynaklanabilecek afetlerin heyelandır, seldir, erozyondur gibi bunların önlenmesine ek olarak Eğer bir ekolojik restorasyon yaparsanız burada karbon depolayabilirsiniz ki iklim değişikliği mücadele açısından son derece önemli. Aynı zamanda habitatları onarmış olursunuz, biyolojik çeşitliliği zenginleştirmiş olabilirsiniz. Bu nedenle özetle son yıllarda ekolojik restorasyon veya ormanların ekolojik restorasyonu birçok açıdan giderek ön plana çıkan, iklim değişikliği mücadelede önem kazanan, biyolojik çeşitli kaybının önlenmesi açısından önem kazanan bir konu diyebilirim.
0: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: NTV Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen Yalçın görevinden ayrıldı. Ligin dördüncü haftasında Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş sezonu Galatasaray'ın 17 puan gerisinde dördüncü basamakta tamamladı. Siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nda da evinde Konyaspor'a yenilerek yarı finalde elendi. Sergen Yalçın Beşiktaş'taki ikinci teknik direktörlük döneminde 39 maçta aldığı 20 galibiyetle 1.79 puan ortalaması yakaladı. Siyah beyazlı yönetim yeni sezondaki teknik direktörünü belirlemek için çalışmalara başladı. Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdü. Sarı Kırmızılıları Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul eden Erdoğan üst üste dördüncü şampiyonluk için teknik heyet ve futbolcuları kutladı.
15: Hoş geldiniz.
16: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Kupayı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne götüren Sarı Kırmızılıları tebrik eden Erdoğan 26. şampiyonluğu kutladı.
17: 2025-2020

0: Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık. Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece sahada kazanan değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik.
1: Bizim için de şampiyonluk ve sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Tekrar inşallah yine buraya geliriz sizi görmeye.
2: Takımdaki milli futbolcular adına söz alan Kaan Ayhan, Cumhurbaşkanını Dünya Kupası'na davet etti.
3: Milli futbolcular olarak Dünya Şampiyonası'nda bir başarıya imza atıp biz de sizi inşallah Amerika'ya bekleriz, davet ederiz. Orada da görüşmek inşallah nasip olur.
2: Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Galatasaraylı yöneticiler de katıldı. Sarı Kırmızılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı forma hediye etti.
4: Futbol dünyasını şaşırtan dedikodu adım adım gerçeğe dönüşüyor. Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörlüğüne 13 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
2: Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 63 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki günlerde imza için Madrid'e gidecek. Kupasız tamamladığı Fenerbahçe serüveninden sonra Benfica'da da namalup 3. olan Mourinho, Portekiz evini Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadı. Son 2 görevinde hedefe ulaşamamasına rağmen Real Madrid'in onu kapısını çalması ise futbol kamuoyunu şaşırttı. İspanyol basını Başkan Florentino Perez'in kadrodaki yıldızların ego yönetimi konusunda Mourinho'ya güvendiğini iddia ediyor. Eflatun Beyazların imzası için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği Portekizli, Real Madrid'de güçlü bir mirasa sahip. 2010 ve 2013 yılları arasında çalıştırdığı İspanyol ekibinde 3 kupa kazanan Mourinho, 2011-2012 sezonunda 121 gol ve 100 puanla kazanılan şampiyonlukta gol ve puan rekoru kırmıştı. Eski teknik direktörüyle yeniden anlaşan Real Madrid, sezonun son maçına cumartesi günü Athletic Bilbao karşısında çıkacak.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy. İyi karar.
4: Bayram şıklığı kirliğe yakışır. Klasik

0: Hasret. Cığlıdasın, rahatsın.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
2: Büyük rahatlık. Paytr.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatı.

0: teminatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. Nisan ayında Manisa Akhisar'da bir zeytin çalıştayı oldu. Kültür Bakanlığı tarafından düzenlendi. Çünkü Türkiye'deki zeytin ve zeytincilik kültürü UNESCO korunması gerekli somut olmayan kültürel miras listesine girmişti. Evet, orada bir paneldeydik. Şef olarak da benimle aynı panelde kendi zeytinyağını yetiştiren, menüsüne zeytinyağı menüsü koyan ve aynı zamanda zeytinlik içinde bir lokantası olan Şef Osman Sezener vardı. Osman Sezener yurt dışında da Türk mutfağının tanıtımı için etkinlikler yapıyor. Nitekim çok yakın bir zaman önce Amerika'da Boston'da bir Türk mutfağı günü yaptı. Ben de sordum orada ne yağ geldi önüne diye, zeytinyağı bulabildin mi diye. Hayır, yanımızda ne götürdüysek onunla yetinmek zorunda kaldık. Amerika'da sadece canola yağı konuşuluyor ya da rapeseed oil diyorlar, canola oil da denilebiliyor. Normalde zeytinyağını tanımıyorlar, bilmiyorlar diye. Evet, bu şimdi benim aklıma yeni bir konu getirdi. O da bitki bazlı yağlar ama zeytinyağı olmayan. Şimdi düşünürsek Anadolu bu konuda son derece zengin. Bir kere her şeyden önce bütün Orta Anadolu'da haşhaş yağı var. Her zaman olmuş, tarih boyunca olmuş. Haşhaş yağının detaylarına gireceğiz. Ama gene geçen gün Antalya'da Food Fest Antalya için oradaydım. Bir zamanlar Antalya'da yaptığımız çalışmalar aklıma geldi. O çalışmalarda Antalya Kent Müzesi için yapılmıştı. Onun bir gastronomi bölümü olacaktı ama hiçbir zaman gerçekleşmedi. Fakat o zaman sözlü tarih çalışmaları yapmıştık ve yaşlılardan şöyle bilgiler gelmişti. İşte bakkala gittiğimizde iki teneke yağ olurdu. Biri zeytinyağı, biri susam yağı diye. Evet, özellikle güneyde susam çok yetişir. Türkiye'nin susamı bambaşkadır. Ve susam yağı eskiden Arap kadayıfı veya taş kadayıfı vardır. İşte onun kızartılmasında çok kullanılırmış. Anadolu'da eskiden bezirhaneler de var. Bezirhaneler tohum yağı çıkaran yağ işlikleri. Şimdi bu o kadar geniş bir konu ki bitki bazlı olan yağlar konusunda son derece geniş bir coğrafyaya sahibiz. Bir zamanlar belki hatırlarsınız, artık pek göremiyorum piyasada ama yer fıstığı yağı da vardı. Evet, yer fıstığı yağı Türkiye'de üretiliyor ama daha çok Asya ülkelerine satılıyor. Çünkü onların mutfağında çok var. Gene bir aralar raflarda çok fazla yer alan fındık yağı vardı ama eskisi kadar yok. Fakat bir de bakarsak tabii ki ayçiçeği yağı var. Ayçiçeği yağı ve mısır özü yağı. Bunlar da aslında üretimi sonradan gelişmiş yağlar. Ama bugün zeytinyağı yerine de kullanılabiliyor. Mutfağımıza tamamen hakim olmuş durumda. Hem kızartmada hem pişirmede. Şimdi bunların da hepsinin bir geçmişi var. Evet, bu hafta hepsini tek tek ele alacağız. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. NTV Radyo.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Hopa Artvin yolunun 38-45. kilometrelerinde ve Aydın Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Lübnan asıllı Amerikalı akademisyen, yazar, profesör Favaz Gerges'in Hata Asıl Neredeydi isimli çalışması Timaş yayınlarından çıktı. Sinan Çakır'ın Türkçe'ye çevirdiği kitabın alt başlığı Orta Doğu'da Demokrasi Neden Başarısız Oldu. Favaz Gerges 1958 Beyrut doğumlu. Lübnan İç Savaşı sırasında ailesiyle birlikte önce Suriye'ye, oradan da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Favaz Gerges, London School of Economics mezunu, doktorasını Oxford Üniversitesi'nde tamamladı. Oxford, Harvard, Columbia ve Princeton gibi dünyanın en önemli üniversitelerinde çalıştı. Halen Londra Ekonomik ve Politik Bilimler Okulu'nda Orta Doğu Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Profesörü olarak görev yapmakta. El-Kaide üzerine çalışmaları ile bilinen Yerges'in Türkçe'de 3 kitabı daha var. Bunlar IŞİD Tarihi, Büyük İhanet, Orta Doğu'da Özgürlük, Demokrasi Mücadelesi ve editörlüğünü üstlendiği Yeni Orta Doğu, Arap Dünyasında Protesto ve Devrim. 1940'ların sonu ve 1950'lerin başında Avrupalı emperyalist devletler Orta Doğu'dan çekildi. Çekildi derken yanlış anlaşılmasın. Fiili varlıkları sona erdi ve fakat elbette bölge üzerindeki kontrollerini muhtelif politik oyunlarla sürdürmeye devam ettiler. Bununla birlikte söz konusu dönemde bölge halklarında bağımsızlaşma, demokratikleşme ve daha iyi bir gelecek kurma umutları yükseldi. Üstelik İran Başbakanı Muhammed Musaddık ve Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdülnasır gibi toplumsal ve ekonomik gelişmeyi önemseyen liderler de halkın sempatisini kazanmıştı. Ancak bu iyimser hava fazla uzun sürmedi ve bölge otoriterlik, süper güçlerin rekabeti ve vekalet savaşlarının tuzağına düştü. İşte Profesör Favaz Gerges'in sorusu da bu. Tarihi bir fırsat yakalanmışken yanlış giden neydi? 1950'lere geldiğimizde İran petrollerini millileştirerek halkının refahını yükseltmek isteyen Musaddık ve aslında İran'ın ilk demokratik hükümeti 1953'te CIA destekli bir darbeyle devrildi. Bu komployu Arap dünyasının o dönemdeki en dikkat çekici lideri Nasır'ın şeytanlaştırılmasına dönük Amerikan kara propagandasını takip etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin komünizmle mücadele etiketiyle meşrulaştırmaya çalıştığı bu müdahalelerinin arkasında sonraki yıllarda ve bugün bilhassa tanık olduğumuz üzere Orta Doğu'yu küresel sermaye ve finans piyasalarına katma arzusu vardı. Emperyalist siyasetin bölgeye ödettiği bedel ise ciddi can kayıpları, israf edilen insani ve iktisadi kaynaklar, kesintisiz krizler ve 10 yıllar boyunca demokratik yönetimden uzak kalmak oldu. Profesör Favaz Gerges, Hata Asıl Neredeydi isimli çalışmasında, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güç odaklarının Orta Doğu'daki monarşileri ve otokratları desteklemek yerine bağımsız liderleri ve halklarını teşvik etmiş olmaları, hatta sadece engellememeleri durumunda Orta Doğu tarihinin nasıl farklı olabileceğini ele alıyor. Tabii bu yaklaşım birçoklarınca fazlasıyla iyi niyetli bir varsayım olarak görülebilir. Lakin Favaz Gerges'in asıl argümanı, Orta Doğu'da demokratik kurumların işlerlik kazanamamasını büyük ölçüde bölgenin toplumsal ve kültürel özelliklerine bağlayan Bernard Lewis'in tezlerinin ne kadar batılı ve üstten bakan bir anlayışın ürünü olduğunu göstermek. İskoç yazar John Burnside'ın 2024 Corin ödülünü kazanan Babam Hakkında Bir Yalan isimli romanı Sel Yayıncılık'tan yeni bir baskı yaptı. Romanı dilimize Özlem Yüksel çevirmiş. John Burnside 1955 doğumlu, Cambridge Üniversitesi'nde Avrupa felsefesi ve edebiyatı alanında eğitim aldı. İlk şiir kitabı 1988'de yayımlandı. 10 yıl boyunca yazılımcı olarak çalıştıktan sonra 1994'te tüm zamanını yazarlığa ayırmaya karar verdi. Şiir, öykü ve roman türünde çok sayıda esere imza atan Burnside birçok ödül sahibi. The New Statesman, The London Review of Books ve The Guardian gibi yayın organlarında makaleleri yayımlanan Burnside'ın Türkçedeki kitapları Şeytanın Ayak İzleri ve Kutup Dairesi'nde Bir Ev. Babam Hakkında Bir Yalana gelirsek, roman İskoçya'nın puslu endüstri kasabalarında geçen sert bir çocukluk hikayesi. Babasının yalanlarla, yoksullukla ve alkolizmle kuşatılmış dünyasından çıkıp kendi hakikatini kurmaya çalışan Burnside, modern edebiyatın en sarsıcı baba-oğul hesaplaşmalarından birini anlatıyor romanında. Ve geriye şu soru kalıyor: bizi var eden ailemizden yüklendiğimiz miras mıdır, yoksa buna karşı verdiğimiz savaş mı? Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat.

0: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Allianz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: NTV Radyo.
12: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
13: Reklam. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
14: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
15: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
16: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
15: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
17: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
18: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Son günlerde birçok kentte yine hortum, dolu ve şiddetli yağış etkili oldu. Son 10 yıldır iklimimiz değişiyor. Kış yağışlarımızda ve özellikle batıda kar yağışında azalma yaşanırken, bahar ve yaz aylarında görülen bu şiddetli yağışlardaysa belirgin artış var. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi restoranda pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. 17 yaşındaki Metin Ö, husumetli olduğu Sabri ve Samet Pan kardeşlerin işlettiği restorana pompalı tüfekle saldırıda bulundu. Saldırıda iş yeri sahibi Sabri Pan, çalışan Ahmet Can ve 2 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birinin restoranın yakınlarında hayvan otlattığı ortaya çıktı. Kaçan saldırgan aranıyor. Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ek ifade vermişti. İfadesinde neler söylediği ortaya çıktı. Şimdi ayrıntıları almak için bir bağlantı yapacağız. NTV muhabiri İlkay Dikici aktarıyor.
2: Ek ifadesinde daha önce verdiğim etkin pişmanlık ifadelerinin tamamen tekrar ettiğini belirtti ve kelimesi kelimesine doğru şeklinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade verdi. Geçtiğimiz günlerde de bir yine ek ifade vermişti. Bu ek ifadesinde de Özkan Yalın CHP kurultay sürecinde özellikle İzmir'de özgür özelliğine çalışma yürüttüklerini ve bazı il ve belediye yöneticilerinin delegelerle görüşmelerini engellemeye çalıştığını iddia etti. Yine vermiş olduğu ek ifadesinde Gaziantep ve Kahramanmaraş delegeleriyle ilgili süreçleri daha önce ayrıntılı bir şekilde anlattığını belirtti. Özkan Yalın ifadesinin sonrasında basında çıkan bazı haberlerin yanlış olduğunu belirtti. Basına yansıyan bazı kişi ve tariflerin yanlış aktarıldığını söyledi. Yine basın açıklaması yapacağı ve şikayeti olacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Yine Özkan Yalım'ın vermiş olduğu ilk ifadesindeki en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de şu: bir kadın delegenin çocukların İstanbul'daki belediyelerde işe alınması karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini söylediğini iddia etti. Ve Yalım bu ifadelerinin tamamında telefon kayıtlarının incelenmesini talep etti. Savcılığın telefonunu incelemesiyle birlikte vermiş olduğu ifadelerin gerçekliğinin ortaya çıkacağını belirtti. İfadesinin ardından ise avukatları Özkan Yalım'ın serbest bırakılmasını ya da adli kontrol uygulanmasını talep etti.
1: NTV muhabiri İlkay Dikici aktardı. İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumud filosunu ele geçirmek için Akdeniz'de uluslararası sularda saldırı başlattı. İlk olarak Kıbrıs'ın batısında ilerleyen filoda bulunan teknelerin yakınında iki savaş gemisi görüldü. Filodaki 23 tekneyle irtibat koptu. İsrail askerleri 17 tekneyi alıkoydu. İsrail basını alıkonulan yaklaşık 100 aktivistin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceğini, oradan da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceklerini söyledi. İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu aktivistler arasında 28 Türk de var. Bazı teknelerse yollarını değiştirerek Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Küresel Sumud filosundan yapılan bilgilendirmeye göre 52 teknede toplam 426 aktivist yer alıyor. İsrail'in müdahale ettiği gemide yer alan Türk vatandaşı aktivist Şuayb Ordu o anlarda neler yaşandığını anlattı.
3: Kıbrıs'ın doğusu tarafından, yani İsrail tarafından Akdeniz'in doğusundan yakınında bulunan gemilerimize müdahaleler başladı. Birkaç saat önce fotoğraflar geldi. Daha önce bizi Yunanistan'da kaçıran Naşut gemisinin fotoğrafı geldi veya onun birebir benzeri olması lazım. Çünkü baktığımda Yunanistan'da bizi kaçırdıkları hapishane gemisine çok benziyor. Onun haricinde Zodyaklar orada, içleri asker dolu, fotoğraflar, videolar var. Gemilerimizin yakınında duruyorlardı fakat henüz interception başlamamıştı. Fakat birkaç dakika önce bir iki gemimizin gittiği haberini aldık veya direkt baskına geçtikleri haberini aldık. Bu sefer stratejimizi değiştirdik. Filo, daha önce bildiğiniz gibi filo birbirine yakın ilerlediği süreçte baskına uğradığında İsrail'in aslında işi çok kolaydı. Zodyaklarla bir arada geliyorlardı. Yakın mesafeden içine doldurabildikleri kadar askeri doldurup işte bir gemiye 5-10 tane asker bırakıp diğer gemiye geçiyorlardı ve çok işleri kolaydı. Fakat şu anki stratejimiz biliyorsunuz biz 100 gemiye çıkıp 100 gemiyle ablukayı kırmaya çalışıyorduk. Yunanistan'da baskına uğradık, ciddi anlamda bu zarar gördük ve Yıprandık filo aslında 50 gemiye 50 küsür gemiye düştü. 60 geminin altına düştü. Fakat aslında bir önceki filodan halen büyük durumdayız. Şunu fark ettik. İyi bir stratejiyle biz aslında Gazze'ye ablukayı kırabiliriz. Aslında yaptığımız her şey de legal bu durumda. Biliyorsunuz İsrail bu zamana kadar hep orange zone argümanını kullandı. Dedi ki ben bir abluka kuruyorum buraya ve bu alana giremezsiniz dedi. Fakat ilk defa bu alanın dışarısında bir saldırı gerçekleştiriyor. İnsanları kaçırıyor, taciz ediyor. Şu anda da olan bu Yunanistan'da bizi kaçırırsa İtalya Yunanistan arasında şu anda da daha orange zone'a girmeden müdahaleye başladı. Hatta ilk defa gündüz müdahalesi gerçekleşiyor. 50 gemiyi bile durduracak kapasitesi yok. Eğer biz sağlam bir strateji yaparsak şu an gemilerimiz dağıldı birbirleriyle aralarındaki mesafeyi ciddi anlamda açtılar. Gazze'ye birbirlerine yakın olmadan ilerliyorlar. Bizim gemilerimiz dağılmaya başladığı anda bunu fark ettiler. Eğer gemiler birbirlerinden ayrı hareket ederlerse daha önce olduğu gibi zodyaklarla bizi toplama, durdurma, engelleme şansları çok düşecek.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Almanya'da mevkidaşı Johan Vadepul ile bir araya geldi. Bakanlar görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan Amerika ve İran arasındaki müzakerelere değindi. Sorunlar diyalogla çözülmeli dedi.
4: Biz özellikle yürüyen İran-Amerika görüşmeleri Pakistan aracılığında bu konuda iyimser olmak istiyoruz. Bunun zemini de nedenleri de mevcut. İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler. Her ikisi de farklı sebepleri olmakla birlikte. Her iki tarafın da uygun arabuluculuk yöntemleriyle gerekli çabayı ortaya koydukları zaman bir orta yolda buluşmaması için hiçbir sebep olmadığına açıkçası inanıyoruz. Aslında uluslararası toplumun Avrupa başta olmak üzere ortaya koyduğu birleşik tutum savaşın bir an önce durması, boğazın açılması, serbest ticaretin başlaması, enerji güvenliğine ve dünya piyasalarına oluşan tehdidin ortadan kalkması ki gıdaları da biliyorsunuz gübre ürünlerinden dolayı etkilemekte. Ve tekrar eski sisteme dönülmesi. Bu konuda uluslararası kamuoyu neredeyse ittifak etmiş durumda. İsrail saldırgan politikalarının son örneği olarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla uluslararası sularda seyreden küresel Sumut filosuna müdahalede bulundu. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gemilerde yaklaşık 40 ülkeden katılımcılar bulunmaktaydı. Bu ülkelerle temas halindeyiz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz.
0: NTV Radyo.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği plaket töreninde konuştu. Ekonomiye dair şu mesajları verdi.
5: Türkiye'yi her alanda bir üst lige bizler taşıdık. Ekonomimizi sağlam bir yapıya kavuşturduk. Tüm bunları söylerken elbette her şeyin günlük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaşlarımız hem de reel sektör üzerinde oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor, almaya da devam edecektir. Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığı ile karşı karşıyayız. Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine, kesesine, kazancına el uzatmaktadır. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
1: Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, üniversite diplomasının iptaline istinaf mahkemesine itiraz etmişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi iddiaların kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmedip itirazı geri çevirdi. Daire, kararın tebliğinin ardından 30 gün içinde Danıştay'a temiz yolunun açık olduğunu belirtti. Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti.
6: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
7: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
8: İyiyim baba.
6: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: NTV Radyo. Eve dönerken. Reklam.
9: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Homtex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Homtex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar homtex.com.tr'de.

0: varan vergi avantajı sağlayın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yanhak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Kahve makinesi deyince Vatan.
10: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
14: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Reklam.

0: Osmanlı'nın son döneminde kadınların sanat eğitiminde açılan yeni bir sayfa olan İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni, Mihri Hanım'ın öncü rolünü ve bu okuldan yetişen sanatçıları öğreniyoruz. Anlatan sanat tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu.
1: Aslında resim dersleri Osmanlı'da ilk olarak askeri okullarda başlıyor. Bir ihtiyaçtan doğuyor bu. Artık Osmanlı gerileme dönemine girdiğini kabul ediyor ve Batı'yı teknik anlamda yakalama arzusu güdüyor. Bir teknik ihtiyaç olarak bizim modernleşmemiz başlıyor. Resim dersleri de askeri okulların müfredatına, işte top dökebilmek, harita okuyabilmek, mesafelendirebilmek, daha sonra Darüşşafaka Lisesi mevzuatına da telgraf direklerini ayarlayabilmek. Yani tamamen teknik bir amaçla resim dersleri başlıyor. Bunlar perspektife dayalı, fotoğraftan veya kartpostallardan büyütülerek çalışılan resimler. İlk örnekler bunlar. Ama bu arada sarayın bir ilgisi var. Sarayda oluşmaya başlayan bir resim koleksiyonuyla paralel olarak sanat eğitiminin kurumsallaşması gündeme geliyor ve tabii hepimizin bildiği gibi Osman Hamdi Bey'in öncülüğünde Sanayi Nefise Mektebi kuruluyor. İlk sanat okulumuz olarak Sanayi Nefise Mektebi'nden bahsedebiliriz. Şimdi gene modernleşmenin dinamiklerine bağlı olarak aslında Osmanlı'da kadının süre gelen koşulları, var olan koşulları modernleşmenin gereksinimlerini karşılamıyor. Bunun için de kadının modernleşmesi yolundaki adımlar hızlandırılmak durumunda kalıyor. Bunların başında da tabii ki eğitim geliyor. Topyekün bir eğitim reformu aslında Osmanlı'nın son dönemlerinde başlıyor. Kadına ve erkeğe yönelik, yani eğitim en baştan, sil baştan ele alınıyor ve bu sırada kadının eğitimi de gündeme geliyor. Peş peşe işte önce ortaokul, sonra öğretmen okulları, işte ondan sonra liseler gibi peş peşe kadınların bir sonraki aşama eğitimi almaları anlamında o okullara girme hakları kazanıyorlar. Ve derken üniversite bunun bir son aşaması olarak başlıyor. 1912'de İnaz Darülfünun'u, yani İstanbul Üniversitesi'nin kızlar için olan kısmı açılıyor. Bunu takiben 1914'te de İnaz Sanayi Nefise Mektebi kuruluyor. 13 Ekim 1914'te Beyazıt'ta bir konakta eğitime başlıyor. İlk müdürü Halide Edip'in eşi matematikçi Salih Zeki. Bu sırada Mihri Hanım Fransa'da. Mihri Hanım'la bir dış işlerinin davetinde karşılaşan diyeyim, dönemin Marif Nazırı Cavit Bey, Mihri Hanım'ı bu okula davet ediyor. Ve Mihri Hanım gelir gelmez kısa bir süre sonra geliyor, okulun müdüresi oluyor ve atölye öğretmeni oluyor. İlk öğrenciler tabii ki bürokrat çevresinden, saray çevresinden ve hatta Sanayi Nefise Mektebi'nde, işte Bahriye Mektebi'nde hoca olan ressamların kızları. Ama hiç fena bir sayı değil, 35 öğrenci var ilk başta. İlk kaydolan 35 kişiyi biliyoruz. Özel güzel bir eğitim alıyorlar. Mihri Hanım bu kızların kimseye benzememesine, kendi üsluplarını bulmalarına özen gösteriyor ve bu şekilde yönlendiriyor. Kendi resimlerini pek göstermeyerek etki altında kalmamaları için. Şunun altını özellikle çizmek gerekir. 1914'te İnaz Sanayi Nefise Mektebi kurulduğunda Avrupa için bile çok erken bir adım. Yani Fransa'da Kızlar Güzel Sanatlar Okulu'na kabul edilmiyorlar bu tarihlerde. Sadece bir özel akademi var. Mesela Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nin ilk kadın öğrencileri arasında Hale Asaf yer alıyor. Berlin Güzel Sanatlar Akademisi'nin kızları kabul etmeye başladığı tarih 1918'in sonları. 19'da da Hale Asaf öğrenci oluyor. Dolayısıyla 1914 gerçekten çok erken bir tarih. Bu erken atılan adımın da aslında faydalarını döneminde de anlaşılıyor ama çok daha sonra hissediyor olacağız. Çünkü bugün çağdaş sanatın omurgasını biz hep kadın sanatçıların oluşturduğunu görüyoruz. Yani bu kadına verilen, kadının modernleşmesi yönünde atılan adımlar faydalarını, verimliliğini sonralarda da bize gösteriyor. Mihri Hanım dışında Ali Sami Boyar var ama kızlar pek ondan haz etmiyorlar. Mihri Hanım 1918-19 yıllarında 1,5-2 yıllığına İtalya'ya gidiyor. Onun İtalya'ya gittiği dönemde Feyyaman Duran Mihri Hanım'ın atölyesini devralıyor. İhsan Özsoy heykel derslerini veriyor. Hem Sanayi Nefise'de hem İnaz Sanayi Nefise Mektebi'nde. İlk öğrenciler arasında Ömer Adil'in kızı var. Bülent Ecevit'in annesi Nazlı Ecevit var. Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım var. Belkıs Mustafa var. Sabiha Bengütaş var. Aynı zamanda o ilk kadın heykeltıraşımız. İhsan Özsoy onu çok yetenekli bularak heykel eğitimine ağırlık vermiş durumda. Ki Sabiha Bengütaş Taksim Cumhuriyet Abidesi'nde Kanonika'ya birlikte çalışmıştır. Melek Celal Sofu var. Harika Lifij var. Efruz Cemil, Cemil'in kızı. Karikatürist Cemil'in kızı. İlk sanatçılar bunlar diyebiliriz.
2: Herkese sanat. Sanat tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu, Osmanlı'nın son dönemlerinde kadınlara sanat eğitiminin nasıl verilmeye başlandığını İnaz Sanayi Nefise Mektebi üzerinden anlatıyor.
1: ...1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte aslında kağıt üstünde İnaz Sanayi Nefise Mektebi kapanacak. Kağıt üstünde diyorum çünkü bir Kurtuluş Savaşı'ndan çıkılmış. Kurtuluş Savaşı döneminde büyük binalar, okul binaları, Sanayi Nefise Mektebi'nin bulunduğu Şarkeserleri Müzesi aynı şekilde mühimmat deposu olarak, hastane olarak kullanılmış. Dolayısıyla mekanlar çok dağılmış. Kimi binada işte böyle Beyazıt çevresinde, Sultanahmet çevresinde çeşitli konaklarda savaş döneminde okul eğitimine devam etmiş. 23 sonrasında kimi binalarda kızlar erkekler bir arada, kimi binalarda eskiden olduğu gibi ayrı ayrı, çünkü mekan sıkıntısı çözülememiş hemen. Fiili olarak pratikte 26 yılında Namık İsmail'in müdürlüğü döneminde Fındıklı'daki Meclis-i Mebusan binasına taşınılmasıyla birlikte kızlar ve erkekler hep birlikte eğitim görmeye başlıyorlar. Ama dediğim gibi kağıt üstünde 1923 yılında İnaz Sanayi Nefise Mektebi sonlanıyor. Şimdi o dönemde sergi etkinliği çok az. 1916 yılı itibariyle yaz aylarında Galatasaray Lisesi'nin resim dershanesinde düzenlenen Galatasaray sergileri var. Kızlar bu sergilere de katılıyor. Bir de Mihri Hanım bir dernek kuruyor. İnaz Sanayi Nefise Mektebi Cemiyeti adı altında. Bomonti'deki evinde, adresi Bomonti'deki evi Mihri Hanım'ın, bu derneğin adresi. Bu dernekte bir sergi düzenlediğini biliyoruz. 17 yılında düzenliyor. İkincisini sanıyorum düzenleyemiyor çünkü İtalya'ya gittiği dönem oluyor ama bunun akabinde de kızlar Galatasaray sergilerine katılıyorlar. Mesela bir Nevzat Hanım var. Yakın zamanda keşfettiğimiz bir Nevzat Hanım. Nevzat Hanım çok üretken bir kadın. Nevzat Hanım'ın portreleri mesela Ahmet Haşim'in dikkatini çekiyor ve Ahmet Haşim Nevzat Hanım'ın portreleri üzerine yazılar yayınlıyor. Neler üretiliyor bu dönemde? Dönemsel olarak erkekler tarafıyla karşılaştırdığımızda 1914 kuşağı sanatçılarıyla aynı döneme tekabül ediyor. 1914 kuşağı sanatçıları neler yapıyorlardı? Sayfiye kültürünün gelişimine paralel olarak adalar, Boğaziçi manzaraları, bir sayfiye kültürünün gelişimini gösteren aslında manzaralar, nüler, portreler, natürmortlar. Kızlar da aynı konularda eser veriyorlar. Portreler biraz daha ağırlıklı gibi ama hiçbirinin birbirine benzemediğini biz görüyoruz. Dolayısıyla hemen hepsi, Bedia Güleryüz var mesela öğrenciler arasında, Mehmet Güleryüz'ün halası. Bedia Güleryüz'ün mesela o zaman da Türkiye'de çok da olmayan bir Alman dışa vurumculuğuna yakın bir fırçaya sahip olduğunu görüyoruz. Mihri Hanım'ın son derece gerçekçi, hatta sadece yüzle ilgilenip bir portre yaptığında, yüzle ilgilenip yüzün dışında kalan hatlara önem vermediği serbest resimler yaptığını biliyoruz. İşte Sabiha Bengütaş'ın Art Deco tarzında büstler gerçekleştirdiğini biliyoruz. Sabiha Bozcalı'nın ilk kadın illüstratörümüzdür o da. Resimlerinin daha sonra Almanya'da yaşayacak Almanya'da illüstrasyon konusunda çok büyük başarı kazandığını ve oradaki iki önemli yayın eviyle çalışıp 1930'lu 40'lı yıllarda hangi kitap basılıyorsa onun illüstrasyonunda Sabiha Bozcalı'nın imzasını görüyoruz. Yani son derece başarılı oluyor bu kızlar aslında. Tabii İnaz Sanayi Nefise Mektebi'yle Mihri Hanım özdeşleşmiştir. Mihri Hanım'ın portreleri değerlidir ama ben dinleyenlerin kolay erişebileceği bir başka şeyden, resimden bahsedeyim. Mihri Hanım İtalya'ya gittikten sonra okulun müdürlüğünü yapan Ömer Adil Bey. Ömer Adil Bey'in kızı da bu okulda öğrenciydi. Mihri Hanım bu okulda çok fazla sorunla yüzleşmişti. Şimdi kızlar eğitim alıyor ama model olacak mı? Olacaksa çıplak olma problemi nasıl çözülecek, erkek model olabilecek mi gibi, bütün bunları açık havada resim yasağını aşabilecek mi gibi bütün bu problemleri çözmüştü kıvrak zekasıyla. Ve Ömer Adil'i aslında Ömer Adil Bey sorunsuz bir inat sanayi nefise mektebi bırakmıştı. Şimdi bir resim var Ömer Adil Bey'e ait, 1923 tarihli Kızlar Atölyesi resmi. O atölye resmine baktığımızda kızları çalışırken görüyoruz bu atölyede. Atölyenin duvarlarına asılı resimler görüyoruz. Dolapların üzerinde çeşitli torslar, heykeller görüyoruz. Kızların çalışma malzemeleri. Ve burada görüyoruz ki aslında kızlar tüm konularda çalışmışlar. Artık o yasakların hepsi kalkmış veya aşılmış. Dolayısıyla o dönemin okulu nasıldı, kızlar atölyesi nasıldı dinleyicilerimiz görmek isterlerse bakacakları adres o. Ömer Adil Kızlar Atölyesi resmi, belge niteliğinde bir resim. Aslında çoğu insan bilmediği için, bilgisi az olduğu için kaçıyor bu konudan. Ama resim görmek, bir sanat eserini izlemek zaten başlı başına bilgiyi edinmek demek. Yani bir sergiye gittiğinde insan önce anlamayabilir ama zamanla resimlere baktıkça, sanat eserleriyle vakit geçirdikçe onlar hakkında bilgi sahibi olur ve keyif almaya başlar. Onun için bilmiyor olmaktan korkmamak lazım diye düşünüyorum.
2: Osmanlı'nın son döneminde kadınların sanat eğitiminde açılan yeni bir sayfa olan İnaz Sanayi Nefise Mektebi'ni, Mihri Hanım'ın öncü rolünü ve bu okuldan yetişen sanatçıları sanat tarihçisi Profesör Doktor Burcu Pelvanoğlu anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: NTV Radyo. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
1: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
0: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
2: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
0: Masallardan romanlara.
3: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım. Çocuk

0: Pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok elverişli bir şehirdir.
0: Baledi.
2: Ben balet hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaktır devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: A milli takımın Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella 35 futbolcuyu kampa davet etti. İtalyan teknik adam kampta deneyeceği bu oyunculardan seçeceği ana kadroyu ilerleyen haftalarda açıklayacak. Türkiye Haziran ayında Kuzey Makedonya ve Venezuela'ya karşı oynayacağı maçların ardından 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını tamamlayacak. Milliler ilk maçına 14 Haziran'da Avustralya karşısında çıkacak. Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen Yalçın görevinden ayrıldı. Ligin dördüncü haftasında Ole Gunnar Solskjaer'in yerine Sergen Yalçın'ı göreve getiren Beşiktaş sezonu Galatasaray'ın 17 puan gerisinde dördüncü basamakta tamamladı. Siyah beyazlılar Türkiye Kupası'nda da evinde Konyaspor'a yenilerek yarı finalde elendi. Sergen Yalçın Beşiktaş'taki iki

0: Onabahçe Çalışma Ofisi'ne götüren sarı kırmızılıları tebrik eden Erdoğan, 26. şampiyonluğu kutladı.
1: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Kuşkusuz hiçbir başarı tesadüf ve tevafukların eseri değildir.
0: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.
2: Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık. Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece sahada kazanan değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik.
3: Bizim için de şampiyonluk ve sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Tekrar inşallah yine buraya geliriz sizi görmeye.
0: Takımdaki milli futbolcular adına söz alan Kaan Ayhan, Cumhurbaşkanını Dünya Kupası'na davet etti.
4: Milli futbolcular olarak Dünya Şampiyonası'nda bir başarıya imza atıp biz de sizi inşallah Amerika'ya bekleriz, davet ederiz. Orada da görüşmek inşallah nasip olur.
0: Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Galatasaraylı yöneticiler de katıldı. Sarı Kırmızılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı forma hediye etti.
5: Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Kapanış gününde Kayserispor ve Fatih Karagümrük'ten sonra küme düşen son takım Antalyaspor oldu.
6: Antalyaspor Trendyol Süper Lig'e veda etti. Akdeniz ekibi 34. hafta maçında Kocaelispor'u 1-0 yense de bu galibiyet ligde kalmak için yeterli olmadı. Kırmızı beyazlılar 11 yıl aradan sonra 1. ligde mücadele edecek. Eyüpspor büyük heyecanla sahne olan maçta Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuç Eflatun Sarılıları ligde tuttu. Eyüpspor Kadıköy'de 2-0 öne geçse de Fenerbahçe 3-2'lik üstünlük kurmayı başardı. 87'de Talha Ülvan skoru 3-3'e getirdi. Eyüpspor bu beraberlikle sezon Antalyaspor'un 1 puan önünde 15. sırada tamamladı. Gençler Birliği ve Kasımpaşa'da aldıkları sonuçlarla ligde kalmayı başardı. Başkent ekibi kümede kalmak için galip gelmesi gereken maçta Trabzonspor'u 3-0 yendi. 1 puanın yeterli olacağı Kasımpaşa'da şampiyon Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. 34. hafta maçlarıyla birlikte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi. Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunu ilan ettiği sezonda Fenerbahçe 2., Trabzonspor 3., Beşiktaş 4., Başakşehir 5., Göztepe 6., Samsunspor 7., Rizespor 8., Konyaspor 9., Kocaelispor 10., Alanyaspor 11., Gaziantep 12., Kasımpaşa 13., Gençlerbirliği 14., Eyüpspor 15. oldu. Antalyaspor'un yanı sıra Kayserispor ve Fatih Karagümrük küme düştü. Gol krallığında zirveyi 22'şer golle Paul Onuachu ve Eldor Shomurodo paylaştı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos'ta başlayacak.
5: Futbol dünyasını şaşırtan dedikodu adım adım gerçeğe dönüşüyor. Jose Mourinho, Real Madrid teknik direktörlüğüne 13 yıl sonra geri dönmeye hazırlanıyor.
0: Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. İspanyol deviyle 2 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan 63 yaşındaki çalıştırıcı önümüzdeki günlerde imza için Madrid'e gidecek. Kupasız tamamladığı Fenerbahçe serüveninden sonra Benfica'da da namalup 3. olan Mourinho, Portekiz devini Şampiyonlar Ligi'ne taşıyamadı. Son iki görevinde hedefe ulaşamamasına rağmen Real Madrid'in onu kapısını çalması ise futbol kamuoyunu şaşırttı. İspanyol basını başkan Florentino Perez'in kadrodaki yıldızların ego yönetimi konusunda Mourinho'ya güvendiğini iddia ediyor. Eflatun Beyazların imzası için Benfica'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği Portekizli, Real Madrid'de güçlü bir mirasa sahip. 2010 ve 2013 yılları arasında çalıştırdığı İspanyol ekibinde 3 kupa kazanan Mourinho, 2011-2012 sezonunda 121 gol ve 100 puanla kazanılan şampiyonlukta gol ve puan rekoru kırmıştı.

0: teknik direktörüyle yeniden anlaşan Real Madrid, sezonun son maçına cumartesi günü Athletic Bilbao karşısında çıkacak.
1: NBA'de sezonun en değerli oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander oldu. Kanadalı oyuncu üst üste ikinci kez büyük ödüle layık görüldü. Geçen yılın şampiyonu Oklahoma City Thunder'ın bu sezonki liderliğinde de büyük rol oynayan Gilgeous-Alexander üst üste ikinci kez MVP seçilen 14. oyuncu oldu. 27 yaşındaki sporcu bu sezon 31 sayı, 6 asist ve 4 rebound ortalamasıyla oynuyor. Zeynep Sönmez'in kortlardaki yükselişi devam ediyor. Türk tenisçi WTA sıralamasında 59. basamağa çıkarak Çağla Büyükakçay'ın rekorunu kırdı. Son katıldığı turnuva Roma Açık'ta ikinci tur oynayan Sönmez, 2016'da 60. olan Çağla Büyükakçay'ı geçerek Türk tenisinde yeni bir rekora imza attı. 24 yaşındaki sporcu sezonun ilk Grand Slam'i Avustralya Açık'ta 3. tur oynamıştı. Zeynep Sönmez'in sıradaki hedefi Fransa Açık. Sezonun 2. Grand Slam'inde ana tablo maçları pazar günü başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberleriniz.

0: NTV Radyo.
1: Ev tekstili sektörünün en önemli buluşması Hometex 19-22 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. 11 salonda 200 bin metrekarelik alanda ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hometex 2026 için online davetiyenizi hemen alın. Sektörün en büyük buluşmasını kaçırmayın. Detaylar Hometex.com.tr'de.
2: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: EDM mali müşavirleri de düşünür, işlerini kolaylaştırır. Mükelleflerini ücretsiz ön muhasebe ve 250 kontrolle başlatır. Tüm faturaları, banka ve POS hareketlerini tüm muhasebe programlarında otomatik olarak işlettirir.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya, işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
14: Ben QNB'ye geçiyorum.
15: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
16: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
15: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
16: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
17: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
18: Doğa Takvimi. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
19: Akrep 430 milyon yıldır varlığını sürdüren bir canlı. Zor şartlara kolayca uyum sağlar, sıfırın altındaki soğukta da çöl sıcağında da yaşar. Denizden karaya çıkan ilk yırtıcı hayvan olan akrep, bugün Grönland ve Antarktika hariç tüm karalarda yaşayabiliyor. Ayrıca suyun içinde 2 tam gün kalabilir ve çok az türü hariç akrepler genel olarak su içmeden yaşayabilir. Akreplerin hikayesinde anne akreple yavruları arasındaki çarpıcı ilişki önemli. bazı akrep türlerinde gebelik süresi 1 yıldan fazla olabiliyor. Ayrıca doğum sancısı ve doğumun kendisi de günlerce sürebilir. Bir seferde en az 34, en fazla 110 yavru doğuran anne akrep yavrularını hemen sırtına alır ve birkaç hafta süreyle hiç yere indirmeden sırtında taşır. Yavrular birkaç hafta sonra kısa süreli olarak aşağı inse de hemen geri dönerler. Dönemeyenler ölür. Anne sırtında birkaç ay daha geçtikten sonra yere inen yavrular yine de annelerinin peşinden ayrılmazlar. Bu da 6 yıl sürer. Son olarak 13 yılda ergin olan akrebin ortalama ömrünün 26 yıl olduğunu ekleyelim.
18: Doğa takvimi.
17: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: NTV Radyo.
0: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
20: Haftaya başlarken hiç şüphesiz piyasalara göz atmakta bir fayda var. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta düzenlenen Çin, Amerika Birleşik Devletleri Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlar aslında piyasa tarafından Amerika lehine yorumlandı. Öyle ya, Çin, İran lehine bir açık tavır ve destek sergilemekten uzak durduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müzakere öncesi çantasında taşıdığı, götürdüğü özellikle ticaret anlaşmaları, uçağından sığır etine, soya fasulyesinden nadir metallere kadar Amerika'nın istediği en azından yola, hal şartına girmiş oldu. 24 Eylül'de Başkan Xi, Washington ziyaretinin acaba davetine icabet edecek mi? Aksi yönde bir gelişme yok. Anlaşılıyor ki o zamana kadar özellikle dünyanın en büyük yüksek cirolu CEO'larını yanında götüren Trump, Çin-ABD ilişkilerini Çin'in de rıza ve desteğiyle ticari planda veya eksende yoğunlaştırmaya, sürdürmeye devam ediyor. Hal böyle olunca geçtiğimiz hafta birdenbire o manipülatif bir işaret fişeği gibi ortaya çıkan gümüşteki yüksek değer kazanımı birdenbire, hani tabiri caizse, gaz kesti. Aman gümüşe dikkat etmek lazım. Gümüş biliyorsunuz finansal literatürde şeytanın metali olarak adlandırılır. Kandırıkçıdır. Birden yükselir, birden çakılır. Dolayısıyla özellikle daha evvelki çılgın altın koşusunda, ki bunun arkasında biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin dış borçlarını iskonto etme manevrası vardı. Gümüş de ona destek olmuştu. Altın fiyatları oldukça göreceli, sakin bir seyir izliyor dünyada. Tabii petrol fiyatlarındaki bir miktar yükseliş daima altını baskılıyor. Özellikle Fed'in de sene sonuna kadar faiz indirimine gitmesi konusundaki beklentiler azaldıkça altının da prospektleri veya nefesi daralıyor. Bunu da bildirmekte veya belirtmekte fayda var. 100 dolarların üstünde zaman zaman seyreden ama 90'lı dolarlara dönmek için fırsat kollayan bir petrol fiyat skalası veya gelişmesini de belirtmek gerekiyor. Tabii Türkiye'de en önemli gündem bayram öncesi. Bayram öncesinde tahmin edileceği üzere nakite dönme ve nakit ihtiyacı özellikle Kurban Bayramı vecibelerini yerine getirmek bakımından ağır basacak. Bu da başta altın olmak üzere finansal varlıklarda aşağı yönlü bir baskılama yarattığı gibi 10 günlük uzun tatilde bekle gör davranışını tercih edenlerin Türk lirası mevduat faiz değerlendirmelerini de ön plana çıkarıyor. Ama bütün bunlardan öte geçtiğimiz hafta özellikle bu Çin-ABD zirvesi gölgesinde kalan bir başka yıl dönümünü veya günü hatırlatarak buradan bir değerlendirme yapalım. 14 Mayıs günü dünyada Çiftçiler Günü olarak kutlanıyor. Dünya Çiftçiler Günü'nü gecikmiş olarak kutlayalım. Çünkü piyasalardaki gelişmeler gelip geçici, konjonktür her daim oynak, zaten işin ruhu bu. Ama çiftçi ve çiftçilik denildiğinde, tarım denildiğinde aslında bir hayatta kalma, beka sorunundan bahsediyoruz. Piyasalarda kazananlar, kaybedenler olur. Ama eğer çiftçiler fonksiyonlarını yerine getirmezler ve bizi tırnak içinde beslemezlerse hayatta kalmak dahi mümkün değil. O bakımdan aslında çiftçilik ve çiftçi sorunları sadece toplumların değil, insanlığın bir ortak sorunu olmak gerekir. Türkiye açısından Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla rakamlara baktığımızda pek de iç açıcı bir tablo karşımıza çıkmıyor. Çünkü 2025 yılında kaydedilen %3.6'lık ekonomik büyümeye karşın tarım sektörünün bırakınız büyümeyi %8.8 oranı kadar küçüldüğü, daralma gösterdiğini önemli vurgulayarak, hatırlatarak başlamak gerekiyor. 2000'li yılların başında çiftçilikle uğraşan nüfusumuzun 44 olan ortalama yaşı sadece 25 yıl içerisinde 59'a yükselmiş. Tarımın geleceği bakımından bu çiftçilerimiz, bu artık orta yaşlı çiftçilerimiz bayrağı kime devredecekler? Herhalde bu bir aile veya yöresel sorun olmanın ötesinde bir milli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de çiftçiler 24 milyon hektara aşan tarım alanlarında yaklaşık 140 milyon ton bitkisel üretimi gerçekleştiriyorlar. Tabii yaşanan doğal afetler ile ağırlaşan ve özellikle Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından tarla market fiyat endeksleri benzeri çalışmalarla tespit edilen çiftçi dostu olmayan tarımsal ürün piyasa mekanizmaları çiftçi üzerindeki geçim koşullarını ve yükünü arttırıyor. Çiftçi kesimi zorlanıyor. Tarım sektörünün ilk çeyrek itibariyle kredi borç tutarının da %40 oranında bir artışla 1,5 trilyon liraya doğru tırmandığı görülüyor. TÜİK tarafından 14 Mayıs'ta aynı Çiftçiler Günü'nde açıklanan güncel tarım ürünleri üretici fiyat endeksi de çiftçiler için üretim maliyet artışının %45'lere ulaştığını ortaya koyuyor. Sürekli artan üretim maliyeti çiftçiyi adeta kıskaç altına alırken Körfez Savaşı'na bağlı mazot ve gübre gibi kalemler üzerinden fiyat ve maliyet artışları da çiftçinin gene bir başka açmazını oluşturuyor. Çiftçinin meselesi veya çiftçilik meseleleri sadece bu kesime ait olarak algılanmamak gerekir. Çiftçi ve çiftçilik sorunları memleketin bekası ve geleceği açısından önemli bir meseledir. Yarın da Gençlik Bayramı dolayısıyla genç ekonomisi ve gençlere değineceğiz. Unutmayalım, çiftçi ve genç söz konusu olduğunda sadece bugünden değil memleketin geleceğinden bahsediyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarından.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
21: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Edirne-İstanbul yolunun 61-63. Kilometrelerinde ve Mersin-Çeşmeli otoyolunun 2-3. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
22: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam. NTV Radyo.
23: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
24: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
25: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım.
7: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: Arvento, Arvento.
26: Mobile Systems.
27: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
28: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 Oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: NTV Radyo.
2: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
1: Reklam.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. Salı günü İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba 5 kentte de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: akşamlar, saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı demek bu. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan birkaç başlığa bakarak bültenimize başlayalım. İsrail yine Sumut filosuna bir saldırı düzenledi. İsrail ordusu ablukayı kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden küresel Sumut filosundaki 100 aktivisti alıkoydu. Filodan gelen açıklamaları, Netanyahu'nun alıkoyulanların akıbetine dair söylediklerini ve Ankara'nın tepkisini anlatacağız birazdan. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teröristli Türkiye sürecinin sağlıklı devamı için yeni bir hamle gerektiği görüşünde. Devlet Bahçeli, Öcalan'a koordinatörlük verilmesi önerisini bugün de yineledi. DEM Parti'den de Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise gündem seçim. Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısını yaptı. Sonrasında da CHP'nin gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı. Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 135 kişi Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin kararla tutuklandılar. Kütahyalı ifadesinde ne dedi? Hesaplarındaki şüpheli para hareketlerine ilişkin sorulara ne yanıt verdi? Bunu da aktaracağız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin Pakistan kaynakları Tahran'ın revize edilmiş yeni teklifinin pazar gecesi Washington'a iletildiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de Pakistan arabuluculuğundaki müzakerelerin devam ettiğini açıklamıştı. Müzakerelerdeki son duruma da bakacağız. NTV'de ana habere başladık. Mersin'in Tarsus ilçesinde bir lokantaya ateş açıldı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralananlar da var. Şimdi ayrıntıları DEHA muhabiri Okan Çalışkan anlatacak telefonla. Bu olaya ilişkin olarak neler biliyoruz Okan Çalışkan?
1: Evet Seda Hanım, iyi yayınlar. Bugün öğlen saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinde sizin de dediğiniz gibi gelen bir ihbarla emniyet ve jandarma ekiplerimiz olay yerine müdahale etti. Ancak ilk belirlemelere göre bir lokantada başladığı iddia edilen bu olayın aslında şahıs tarafından eski eşini yine Mersin'in Çamlıhöyle ilçesinde Darıpınar mahallesinde katletmesiyle başladı. Daha sonra önüne gelen hiçbir husumetlisi olmayan, siz 4 dediniz ama şu an ölü sayısı 6'ya çıktı. 8 tane de yaralı var. Şahsı şu an gün boyu hem havadan hem karadan arama çalışmaları devam ediyor. Mersin Valimiz Sayın Atilla Toros başta olmak üzere tüm il jandarma ekiplerimiz, emniyet müdürlüğü personellerimiz şahsın aranmasına yönelik çalışmaları devam ettiriyor. Ölenlerin içerisinde çok garip, üzücü olaylar, kişiler de var. Mesela hiçbir suçu olmayan 15 yaşındaki bir çoban bu şahıs tarafından katledildi. Yine bir petrol istasyonunda mazot almak için duran Niğde'den gelen tır şoförü katledildi. Ve buna benzer 6 tane maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu an 8 yaralımız var. Tarsus Devlet Hastanesi'nin ve diğer hastanelerin önlerinde yakınlarını kaybedenlerin bir yoğunluğu var. Hem polisimiz hem jandarmamız önlemleri de alıyor. Yani 5 kişiyle hiçbir husumeti olmayan bir şahsın maalesef 6 tane canı hayattan kopardı diyebiliriz. Şu an arama çalışmaları devam ediyor.
0: Okan Çalışkan, eğer doğru anladıysam yalnızca lokantaya bir saldırı düzenlemiyor bu şahıs. Aynı zamanda farklı yerlerde de mi başka kişileri öldürüyor?
1: Evet Seda Hanım. İlk dediğim gibi işte Çamlıhöyle'de eşiyle başlıyor. Ondan sonra güzergahında bir markete, marketin yanında da bir kahvehane var. Orada da bir saldırı gerçekleştiriyor. Oradan çıkıyor, başka bir kırsal bölgemizde bir lokanta var. Orada da saldırıyı gerçekleştiriyor. Güzergahında işte derken az önce söylediğim gibi önüne bir çoban çıkıyor, bir petrol istasyonuna giriyor. Tırcıyı öldürüyor, çobanı öldürüyor. Dediğim gibi yani hiçbir husumetli olmayan.
0: Gözetmeksizin anlaşılan bu katliamı gerçekleştiriyor bu kişi. Tanımadığı kişileri evet. Öldürdüğünü söyleyebiliriz.
1: Tabii ki. Yani öldürdüğü kişilerle, Seda Hanım özür dilerim, öldürdüğü kişilerle biri hariç beşiyle hiçbir husumeti yok, tanımadığı bile söyleniyor. Hatta şöyle 8 yaralı içerisinde hayatı boyunca hiç görmemiş olanlar bile var bu şahıs.
0: O halde yalnızca eşini tanıyordu. Yani eşini öldürdü. Evet. Bir kadın cinayeti ve sonrasında devam eden belki bir cinnet hali mi? Evet, bir katliam. Peki
1: şöyle Seda Hanım, madde kullandığı yönünde de bilgiler geliyor. O yüzden ben bu konuyu da çok şey yapmak istemiyorum. Ama şuurunu kaybetmiş bir şekilde önüne kim geliyorsa ateş açıp böyle ilerliyor. Yani 2 saatte 7-6 tane canı maalesef hayattan koparıyor.
0: Şimdi bu olaylar Tarsus'ta meydana geliyor ve şu ana kadar da bu kişi henüz bulunabilmiş değil, değil mi?
1: Yok tabii efendim. Yani şu saate kadar yakalandığı yönünde herhangi bir bilgi gelmedi. Biz de zaten hem devlet hastanesi önünde bazen jandarmaya gidiyoruz, emniyete gidiyoruz. Bilgileri aldıkça da böyle işte aktarmaya çalışıyoruz ajansa. Şu ana kadar yakalandığı yönünde bir bilgi gelmedi. En önemlisi burada 2 saat önce kentimize gelen Mersin valisi bir açıklama yapar mı diye bekliyoruz. O da şu an ilçe jandarmada olayları sanırım koordine ediyorlar arama yönünde. Sayın valinin açıklamasını bekliyoruz efendim, açıklama yaparsa.
0: Peki, DEHA muhabiri Okan Çalışkan'dan aldık bilgileri. Teşekkürler, çünkü bir güncelleme de yaptı bizim için. DEHA muhabiri Okan Çalışkan ne yazık ki acı haberi verdi. Ölü sayısı arttı. Bir saldırgan var. Önce eşini katlediyor. Akabinde sokağa çıkıp yoldan rastgele ateş açtığını düşünebiliriz. Bir lokantadakiler, dükkanın önündekiler anladığımız kadarıyla. Bir akaryakıt istasyonunda aracına akaryakıt alan bir başka kişi, bir çoban. Rastgele öldürdüğü kişiler, üstelik yaraladığı kişiler de var. Yine DEHA muhabiri hiç daha önce saldırganla karşılaşmayan kişilerin hedef alındığını söyledi. Bu olay Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanıyor ve güvenlik güçleri şu anda bu kişiye ulaşmaya çalışıyor. Tabii kamera kayıtları da incelenecektir. Şu anda yalnızca bir kamera kaydı görüntüsü var aracın içinden ateş etmesiyle ilgili. Ama onun dışında tabii şehirden başka kamera görüntüleri de gelecektir. Güvenlik güçlerinden yapılacak açıklamayı, valilikten yapılacak açıklamayı Mersin Valiliğinden bekliyoruz. Bir an önce bu saldırganın, bu katliamı yapan saldırganın bulunmasını sizlere aktarmayı diliyoruz. Bu haberi takip ediyoruz. Gelişmeleri oldukça paylaşacağız. Şimdi bugünün önemli bir başlığı da Gazze'deki ablukayı kırmayı, insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel somut filosu yeniden hedef alındı bugün İsrail tarafından. Son durumu soracağız. Bunun için NTV muhabiri Melike Şahin'e bağlanalım. Bu son durum nedir filo ile ilgili Melike?
2: Evet Seda Ertür, şu ana dek açıklanan bilgiye göre 30 tekne küresel somut filosundan 30 tekneye baskın düzenlendi, müdahale edildi İsrail ordusu tarafından ve 100 kişinin alıkonulduğuna, 100 aktivistin alıkonulduğuna dair bilgi var ki bu aktivistlerin 43'ünün Türkler olduğunu, Türk aktivistler olduğunu biliyoruz. Küresel somut filosu kriz masası tarafından açıklanan bilgiye göre sabah saatlerinde uluslararası sularda Gazze kıyılarına yaklaşık 250 mil kala İsrail ordusuna bağlı ekipler iki savaş gemisi öncelikle filonun etrafını sardı ve ardından da teknelere müdahale etmeye başladı. Müdahale edilen tekne sayısı zamanla arttı ve 100 aktivistin alıkonulduğu bilgisi paylaşıldı. O aktivistler şu anda İsrail'in bir gemisine götürüldüler. Hapishaneye çevrilmiş bir gemi bu. Oradan da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına transfer edilecekler. Toplamda 54 tekneyle yola çıkmıştı Sumut filosu. Gazze'ye insani yardım götürmek üzere, ablukayı kırmak üzere hareket ediyorlardı. Ancak müdahaleyle karşılaştılar bir kez daha. 40 ülkeden 426 aktivist var toplamda ve 96'sı bu aktivistlerin Türk ve o Türk aktivistlerin 43'ünün şu anda alıkonulan teknelerde olduğunu belirtelim. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun bir görüntüsü paylaşıldı. Bu durumdan hemen sonra alıkonulma ve baskınlardan hemen sonra kendisi kötü niyetli planın engellendiğini söyledi İsrail Başbakanı ve o olayı koordine eden komutanla bir görüşme yaptı ve olağanüstü bir iş olduğunu söyleyerek tebrik etti o ekibi ve Gazze'ye insani yardım götüren ekibi de Sumut filosunu da aslında kötü niyetli bir planın engellenmesi olarak ifade etti. Yeniden hatırlatacak olursak şu ana dek 30 tekne alıkonuldu uluslararası sularda ve 43 Türk aktivistin de bulunduğu 100 aktivist gözaltına alınmış durumda Seda Öğretir.
0: Melike Şahin anlattı. 100 aktivist gözaltında, 43'ü Türk. Şimdi bu duruma Ankara'dan gelen tepkilere bakalım.
3: Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz.
4: Ankara'dan İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in eylemini korsanlık olarak nitelendirdi.
5: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle işbirliği halinde süreç yakından takip edilmektedir.
4: Adalet Bakanı Hakan Gürlek, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesinin uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu söyledi. Gürlek, İsrail'in hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerine örtemeyecektir mesajını paylaştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir dedi.
6: Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumut filosunu selamlıyoruz. Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka aykırı olup hiçbir şekilde kabul edilemez ifadelerini kullandı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla devam edelim. Bahçeli teröristi Türkiye sürecine ilişkin konuştu ve bu sürecin sağlıklı devamı için artık yeni bir hamlenin gerektiği görüşünde kendisi. Bahçeli, Öcalan'a koordinatörlük verilmesi önerisini yineledi.
7: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yeni bir hamle gerekiyor diyerek Öcalan'a statü çıkışını sürdürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır.
7: Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Öcalan'a statünün Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi unsurları kapsamadığını söyledi. Mahkumiyet halinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin katılımıyla bir takip komisyonu, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığı'nda bakanlık ve MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve birlik komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.
8: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün yaptığı faaliyetler raporlanacak, sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu'nda değerlendirilecektir. Atılması gerekli görülen adımlar idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığına, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletilecektir. Gelişmeler belirli periyotlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Tek hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmek, nihayete erdirmektir.
7: Bahçeli, Öcalan'a örgüt mensupları ya da bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini de vurguladı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya statü mesajına nasıl tepkiler var, ona da bakalım.
9: Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim.
4: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü çıkışını bu sözlerle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.
9: Süreci ivmelendirecek adımları atmak gerekiyor. Yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu en başından beri zaten komisyon raporu tarafından tespit edildi. Biz de bunu söylüyoruz. Evet, bir yasal çerçeveye ihtiyaç var.
4: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama başlıklı yazısında Uçum, yasal düzenlemeler için önce tasfiyeler tamamlanmalı ifadesine yer verdi.
0: Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasında yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olmadığı.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada tutuklu sanıklardan iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Kapki, etkin pişmanlık ifadelerinin doğru olmadığını, savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu Kapki'ye hiç birlikte yemek yedik mi, kişisel ticaretimiz oldu mu diye sordu. Kapki hayır yanıtını verdi. Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu İnan Güney hakkında verdiği ifadenin de asılsız olduğunu öne sürerek Güney'den helallik istedi.
10: Bir şey söyleyecek misiniz?
11: Sayın Başkan, ortaya atılan iddialar var.
4: Kapki, savcının İmamoğlu İnşaat'tan 2000 de aldığınıza dair beyan var sözlerine ise tek toplu iğne almışlığım yoktur şeklinde yanıt verdi. Davaya sanıkların savunmalarıyla devam edilecek. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci devam eden diğer bir davada iptal edilen üniversite diploması ile ilgili. İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu da kabul edilmedi. 7. İdari Dava Dairesi, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti. Daire 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.
0: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Yalım Özkan yine ek ifade verdi. Kurultay sürecinde İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel lehine çalışma yürüttüğünü, CHP İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendisinin Özel'i desteklemesini engellediğini anlattı. Basında çıkan Özel'in kara kutusu iddialarını yalanladı. Yalım, bir kadın delegenin çocuklarının işe girmesi karşılığında Özgür Özel'i destekleyeceğini iddia etti ve telefon kayıtlarının incelenebileceğini söyledi. Avukatları da Yalım'ın serbest bırakılmasını ya da adli kontrol uygulanmasını talep etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in gündemi ise seçim. Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısını yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlere yönelik yeni projelerini anlattı.
12: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençler için yeni bir proje hazırladıklarını söyledi. Bütünleşik Gençlik Güvencesi programı adı altında iktidara geldiklerinde atacakları adımları sıraladı. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulacağını anlattı.
12: Bütünleşik Gençlik Güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz.
4: Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuştu. Özel gençlerin genel sağlık sigortası borçlarını sileceklerini ve kamuda mülakatı kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuşlardı. Şehit polisler bugün son yolculuklarına uğurlandı.
4: Eşi ve oğlu polis yeleği giyip Türk bayrağına sarılı tabuta uzun uzun sarıldılar. Silahlı saldırıda şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç Orhan Altan tarafından saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu. Şehit polis Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Bir çocuğunu da Van depreminde kaybetmişti. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'tan geriye ise çocuklarla eğlendiği bu görüntülerde türkü söylediği anlar kaldı.
10: Ağla gözyaşını silmelul mecnun.
4: Şehit polisler için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı Mustafa Çipçi, Emniyet Genel Müdürü Arif İdan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'te katıldı. Şehit polislerin cenaze namazı ise Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi ve oğlu polis yeleği giydi. Anne ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında açıklama yapıyor. İzliyoruz.
13: Aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yine bugün öğleden sonra Mersin Tarsus'ta yaşanan menfur silahlı saldırıda vefat eden 6 insanımıza Allah'tan rahmet, tedavileri devam eden 8 yaralımıza acil şifalar temenni ediyorum. Kıymetli vatandaşlarım, sizlerin de takip ettiği gibi 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarla başlayan krizin artçı sarsıntıları birçok alanda devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında dengenin halen sağlanamadığı, enflasyonun dünyanın pek çok ülkesinde tırmanışa geçtiği, tedarik zincirlerindeki kırılmaların henüz tamir edilemediği, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın aşılamadığı çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Dünyayı adeta bir tsunami gibi vuran bu şok dalgasının yol açtığı tahribatın boyutları tam olarak kestirilemiyor. Meselenin daha vahim yanı ise bu atmosferin küresel düzeyde bir tüfeğli ekonomisi üretmesi, daha çok spekülasyona ve piyasa manipülasyonuna dayalı bir rant düzeni oluşturmasıdır. Sıcak paraya hükmeden bir avuç vahşi kapitalist Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Latin Amerika'ya milyarlarca insanın boğazındaki lokmayı adeta gasp ederek palazlanmakta, servetlerine servet katmaktadır. Orta ve alt gelir grubunun sofrasındaki ekmek giderek küçülürken bunların hesap cüzdanları her gün kabarmaktadır. Şurası bir gerçek ki her savaş kendi ekonomisini üretir. Yani her savaşın kazananları ve kaybedenleri olur. Fakat İran savaşıyla bu iş tahammül sınırlarını aşmış, küresel ekonomik refah açısından tahripkar boyutlara ulaşmıştır. Dünyanın birçok bölgesinde çözülemeyen krizlerin, sona erdirilemeyen çatışmaların arkasında tarafların uzlaşmaz tutumu kadar krizden menfaat devşiren tüfeylilerin çok büyük rolü, etkisi, sabotaj girişimi vardır. Değerli arkadaşlar, ne yazık ki ülkemizde de selden kütük kapma telaşına düşenler olduğunu müşahede ediyoruz. Topluma moralsizlik, karamsarlık, ümitsizlik zerk ederek bu olağanüstü süreçten siyasi ve maddi olarak kazançlı çıkmaya çalışıyorlar. Bir defa şunu çok açık ve net ifade etmek durumundayım. Muhalefet, bölgemizi uçurumun kıyısına kadar getiren İran Savaşı ve sonrası dönemde yapıcı eleştirilerde bulunmak, Türkiye'yi önceleyen bir üslup benimsemek yerine maalesef süreci siyasi çıkarları için istismar aracına dönüştürmeyi tercih etmiş, kriz fırsatçılarına tevessül etmiştir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Üzülerek görüyoruz ki bu tavırlarını sürdürmekte ısrar ediyorlar. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek siyaset kurumunun çözüm üretme kapasitesini güçlendirmek yerine hükümetin ak dediğine kara, doğru dediğine yanlış demekten öteye maalesef geçemiyorlar. Daha kötüsü, bunun siyasi tarihimizde örneği çok az görülecek şekilde son derece çirkin, son derece yaralayıcı ve yıkıcı bir üslupla yapılmasıdır. Oysa muhalefet demek çarpıtmak, manipüle etmek, siyasi çıkarı için ülkeyi ateşe atacak kadar gözü karartmak demek değildir. Muhalefetin vazifesi kışkırtmak, tahrik etmek, ekonomik tetikçilik yaparak buradan nemalanmaya çalışmak da değildir. Hele hele yolsuzluk gündemini perdelemek amacıyla tehdit ve tahrik dozu yüksek söylemlere sarılmak son derece ucuz ve bayat bir siyasettir. Demokrasilerde muhalefet en az iktidar kadar mesuliyet sahibidir. Söz konusu ülke ve milletin çıkarı olduğunda sorumlu davranmak zorundadır. Hatırlatmak isterim ki bölgemizin ateş çemberinden geçtiği, gelişmiş ülkeler dahil kimsenin önünü göremediği, küresel sistemde yeni bir denklemin kurulduğu bir dönemde muhalefet de en az bizim kadar duyarlı hareket etmek, yerli ve milli bir duruş sergilemek durumundadır. Kürsülerde söylenen sözün, ekranlarda verilen mesajın, sosyal medyada kesilen ahkamların kime yaradığı, kime hizmet ettiği çok iyi hesaplanmalı, ülkenin menfaatine olup olmadığının muhasebesi çok iyi yapılmalıdır. Her zaman söylediğimiz gibi başka Türkiye yok. 86 milyon olarak bizim bu cennet ülkeden başka vatanımız yok. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin buna zarar vermeye, Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye, ülkemizin çıkarlarına darbe vurmaya da hakkı yok. Siyasi yelpazenin hangi kanadında olursak olalım, hepimiz önce milletim, önce memleketim ilkesiyle hareket etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili vatandaşlarım, burada bir hakikatin altını tekrar önemli çizmek istiyorum. Dünyamız globalleşirken sorunlar, krizler, fırsatlar da küresel bir boyut kazanmakta. Kelebek etkisi denilen gerçeklikle herkes yüzleşmektedir. Mesafelerin anlamını yitirdiği bu yeni dünyada artık hiç kimse yeryüzünün bir başka noktasında yaşananlara bigane kalma lüksüne sahip değildir. Tabiri caizse günümüzde Orta Doğu'daki bir ülke hapşırdığında Latin Amerika veya Asya'daki bir ülke kolayca nezle olabilmektedir. Hatırlayın, 2008'deki mortgage krizinin tüm dünyaya yayılması sadece birkaç hafta aldı. Rusya-Ukrayna savaşının sebep olduğu gıda kıtlığı en çok Afrika ülkelerini vurdu. Covid-19 salgınının kısa sürede nasıl küresel bir sağlık krizine, daha sonra da ekonomik, siyasi ve sosyal krize evrildiğine hep beraber şahit olduk. Her koyunun kendi bacağından asıldığı günler artık geride kalmıştır. Küresel ekonomiyle bütünleşmiş her ülke gibi bizler de dışarıdaki olumlu olumsuz her hadiseden bir şekilde etkileniyoruz. Özellikle bölgemizdeki ateşin alevi olmasa dahi maalesef dumanı bize de ulaşıyor, bize de sirayet ediyor. Ama biz gerek 23 yıldır ekonomiden yatırımlara, güvenlikten enerjiye, ticaretten turizme, her alanda attığımız adımlar, gerekse vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde bunu diğer ülkelere nispetle asgari düzeyde tutuyoruz. Mesela gübreden enerji tedarikine, savunma yeteneklerinden ulaştırmaya, süratle hayata geçirdiğimiz önlemlerle en sıkıntılı günleri suhuletle atlattık. Türkiye'yi savaşa çekme tuzaklarına karşı soğukkanlılığımızı ilk günden itibaren muhafaza ettik. Ayrıca müzakere, diyalog ve diplomasiyi önceleyen barışçıl politikamızla gerilimin düşürülmesi, sükunetin tekrar sağlanması için gayret gösterdik. Bölgedeki Türk ve Kürt kardeşlerimizle diyalogumuzu daha da artırarak istikrarsızlığı derinleştirecek oyunların bozulmasına katkı sağladık. Türkiye'nin bölgesel çatışma ve krizleri yönetmedeki becerisi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Etrafımızı kuşatan istikrarsızlığa rağmen Türkiye bölgesinin istikrar adası olarak temayüz etmiştir. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Değerli basın mensupları, bunun işaretlerini şimdiden görebiliyoruz. Uluslararası yatırımcıların ülkemize yönelik ilgisi günden güne artıyor. Avrupalı devletler Türkiye ile daha farklı ilişkiler kurmanın yollarını arıyor. Yıllarca bizi yok sayanlar, bizi hafife alanlar, bize hasta adam muamelesi yapanlar, Türkiye'nin başarıları karşısında hayranlıklarını gizleyemiyor. Türk savunma sanayisi tüm dünyanın gıptayla takip ettiği bir seyir izliyor. En son Saha Expo 2026'da buna bir kez daha bizzat şahitlik ettik. Beşincisi düzenlenen Saha 2026 savunma sanayi alanında Türkiye'nin sahip olduğu yeteneklerin ve vizyonun ortaya konulmasına vesile oldu. Dünyanın 120 ülkesinden 1700'e aşkın firmanın iştirak ettiği

ve askeri alanda adından söz ettiren değil, Türk dünyasıyla ilişkilerinde de tarih yazan bir Türkiye gerçeği var. Aile meclisimiz olarak gördüğümüz Türk Devletleri Teşkilatımız, merhum İsmail Gasparalı'nın dilde, fikirde, işte birlik ideali doğrultusunda ticaretten enerjiye, kültürden eğitime birçok alanda işbirliğini güçlendiriyor. Türkiye dışında da Türk var dedikleri için tek parti döneminde tabutluk adı verilen işkencehanelere atılanların hayallerini bugün Türk dünyası vizyonuyla adım adım hayata biz geçiriyoruz. Merhum Turgut Özal'ın 34 yıl önce söylediği "Türkiye'nin önünde hacet kapıları açılmıştır. 21. asır Türk ve Türkiye asrı olacaktır" sözü elhamdülillah artık hızla kuvveden fiile çıkıyor. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim, bu gerçeğe son Kazakistan ziyaretimizde bir daha tanık olduk. Kazakistan'la farklı alanlarda 12 belgeye ilave olarak ebedi dostluk ve genişletilmiş stratejik ortaklık bildirisine imza attık. 10 milyar dolar ticaret hacmimizi 15 milyar dolara çıkarmayı hedefimizi bir kez daha teyit ettik. Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesini başarıyla gerçekleştirdik. Tabii zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erhurman'ın da bulunması bizim için çok anlamlıydı. Teşkilatın 13. zirvesine sonbaharda biz ev sahipliği yapacağız. Dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı'nın hem içeriye dönük derinleşmesi hem de dışarıya dönük güçlenmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şunu bir defa tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Dünün önünü göremeyen Türkiye'sinden nasıl buralara geldiysek inşallah yarın çok daha iyi yerlere geleceğiz. Yıllık yalnızca 248 milyon dolar savunma ihracatı yapan ülkesinden bugün 10 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştiren Türkiye'sine nasıl ulaştıysak inşallah çok yakında bu alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasına da gireceğiz. 2002'nin 236 milyar dolarlık ekonomisinden günümüzün 1,6 trilyon dolarlık ekonomisine nasıl geldiysek 2 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe de inşallah uzak olmayan bir tarihte erişeceğiz. Nasıl 2026'nın Türkiye'si 2002'nin Türkiye'sine göre daha gelişmiş, daha büyümüş ve kalkınmış durumdaysa yarının Türkiye'si de bugünün Türkiye'sinden daha güçlü, daha ileri, daha müreffeh ve muktedir olacaktır. Bilhassa yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık eğitime, sağlığa, üretime, ulaştırmaya harcanacak. Türkiye'nin kalkınma yolculuğu daha da hızlanacaktır. Tüm çabamız, tüm mücadelemiz işte böyle bir Türkiye'nin inşası içindir. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır. Ne yapıyorsak Türkiye'nin ekonomi

0: Kendisini büyütmek, itibarını artırmak, sözünün etkisini ve ağırlığını daha da güçlendirmek için yapıyoruz. Muhalefetin bizi çekmek istediği kısır tartışmalara, ülkeye ve millete hiçbir faydası olmayan polemiklere prim vermeden iş üretiyor, hizmet üretiyoruz. İnşallah bu şekilde de yola devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihinin en başarılı hükümeti olarak 23 yıldır olduğu gibi bundan sonra da eserlerimizle, hizmetlerimizle konuşacağız. Türkiye'yi yeni başarılarla buluşturma mücadelemizin kesintiye uğramasına ve uğratılmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin bizim ne yapmaya çalıştığımızı gayet iyi bildiğine inanıyor, vatandaşlarımdan bize güvenmeye devam etmelerini rica ediyorum. Aziz milletim, bizim de çabalarımız sayesinde 11 Ekim'de varılan ateşkese rağmen İsrail Gazze'ye yönelik hukuk, ahlak ve insanlık dışı politikalarını ne yazık ki sürdürüyor. İnsani yardım girişlerinin engellenmesinden Gazze'li sivilleri hedef alan hava saldırılarına kadar her türlü barbarlığı sergiliyor. İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bugün bir kez daha şahit olduk. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından hem de uluslararası sularda bir saldırı düzenlendi. 40 farklı ülkenin vatandaşından oluşan Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Türkiye'nin Gazze halkının ve Gazze'ye yardım eli uzatanların yanında olduğunu bugün bir kez daha ifade ediyorum. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını asla engelleyemeyecektir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. İsrail'in hukuk ve kural tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplumu artık harekete geçmeye davet ediyoruz. Aziz milletim, değerli basın mensupları, önümüzdeki hafta inşallah mübarek Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Vatandaşlarımın gönül ve kültür coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin, ayrıca İslam aleminin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyorum. Bu bayramda Cenab-ı Allah'a karşı şükrümüzü ifa etmekle kalmayacak, milletçe birbirimize daha sıkı sarılacak, muhabbet ve kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendireceğiz. Kurban Bayramı'nda mali durumu müsait olan kardeşlerimizin garip gurebayı ve ihtiyaç sahiplerini gözetmesini, kurban etlerinin dolaplarımızı değil, karşılıklı gönüllerimizi doldurmasını ve ruhlarımızı doyurmasını temenni ediyorum. Bildiğiniz üzere çalışanlarımızı hafta içindeki 1,5 günü de idari izinli sayıp 9 günlük kesintisiz bir tatil yapma imkanı vermiştik. Bu bayramda seyahat edecek olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına titizlikle uymasını, Kurban Bayramı'nı sevdiklerimize zehredecek kazalara sebebiyet verecek davranışlardan uzak durulmasını istirham ediyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bir kez daha kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyor. Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Savaşı'nın ekonomiye, enflasyona etkisiyle başladığı kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada birlik beraberliğe vurgu yaptı. Son olarak da Kurban Bayramı'nı kutladı. Bayram tatilini hatırlattı. Ana haberde bugünün öne çıkan birkaç haberi kaldı. Süremiz doğrultusunda onlara bakalım. Örneğin Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı.
2: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
3: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: İyiyim baba.
2: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. NTV'de ana haber bültenini burada bitirdik. Doğrudan siyaset başlayacak saat 21'de. Burak Özcan konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. NTV Radyo.
7: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
5: Reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
8: Kafa karışıklığı olduğunu gördüğümüz iki sözcük daha. Yayın ve yayım. Karıştırılıyor, biri diğerinin yerine kullanılıyor. Daha dikkatli bakalım. Yayım, basılıp satışa çıkarılan, kitap, gazete gibi okunan ya da radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen şey. Eski şekliyle neşriyat. NTV yayınları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları gibi. Yayım, kitap, gazete gibi okunacak şeylerin basılıp dağıtılması. Herhangi bir yapıtın radyo veya televizyon aracılığıyla dinleyiciye, izleyiciye ulaştırılması ya da neşir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kitaplar gibi. Ard arda gelince fark daha da belirginleşiyor. Yayın ya da neşriyat, Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, yayım ya da neşir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kitaplar. Bunu bildikten sonra bu çerçevedeki diğer sözcükler de yerli yerine oturuyor. Yayın evi, dergi kitap yayımlayan ya da satan kuruluş. Yayımcı, yayım yapan, bir eseri yayımlayıp satışını sağlayan kimse ya da kuruluş. Ya da bir programın radyo ve televizyon yoluyla dinleyiciye ve seyirciye ulaşmasını sağlayan kimse, kuruluş ya da yine eski deyimiyle naşir. Yayın konusuna girmişken bir de edebiyata bakalım mı? Söylenişiyle başlayalım. Dikkat ettiyseniz edebiyata derken sondaki a'yı uzattım. Evet, ünlüyle başlayan bir ek aldığında ya da ardından ünlüyle başlayan bir sözcük geldiğinde a uzuyor. Türk edebiyatı, Fransız edebiyatı gibi. Edebiyatın sözlük karşılığı, olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi, güzel ve etkili bir şekilde anlatılması sanatı. Yazın. Ama bu sanatın kuralları ve verdiği eserlerle uğraşan ilim kolu da aynı zamanda. Mecazi olarak boş, gereksiz, yapmacık ve özentili sözlere de edebiyat deniyor. Bir de edebiyat yapmak var. O da parlak ve gösterişli sözlerle etkili olmaya çalışmak, özentili konuşmak veya yazmak. Edebiyat yapmak durumunda kalmadan meramınızı anlatabilmeniz dileğiyle hepinize iyi günler sevgili dinleyiciler.
5: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Tek reklam.
9: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
9: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
5: Tek reklam.
11: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
0: Reklam. Hava durumu.
2: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. Salı günü İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba 5 kentte de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 21.
3: Doğrudan siyaset başlıyor.
4: İyi akşamlar. NTV'ye doğrudan siyasete hoş geldiniz. Son haftalarda terörsüz Türkiye sürecini konuştuğumuzda konuklarımıza acaba süreçte bir yavaşlama mı var sorusunu yöneltiyorduk. Devlet önce silahları bırakın, ardından yasal düzenlemeler yapılır diyordu. Örgütse silah bırakma süreciyle yasal adımların paralel ilerlemesi gerektiğini savunuyordu. Ve bugün Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den sürece dinamizm kazandırabilecek bir adım geldi. Türk Gün Gazetesi'nde kapsamlı bir yazı kaleme aldı Devlet Bahçeli. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır yazdı ve 7 başlık altında bu yol haritasını detaylandırdı. Çok açık olan ifadeler var, üzerine tartışılması, düşünülmesi gereken yerler var. Bir süredir çok tartışılan Abdullah Öcalan'ın statü talebiyle ilgili önemli açıklamalar var. Konuklarımızın görüşüne başvuracağımız noktalar var. Tabii terörsüz Türkiye süreci bölgemizde yaşanan diğer hadiselerle de bir şekilde ilişkili. İran savaşı sürüyor. Önümüzdeki günlerde Donald Trump, ABD yönetimi savaşın seyri açısından kritik kararlar verebilir. Hepsini konuşacağız bu akşam doğrudan siyasette. Mete Çubukçu'yla beraberiz her hafta olduğu gibi. Merhaba.
5: Merhaba Burak.
4: Bu akşam Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu bizlerle. Hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim Burak.
4: Ve Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Armağan Öztürk de bu akşam konuğumuz. Hocam iyi akşamlar.
7: İyi akşamlar Burak Bey. Stüdyoyu ve seyircileri selamlıyorum.
4: Sağ olun. Şimdi Mete Çubukçu, uzun bir yazı. Dün akşamdan önemli bir açıklamanın geleceği söylenmişti. Bu sabah hepimiz merakla bekliyorduk. Gerçekten dikkat çeken noktalar var. Beraber böyle irdeledik, parça parça baktık. Hangi noktalar öne çıkıyor sizce, onu sorayım.
5: Bence çok önemli ve çok kapsamlı bir analiz ya da yazı. Türk Gün Gazetesi'nde yer alan Devlet Bahçeli imzasıyla. Ama belli ki ciddi görüş alışverişlerinde bulunulmuş terör uzmanları, yani Türkiye'de bu konuda 40 yıldır bu işi takip eden uzmanlar, akademisyenler, belki bu tür süreçleri izleyen isimlerin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani sadece terör boyutu değil, bundan sonra nasıl yol alınması gerektiği, dünyadan örnekler ve varılmak istenen nokta. Çünkü bu süreçte yola çıkıldığında bu sürecin diğer dünyadaki, işte İrlanda olsun, İspanya olsun, Kolombiya olsun ya da diğer ülkelerdeki benzer süreçlerden farklı işleyeceği, farklı olduğu bir hani Türkiye süreci belki diyebileceğimiz ya da Türkiye'nin Türkiye'ye has bir süreç olduğu vurgulandı ki şimdiye kadar öyleydi. Bence bundan sonra da öyle gidecek ama metine baktığımızda diğer çözüm süreçlerine ya da belli oranda, belli noktada oralara da göndermeler var. Yani şimdiye kadar hiç İRA ya da işte ETA örneklerine yer verilmiyordu. Detaylarını konuşuruz ama şöyle özetleyeyim. Özellikle liderlik vasfından yola çıkarak Devlet Bahçeli neden işte kurucu lider dediğini ve onun aslında örgüte teşmil ettiğini, yani örgütü kuran bir lider olduğunu daha önce de belirtmişti. Ve bu amaçla yani örgütü en kolay ikna edecek, belki de süreci hızlandıracak kişinin de Abdullah Öcalan örgüt lideri olduğunu söylüyor bu yazısında. Örneklendiriyor. İşte Weberyan, akademisyen dediğim oralardan alıntılar var. Onu da belki açarız. Sonuç olarak hukuki olmayan, yani çünkü hukuki anlamda bir af edilmesi ve ondan sonra bir süreç muhatabı ya da koordinatör olması gerekiyor. Böyle bir sürecin olmadığını ve olmayacağını da görüyoruz. Ama bir sıfat, barış ve siyasallaşma koordinatörü sıfatıyla özellikle kendisine bir takım olanaklar sağlanıp iletişim, lojistik imkanları, örgütün sadece Kandil değil Avrupa'daki ve diğer belki ülkelerdeki unsurlarıyla onları bir şekilde ikna etmek ve bu süreçle ilgili hızı arttırmak amacıyla ve aksaklıkları gidermek amacıyla bir koordinatör olarak belirleneceğini ya da böyle bir sıfat verileceğini söylüyor. Devletin belirleyici yetkili kişiler lojistik destek bulunduğu cezaevinde temin edilecektir diyor. Belli ki İmralı cezaevinde belki biraz daha özgürlük demeyelim ama çalışma alanı ya da ilişki alanı biraz daha genişleyecek. Kendisine örgüt mensupları yahut bileşenleri sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanacak. Bu örgüt üyeleriyle yüz yüze olmayacağı için herhalde farklı iletişim ya da teknolojik olanaklarla bunlar bir şekilde sağlanacak. Tabii bu öneri, yani bunu hani nasıl bir şey yapacak belli değil. Ve kamuoyuna doğrudan açıktan olmasa da hep tartışılan STK, gazeteciler, belki bizlerden işte bir takım insanların gidip onunla söyleşi yapması, röportaj ya da nedir yani sorun, onu paylaşabileceğini söylüyor. Ve bu amaçla da burada keseceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayrıca bir komisyon kurulacağı.
6: Yeni bir komisyon mu?
5: Evet, yeni bir komisyon kurulacağı. Cumhurbaşkanlığında yani yasamada ve yürütmede iki ayrı komisyon kurulacağı önerisinde, kurulması gerektiği önerisinde bulunuyor. Yürütmede Cumhurbaşkanlığı Yardımcısının Başkanlığında Adalet İçişleri Bakanı, Milli Savunma, Aile Sosyal Hizmetler gibi birçok bakanlığın içinde olduğu isimleri de çok uzun, tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu kuruluyor. Yani iki tane, hem mecliste hem Cumhurbaşkanlığında ve onun da yanında diyelim Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi. Bu da özellikle bu süreci toplumsallaştırmak, toplumu anlatmak ve dezenformasyonu önlemekle yükümlü. Yani belli ki bir çalışma yapılmış, bunların hepsi hayata geçer mi bilemiyorum ama çok net, kapsamlı bir süreci önümüzde göreceğiz gibi görülüyor. Çünkü isimleri konmuş, bakanlıklar belirtilmiş, statüler netleşmese bile burada dile getirilmiş. Ve bunların hepsinin hedefinin de bir an önce Türkiye'yi terörden arındırmak ve demokratikleştirmek olduğu bu yazıda söyleniyor.
6: Şimdi Sayın Kartoğlu, şunu sormak istiyorum. Böyle bir yol haritasına, ki Sayın Bahçeli bir anlamda bu sürecin mimarı, şimdi yeni bir yol haritası koydu önümüze bu süreçte. Neden ihtiyaç duydu sizce böyle kapsamlı bir açıklamaya Bahçeli?
8: Bir süredir aslında bu başladığı süreci devam ettiriyor Devlet Bahçeli. Ve biraz da aslında sürecin hızlanmasını istediğini de belirtmiş oluyor. Grup toplantılarından bir ikisinde bu konuya değinmedi. Onun dışında tamamında değindi. Şimdi de gazeteden bu mesajları verdi. Biraz tabii niyet beyanından öte artık yavaş yavaş bir çerçeve de önermeye başladı. Evet. Dolayısıyla biraz daha devlet politikasına dönüştürme teklifi içeriyor bu önerileri. Bugünkü açıklamalarıyla, bugünkü metniyle o biraz daha netleşmiş oldu. Benim görebildiğim temel hedef, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da paylaşıyor. Temel hedef Türkiye'nin PKK'nın kullandığı gerekçeler ya da benzeri gerekçelerle bir daha demokrasi dışı herhangi bir girişimle muhatap olmamız. Bir, terörün o anlamda altyapısını ve geleceğini ortadan kaldırmak. Birincisi bu, toplumsal bütünleşme adına bunların yapılıyor olması. İkincisi de Devlet Bahçeli'nin de vurguladığı bir nokta, PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan örgüt üzerindeki etkinliğini kanıtlamıştır. Hı hı. Diyor ve bu etkinliğin hedeflenen durum için kullanılması gerektiğini düşünüyor. PKK'yı kuran kişiye PKK'nın bizatihi kendisini organizasyon olarak ve olası benzer gerekçelere dayalı bir terör eylemin, terör örgütünün ortaya çıkmasına mani olacak şekilde zeminini de Türkiye'den kazımak. Bu konuda da kurucusuna görev vermek ya da imkan ve fırsat sağlamak.
6: Tam ifadesini söyleyeyim. Abdullah Öcalan'ın örgüt üzerindeki etkisi ve iradesi test edilmiş ve görülmüştür.
8: Evet. Şimdi dolayısıyla tabii buradaki buraya kadar çok tartışmalı bir şey değil. Çünkü cezaevinde de olsa, dışarıdan gayri resmi uzlaşmayla da olsa, örgütün kurucusu veyahut yöneticileriyle devletlerin bir şekilde uzlaşmaya varıp daha sonra da bunu bir barış sürecine dönüştürmeleri, terörü ortadan kaldırmaları veya durdurmaları örnekleri görüldü dünyada. Fakat bu sefer Abdullah Öcalan tutuklu, hükümlü ve onun bu anlamda hükümlü statüsünün, hukuki statüsü değişmeden terör örgütüne talimat vermenin dışında nasıl bir başka statü daha ona tanınabilir ve bu talimat vermenin dışında nasıl bir mekanizmanın içerisinde bulunması sağlanabilir? İşin buradaki boyutu bir hukuki zorluk getiriyor. Onun tabii hocam belki bu konuda bizi aydınlatabilir. Ona dayalı bir takım düzenlemeler belki gerekir ama yasal düzenleme de hukuki ihtiyacı karşılamayabilir. Çünkü yasa hukuk demek değil. O bakımdan işin orası biraz tırnak içinde henüz belirsiz. O belirsiz durumu aşmak için belki neler yapılabileceğinin konuşulması amacıyla Devlet Bahçeli biraz daha bu konuları ayrıntılandırıyor. Ben biraz onu tartışılsın mı? Buna bir muhtemelen kendi önerisi de vardır. Çünkü bir boşluğa bir öneri, bir şey atmıyor. Ama onu da henüz söylemiş değil. Onun tartışılmasını istiyor gibi anladım. Ama dediğim gibi hukuki boşlukların doldurulması gerekir. Sonra siyasi boşluk doğmaması gerekir. O da ayrı bir konu. Çünkü son tarihte bu 40 yılını Türkiye'ne mal olmuş. Hemen her aileden bir acının yaşandığı, bir kaybın yaşandığı kanlı bir geçmişe sahip bir örgüt ve o örgütün bütün bu süreçleri yöneten kurucusu bunun da toplumda bir karşılığı var. Olumsuz bir karşılığı var. Orada da toplumu Öcalansız bu işleri yürütmenin daha zor olacağına veyahut da mümkün olmayacağına her neyse ikna ederek toplumun bu anlamda bu projeyi yürütenlere siyasi olumsuz sonuç doğurmamasını sağlayacak yolları bulması lazım, ikna yöntemlerini bulması lazım. O da ayrı bir bahis. Ama öncelikle bu işin bir hukuki çerçevede nasıl şekillendirilebileceğini belki tartışmak gerekiyor. Bahçeli'nin meramının da bu olduğunu düşünüyorum şu aşamada.
6: Peki hocam, şimdi Sayın Kartoğlu'nun bıraktığı yerden devam edelim. Uygulanabilirlik meselesi, Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu yol haritasının işte statü meselesi ve tabii bunun getirdiği bir hukuki düzenleme ihtiyacı belki ortaya çıkıyor. Bununla beraber mecliste kurulması, bir komisyon kurulması talebi var. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı uhdesinde yine bir komisyonun kurulması talebi var. Farklı noktalar var. Hani bunların uygulanabilirliği konusunda işte hükümet bu adımları atar mı? Ne kadar atar? Bu konuda bir ihtilaf meydana gelebilir mi? Hukuki olarak bazı şeyler mümkün mü? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
7: Önce neyi tartıştığımıza dair bir şey söylemek istiyorum, bir genel çerçeve girişi. Yani belki çünkü çok kritik bir zamanda gelen çok geniş kapsamlı bir açıklama aslında bu metin içerisi. Bir de Sayın Bahçeli Türk'ün gazetesinde daha önce iki tane böyle yazı yazdı, bu üçüncüsü. Ayrıca son iki haftadaki grup toplantılarında verdiği mesajlar ve o söylemleri de buna ekleyerek, ya böyle bir genel bir Bahçeli söylemindeki modelleme hakkında bir şeyler söylemek lazım. Şimdi şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Aslında bu bir tür süreç mimarisi, bir ajanda, bir genel çerçeve, siyasal çerçeve öneriyor. Eğer bizim bu PKK'yı silahsızlandırma sürecinden bir Türkiye modeli çıkaracaksak da o Türkiye modeline dair bir şey bu aslında. Yani bu PKK'nın silahsızlanma sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasama ve yürütme aygıtı ile şunları yapabilir. Aynı zamanda PKK ve onun kurucusuna da başka bir rol düşmeli ve işte bu çerçevede bazı adımların atılması için bir hukuki ya da siyasi atmosfere ihtiyacımız var. Bir de tabii aynı zamanda metinde bir tür tarihsel derinlik de var. Yaklaşık 20 ay geçti Sayın Bahçeli'nin çözüm süreci, ikinci çözüm süreci ya da teröristli Türkiye sürecini başlattığı o işte milat nitelindeki konuşmanın üzerinden. Bu 20 ayda ne oldu? Pozitif anlamda bunun da bir tahlili söz konusu. Yani 3 tane saç ayağı var. Devlete düşenler, örgüt aracılığıyla, pardon, Öcalan aracılığıyla örgütün yapması gerekenler ve aynı zamanda bu sürecin bir tarihsel ayrıntısının ortaya çıkması. Şimdi MHP'nin ve Bahçeli'nin tavrı ile ilgisi, sorunuzda bunun uygulanması ve hukuki sınırlarının da ayrıca tartışmaya açılmasına dair bir hatırlatma vardı. Şimdi en baştan beri Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Bahçeli maksimalist bir yerde durdu. Ama bu maksimalistler şöyle değil. Mesela Kürt sorunu diye bir sorun var. Biz bu sorunu yeni siyasi haklarla, yeni bir anayasayla, işte bunlarla çözeceğiz. Demin durduğu yer değil. Sadece PKK'nın silahsızlanmasının hızlandırılması bakımından oldukça tırnak içinde radikal, cüretkar önerileri biz Sayın Bahçeli'nin ağzından veya kaleminden gördük, duyduk, okuduk ya da işte buna tanıklık ettik. Bu da bu maksimalist çizginin bir devamı. Çözüm sürecinde bir duraklama var. Neden? Çünkü bunun iki nedeni var. Daha sonra peki çeşitli sorularla açılabiliriz. Bunlardan bir tanesi Orta Doğu'daki bazı gelişmeler nedeniyle. Biz uzun süre Suriye'de SDG ile Şam arasındaki uzlaşmaz karşıtlığı konuştuk ve SDG'nin bu süreci uzatması ve entegrasyonu yanaşmamasını ve bu süreç bir şekilde halledildi. SDG, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Şam'dan yana tavır koymasıyla kazanımların bir kısmını ya da önemli bir kısmını kaybetti. Ocak ayından itibaren ise bu ekranlarda ve pek çok mecrada İran Savaşı'nı konuşuyoruz. Yani biz şunu unutmamamız lazım. PKK'nın Suriye ve İran nedeniyle, dış konjonktür nedeniyle silah bırakmayı geciktirdiği açıkça ortada. Birinci neden bu. İkinci nedense basamak siyaseti diye bir şey var. Yani PKK, yasa dışı Kürt hareketi, hatta Öcalan ve yasal Kürt hareketi demin beklentisi önce bir yasal çerçevenin ortaya çıkması. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi görüşü ve biliyorsun bir komisyon kuruldu. Komisyonda bir takım rapor taslakları vardı. Cumhur İttifakı'nın yani AKP ve MHP'nin de görüşü PKK'nın silah bırakma sürecinin belli bir aşamaya gelmesi, bunun tespiti MİT tarafından, gerekirse MGK kararı, bu kararlardan sonra bir yasal adım atılması, bu basamaklardan hangisinin daha önce olacağı noktasında bazı ara formüller var. Belki bu program içinde de konuşuruz. Yani siyasi iktidarın yumuşadığı ya da işte yasal adım hazırlıkları, özellikle infazla ilgili düzenleme taslaklarını biz çeşitli mecralarda okumaktayız. Buna dair hazırlıkları, ama bu konuda henüz siyasi iktidar kesin kararını, daha doğrusu ben işte önce yasayı çıkaracağım ve bu yasa sayesinde PKK silahsızlanacak argümanı kabul etmiş değil. Dolayısıyla bu iki durum, yani dış politikada Suriye ve İran ayağı, iç politikada da basamak siyaseti, önce yasa mı çıkacak yoksa PKK'lar teslim olacak mı meselesi, 20 ayın sonunda, biz bunu Mayıs'ın ortası gibi konuşuyoruz, PKK'nın silah bırakma sürecinin tamamlanmamasına yol açtı. Bu noktada Sayın Bahçeli, Öcalan'ın, tıpkı Öcalan'ın silah bırakma çağrısının süreçte bir ivme kazandırması gibi, Öcalan'a bir statü verilmesinin PKK'nın silah bırakma sürecini hızlandıracağına dair bir varsayım hareket etmekte. Bunu ayrıca konuşabiliriz. Yani bu gerçekçi bir varsayım mıdır? Öcalan'ın statüsünün yükseltilmesi PKK'nın silah bırakmasını gerçekten de kolaylaştırabilir mi? Bunun hakkında konuşmak lazım. İki hususu da ayrıca altını çizmek istiyorum. Bir tanesi statü meselesi, en başından beri Umut Hakkı'nın alternatifidir Burak Bey. Şimdi biliyorsunuz Umut Hakkı daha Bahçeli'nin ilk konuşmasında, hatırlayalım o konuşmayı, ne demişti? Tüm süreçler tamamlandıktan sonra gerekirse Umut Hakkı'nda konuşuruz demişti. Umut Hakkı aslında bir tür şartı salıverilme. Ama DEM ve PKK, Öcalan'ın serbest bırakılması ve Umut Hakkı'nı son 20 ay boyunca sürekli savundu. Ama Öcalan hiçbir zaman ben Umut Hakkı istiyorum, serbest kalmak istiyorum demedi. Yani o olmayınca, ya da olması mümkün de değil zaten, aynı zamanda bununla ilgili bir takım siyasi riskler ve tartışmalar da var. Statü meselesi o sayede ön plana çıktı. Öcalan'ın kendisi dahil olmak üzere hem yasal Kürt hareketi DEM, hem yasa dışı Kürt hareketi PKK, Öcalan'a bir statü verilmesini istiyor. Neden? Bu biraz muhataplıkla ilgili. Yani biz de burada varız. Bu süreci kısmen eş aktörler olarak yürütmeliyiz. Aynı zamanda PKK ile Öcalan arasındaki temasın yoğunlaşmasının süreci hızlandıracağına dair bir görüş var. Peki bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bağlıyor mu? Belki onu da bu program içinde konuşuruz. Şimdi şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. İki tane görüş var bu hususta. Bir tanesi, en baştan beri Adalet ve Kalkınma Partisi MHP arasında bir görüş farklılığının olduğu. Yani bu bir devlet projesi. Türkiye'de terörün bitmesi, PKK'nın silahsızlanması, evet şüphesiz ki. Cumhur İttifakı da pek çok konuda olduğu üzere bu konuda da bir mutabakat içerisinde. Ama yine de AKP ile MHP arasında bu sürecin hızı ve içeriği konusunda tam bir anlaşma yok. Birinci görüş bu. İkinci görüş de, aslında bir anlaşma var ama MHP daha cüretkar, daha maksimalist olan kanadı temsil ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi de hükümeti de olduğu için daha minimalist adımlar atmakta, birbirlerini konjektür olarak dengelemekteler. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu açıkçası bilmiyoruz. Yani aralarında görüş farklılıkları var mı, yoksa birbirlerini dengeleyen bir yapıyla mı devam ediyorlar? Ama şunu biliyoruz. Biliyorsunuz Sayın Bahçeli daha önce de bazı açıklamalar yaptı. Öcalan'ın statü verilmesi açıklaması daha eski bir açıklama. Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dedi. Evet. Ahmetler göreve gelsin dedi. Kayyumla ilgili düzenleme yapılsın dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bu düzenleme önerileri, bunlar bu arada tamamı somut öneriler, hiçbirine olumlu yanıt vermedi. Mesela bu Sayın Bahçeli'nin geçen haftaki açıklaması, ondan önceki açıklamasına da siyasi iktidar, Sayın Erdoğan, işte meclis ya da Adalet ve Kalkınma Partisi grubu çok net, açık bir yanıt vermemekte. Bu bağlamda hani yürütmeyi icra kuvvetinde onlar temsil ettiği için Sayın Bahçeli'nin bu açıklaması yine havada mı kalacak, yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi bununla ilgili daha net bir pozisyon takınacak mı, onu görmemiz için biraz daha vakte ihtiyaç var. Ama sürecin ayrıntılarını daha sonra tekrar konuşalım tabii ki.
6: Peki hocam, bir reklam arası verelim, devam edeceğiz.
3: Doğrudan siyaset devam edecek.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
9: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
0: Reklam.
10: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz doğrudan siyasete. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bugün yaptığı o kapsamlı açıklamayı, terörist Türkiye süreciyle ilgili konuşuyoruz. Şimdi Mete Çubukçu, şunu sormak istiyorum. Tabii burada en dikkat çeken meselelerden bir tanesi Abla Öcalan'ın statü talebine karşılık gelecek bir kurum inşa edilmesi veya oluşturulması. O kurum eliyle Abla Öcalan'ın örgütle, çeşitli işte az önce söylediğiniz sivil toplum kuruluşlarıyla, gazetecilerle bir şekilde temas etmesi, sürece katkı sağlaması isteniyor. Hatta burada yani Alman düşünür ünlü Max Weber'e atıfla, evet. Max Weber'in o karizmatik liderlik ifadesine de bir atıf var. Orada ne anlatılmak isteniyor bununla, hem onu sormak istiyorum hem de yani tabii bu tartışmalı bir mesele. Türkiye'de siyaseten de çok konuşulacak bir konu.
2: Evet. Şimdi Burak, adı geçenin mahkumiyet hali saklı kalmak üzere adı geçen yani Abla Öcalan bir sosyal statü teçhiz edilmesi, yani nasıl bir şey tam kurulur o sistematik ya da o kurum, onu tam bilemiyorum. Yani idari nasıl olur, hukuki çok olacak gibi değil çünkü hükümlü. Ama diğer konuya gelecek olursak, başta onun için dedim. Yani Bahçeli'nin kaleminden çıkan bu metin, evet, böyle bir kolektif analize de sanki şey yapıyor bize, yönlendiriyor. İşte akademisyenler, terör uzmanları ya da süreç uzmanlarıyla birlikte. İşte Weber'e orada atıfta bulunuyor. Karizmatik liderlik ya da nasıl söyleyelim, değil mi?
1: Karizmatik otorite. Birçok silahlı örgütte lider kültürünün gelişmesi Weberyen anlamda karizmatik otoritenin bürokratik ya da kolektif yapılardan daha baskın hale gelmesine
2: yani
1: yol açabilir.
2: Şimdi Weber'de şu var, yani özellikle bu tür yapılarda karizmatik diye bahsedilen ya da bu tür terör örgütlerinde kuruculuk yapan liderin örgüt üzerinde çok baskın olduğu. Yani bir kolektif yapı yok, bir kurumsal yapı yok, lider var ve bütün örgütü bu lider götürüyor. Biraz PKK'yı da ve Öcalan ilişkisini de böyle kuruyorlar. Buraya niye atıfta bulunmuşlar? Şunun için, yani muhtemelen örgütte bir dağılma olabilir ya da örgüt bir şekilde, yani Kandil'den bahsediyoruz ya da Avrupa'daki oluşumlardan bahsediyoruz, yavaş yavaş Öcalan'ın etkisinden bağımsızlaşabilir ve denetimi zorlaşabilir. O yüzden bu karizmatik liderlik, Weber'de bu var, bunun kullanılması gerekiyor. Bunu kullanacak kişi de Abdullah Öcalan olarak burada özellikle anlıyoruz. Çünkü bir şekilde bu tür örgütlerde işte silahlı direnişin sembolü, efendime söyleyeyim tarihsel kurtarıcı vesaire vesaire gibi tanımlamalar da söz konusu. Hep şu oluyor, yani kolektif yapılara geçildiğinde, yani kararların topluca verildiği noktalarda aslında çok farklı fikirler de ortaya çıkabiliyor. PKK'da bu ihtimal de söz konusu ve sürecin akamete uğraması da söz konusu olabilir bu anlamda. Onun için Öcalan'ın tırnak içinde bu yapısıyla, karizmatik önder yapısıyla örgütü denetim altında tutması ve onu bir şekilde bu yola sevk etmesi gerekir diye ben en azından anlıyorum. Bir diğer riskli noktada kurumsallaşma dedikleri, dünyada örnekleri var bu tür örgütlerin. Özellikle lider kültünden kurtuluyorlar, bir kurumsal yapı oluşturuyorlar ve ondan sonra bir şekilde ya silahlı ya da silahsız siyasete devam ediyorlar ve lider devreden çıkıyor. O yüzden bu, yani Weberyen örnek veriliyor. Örgütün en fazla etkileyecek kişi budur. Örgütün sözünü dinleyeceği kişi budur. Dolayısıyla bu karizmatik liderlik ya da yapıyı biz kullanmamız gerekiyor. Yani karizması olduğundan değil, bu kurucu olduğundan ve bu kadar yıl bu örgütü yönettiğinden dolayı. Çünkü bir süre sonra kontrol kaybolabilir ve denetimden çıkabilir ya da farklı fikirler süreci baltalayabilir kuşkusunu gidermek için böyle bir göndermede bulunulmuş diye düşünüyorum.
1: Yani şimdi o Mustafa Bey, onu soracaktım. Yani mesela dikkat çeken bir ifade var. Diyor ki devletle örgüt arasındaki ilişki biçimi bir çerçeveye oturtulmadığından belli kurumlar eliyle sistematik olmayan bir kontrol ve yönlendirme süreci işlemektedir. Bu durum işlerin ortaya konulan irade paralelinde yürümemesi gibi bir sonuç ortaya çıkarmaktadır diyor Sayın Bahçeli. Yani ne anlıyorsunuz siz bu ifadeden?
3: Vallahi şimdi örgütle devlet arasında doğal olarak hukuki meşru bir ilişki olmaz. Sadece istihbari düzeyde olur. Oradan istenilen sonuçlar alınamıyor anlamına geliyorsa böyle bir değerlendirme belki mümkün. Ama başkaca bir mekanizma kurulması, bunun adı konulmadan tartışmaya açılması bana o anlamda eksik geldi. Çünkü siz örgütle temasa geçsin, diyalog kursun diye anlaşılabilecek bir şey söylemiş oluyorsunuz bu durumda. Ve devlet mekanizmalarının, ki güvenlik mekanizmaları ve istihbarat mekanizmaları örgütle ilgili sorumluluk üstlenen mekanizmalar, onların bugüne kadar yaptıklarının başka bir çerçeveye oturtulmasını, başka bir mekanizmaya oturtulmasını öneriyorsunuz. Dediğim gibi adı konulmadan böyle bir şeyin ortaya konması ya da teklif edilmesi haliyle çok çok geniş bir tartışma alanı açıyor. Hı hı. Ne demek istedi sorusunun cevabı o yüzden çok uzun zamandır aranıyor, araştırılıyor. Ama kimsenin de ben duymadım şu anda hani PKK tarafından da o cepheden de ya da o cephenin destekçileri, sivil siyasi takipçileri tarafından da bir belki sınırlanmış olmamak için onu

0: Açıklamalardan, bazen işte tutanaklardan gördüğümüz o örgüt üzerinde tam anlamıyla iktidar sahibi olduğunu düşünüyor. Güç sahibi, otorite sahibi olduğunu düşünüyor. Ama hani siz de söylediniz ya az önce, statü, Öcalan'a verecek bir statü acaba silah bırakmaya yeterli olacak mı? Veya belirli imkanlar sağlandığında, daha rahat iletişim kanalları oluşturulduğunda, ki silah bırakın çağrısı yapmıştı mesela ama işte örgüt bırakmadı çeşitli nedenlerle. Bunlar sağlandığında Öcalan bu sefer örgüte tam olarak her istediğini yaptırabilecek mi?
1: Bir adım geriden başlayalım, bu Weber'le ilgili hatırlatma. Weber'de 3 tane meşruluk tipi var, aynı zamanda rasyonel tip. Bir tanesi karizmatik meşruluk, yani bir tane lider var, onun karizması sistemi ya da kurumu ayakta tutar. Bu bir. İkincisi geleneksel meşruluk diye bir şey var. Yani alışılageldiği şekilde kurallara itaat etme, insanları, kurumları bir arada tutar. Üçüncüsü ise modern toplumlara özgü bürokratik yasal meşruluk. Yani liderinizin karizmatik olup olmaması ya da sizin bir geleneğinizin, geçmişinizin olup olmamasının bir önemi yok. Bizi bir arada tutan şeyler nedir? Kurumlar ve yasalar. Şimdi aslında modern toplum üçüncüsü üzerine kurulu ama bütün 19. ve 20. yüzyıla baktığımızda pekala geleneksel meşruluğun ve karizmatik meşruluğun ön plana çıktığı anlara da tanıklık ediyoruz. Orta Doğu coğrafyasında karizmatik meşruluğun ayrıca bir önemi var. Mesela Türk siyasetinde, şimdi PKK'yı konuşuyoruz ama siyasi partilerde lider kültürü çok güçlüdür mesela. Ya da ne bileyim, Türk siyasi yazınında işte yöneticiler üzerinden siyasi ve toplumsal hayatı anlatırız. Şimdi gelelim Sayın Bahçe'nin önerisine. Ya Weber iki yerde kullanıyor ve bunlar birbirine çelişkili. Bir kere diyor ki Öcalan'ın statüsü yükseltilmeli. Onun karizmatik meşruluğundan da kaynaklanarak, ya karizması olup olmamasına bir ilgisi yok bunun. Yani örgütteki kurucu rolünün aslında bir tür rasyonellik sağladığını ve bundan yararlanmalıyız biz. Ne için? PKK'nın silahsızlandırılması, PKK'nın Öcalan'ınla iletişimin arttırarak Öcalan'ın direktifleri ya da doğrultusunda hareket etmesi bağlamında. İkinci mesele de yine az önce sizin sorunuzda vardı stüdyoda konuşurken. Sistematik bir ilişki istiyor Sayın Bahçeli. Diyor ki yani Öcalan'ın durumu, Öcalan ve örgütle devletin arasındaki ilişki sistematik değil. Yani bu sistematik olmak demek, yani bir şeyi bir çerçeveye, benim ilk turdaki konuşmam da öyleydi. Aslında Sayın Bahçeli'nin bugün Türk Gün Gazetesi'ne yazdığı yazı Türkiye modeline dair bir reçete. İşte budur, bu bizi PKK'nın silahsızlandırılmasına götürecek. Yani ikisinin aynı anda kullanılmasında bir çelişki var tabii ki. Hem Öcalan'ın karizmatik meşruluğundan yararlanarak bir liderin gücüyle bu sürecin yürütülmesi, hem de aynısında bunun bir sistematiğe bağlanması şeklinde. Yani Öcalan özne olarak ön plana çıkıyor ama aynı zamanda onun özne olarak ön plana çıkması bir yapının da devamını sağlayacak. Ben bunu çok olanak dahilinde görmüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Yani 27 Şubat 2025 tarihinde Öcalan bir silah bırakma ve fesih çağrısında bulundu Burak Bey. 12 Mayıs'ta da PKK toplandı, kongresini topladı ve ben kendi önderimin çağrısına uyacağım dedi ama uymadı. Şimdi bir kere bunun bir açıklamasının yapılması lazım. Yani Öcalan'ın statüsünün arttırılması yoluyla, buradan kastedilen şey siyasi bir şey bu arada. O da ayrıca bir tartışmaya yol açacaktır. Öcalan'ın statüsünün arttırılması ne bakımdan PKK'nın bu daha önce uymadığı çağrıya uymasının koşullarını sağlayacak? Bununla ilgili bir boşluk var. Bir de bunu dediğiniz andan itibaren, mesela bugün dendi, daha doğrusu geçen hafta ve ondan önceki hafta da konuşulmuştu. Bu neye yol açacak? Öcalan'la ilgili bir siyasileşme tartışmasını beraberine getirecek. Yani Öcalan'ın hukuki durumu değişmiyor. O hala hükümlü, salıverilmediğine göre. Ama siyasi durumu değişecek. Ya mesela, yani biz bugünden itibaren ya da geçen hafta da bunu konuşmuştuk. Öcalan siyasi bir aktör mü olacak?
0: Şimdi hocam, siyasi aktör... Buyurun. Hocam, tam bu noktada bir şey sorabilir miyim? Yani buyurun. Ben çünkü tam mesela burayı anlayamadım. Tam sizin söylediğinizle alakalı. Metinde diyor ki Sayın Bahçeli, bahsi geçen statü içinde siyasallaşma kavramı ile ifade edilen gerçekliğin Öcalan'ın ya da herhangi bir örgüt mensubunun siyasal figürleşmesi değil, siyasal karşılıklarının Türkiye'lileşmesidir. Siz ne anlıyorsunuz bu ifadeden?
1: Şöyle tabii şu.

0: şunu söylemeye çalışıyor. Öcalan'ın geçmişte söyledikleri, belki şu anda hala onların bir kısmına inanıyordur. Bir keza silah bırakma çaresinde bir öz eleştiri yapmıştı. Ben geçmişte savunduklarımı artık savunmuyorum demişti ama ondan sonra çelişen başka açıklamalar da yaptı. Ya da deseydi Öcalan'ı bir kenara bırakalım. PKK'nın bir doğrultusu var. Bir siyasi doğrultusu. Yani Öcalan'a siyasi bir rol vermek PKK'nın savunduğu ya da belli ölçülerde demin savunduğu ya da bir zamanlar Öcalan'ın savunduğu şeylere, siyasi fikirlere, düşüncelere, eylem biçimine siyaseten karşılık vermek, değer vermek anlamına gelmiyor. Türkiye genel siyaseti PKK'nın silahsızlandırılması içerisinde Öcalan'ın burada entegre olması anlamına geliyor. Sayın Bahçeli'nin okuması bu yönde. Yani Türkiye bir... neydi bu? İç cephenin güçlendirilmesiydi değil mi? Bu sürecin aslı, ulvi amacı. PKK'nın silahsızlandırmasına dair bir devlet projesi var. Öcalan kendi siyasi konumunu buna entegre edecek ve böylelikle bunun için çalışacak. Ya belki öyle, evet. Ama bu her halükarda Öcalan'ın bir siyasi aktör gibi davranmasını kaçınılmaz olarak ön plana çıkacak. Mesela diyelim ki bu koordinatörlük kuruldu. Mesela siz gazetecilerin, yabancı belki misyon şeflerinin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarıyla Öcalan arasındaki tüm konuşmalar haliyle siyasi bir içeriğe sahip olacak. Yani aslında bir fiil, bir şekilde siyaset yapmaya başlayacak. Bu gerekli mi, gereksiz mi, yararlı mı? Yani şu an geçilen süreç bakımından PKK silah bırakmadan Öcalan'ın siyaseten ön plana çıkmasının mesela süreç aleyhtarı da bir durum var ya aynı zamanda. Biliyorsunuz teröristli Türkiye sürecine yönelik çeşitli anketler, çalışmalar yapılıyor. PKK'nın silah bırakmasına büyük bir toplumsal destek var. Halkın %80'i 90'ı tabii ki PKK silah bıraksın, teröristli Türkiye sürecini destekliyoruz diyor. Sonra alt sorular soruluyor. Mesela deniliyor ki Öcalan serbest kalsın mı? PKK'ya af çıksın mı? Ya da ne bileyim işte kayyum kaldırılsın mı? Alt sorulara geçildiğinde halkın ezici bir çoğunluğunun bu konudaki tüm adımlara karşı çıktığını görmekteyiz. Yani şimdi siyasi durum bu. Ve ayrıca seçim ihtimali de var. Belki onu da konuşuruz. Hani bu süreçlerin Türkiye'nin iç politik başka gündemlerine eklenmeme ihtimali. Bu şartlar altında Öcalan'ın siyasi bir aktör, siyasi bir pozisyona gelmesi, siyasi bir aktör gibi davranmasına yol açacak. Bu da bazı siyasi riskleri beraberine getirecektir. Ama şu söylenebilir, yani stüdyodan da söylenebilir, başka yerde de konuşulabilir bu. Bu tür süreçler, sonuçta bir çatışma çözümünü konuşuyoruz değil mi? Hı-hı. Bu tür süreçler aslında bu tür riskleri göze almayı gerektirir de denilebilir. Yani bazı terör örgütünün işte kurucuları, onun yasal uzantılarının sürece bu şekilde siyaseten gücünü arttırması aslında terör örgütlerinin silahsızlanmasının vazgeçilmez bir parçasıdır. Dolayısıyla bu riski de göze almak gerekir. Mesela Türkiye'de Kürt hareketi, İslamcıların bir kısmı ve liberal sol, liberal sağ, neyse liberal hareket bu riskin üstlenilmesi gerektiğini düşünmekte. Yani tabii bu sorunu böyle çözeceğiz gibi. Ama yani bu hükümetin tavrı bu yönde midir emin değilim. Benim kanaatim olumsuz bir okuma. Yani böyle düşünmedikleri kanaatindeyim. Evet. Kaldı ki ondan bağımsız olarak yani Türkiye'nin şu an içinden geçmekte olduğu siyasi koşullar ve dış politik gündem. Yani buna müsait mi, o konuda da evet, bir tereddüt var. Son cümlem şu olsun ama. Peki yani Bahçeli'nin, biz hep Bahçeli'nin çözümlerini konuşuyoruz ya. Peki alternatifi ne bunun? Bir de onu da aynı zamanda konuşmak lazım. Bahçeli dedi ki süreci hızlandırmak için Öcalan'a siyasi statü vermek lazım. Peki tamam, vermezsek eğer, verilmezse süreci hızlandırmanın diğer yolu nedir? Hani biraz da onunla birlikte konuşulursa belki Bahçeli'nin önerisinin değeri, anlamı daha yerli yerine oturur diye düşünüyorum.
1: Bunu bir sonraki turda size sorayım hocam. Şimdi Mete Çubukçu, yine buradaki metinden yola çıkarak size bir şey sormak istiyorum. Şimdi diyor ki Sayın Bahçeli, kamuoyuna doğrudan açıklama olmasa da basın yayın kuruluşları, akademik, STK ve benzeri yapılarla temas hakkı tanınabilecek. Bu şekilde barış ve terörsüz Türkiye hedef ve kararlılığının geniş kitlelerde karşılık bulmasına katkı sağlanacaktır demiş. Şimdi siz de yıllarca Doğu bölgelerinde görev yaptınız gazeteci olarak. İmralı Doluş duruşmalarını takip ettiniz, evet, bildiğim kadarıyla 99'da. Ya bu mesele meslek hayatınızın önemli bir, evet, bölümünü kapsadı. Böyle bir imkan da olsa ne düşünürsünüz? Gider misiniz?
2: Vallahi talep olursa ya da izin olursa gerekli soruları sormak için giderim. Yani şu örneği vereceğim. Irak Savaşı'ndan sonra 2003 değil mi? 2003 evet. İstanbul'da büyük bir konferans yapılmıştı. Uluslararası bir konferans. Gazeteciler, akademisyenler, askerler falan katılmıştı. Moderatör bir soru sordu. Böyle 80-100 kişilik bir grup. Dedi iki tane elimizde isim var. Kimle dedi görüşme yapmak istersiniz? Bir tanesi George Bush, diğeri Osama Bin Laden. %70 Osama Bin Laden'e çıktı. Çünkü Osama Bin Laden bir terör örgütünün lideri, işte 11 Eylül'ü gerçekleştirmiş vesaire. Yani gazetecilikte önemli olan hangi soruyu nasıl sorduğunla ilgili, yoksa bir propagandaya alet olmak amacıyla değil.
3: Bir de nadir olana talip.
2: Nadir olana talip. Yani kimse, George Bush Amerika Devlet Başkanı'ydı. Kimse, yani orada %30 belki işte. 20-30 kişi kaldırdı. Herkes Osama Bin Laden.
1: Robert Fiske'i de almış oldum. Kendisiyle burada röportaj yapmıştık. Osama Bin Laden'le röportaj yapan nadir isimlerden biri.
2: Yani gazetecilikte öyledir. Biraz da bir de hani soruyu nasıl sorma gerektiği üzerinedir. Orada böyle bir imkan olur, bir şey, izin olur, davet olur vesaire. Tabii ki gazeteci sıfatıyla gidilir. Ama şunu sen ne düşünüyorsun? Böyle bir şey olursa Mustafa?
3: Ben kişisel olarak gitmeme için kendimi bayağı bir zorlarım.
2: Zorlarsın kişisel olarak. Evet, ben hani gazetecilik açısından, yoksa hani...
3: Yok, bu zaten şey değil. Yani bildiğim şey iyi biri kötü anlamına gelmiyor. Mesleki olarak birilerinin, doğru birilerinin bunu yapıyor olması lazım. Duygusal davranmayacak birilerinin bunu yapıyor olması lazım. Temel duygusallık hepimizde var. O ayrı, onu dikkate almadan söylüyorum. Onu bir tarafa koyarak söylüyorum. Ama dediğiniz gibi doğru soruları soracaksınız. Doğru mesajları alacaksınız. Ondan alacaksınız. Çünkü HDP ile görüşmelerini de, yani DEM partililerle görüşmelerini de biliyoruz. Orada bildiri mahiyetinde konuşmalar oluyor. Yani orada öyle oluyor.
2: Herhalde şöyle olmayacaktı. Yani 1990 Soğuk Savaş bitti. İşte real sosyalizm dağıldı. Yani biz 30 yıl önce konuşuyorduk, herhalde şimdi o anlamda konuşmayacağız. Ben 99'da davaya giden, yani İmralı Adası'na çıkan gazetecilerden biriyim. İşte böyle iris göz kontrolüyle vesaireyle içeri girmiştik. Duruşmada o da kafesin, ya o cam kafesin içindeydi. Şehit aileleriyle birlikte gitmiştik. Yani benim gazetecilik hayatımın önemli anlarından biriydi. Yani hem onu o şekilde görmek, hem de o şehit ailelerinin yaklaşımı, duygusallığı gibi. Yani burada da farklı bir şey. Ama şunu düşünüyorum, yani ben Armağan Hoca'nın söylediği bir siyasal statü burada görmüyorum. Yani en azından bu öneride görmüyorum. Bundan sonra hani ne olur, böyle bir şey olur mu?
3: Zaten işin kendisi, hani siyasal statü ya başkaları sahip olur bu sürecin içerisinde, onun dışındakilere bir siyasal statü sağlar ya da konulara biz falan. Ama ya böyle bir süreci yürüten kişinin hocam daha iyi değerlendirecektir, ama ister istemez yürüten kişinin kendisine de bir statü sağlar ki. Siz ya, istediğiniz kadar biz onu vermiyoruz diye.
2: Yani. Zaten söylenmiş ya, koordinatör, yani işte barış ve siyasallaşma koordinatörü sıfatıyla.
3: Yani o siyasal statüyü kurumsal olarak sağlamaz, evet. Ama sosyal olarak sağlar.
2: Şimdi diğer örneklere geçilmiş, yani özellikle İRA ve ETA örnekleri çok uzun yıllar süren müzakerelerdi. Şimdi Türkiye modeli diyoruz. Süreç yani aslında çok yavaş gitmiyor. Yani. İki yıl oldu mu?
1: 20 ay. Yani eğer Ekim 2024
2: bir sürü şey de oldu. Bu arada bir sürü şey olurken, yani Suriye meselesi çok uzun bir zaman kapladı. Çok önemli bir meseleydi. Çünkü şunu biliyoruz. Yani PKK'nın o artık geçmiş yıllardan bu yılları karşılaştırıldığında, hem eleman devşirme, hem o işte silahlı eylemler vesaire kapasitesi giderek düştü. Bu çok net olarak ortada. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güvenlik güçlerinin yeni teknolojiler, yeni stratejiler sonucunda bu çok net. Eskisi kadar öyle şey yapamıyor. Nereye evrildi? Dediler ki Suriye'de biz bir model üzerine çalışalım. Son yılların hepsi Suriye'deydi. Bütün hedef oraya orasıydı. Orası da olmadı. Bir şekilde hani onlar %100 istiyordu. Belki %20, %25'te bir şekilde kapatıldı. Bence iyi de oldu. Ben İran meselesini Suriye kadar riskli görmüyorum açıkçası. Yani PKK ve yani orası orayı iter mi ya da işte farklı bir evreye sokar mı, ondan çok emin değilim. Yani Suriye daha, çok daha riskli bir şeydi ama bugüne kadar bu süreçte çok fazla dünya modellerini örnek almayacağız derken burada biraz işte İran'dan, ETA'dan bahsedilmesi, o liderlik profilinin ortaya çıkması. Mesela İran'da çok daha net karizmatik liderlik ve evet bir neydi, gerçek İran diye bir kol daha koptu oradan ama çok varoluş gösteremedi. İran'da öyle bir yapı vardı. ETA'nınki biraz daha dağınık liderlik yapısı olduğu için biraz daha uzun sürdü. Yani bunlar incelenmiş. Dünya örneklerinden de burada yararlanma var ve bunlar da iyi bir şey. En başta üçüncü taraf, üçüncü taraf derken hep bir ülke ya da bir yabancı kurum deniyordu. O hala yok ama üçüncü taraf olarak işte meclis, cumhurbaşkanlığı, farklı koordinatörlükler, işte medya, STK gibi bir takım kurumların da buraya girmesi gerektiği söyleniyor. Benim burada en çok önemsediğim şudur. Armağan Hoca'nın da dediği gibi burada bir çelişkili durum var. Türkiye'nin çoğu bu sürecin bitmesi, terörün bitmesinin arkasında. Ama Öcalan'ı öne çıkardığınız zaman orada bir direnç başlıyor. Şimdi bunu normal DEM Partililer ya da işte kimse, onların da biliyor olması lazım ama defaten bunu hep öne çıkardılar. Hep bunu öne çıkardılar. Bu belki başka bir şey. Tartışma konusu, yani böyle bir çelişki de ortada.
1: Doğrudan Öcalan'dan duymak meseleyi sizce nasıl bir etki yaratır? Yani çünkü biz hiçbir zaman, yani şöyle hani hep işte tutanaklarda okuduk, DEM Parti'nin yaptığı açıklamalarda gördük, bazen sızıntılar oldu ama yani kendi ağzından o metinleri saymazsak eğer, Nevruz'a gönderilen veya 26 Şubat işte 2026'da 2025'te kendi ağzından bu meseleyi uzun yıllardır çok duymadık. Ne düşündüğünü, çözüme dair ne düşündüğünü, bunun Türkiye'ye dair ne düşündüğünü. Duyulması insanların nasıl bir etki?
2: Yani tabii bu nasıl duyulacağıyla da ilgili. Yani hakikaten bu kurulan işte ya da kurulacak olan, önerilen gruplar, komiteler gidip görüştüğünde bu görüşmeler ya da bu sorular aynı netlikte, uzunlukta kamuoyuyla paylaşılacak mı? Yoksa hani belli bir çerçeve mi çizilecek? Bunları bilmiyoruz.
1: Evet, tabii.
2: Bunlar hakikaten bu süreçlerdeki çok netameli konular, çok dikkatli olunması. Çok hassas konular. Şöyle de bir şey var. Yani ben gazeteci olarak 90'lardan beri yani terördü, işte Kürt sorunuydu, ismini ne koyarsak koyalım. Yani hem alanda izledim, hem de bir takım kaynakları, onları daha iyi tanıyabilmek için, bu çünkü gazeteci için gerekli bir şeydir. Onların işte yazdıkları kitapları, şunları bunları bakmaya çalıştım. Yani niçin bunu yapıyorlar, niye bu yola başvuruyorlar vesaire diye. Orada da yani mesela zaman zaman şunu görebiliyorum, iyi polis kötü polis. Yani kim kimi ikna edemiyor. Aslında her iki tarafta birbirini mi tamamlıyor? Yani sonuçta şunu biliyoruz, işte Abdullah Öcalan'ın tırnak içinde Kandil'e zaman zaman eleştirdiği, işte bağırdığı, çağırdığı, Kandil'in kendi bildiğini yaptığı ama kimileri de der ki aslında iki taraf da birbirini tanıyor ve tamamlıyor. Şimdi bu bir avantaj da olabilir bu süreçte, bu metinden yola çıkacak olursak belki hakikaten bir şekilde daha ikna kabiliyeti ya da işte gücü olacaktır. Bir tek sadece bir de Kandil yok. Bunun Avrupa ya da dünyanın farklı yerlerindeki
1: tabii
2: yapılanmaları var. Bunların da ikna edilmesi gerekiyor. Ne kadar şeffaf olur emin değilim. Şöyle bağlayayım. Bu işin en önemli noktası hakikaten toplumsallaşması ve insanların içinde, gönlünde. Belki %100 olmasa bile zor bir şey çünkü. Ama belli oranda yani o rahatlıkla en azından kabul ettiler. Evet.
3: Lanet olsun, lanet olsun ama yeter ki bitsin sınıfına sokulabilecek bir çözüm gerekiyor.
2: Çok çok önemli.
3: Yoksa siyaseten, tamam siyaseten de zararı göze alabilir, risk alabilir siyasetçiler. Buna da itirazım yok ama kabulü ve sürdürülebilirliği son tahlilde halkın nezdinde
1: toplumsal rızaya da
3: razı gelmesiyle alakalı.
1: Mustafa Bey, sizle devam edeceğiz ama bir reklam aramız daha var. Ardından yine doğrudan siyasette karşınızdayız.
4: Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Masal bu ya.
2: Masalın adı Hüzün Kuşu, bir Anadolu masalı.
1: Judith Lieberman, NTV Radyo'da unutulmaya yüz tutmuş masalları anlatıyor.
2: Ünlü Pamuk Prenses'in bir Anadolu versiyonun olduğunu biliyor muydunuz? Var. Adı Nar Tane.
1: Bildiğimiz masalların bilmediğimiz yönünü...
2: Bambaşka bir Kürt kedisi paylaşacağım. Esas Grimm kardeşlerin gerçek Kürt kedisi versiyonu o.
1: Masallardaki simgelerin anlamını dinliyoruz.
2: Zaman geçti ama nohut olan büyümedi. Zaman geçti ama nohut olan yaşlanmadı. Zaman geçti ve nohut olan hiç durmadı. Büyük ihtimalle bugün bile hala yaşıyor. Deri tepe hala koşuyor.
1: Masal bu ya. NTV Radyo'da.
2: Size Hint mitolojisinden uyarladığım bir masal anlatacağım.
1: Programın arşivi ise ntvradio.com.tr ve podcast platformlarında. Radyoda kaçırdıysanız istediğiniz zaman istediğiniz yerde dinlemeniz için, dinlemeniz ve anlatmanız için.
2: Büyükleri Masal başlıyor.
1: Çünkü biz masallar unutulmasın istiyoruz.
3: Hava durumu.
4: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. Salı günü İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba 5 kentte de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
3: Hava durumu.
1: Doğrudan siyaset devam ediyor.
5: Yönetimi, bakanlar demeyelim ama teşkilatlar filan tarafından acaba ne demek istiyor sorusunun cevabı bizden daha net değildi. Hani bazı şeyleri Devlet Bahçeli söylesin, biz sonra bir şekilde arkasından gidelim. Dolayısıyla bir milliyetçiliğimiz sorgulanmasın. Milliyetçilik konusu sorgulanmayacak birinden geldiği için daha çabuk bir toplumsal kabul görür yaklaşımını bir süre ben kendi adıma kurudum. Ama tamamen onunla izah etmek çok kolay değil. AK Parti'de de bu açıklamaların ne anlama geldiği konusu kendi içinde tartışılıyor. Bunu birçok kişiden duyuyoruz. Ve işin hani sosyal statü tam olarak ne anlama geliyor? Nasıl paketlenebilir? İnsanlara nasıl anlatılabilir? Nasıl bir ortak dile dönüştürülebilir? Bu konuda bir şey yok. Bir anlayış birliği yok. Paylaşılmamış çünkü. Herkes gazeteden bugün okuyor. Bizim gibi onlar da okuyorlar. Ve diğer grup toplantılarını onlar da büyük ölçüde bizim gibi dinliyorlar. Cumhurbaşkanı tarafı tabii biraz daha farklı. Orada ikili görüşmeler olduğu için neler konuştuklarını bilmiyoruz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da prensip olarak şeyle nihai hedef olarak ve prensip olarak başlangıç noktası itibariyle bugüne kadar açıklanan temel köşeleri itibariyle yani silah bırakma, bırak silah bırakmanın teyidi falan gibi konuların hepsi konuşuldu. İşte yasal adımların atılması vesaire falan. Bu konularda örtüşüyor. Orada herhangi bir sorun yok. O anlamda omurgada bir şey yok, bir görüş ayrılığı yok. Fakat bu tip ayrıntıların böyle zaman zaman ortaya çıkması o anlamda bir AK Parti tarafında da belirsizlik yaratılıyor diye görüyorum. Çünkü AK Partililerin şu ana kadar öğrenebildiğimiz bakış açısı bir sürecin yavaşladığı eleştirilerine onlar da tam olarak katılmıyor. Fakat zaten hızlı gitsin diye düşünüldüğü için o hızlı gitsin diye düşünülenden biraz yavaş ilerliyor evet. gibi gözüküyor. O bakımdan da bu sürecin yavaşlamasının en önemli sebebinin örgütün Abdullah Öcalan'ı tam anlamıyla dinlemek yerine silahı sembolik olarak bıraktık, şimdi devlet adım atsın ve dikkat ederseniz de bütün bu süreçler devletin bir takım şeyler yapması üzerine kurulu. PKK'nın bir şey yapması talebi yok ortada. Ve PKK'nın da bundan yararlanarak daha
6: pardon,
5: İsrail
6: derken yani Öcalan da bence bundan bağımsız değil. Yani hani o hemen bırakın diyor da şeyler bırakmıyor diyor. Yani o bence tabii, tabii. Orada bir
5: aslında
6: şey var yani.
5: İlk söylediğinde ilk açıklamasındaki çerçeve hiç tartışmaya mal bırakmaksızın herhangi bir sürece de yaymaksızın
6: evet.
5: bırakmayı gerektirecek bir ifadeydi.
6: Ama daha
5: sonra... Fakat zaman içerisinde dediğiniz gibi oldu. Ama şimdi demin hani Weberian yaklaşımlar vardı. Benim akademik yeterliliğim onu tartışma konusunda uygun değil. Ama şunu söyleyebilirim. Lider örgütü sadece biyolojik baba gibi yetiştiren, büyüten, palazlandıran, kullanan ve şimdi de bir biçimde hayatiyetini devam ettirme konusunda güvence veren bir İsrail var bölgede PKK'ya. Bundan bağımsız evet. liderin her dediğinin yapılmasını da beklemek çok mümkün değil. AK Parti tarafında da bu sorgulanıyor biraz. Yani PKK'da silah bırakma konusunu ve bu sürecin ilerlemesi konusunu sırtını biraz da İsrail'e dayayarak zamana yaydı ya da sürdürmek, ilerletmek istemiyor. O yüzden bulduğu her fırsatı bahane olarak kullanmak istiyor diye. Bu da bir yöntem. Bu yöntemi de biliyoruz. Nereden biliyoruz? YPG'nin de SDG'nin de Suriye'de devletle entegre olma konusunda attığı her adımı İsrail'in Lübnan'a, Suriye'ye saldırıları ile durdurdu. Hep oradan bir şeyler bekledi. Ve bunlar daha sonra zaten anlaşmalı bir biçimde yapıldı. İsrail medyasında da yazıldı. Bu Türkiye'de de bu tip adımlarda hep devlet bir şeyler olduktan sonra devlet adım atsın. Ondan sonra kenara çekiliyor. DEM Parti de bunu yapıyor. Kenara çekiliyor. Ve devlet bir şey yapmadı ki biz devam edelim. Yoksa edecektik. Moduna geçiyor. Dolayısıyla bu da bu süreçte biraz yıpratıcı oluyor. Siyaset bakımından da toplumsal bakımından da. Son tarihte siz toplumu ikna edeceksiniz. Milli birliği, bütünlüğü nasıl sağlayacaksınız? Demin konuştuğunuz konuların içerisinde geçen bir ifade var mesela. Her yerde siz söylediniz diye değil, her yerde geçtiği için bu da başka bir şey yaratıyor. Hani diplomatik misyonların, yabancı gazetecilerin falan. Biz Türkiye'de Türklerle Kürtler arasında örgüt, terör örgütü vasıtasıyla bir ayrım, kutuplaşma yaratılmasını ortadan kaldıracak ve toplumsal bütünleşmeyi sağlayacak süreç yürütmüyor muyuz? Yabancı misyonların buradaki görevi ne? Bu görüşmeden ne murad ediyoruz? Mesela Kayserilileri İspanyol diplomatlar mı ikna edecekler bu tip süreç konusunda? Şimdi o yüzden bunlar da devreye girince o bir dakika ne oluyor filan. Daha odaklı gitmesi lazım. Kim görüşecek? Evet gazeteciler görüşecek. Sivil toplum görüşecek. Neden? Propaganda yapacağı partililere konuşmasını bizi tatmin etmiyor. Efendim devlet eliyle mektup yazarak, devletin gözetiminde mektup yazarak bir yakınına ulaştırması PKK'lıları tatmin etmiyor. Üçüncü gözler üzerinde ama yürüsün o zaman, kendi içimizde yürüsün. Yabancılara bizim bu anlamda ihtiyacımız
6: yok. Oraya bir yabancıları şey yapacaklarını düşünmüyorum.
5: Evet, ben de öyle. Ha, ama konuşulurken bile o genişletilmesi rahatsızlık yaratıyor. Çünkü bir süre sonra şuna dönüyor iş. Ya bu işi Öcalan oradan yürütecekse, o zaman mahpusluğun anlamı nedir? Bu da tartışıldı. Serbest mi bırakılacak, af mı, ki Devlet Bahçeli onların önünü kesen çizgileri net koydu. Ama son tahlilde işler bu şekilde devam ederse, ettiğinde, o zaman diğeri de gündeme geliyor. İnsanların aklına geliyor. Ve biz bir şeylere hazırlanıyoruz. Oluyor, ne oluyor? Tepkisini bugünden veriyor.
7: Evet. Şimdi Donald Trump'tan açıklamalar var. Donald Trump İran'a yönelik yarın düzenlenecek bir saldırı planladıklarını söylüyor. Fakat Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından arandıklarını ve bu ülkelerin İran'a saldırı planlarının ertelenmesini istediğini ifade ediyor. Ve onlara kulak vererek yarın için planlanmış olan İran saldırısını düzenlemeyeceğiz, erteledik diyor Donald Trump. Ama şöyle bir ek de yapıyor: kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmaması durumunda orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim diyor. Yani hatta şöyle ifade etmiş: emri verdiğim anda vurmaları konusunda onlara diyor emir, talimat verdim diyor.
6: Tam diyecektim, Trump'sız bir gece geçiriyoruz ama geçiriyor, araya.
7: Geçir, yine müsaade etmedi. Donald Trump yine programımıza dahil oldu bir şekilde. Neredeyse programa başladığımızdan beri bir şekilde bu saatlerde
6: evet.
7: Hep bir açıklama yapıyor Donald Trump. Armağan Hocam, sizde kalmıştık. Şimdi eğer bu meseleye son olarak, yani az önce konuştuğumuz konuda eklemek istedikleriniz varsa tabii lütfen buyurun, ardından ben İran konusuna geçeyim.
8: Şöyle söyleyebiliriz. Bu AKP, CHP, MHP ve DEM'in, yani 4 tane ana akım partinin bu çözüm süreci komisyonunda da ki ana sütunların bu konudaki tavırları ile ilgili bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. AKP ve CHP daha minimalist bir yerde duruyor. MHP ve DEM ise daha maksimalist bir yerde. Nereden anlıyoruz? Ya bir sürü yerden anlıyoruz ama mesela komisyonun son hafta bir Öcalan'a gitme meselesi vardı. Büyük bir krize yol açtı. Kriz de çok kötü yönetildi bu arada. Mesela o hafta AKP'deki ve CHP'deki sıkıntıyı bir hatırlayalım. Mesela AKP gidip gitmeme konusunda, bunu açıklama hususunda çok zor karar verdi ve sonunda gitmeye karar verdi. Ama bunu böyle çok açık, işte bunun bir propagandasını yaparak herkesin göz önünde yapmamayı tercih etti. CHP'de de büyük tartışma oldu. O da gitmeme diye giderken gitmeme kararında bulundu. MHP ve DEM'e baktığınızda ise maksimalist bir tavır var. Ama ikisinin süreci ilerletmeden kast tam olarak aynı değil. MHP mesela, bugün konuştuğumuz konu da öyle. Yani bu terörsüz Türkiye süreci nasıl bitebilir? Araçsal açıdan, işte gerekirse Öcalan'ın statüsünü yükseltelim, gerekirse şunu yapalım, gerekirse gidip Öcalan'la konuşalım. Hatırlarsanız Öcalan'la konuşma meselesinde de Sayın Bahçeli'nin çıkışı çok etkiliydi. Öcalan'la gitsin konuşulsun dedi ve sonuçta bu süreç Öcalan'la konuşmayla bitti. En azından süreç komisyonunun son adımı bu oldu. Ama mesela DEM'e baktığınızda onun maksimalist tavrı şöyle. Ya mesela diyor ki Kürt sorunu vardır. Terör denilen şey, onlar terör de demiyorlar ama neyse, şiddet, politik şiddet onun bir uzantısıdır. MHP'ye göre ise daha bugünkü Türk Günü gazetesindeki içeriğe baktığınızda, yani Kürt sorunu, siyasi haklar, anayasal mesele asla böyle bir tartışma içine girmemekte. Şimdi ben bu 4 tane ana akım partinin tutumlarının çok uzlaştırılmasının kolay olmadığı kanaatindeyim zaten. Hani yani bu imkansız demiyoruz ama zaten bu ana parti, yani komisyona üye veren ve aslında bu sürecin devamından yana tavır koyan partiler arasında da çok ciddi farklılıklar var. Bir de bunun işin içine Öcalan gibi son derece tartışmalı bir aktör de eklenince onun statüsü üzerinden sürecin hızlandırılması, ben sürecin hızlanmasına mı yoksa daha da yavaşlamasına mı katkı sunuyor konusunda bir soru işareti bırakıyorum. Mesela keşke komisyonun yaptığı son çalışma Öcalan'la görüşme olmasaydı. Komisyon çünkü yani beklentilerin altında kaldı siyasal performans, ama yani son adımı Öcalan'la görüşme olup o görüşme kamuoyunun önünde yapılamadı. Komisyonun raporları konusunda tartışma çıktı. Aslında Öcalan onu dedi mi demedi mi meselesi. Yani benim gördüğüm şey şu. Öcalan'ın içinde olduğu yerlerde tartışma daha da dağılma eğiliminde ve eğer bir ortak noktaya varma ihtimalimiz varsa bile bunu bizi uzaklaştıran bir etkisi, momenti de var. Bunun da işte hesaba katılması gerekiyor.
7: Evet. Hocam sizle devam edelim. Şimdi buyurun. Donald Trump'ın açıklamalarını az önce paylaştım. Evet. İran'da bu arada Tasnim Haber Ajansı İran'ın Keşm Adası yakınlarında yine hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiğini, mikro dronlar görüldüğünü bölgede söylüyorlar. İşte Donald Trump, biz bir saldırı planlamıştık ama aradılar bölgedeki ülkeler, biz de erteledik saldırıyı fakat hazır olmaları emrini verdim diyor. Her zamanki Donald Trump'ın gerçekleştirmediği çoğunlukla tehditler gibi mi okuyorsunuz, yoksa biraz zamanı daralıyor ve bir şeyler yapacak mı gerçekten?
8: Yani şimdi bu savaşı anlaşmaya bağlama seçeneğinin uzağındayız. Yani yaklaşık bir ay böyle geçti. Kontrollü bir şekilde gerilimi arttırmayla sıcak çatışmaya dönme arasında ikincisi de yakın bir olasılık. Ama sıcak çatışmayla ilgili Burak Bey şunu söyleyeyim. Yani iki tarafta da, İsrail'i bir kenara bırakıyorum. İsrail'e kalsa zaten çatışma, zaten hiç ateşkes olmayıp çatışma hemen başlamalı, ama Amerika ve İran için söylüyorum. Yani iç enerjilerinin, mental enerjilerinin tükendiği açıkça ortada. Yani savaşın ilk günlerindeki gibi bir çatışmaya asla dönemeyiz. Çünkü Amerika için başka bir gündem var. Petrodolar sistemini nasıl ayakta tutacağız? Trump'ın kaybetmek üzere olduğu bir seçim var mesela. O nasıl çevrilecek? İç kamuoyuna dönmesi lazım. İran'a baktığınızda yani savaşta beklenenin ötesinde bir direnç gösterdi, ama İran'da büyük bir zaten ekonomik darboğaz var. Abluka bunu daha da arttırdı. Evet, ayakta kaldılar Ali Hamenei'nin ölmesine rağmen, ama rejim içerisindeki bir takım fraksiyonlar arasındaki gerilimler, çatışma demeyelim, o kadar büyütmeyelim, ama gerilimler devam etmekte. Devlet aygıtı, iç mimari bakımından da bir dizi sorun var. Dolayısıyla bu çatışmanın bitip bir biçimde şeye dönmeleri gerekiyor. Kendi barış gündemlerine. Peki bu neden olmuyor? Yani 40 gün savaştık, son 30 günde şöyle geçirdik. Yani tabii kazanmak için savaşırsınız, ama kazanamıyorsanız da en azından kaybetmemeye çalışırsınız. Savaşların genel dinamiği bu. Kaybetmemenin doğru formülü konusunda taraflar anlaşamıyor Burak Bey. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın bu her iki tarafında kendisini kazançlı, karlı sayacakları formül bağlamında bir anlaşmaya varamadığını görmekteyiz. Yani şöyle bir şey söylemek istiyorum. İlk ateşkesin yapıldığı günden bugüne kadar son bir ay içerisinde kaç defa yani Trump'ın saldırı tehditlerini de konuştuk da aynı zamanda defalarca anlaşma taslakları konuştuk değil mi? Evet. 14 madde, 10 madde, 5 madde, artık konunun uzmanları bile takip edemiyor. Hatta şöyle şeyler oluyor. Bir 10 maddeyi konuşuyoruz. Bir hafta sonra ya da 4 gün, 5 gün sonra bir 14 madde çıkıyor. O 10 maddedeki maddelerin bazıları kayboluyor 14 maddede. Başka maddeler ortaya çıkmakta. Yani bu savaş aslında yani barış görüşmeleri bağlamında, ateşkes görüşmelerinin kalıcı hale gelmesi bağlamında da kendi dinamizmini kaybetti. Bir açıdan hararetini de öyle. Ama yine de çözülmesi gereken bir mesele var. Burada iki tane düğüm var. Nükleer konusunda Amerika çok ısrarcı. Bunu İran'ın kabul etmesi, Amerika'nın istediği şeyleri tam olarak kabul etmesi imkansız. Hürmüz konusunda da İran'ın yani işte Hürmüz bana ait, geçenden şu kadar alırım, geçmeyenden bu kadar alırım, Hürmüz'deki egemenliğim tanınmalı. Bunu bir hukuki anlaşmaya bağlama konusundaki isteksizliği, ablukayı ve işte Hürmüz'ün kapatılması sorunu devam ettirmekte. Bu hususlarda tarafların geri adım atması, taviz vermesi lazım. Henüz taviz konusunda bir olgunlaşmış zemine gelmedik. İşi daha da zorlaştıran unsurlar da var. Biri Trump. Yani şu az önce sizin bize söylediğiniz Trump'ın yaptığı açıklamanın benzer açıklamasını son 30 gün içerisinde kaç defa duyduk? Ya bunlar söylemsel tehditler ama aynı zamanda yorucu da bir şey. Yani çünkü bu gerçeği hakikatten ayırt etmemizi de zorlaştırıyor. Mesela bugün söylediği şey, Körfez ülkeleri buna itiraz ettiler, o yüzden saldırı yapmadık diyor. Körfez ülkeleri peki iki gün sonra ne değişecek ki buna itiraz etmeyecekler? Biliyorsunuz Hürmüz'ün açılması noktasında bir Amerikan planı vardı. Özgürlük planı gibi bir şeydi, tam hatırlamıyorum ismini. O planı Amerika uygulamaya kalktı. Savaş gemileri Hürmüz'e yaklaştı. Uyarı ateşi sonucunda geri çekildiler. Ayrıca biz gördük ki o sırada, yani Körfez Birleşik Arap Emirlikleri hariç Amerika ile birlikte bu savaşı devam ettirme konusunda artık çok isteksiz. Yani baştan da zaten görüşleri alınmamıştı ama önemli ölçüde. Yani bu mental, fiziki, ekonomik ve siyasi yorgunluk bence İran savaşını kilitledi. Ama yine de bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Belki Çin, Amerika yanında bir yerde konuşmak lazım. Çin, Amerika zirvesinde buna dair bir ön anlaşma ya da işte İran'a dair bir tür bir çerçeve üzerinde anlaşabilseydi taraflar, bir bu çatışmayı askıda bir savaş olmaktan, donmuş evet. bir savaş olmaktan çıkarıp bir barış anlaşması zeminine ulaşabilirdik. Ama şu an için bütün olasılıklar masada ve her şey belirsiz.
7: Evet. Şimdi Mete Çubukçu, eğer Donald Trump'ın söylediklerini doğru kabul edersek, şimdi ben saldıracaktım ama Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri saldırmamamı istedi. Ertelememi istedi, ben de erteledim diyor. Ne kadar makul geliyor?
6: Bana hiç makul gelmiyor. Yani ciddi bir devlet başkanı herhalde, biz yarın saldıracaktık. Bana saldırma dediler, biz de durduk.
7: Demez öyle yani. Olsa bile demez değil mi?
6: Tabii ki demez. Yani bir savaş planı, saldırı planı açıklanır mı yani? Tam Trump'lık saçma sapan bir şey. Bu şu demek değil, Amerika'nın bir hazırlığının olmadığı, işte kafasında saldırı planının olmadığı değil. Amerika'nın çok ciddi yeni bir saldırı ve savaş planı var. Yani Pentagon'a direktifler verildiği ve o çerçevede farklı planların hazırlandığını biliyoruz. Ama tam karar veremiyorlar. Yani çünkü İran'ın özellikle, yani tamam şu anda Hürmüz kozu yok zaten işlemiyor. Ama İran elinde bir avantaj. Körfez ülkelerine yönelik, ki onu kullanıyor şu anda. Nasıl bir saldırıda bulunacağı, çünkü en kritik nokta o zaten. Amerika'ya saldıracağı yok. Ya İsrail'e de saldırıyor ama yani asıl can yakan yer Körfez'deki ülkeler. Onlar bir şekilde muhtemelen bunu demiş olabilirler. Yani daha önce de zaten söylüyorlardı, bugüne has bir şey değil. Yani biraz anlaşmaya çalışalım ya da daha makulü bulmaya çalışalım durumunda. Birkaç gün sonra başlatabilir. Bu da olabilir. Yani bunların hepsi ihtimal dahilinde. Çünkü bu ilelebet böyle sürmeyecek ya bir yerde. Yani ya hakikaten iki tarafında birer adım, ikişer adım geri adım attığı bir anlaşma imzalanacak ya da savaş tekrar edecek. Ya bu şekilde devam etmez. Ama bakıldığında yani iki tarafın örtüşen yanları neredeyse yok. Şimdi burada kim haklı kim haksızdan çıkmış durumdayız. Yani İran'da şöyle bir şey var. Amerikan saldırısına tam karşı koyamasa bile onların amaçlarının gerçekleşmemesi İran'ın bir özgüven sağlıyor. İçeride direnç devam ediyor. Ne kadar eder bilmiyorum. Askeri olarak duruyorlar ama yani ekonomik, siyasal, psikolojik olarak ne kadar dayanabilirler? Çünkü petrol de çıkaramıyor. Oradan para da bir şekilde gelmiyor. Elinde ciddi kaldıraçlar var. Yani Hürmüz gibi, Körfez ülkelerini tehdit gibi. Bir de nükleer mesele. Yani İran işte bu müzakerecilik yeteneğini belli bir şekilde kâra dönüştürmek durumunda. Ama bunu uzattığı takdirde bence o elindeki kozu da kaybetme ihtimali var. Şunu demek istiyorum. Yani birinci madde olarak bir nükleer pazarlığın bir ortada sonuçlanmaması halinde diğerleri zaten olmayacak. Mümkün değil. Mümkün değil yani böyle bir şey. Yani İran'ın öne sürdüğü maddeler ya da Amerika'nın sürdüğü maddelerle yola çıkılmaz. Ama nükleer mesele birinci mesele burada. Bu savaş onun için, yani en azından gerekçe olarak o gösterildi. Bakın elimde Cumhurbaşkanı'nın bir şeye var, İrna'ya verdiği bir demeç var.
7: Pezeşkiyan.
6: Pezeşkiyan'ın. Yani şöyle diyor, boyun eğmeyeceğiz diyor. Hiçbir şekilde, hiçbir güce ülkemizin onurunu kurtaracağız gibi cümleler kuruyor. Ama şunu da söylüyor. Müzakere etmeyeceğiz şeklindeki sloganın hiçbir anlamı yok. Müzakere etmek ne yapacağız? Onurumuzla müzakere ediyoruz. Hakkımız var, mantığımız, delilimiz var. Artık sloganlarla bu işi götüremeyiz diyor. Yani şunu söylüyor. Bir şekilde orta noktada bir yerde buluşmamız lazım diyor. Yani bu şeyin ne Amerika'nın istediği ne de İran'ın nükleer meselede bir orta yolu bulup, ya bunlar işte 2015 yılında yapılan anlaşmalar var ortada. Ya bunlar yapılabiliyor. Bu şekilde ama Hürmüz Boğazı'nın eski statüsüne dönmesi şartıyla, oradan normal ticaretin ve akışın dönmesi şartıyla. Bunlar ilk şeyler. Daha sonra saldırmazlık vesaire vesaire hikayeleri konuşacaktır. Çünkü kimse kimseye güvenmiyor. Ne Körfez İran'a güveniyor, ne İran onlara, ne Amerika'ya. Öyle bir güvensizlik de söz konusu. Ama nükleer mesele bir şekilde masaya konmadan mümkün değil. Yani bir ilerleme sağlanmayacak. Burada da herkesin birkaç adım geri atması gerekiyor diye düşünüyorum. İranlılar, görüntülerde de vardı bugün haberlerimizde, işte sokaklarda, televizyonlarda silahlarla, kalaşnikovlarla silah eğitimi veriyorlar. Doldur boşalt, işte nasıl takılır, nasıl sökülür diye. Yani bir şekilde toplumsal o psikolojiyi ayakta tutmak, bir o hani yenilmemiş olmanın ya da kendilerine göre zaferle çıkmanın biraz keyfini ve onurunu yaşamak istiyorlar. Ama sonuç olarak bir noktada da makule, yani Pezeşkian'ın söylediği makule de varmaları gerekiyor bence.
9: Şimdi Reuters'tan geçen bir haber var. Onu paylaşayım. Çok fazla ayrıntı yok ama Kaliforniya'da, San Diego'da İslam merkezinde, Claremont'ta bir cami büyük ihtimalle. Burası İslamik bir silahlı saldırı durumu var diyor. Active shooter situation. Yani bir silahlı saldırgan oraya bir saldırı düzenlemiş ama şu an bilgi bu kadar. Amerika Birleşik Devletleri'nde maalesef bu tip durumlar meydana geliyor. Böyle haber gelince de insanın aklına tabii daha önce yaşanan benzer acı olaylar geliyor. Umarız büyük bir olay değildir. Arkadaşlarımız bakıyor. Mustafa Kartoğlu, şimdi Mete Çubukçu'nun bıraktığı yerden devam edeyim. Hani İran bu tip meseleleri zamana yaymayı seviyor. Ama Donald Trump'ın fazla zamanı yok. Yani bir yerde anlaşmaya varacaklar mı? Yoksa artık Donald Trump'ın sabrı taşana kadar İran bu durumu sürdürecek mi, sürdürebilir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda?
5: Valla şu ankinin dışında, şu an yapılanın dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin klasik, konvansiyonel bombardıman yöntemleriyle daha fazlasını yapması çok olası değil. Yani şehrin ortasında atıyorum işte 500 bin kişiyi birden ortadan kaldırabilecek bir bombardıman yapmayacağına göre, ya da ne bileyim bölgesine zarar verebilecek bir baraj vurmayacağına göre, gene köprü vuracak, gene yol vuracak, gene işte stratejik hedef bu silah deposu diyecek bir yerleri vuracak falan. Dolayısıyla bu rutine bindi artık. Rutine bindikten sonra iki tarafın da gücünü eksiltiyor. Her bakımdan eksiltiyor. Bu biraz kaybet kaybet işine döndü. O orta bölgeye geçti yani, benim şu ana kadarki değerlendirmem. Tabii işin erbabı daha iyi bilir. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri bugün Körfez'den çekilse, sadece işte uzaktan erişimle zaten bombardıman gene yapabilir durumda. Ve İran'ı pazarlık masasında anlaşmaları ya da maddeleri müzakereye, hatta bazılarını kabule zorlasa, ama saldırı tehdidini de bir şekilde arka planda tutsa, bence İran'ın içerisindeki bugün görünen o masif yapıyı, yani dayanışmayı daha fazla zarara uğratırdı. Yani insanlar İran'da da içerideki hem ekonomik durum hem saldırıyla karşı karşıya kalmak, burada İran'ın işte temel meselene nükleer anlaşma, bazı konularda anlaşalım diye halkının da yönetimine baskı yapması belki daha mümkün olurdu. Ama saldırı devam ettiği sürece, yarın tamamen ortadan kaldıracağım gibi ağır ifadeler kullanıldığı sürece, İranlıların ya bizimkiler de uzlaşmaya biraz daha yanaşsın diye aklından bile geçirmesini beklemem evet. artık. Yani İran'ın iç bütünlüğünü daha da güçlendiriyor Trump'ın bu açıklamaları. Bir taraftan da şunu da gösteriyor. Körfez ülkeleri tabii rica minnet durumundalar Amerika'ya karşı, doğru. Ama İran olmasa ne Amerika'nın ne İsrail'in kendilerine zerre kadar ihtiyaç duymayacağının da farkındalar. Yani sadece belki İslam dünyasına bugüne kadar tırnak içinde İran'a saldırıyı meşru gösterebilecek bir zemini vardı. Baye'de, Suudi Arabistan'da filan. Artık o zemin de yok. Ne kadar darbeyle gelmiş olursa olsun Mısır'da da öyle bir zemin yok. Ne kadar saray içi darbeyle gelmiş olursa olsun Suudi Arabistan'da yok. Biz hatırlıyorum çok net ama açıkça söyleniyordu. Hani bırakın biz önden vuralım diyen bir Körfez ülkeleri vardı. Evet. Bundan 7-8 yıl öncesine kadar. Şimdi aman yapmayın diyor. Neden? Çünkü bir taraftan da İsrail'in, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisini koruyamadığını, hatta onların saldırganlığının ve kendilerini tehlikeye atmasının daha büyük bir risk olduğunu gördüler.
7: Hatta Amerikan gazeteleri bu savaş sırasında bile şeyi yazıyordu. Donald Trump'ı arayıp Selman'ın mesela devam edin vurmaya dediğini perde arkasından.
5: Şimdi medya üzerinden de zaten yeni bir şey var. Hani Irak'ta bir takım havalimanları kazılmış, yapılmış da oradan İran vuruluyormuş falan diye biraz Irak'ı da işin içine çekme çabası da var. Yani bunlar yapılmış da olunabilir. Irak'ın bundan haberdar olmaması mümkün değil. Yani. Ama çobandı mobandı bir bahaneyle bunu bir biçimde kamuoyuna duyurmuş oldular yani. İyi de oldu. Ama ne bileyim işte Baye'de bir takım patlamalar oluyor. Nereden geldiği belli değil. Türkiye'de yönelik işte füze saldırıları oldu. Yine nereden geldiği belli değil. Şimdi bölge ülkelerini bu şekilde birbirine düşürmeye yönelik bir kampanya da var. Az önce işte hocamın da ifade ettiği arka arkaya 15 madde, sonra 4'ü kayboluyor. Yerine 2 tane yenisi geliyor. Nereden biliyoruz bunları? Amerika medyasından biliyoruz.
6: Evet, tamam öyle.
5: Şimdi böyle bakınca burada bir medya üzerinden bir savaş yürüyor. Medya savaşını Pentagon'un yürüttüğü zamanlarda vardır ama medya üzerinde ağırlıklı baskı gücünün ya da bu tip haberleri yayınlatma gücünün İsrail lobisinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Dolayısıyla orada yürüyen ve onu diri tutan bir savaş var. O bakımdan problem. Benim gördüğüm bir şey, bu işler ne kadar kaybet kaybete gitse de iki taraftan son tarihte dünyanın tamamına kaybettiriyor.
7: Tabii.
5: Biraz bu son bir hafta sonuna doğrudan başlayarak bir 4-5 gün uluslararası finans kuruluşlarının raporlarına baktım. Bazı düşünce kuruluşlarının ekonomi masalarından da hazırlanan raporlar var. Giderek böyle, o da bir propaganda olabilir, bilemiyorum tabii, onu analiz edecek durumda değilim, ayırt edecek durumda değilim en azından şu aşamada. Fakat giderek daha fazla kötünün satın alınmaya, senaryolaştırılmaya başlandığını görüyorum. Yani iyinin değil, çünkü Trump'ın iki tarafı var. Bir gün ak diyor, yarın kara diyebilir. Biz orada şimdi iyimserseniz aka yatırım yaparsınız. Yani onu beklersiniz, pozitif beklenti. Kötümserseniz negatif beklenti, tamam. Her ikisini de kendi bildiği için çoluk çocuk oradan iyi para kazanıyorlar. O ayrı bir bahis. Tamam. Ama biz bilmiyoruz. Ama şimdi burada bakıyorum, bir yavaş yavaş genele yayılan, anlaşılan bir negatifi, yani savaşın en kötü böyle sürmesini, daha da kötüsü alevlenmesini ara ara satın alan, değerlendirmeye başlayan, onun üzerinden senaryolarını hazırlayan bir küresel finans sistemi var. Bu bana daha ciddi bir risk gibi geliyor. Çünkü finansın bizden daha delik kulakları, evet, bizden daha uzun kolları var. Onlar bu işleri daha iyi, takip daha çabuk, daha erkenden haber alabiliyorlar. Evet.
7: Evet. Bir reklam aramız var efendim, devam edeceğiz.
1: Doğrudan siyaset devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sonra sonra.
10: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl? Niçin? Ama sadece soru sormak değil,
11: cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
12: geçmişe dönmek de lazım.
13: Netleştirelim.
12: Bunu mu demek istedin?
14: Bu mesajın etkisi ne olacak?
15: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
16: Dediniz ama bunun tersi olamaz.
17: Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
1: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
18: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Doğrudan siyaset devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Doğrudan siyasete. Donald Trump'tan gelen yeni açıklamalar vardı. O açıklamaları konuşuyorduk. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı yeniden vurmak üzere bir hazırlık yaptığını ve bu saldırının yarın akşam gerçekleştirilmek üzere planlandığını, fakat kendisinin Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından aranıp saldırının ertelenmesini istediklerini ve kendisinin de ertelediğini söylüyor. Tabii ne kadar gerçekçi bu tartışılır, bunu da konuştuk, ama bir anlaşmaya varılamadığı da ortada. Armağan Hocam, şimdi bugün İran'dan üst düzey bir yetkili yine Reuters'a bazı

0: Çok bir şey de değişmiyor şartlarda.
1: Şimdi şöyle, bu savaş dönemi ve barış döneminde, daha doğrusu ateşkes döneminde tarafların, savaşan veya işte savaştaki aktörlerin bu savaşı veya ateşkes dönemi nasıl okuduğuna dair bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yani bu saldıran taraf Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'di. Onların bir savaş planı vardı. Biz birinci günde yayın yapmıştık, o günden bugüne. O varsayımların tamamında bir sorunu ortaya çıktı. Hiçbiri tutmadı. Yani işte lider kadroyu öldürdüler, devlet aygıtının çökeceği düşünüldü, o tutmadı. Halk ayaklanmasıyla ilgili bayağı mesai harcandı, o gerçekleşmedi. Ayrıca İran'ın hava bombardımanıyla İran'ı teslim almaya dair bir takım girişim vardı, bu olmadı. İran Hürmüz'ü kapattı, Hürmüz'ün açılması konusunda bir tasarı vardı işte. Uzak Doğu ülkeleri ve NATO ülkeleri bu bölgeye çağrıldı. Bu başarılı olmadı. Sonuçta 40 günlük savaş içerisinde evet İran çok büyük ölçüde yara aldı. Hava hakimiyeti Amerika'nın kontrolüne geçti. Doğru. Ama yine de bu 40 günün tümünde İran'ın özellikle balistik füzeler ve bu dronlarla Amerikan ve İsrail hedeflerine beklenenin üstünde bir zarar vermesini engelleyemedi. Ve Trump'ın ateşkese razı olmasının bir nedeni de buydu. İran'ın asimetrik savaş kapasitesi ona beklediğinin ötesinde bir zarar verdi. Ama sonra ateşkes dönemine geçtik Burak Bey. Ateşkes döneminde özellikle abluka kararının İran'ı zor durumda bıraktığını ve Hürmüz'ün kapatılması sayesinde işte İran'ın elde ettiği avantajın bir ölçüde bir kısmını geri aldığını gördük. Ve bu süreçte ben Amerikan tarafıyla İran tarafının hani barış ve ateşkes dönemlerinde kullandığı argümanlar bakımından birbirlerine yaklaştıklarını, denkleştiklerini görmekteyiz. Ve taraflar nükleer konusunda ve Hürmüz konusunda birbirlerini belli bir pozisyona çekmeye çalışıyorlar. Gerek kalan tüm mesele, az önce sizin sorduklarınızda bu dondurulmuş varlıklar, işte tazminat ödenmesi ve başka hususlar da ben bu iki ana konu dışında ayrıntı hususlara karşılık geldiği kanaatindeyim. Ama şunu bir görmekteyiz. İran'ın bir ekonomik rahatlamaya ihtiyacı var. Bu bağlamda tazminattır, dondurulmuş varlıklar gibi hususlar İran için çok kritik ve bunları masada tutmak için de önemli ölçüde gayret göstermekte. Bazı meseleleri konuşmak istemiyor ya da daha geç bir tarihte konuşulmasından yana. Amerika Birleşik Devletleri ise özellikle nükleer konusunun bir an önce halledilmesini ve geri dönüşü olmayacak bir anlaşmaya varılmasını istemekte ve İran'da zor durumda bırakacak. Hürmüz bağlamındaysa aslında bir hukuki statüye oranın kavuşması bu savaşın orta ve uzun erimde en önemli kazancı olurdu. Tarafları zorlayan ve tarafların dışındaki hususlar da var. Bir tanesini bu petrodolar sistemi. Yani ne zamana kadar daha petrol ihraç edilmeyecek? Bu sadece İran değil, Körfez ülkelerini de vurmakta. Yani onlar da petrol ihracında ciddi bir sıkıntı yaşamaktalar. Petrol dolar sistemi de sadece petrolün dolar üzerinden satılmasına dair bir sistem değil. Oradaki varlıklar Amerikan şirketlerine yatırılmakta, silah satın almakta, rejimden istikrarı bağlamında da bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Rasyonel olan orta yolda buluşmaları, ama yani biz bunu ara ara programlarda da konuşuyoruz. Sonuçta karşımızda İsrail, İran ve Amerika Birleşik Devletleri var. Yani aşırı sağcıların, dincilerin filan ağırlıkta olduğu ve karar alma süreçlerinin de Trump'ın kendi kişisel megaloman tarzı da buna eklenince çok da rasyonel işlemediği bir süreçte var. Yani çatışma olmaksızın aradaki anlaşmazlıkları çözmenin de yolları vardı. Bunu taraflar tercih etmediler. Aynı zamanda şu zemini bir barış anlaşmasıyla sonuçlandırma hala ihtimal dahilinde ama buna da yanaşmama eğilimindeler. Ben karamsarım bu hususta çünkü tarafların şu an için şu koşullarda anlaşma konusunda birbirlerini yeterince zorlamadıklarını düşünüyorum. Ama yanılmıyorsam ilk turda söylemiştim. Peki bunun alternatifi ne? Savaşa topyekün olarak mı dönülmesi? Eğer bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacak gücü olsaydı Burak Bey, örneğin Özgürlük Operasyonu'nda kendi donanması Hürmüz'ü açabilirdi. Bu askeri riski Amerika göze almak da istememekte. Dolayısıyla ben görüş... alternatifinin de savaş olduğunu tam düşünmüyorum açıkçası. Çünkü böyle büyük bir savaşı Amerika göze alamadığı için

0: de aslında bu süreç uzayıp gitmekte.
1: Gidiyor. Şimdi yeni bir bilgi, onu paylaşalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı'yla ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin El Sani ile ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Sefadi ile aynı zamanda ABD'li müzakerecilerle telefonda görüşmeler, ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Dün akşam da yine bu saatlerde Hakan Fidan'ın İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bilgisi gelmişti. Mete Çubukçu, yani şimdi bu görüşmeler, Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar, bir şeyler oluyor anlaşılan, evet, perde arkasında. Hani bilmiyoruz elbette ayrıntısını ama ne oluyor olabilir sizce diye sorayım.
2: Ya ben Türkiye'nin burada, yani hakikaten belki çok ön planda değil ama diplomatik alanda, daha arka planda önemli işlev gördüğünü açıkçası düşünüyorum. Yani bütün bu telefon görüşmeleri, evet, detayları yok. Trump'ın işte saldıracaktım, erteledim, ne kadar doğru yanlış bilmiyorum ama yani herkes sonuç olarak bu sürecin böyle gitmeyeceğini ve bir yerde kopma ihtimali olduğunu ve bunu önlemeye sonuç olarak çalışıyorlar. Burada Türkiye'nin, yani hem Amerika nezdinde hem İran nezdinde ben çok önemli kıymeti olduğunu düşünüyorum. Ve bu görüşmeler, bu yoğunlaşan diplomatik trafik de bize zamanın biraz kısaldığını sanki gösteriyor gibi. Yani bir şekilde masaya oturulması gerektiğini. Trump'ın belki bu üst perdeden sürekli saldıracağım hazırlıklar yapılsa bile bana göre belli oranda blöfü de biraz buraları zorluyor gibi görünüyor. Ama şöyle bir şey, yani herhalde diplomat olsaydık ya da işte Dışişleri Bakanı, hakikaten Trump yönetiminin yani ne zaman nasıl davranacağını, hani eski paradigmayla konuşsak, hani belki 3 aşağı 5 yukarı bir devlet başkanının ya da Dışişleri Bakanının ya da bir ülkenin nasıl hareket edeceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebilirdik ama burada tahminlerimizin dışında bir nokta söz konusu. Bir şekilde İsrail'in sürekli kışkırtması, işte onlar da bütün orduyu alarma geçirdiler biliyorsun. Yani yeni bir savaş hazırlığına hazırlığı içindeler. O seferberlik yeniden ilan ettiler bu noktada. Ben Türkiye'nin bir şekilde şu anda hani bir barış anlaşmasına gidilmese bile en azından savaşın yeniden alevlenmemesi için yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğini düşünüyorum.
1: Sayın Kartoğlu, yani İsrail de burada önemli bir faktör ve gelen bütün açıklamalarda savaşın devamını istediklerini anlıyoruz en azından. Hani sanki öyle bir hava var ki böyle kendilerine nükleer tehdit oluşturmayan ama hedef olarak da İsrail'i yok etmeyi kendine koymuş bir rejimin varlığının da devamını mı acaba istiyorlar, zaman zaman gidip vurabilecekleri?
3: Şimdi tabii orada bir tehdit algısını ete kemiğe büründürüyor İran varken. Daha önce işte Suriye, Mısır, Arap birlikteyken Arap Savaşı, İsrail-Arap Savaşı denilen bir savaş çıkmıştı ama onu bugün tekrar değerlendirdiğimizde belki tam olarak aynı ifadeleri kullanmamamız gerekebilir. Şimdi bugün ne kadar da İran'ı gerekçe göstererek kendini meşrulaştırmaya çalıştı.
2: Sürekli İran tehdit algısı oluşturuyor.
3: İran, Hizbullah,
2: Suriye
3: zaten işte o şeyden 67 savaşından beri bu pozisyonda ama ben bu bütün biz, en azından bizim tanık olduğumuz son 35-40 yılda bu ülkelerden de İsrail'e yönelik İsrail'in kendi bölgesindeki diğer ülkelere yaptığının na benzeyebilecek bir saldırı olmadı, olduğunu görmedik. İran'da dahil buna. Hatta Hizbullah da dahil, Lübnan'daki. Dolayısıyla bunun ortadan kalkmasını arzu etmiyor olabilir. Evet, bir tehdit bulunsun. Birbirini besleyen iki taraf vardı şu ana kadar. Düşmanlıklarıyla birbirlerini besleyen. Ama bu İran'ın İsrail'in tercihiyle oluşabilecek bir durum değil artık. Yani İsrail istese de istemese de orada İran, bir İran var olacak. rejimin bir kişiyle değişmesi mümkün değil. Bunu da son gelişmeler bize çok net bir biçimde gösterdi. İran'da evet rejimden rahatsız olanlar var. Bu doğru. Fakat rejimin hayatiyetini devam ettirecek şartlar da toplumsal olarak hala geçerli. Siyasal olarak da öyle, toplumsal olarak da öyle. Yani bir iç savaşa girmediği ve birbirlerini yemedikleri sürece bu dengenin bozulması çok kolay görünmüyor. Burada sadece İsrail'in nükleer savaş, yani saldırı olsa İsrail'in tamam şey İran'ın saldırı yapacak olsa zaten tamamen tırnak içinde askeri olarak hadım edilmesi gerekir. Ama mevzu o değil. Mevzu nükleer. Nükleer bomba üretmesin. Bunu tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. İran da diyor ki ya ben zaten Hamane'in şeyi var.
2: O, fetvası.
3: Fetvası var. Zaten biz nükleer silah üretmiyoruz. Tamam bu İran'dır, doğruyu söylemeyebilir. Buraya kadar da tamam. Açsın anlaşma, daha önce de yaptı, bir sonuca varılmadı. Ama bütün bunların içerisinde İsrail'in nükleer silah sahipliği hiç konuşulmadı.
2: Tabii.
3: Orada da acayip bir dengesizlik var. Bu olmadığı sürece o zaman biz neyi konuştuğumuz da çok, daha doğrusu konuştuğumuz şeylerin hangisinin gerçek sebep olduğunu da çok belirleyemiyoruz. Şimdi İsrail yüzünden Amerika bu savaşa girdi. Biz girmesek İsrail vuracaktı, tek başına kalacaktı. O vurulmadan biz önden vuralım dedik ile başlayan bir savaş bu. Ama şimdi Hürmüz krizini konuşuyoruz, petrolü konuşuyoruz, Körfez ülkelerinin güvenliğini konuşuyoruz. İş kendi mecrasından çok kolay çıkartıldı. Şimdi öbür taraftan da İsrail kendi işini hem Lübnan'da hem de Batı Şeria'da dahil tabii, Filistin'de tabii, kendi gündemini sürdürüyor. Onun da ona da mani olan bir şey yok. Ama İran kendi gündemini tırnak içinde sürdüremiyor. Ne Suriye'de, ne Irak'ta, ne Lübnan'da, ne hatta Yemen'de vekil unsurlarına olan desteği eskisi gibi değil. Oradan kolu kanadı bayağı, kolları kesilmiş durumda. Böyle baktığımız zaman hadiseye, evet İran'ın varlığını sürmesini istiyor. İstemese de sürecek artık. Bu onun belirleyeceği, İsrail'in belirleyeceği bir şey değil. Bundan sonra İsrail kendi bölgesinde kendisine rakip olabilecek yahut kendisine bir şey yaparken bir şey birilerine haber vermek zorunda kalabileceği, sormak bile demiyorum, haber, bilgi vermek zorunda kalabileceği bir başka güç istemiyor. Bölgesinin Amerika Birleşik Devletleri bugün nasıl küresel olarak bir rol üstleniyor, kimseye bir şey söylemeden. Yani ben korkuyordum Grönland'a da iki tane gemi gönderip biz geldik filan, boşaltın burayı diyecek diye. Bir tek onu demedi. Orada nasıl tek başına davranıyorsa İsrail'de bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri gibi tek başına davranma lüksüne sahip tek ülke olmak istiyor. Şimdi burada önündeki engel bir İran, o da vekilleri vasıtasıyla İsrail'i zorluyor. Bir de meşru olarak, meşru gücüyle ve imkanlarıyla Türkiye'nin böyle bir potansiyeli var. Diğer ülkelerden potansiyel olanlar yok. Bu var, Irak'ın var, Suriye'nin var, Mısır'ın var, Suudi Arabistan'ın var. Ama bir biçimde bu ülkelerin hepsi ya darbeyle veyahut yönetimleriyle olan ilişkilerle, onların Amerika ile olan ilişkileriyle biraz pelteleştirilmiş durumdalar. İstiyor şimdi, onun talebi o. Pelteleştirilmiş durumda olsun ve masif yapı sadece bende olsun. Ben burayı istediğim gibi yöneteyim. Ne demek? Topraklarını boşaltıp Aryan ırkına ait bir coğrafya oluşturmak istiyor. Normalde bunu yapıldığı dönemleri biz lanetle anıyoruz. Geçtiğimiz evet. Yüzyılda. Burada yapılmak istenen şey tam olarak bu. O yüzden İran meselenin İran olduğunu, İran'ın nükleer silaha erişimi meselesi olduğunu düşünmüyorum. Öyle bir ihtimal yok. Tam tersi mesele İsrail'in ajandası ve o ajandanın kendi vatandaşlarına rağmen Amerikan tarafından silah şörlüğüne soyunulmuş olması.
1: Peki efendim. Sonuna geldik bu haftada. Doğrudan Siyaset'in Mete Çubukçu, Mustafa Kartoğlu ve Profesör Doktor Armağan Öztürk'le beraberdik. Teşekkür ediyoruz konuklarımıza. Doğrudan siyaseti noktalıyoruz. Saat başında bugün yarınla ben yine karşınızda olacağım. Bekleriz efendim. İyi geceler.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 18 Mayıs 2026 Pazartesi. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Akrep 430 milyon yıldır varlığını sürdüren bir canlı. Zor şartlara kolayca uyum sağlar, sıfırın altındaki soğukta da, çöl sıcağında da yaşar. Denizden karaya çıkan ilk yırtıcı hayvan olan akrep, bugün Grönland ve Antarktika hariç tüm karalarda yaşayabiliyor. Ayrıca suyun içinde 2 tam gün kalabilir ve çok az türü hariç akrepler genel olarak su içmeden yaşayabilir. Akreplerin hikayesinde anne akreple yavruları arasındaki çarpıcı ilişki önemli. Bazı akrep türlerinde gebelik süresi 1 yıldan fazla olabiliyor. Ayrıca doğum sancısı ve doğumun kendisi de günlerce sürebilir. Bir seferde en az 34, en fazla 110 yavru doğuran anne akrep, yavrularını hemen sırtına alır ve birkaç hafta süreyle hiç yere indirmeden sırtında taşır. Yavrular birkaç hafta sonra kısa süreli olarak aşağı inse de hemen geri dönerler. Dönemeyenler ölür. Anne sırtında birkaç ay daha geçtikten sonra yere inen yavrular yine de annelerinin peşinden ayrılmazlar. Bu da 6 yıl sürer. Son olarak 13 yılda ergin olan akrebin ortalama ömrünün 26 yıl olduğunu ekleyelim.
1: Doğa Takvimi.
3: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. Salı günü İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba 5 kentte de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
0: Hava durumu.

0: NTV Radyo.
1: İyi geceler, saat 23 NTV'de bugün yarınla karşınızdayız. Bugüne dair özetleri paylaşarak başlayalım, ardından ayrıntılara bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında ipler hala gergin, ancak Trump İran'a yönelik yarın planladıkları saldırıyı ertelediklerini söyledi. Daha başka açıklamalar da var, ayrıntıları paylaşacağız. İsrail yine Sumut filosuna saldırdı. İsrail ordusu ablukayı kırmak için bölgeye giden teknelere müdahale etti. Alıkonulan aralarında Türklerin de olduğu aktivistler var. Ankara'dan gelen açıklamalar var. Ayrıntıları paylaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı devamı için yeni bir hamle gerektiği görüşünde. Bahçeli, Öcalan'a koordinatörlük verilmesi önerisini de yineledi. DEM Parti'den Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise gündem seçim. Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı aday ofisi toplantısı sonrasında CHP'nin gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Ve son başlığımız futbol. 2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen A milli takımın 35 kişilik geniş kadrosu belli oldu. Hangi isimler var? Aktaracağız. Başlıyoruz.

0: Mersin'de tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i öldüren Metin Öztürk cinayetin ardından bir restoranı bastı. İçeridekileri vuran saldırgan daha sonra otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş açtı. Eşinin aralarında olduğu 6 kişiyi öldüren saldırgan 8 kişiyi de yaraladı.
1: Aracıyla restoranın önüne yanaştı. İçeridekilere ard arda ateş açtı. Eşini öldürdükten sonra bir restoranı basan zanlının katliam yaptığı anlar böyle görüntülendi.
2: Bize telefon falan çıkaracak sanıyorduk. Birden davanyayı çıkardı, çat ağzına verdi. Ben yere eğiliyordum, sıktı bana. Kulağım buradan geçti zaten.
1: Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk, ayrılmalarına rağmen eski eşi Arzu Özden'in peşini bırakmadı. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Husumetli olduğu Sabripan'ın restoranına gitti. Burada da silahlı saldırı düzenledi. Sabripan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Bazı çalışanlarla müşterileri de yaraladı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Öztürk'ün yaraladığı 8 kişinin tedavisi sürüyor. Cinayetlerin ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Zanlının kullandığı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Öztürk'ün ormanlık alana kaçtığı değerlendiriliyor. Aramalar sürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in hukuksuz ve kuralsız eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, İran krizinin etkileri ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.
3: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi.
3: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
1: Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İran krizinin Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri de vardı.
3: Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti İran krizini siyasi çıkarları uğruna kullanmakla da suçladı.
3: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye hakkı yok.
1: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli mesajlar verdi.
3: Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yarın planladıkları saldırıyı ertelediklerini açıkladı ve bu talebin Körfez ülkelerinden geldiğini söyledi. ABD Başkanı Tahran'a tehditlerini de sürdürdü. Diğer yandan İran'ın son teklifinin Beyaz Saray tarafından yetersiz bulunduğu belirtiliyor. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Begüm, Körfez'de belli ki kapalı kapılar ardında diplomasi trafiği de hız kazandı. Neler aktaracaksın yaşananlara dair?
4: Burak, ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce sosyal medyadan paylaştığı mesajda Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin kendisinden İran'a yönelik yarın yapılması planlanan askeri saldırıya ertelemesini istediklerini söyledi. Şu ifadeyi kullanıyor Trump: şu anda çünkü ciddi müzakereler yürütülüyor ve onların görüşüne göre, yani Körfez ülkelerine göre, Amerika'nın yanı sıra Orta Doğu'daki ve onun da ötesindeki tüm ülkeler için kabul edilebilir olacak bir anlaşmaya varılması olasılığının olduğunu söylüyor. Bu anlaşmanın da özellikle İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını içereceğini ifade ediyor Trump, ki bu Trump yönetimi açısından en önemli maddelerden, önceliklerden bir tanesiydi ve bu ülkelerin liderlerine tırnak içerisinde duyduğum saygı nedeniyle diyor Trump, ABD ordusuna, savunma bakanına ve genelkurmay başkanına yarın planlanan İran saldırısını gerçekleştirmeyeceğimiz yönünde talimat verdim dedi. Ancak Trump açısından kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumundaysa İran'a karşı kapsamlı ve büyük ölçekli bir saldırıyı başlatmalara hazır olmaları emrini de talimatında ilettim diyor gerekli kişilere. Şimdi İran'dan yeni bir teklif gelmişti. Revize edilmiş teklifi yollamıştı, sunmuştu. Ancak Beyaz Saray'a göre bu teklif yetersiz ve anlamlı bir takım iyileşmeleri ya da Trump yönetimi açısından tavizleri kapsamıyor. Amerikan basınına konuşan Amerikalı yetkililer ve kaynaklar şunu ifade ediyorlar: yeni teklif İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması konusunda bir taahhüde ilişkin biraz daha fazla içeriğe sahip, ama yine de uranyum zenginleştirilmesinin askıya alınması ya da İran'ın mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoğunun akıbetine ilişkin ayrıntılı bir taahhüdünse bulunmadığını ifade ediyor Amerikalı kaynaklar. İran medyasında Amerika'nın İran'a yönelik bazı petrol yaptırımlarını kaldırmayı kabul ettiğine dair bazı iddialar, haberler yer almıştı. Amerikalı bir yetkili ise İran'dan karşılık bir adım gelmeden böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını söyleyerek bu haberi yalanladı. Amerikalı yetkililer müzakerelerde çok fazla ilerleme sağlanamadığını söylüyor. Hatta bir Amerikalı yetkili diyor ki şu anda çok ciddi bir noktadayız, yerdeyiz. Doğru şekilde karşılık verme baskısı onların üzerinde diyor Amerikalı yetkili. ABD Başkanı Donald Trump daha önce dün yaptığı açıklamada da zaman daralıyor mesajını vermişti İran'a yönelik olarak ve bir anlaşma olmaması ya da bir esneklik göstermemesi durumundaysa daha sert vurulacağı tehdidinde bulunmuştu. İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü Trump dün. Cumartesi günü Virginia'daki golf kulübünde ulusal güvenlik yetkilileriyle, ekibiyle bir araya geldi. Şimdi yarın, yani salı günü, Trump'ın yeniden ulusal güvenlik ekibini toplaması bekleniyordu. Özellikle üzerinde durulan askeri seçeneklerden bazıları hem bu özgürlük projesinin yeniden canlandırılması, başlatılması, hem de şimdiye kadar belirlenen ama ateşkes süresince vurulmayan bazı hedeflerin vurulması gündeme gelmişti. Ama şu an için yine müzakere rotası hız kazanmışa benziyor Körfez ülkelerinin biraz daha baskısıyla.
0: Begüm Dönmez Ersoy aktardı. Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. Son durumu alacağız. NTV ekibinden Melike Şahin karşımızda. Melike.
5: Burak, yeni bir bilgiyle başlayalım. Küresel Sumut filosu kriz masasından edindiğimiz bilgiye göre şu anda bir tekneye daha İsrail ordusunun müdahalesi söz konusu uluslararası sularda. Bunu belirtelim. Bugün toplamda 39 tekneye müdahale etti, baskın düzenledi İsrail ordusu ve toplamda 321 aktivist alıkonuldu, ki bunların 66'sının Türk aktivistler olduğunu belirtelim. 40'tan fazla ülkeden, aslında 40 ülkeden katılımcının olduğunu biliyoruz. Toplamda 426 aktivist Gazze'deki ablukayı kırmak üzere küresel Sumut filosuyla yola çıkmıştı. Ancak bu sabah saatleri itibariyle İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldılar ve iki savaş gemisi önce teknelerin etrafını da belirdi. Ardından da askerler teknelere çıkarak müdahale etmeye başladı ve aktivistler, alıkonulan aktivistler önce bir gemiye alındı. kullandılar ve ardından da Ashdod limanına getirilmek üzere, İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına getirilmek üzere de bekletiliyorlar ya da yola çıkarıldılar. Bu bilgiye henüz net bir şekilde hakim değiliz ama yalnızca şunu da söyleyeyim, yani Türk aktivistlerden 66 Türk aktivist var ama farklı ülkelerden 40 ülkeden katılımcı var ve onlar da alıkonuldular. Hatta İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly'nin kız kardeşi de yine alıkonulan aktivistler arasında, bunu da belirtelim. Yaklaşık 250 mil kadar uzaklıktalardı Gazze kıyılarına ve eğer bir aksilik olmasaydı, müdahale olmasaydı 48 saat içinde Gazze'ye, Gazze sahiline erişmeyi umuyorlardı. Ancak saat 10.30 itibariyle müdahale edildiği bilgisi geldi. Bu müdahalenin kararı da dün akşam saatlerinde İsrail Başbakanı Netanyahu tarafından verildi. Ki Netanyahu da bugün yaptığı paylaşımda kötü niyetli planın engellendiğini söyledi. Yani Gazze'ye ablukayı kırmak üzere yola çıkan küresel Sumut filosunu kötü niyetli bir plan icra eden bir grup olarak nitelendirdi aslında İsrail Başbakanı ve şunu da tekrar edelim. Şu anda şu sıralarda da yine müdahale edilen bir gemi, bir tekne olduğu belirtiliyor. Uluslararası sularda Munki gemisine küresel Sumut filosu kriz masası müdahale edildiğini belirtiyor. Şu ana dek 54 gemiden 39'una müdahale edildi ve alıkonuldu. Toplamda 321 aktivist gözaltına alındı İsrail askerleri tarafından ve bu aktivistlerin 66'sının Türkler olduğunu da belirtelim tekrar.
0: Melike Şahin aktardı. İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya Ankara'dan gelen tepkilere bakacağız şimdi.
6: Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz.
7: Ankara'dan İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in eylemini korsanlık olarak nitelendirdi.
8: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle işbirliği halinde süreç yakından takip edilmektedir.
7: Adalet Bakanı Hakan Gürlek, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesinin uluslararası hukukun açık ve ağır bir idari olduğunu söyledi. Gürlek, İsrail'in hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerine örtemeyecektir mesajını paylaştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir dedi.
9: Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumut filosunu selamlıyoruz. Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık, insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka aykırı olup hiçbir şekilde kabul edilemez ifadelerini kullandı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı devamı için yeni bir hamle gerektiği görüşünde. Bahçeli, Öcalan'a koordinatörlük verilmesi önerisini yineledi. DEM Parti'den Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yeni bir hamle gerekiyor diyerek Öcalan'a statü çıkışını sürdürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
11: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır.
10: Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Öcalan'a statünün Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi unsurları kapsamadığını söyledi. Mahkumiyet halinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin katılımıyla bir takip komisyonu, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığı'nda bakanlık ve MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve birlik komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.
11: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün yaptığı faaliyetler raporlanacak, sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu'nda değerlendirilecektir. Atılması gerekli görülen adımlar idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığı'na, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletilecektir. Gelişmeler belirli periyotlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Tek hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmek, nihayete erdirmektir.
10: Bahçeli Öcalan'a örgüt mensupları ya da bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini de vurguladı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü ve süreç kapsamında yeni bir hamle çağrısı siyasetin tabii gündeminde. DEM Parti'den Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi.
12: Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim.
7: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü çıkışını bu sözlerle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.
12: Süreci ivmelendirecek adımları atmak gerekiyor. Yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu en başından beri zaten komisyon raporu tarafından tespit edildi. Biz de bunu söylüyoruz. Evet, bir yasal çerçeveye ihtiyaç var.
7: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama başlıklı yazısında Uçum, yasal düzenlemeler için önce tasfiyeler tamamlanmalı ifadesine yer verdi.
0: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasında yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olmadığını söyledi.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada tutuklu sanıklardan iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Kapki, etkin pişmanlık ifadelerinin doğru olmadığını, savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu Kapki'ye hiç birlikte yemek yedik mi, kişisel ticaretimiz oldu mu diye sordu. Kapki hayır yanıtını verdi. Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu İnan Güney hakkında verdiği ifadenin de asılsız olduğunu öne sürerek Güney'den helallik istedi.
13: Bir şey söyleyecek misiniz?
14: Sayın Başkan, ortaya atılan iddialar var.
7: Kapki savcının İmamoğlu İnşaat'tan 2000 de aldığınıza dair beyan var sözlerine ise tek toplu iğne almışlığım yoktur şeklinde yanıt verdi. Davaya sanıkların savunmalarıyla devam edilecek. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci devam eden diğer bir davada İptal edilen üniversite diploması ile ilgili. İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu da kabul edilmedi. 7. İdari Dava Dairesi, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti. Daire 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.
0: Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım soruşturma savcısına ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Yalım açıklamalarda bulundu. İfadesinde anlattıklarının araştırıldığında doğruluğunun ispatlanacağını söyledi.
1: Rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Belediye kaynaklarının usulsüz kullanıldığı, ihale süreçleri ve kurultay dönemine ilişkin para trafiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Özkan Yalım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirketlerine TMSF tarafından kayyum atanan Yalım'ın mal varlıklarına da el konulmuştu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Yalım savcıya ek ifade verdi. Özkan Yalım ifadesinde CHP İzmir İl Başkanı ve Belediye Başkanı'nın kendisine Özgür Özel'i desteklemesi yönünde zorluk çıkarttığını söyledi. Bazı delegelerin görüşmelere izin vermediğini aktardı. Yalım savcıya ifadesinde bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti, dedi. Bu iddia ile ilgili telefondaki görüşmelerin incelenebileceğini söyledi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a verdiğini, onun da parayı Özel'in aracına koyduğunu belirtti. Basına çıkan Özel'in kara kutusu iddialarını yalanladı. Avukatları da Yalım'ın serbest bırakılmasını ya da adli kontrol uygulanmasını talep etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem seçim. Genel Başkan Özgür Özel Cumhurbaşkanlığı aday ofisi toplantısı sonrasında CHP'nin gençlere yönelik yeni projelerini anlattı.
13: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun İki cümleyle özeti budur.
7: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençler için yeni bir proje hazırladıklarını söyledi. Bütünleşik Gençlik Güvencesi Programı adı altında iktidara geldiklerinde atacakları adımları sıraladı. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulacağını anlattı.
13: Bütünleşik Gençlik Güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz.
7: Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuştu. Özel, gençlerin genel sağlık sigortası borçlarını sileceklerini ve kamuda mülakatı kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuşlardı. Şehit polisler son yolculuklarına uğurlandı.
7: Eşi ve oğlu polis eriği giyip Türk bayrağına sarılı tabuta uzun uzun sarıldılar. Silahlı saldırıda şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç Orhan Altan tarafından saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu. Şehit polis Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Bir çocuğunu da Van depreminde kaybetmişti. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'tan geriye ise çocuklarda eğlendiği bu görüntülerde türkü söylediği anlar kaldı.
15: Ağla göz yaşını silme lulmelum.
7: Şehit polisler için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı Mustafa Çipçi, Emniyet Genel Müdürü Arif İdan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı. Şehit polislerin cenaze namazı ise Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi ve oğlu polis yedeği giydi. Anne ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'un naaşı törenin ardından memleketi Van'a gönderildi.
0: Reklam arası veriyoruz.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
17: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
16: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
18: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
17: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
16: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
18: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
19: Ben Mete Çubukçu, editörüm Sevan Kazancı. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
16: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
20: Müzik arası.

0: NTV Radyo.
1: Devam ediyoruz efendim. Bu saatte bir, bu bölümde bir konuğumuz olacak. Çünkü hükümet yeni Mavi Vatan Yasası hazırlıyor. Mayıs 1982'de çıkarılan Karasuları Kanunu 44 yıl sonra güncellenecek. Bu düzenlemede kıta sahanlığı, bitişik bölge ve münhasır ekonomik bölgeden oluşan deniz yetki alanları yer alacak. Tabii bunlar önemli kavramlar, fakat izaha da ihtiyaç var. Türkiye ile Yunanistan'ın kıta sahanlığı ile ilgili talepleri neler, neden gerilime sebep oluyor? Bu konuya bir parantez açacağız ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan'la konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Yayınlar diliyorum Burak Bey.
1: Hocam şimdi kıta sahanlığı dedik, münhasır ekonomik bölge, bitişik bölge, deniz kaynaklarının korunmasına ilişkin kapsamlı bir çerçeve yasa bulunmuyor. Bunlar zaman zaman duyduğumuz, insanların duyduğu ama hani bu meselelerle aşina olmayan insanların da bilemeyebileceği kavramlar. Dilerseniz biraz onların üzerinden başlayalım. Şimdi münhasır ekonomik bölge nedir? Kıta sahanlığı nedir? Biraz açıklayabilir misiniz bize bunları?
2: Tabii. Aslında bu terimler uzun yıllar boyunca o deniz hukukuna yönelik birikimden sonra ortaya çıkmış kavramlar. İlk olarak incelenmesi gereken husus kara suları kavramıdır. Kara suları biliyorsunuz bir denizin çekildiği en son noktadan itibaren başlar. Bu yüzyılın başında o dönemin topçu menzili olan 3 mil ile sınırlandırılıyor idi. Daha sonra 6 mile, şu an itibarıyla 6 ile 12 mil civarında bir mesafeye devletler uzatıyor. Tabii şu konuyu öncelikle ifade etmek lazım. Çünkü Türkiye ile çok yakından ilgili. Biliyorsunuz Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne yönelik çok büyük iki düzenleme oldu geçmişte. 1982 tarihli olan düzenleme, sözleşme, Türkiye'nin taraf olmadığı bir hukuki metin. İşte bu hukuki metinde devletlerin 12 mile kadar kara sularını uzatabileceği ifade ediliyor. Ancak Ege Denizi'ndeki o özel durum nedeniyle Türkiye bu sözleşmeyi imzalamadı. Dolayısıyla Türkiye 12 mile kadar ifadesini her ne kadar desteklemiş olsa da sözleşmeye taraf değil. Öte yandan Yunanistan biliyorsunuz kara suları denince 12 mil ifadesini, o kadarı görmeden 12 mil olarak görmek istiyor. Bu da aslında sözleşmeye aykırı. Bir diğer husus kıta sahanlığıdır. Kıta sahanlığı yine kıyı hattında en uzak, denizin çekildiği en uzak noktadan başlamak kaydıyla 200 deniz mili mesafeye kadar uzanır. Genellikle bu bölgede deniz tabanı bir anda derinleşir, çöker ve bu alanın dip zenginliğiyle, yani deniz tabanı zenginliğiyle yeraltı kaynaklarının işletme hakkı kıta sahanlığına sahip olan devlettedir. Şöyle bir kural vardır. Ipso de facto ve ab initio. Yani ne demektir bu? Bir devlet ilan etmemiş olsa dahi kıta sahanlığı hakkına sahiptir. Bu da önemli çünkü Türkiye ile Mısır arasında bir anlaşma yok. Ancak kıta sahanlığının ilan edilmesi zorunluluğu olmadığı için Türkiye'nin kıta sahanlığı Akdeniz'de var. Bir diğer kavram münhasır ekonomik bölge. Münhasır ekonomik bölgede deniz tabanıyla deniz satı arasındaki deniz sütunundaki her türlü zenginliğin işletilmesiyle ilgilidir. Bu bölgeden geçen herhangi bir boru hattı, nakil hattı, ne bileyim veri iletim hattı veya balıkçılık veya enerji üretmek amacıyla tesis edilen herhangi bir sistemin işletme hakkı münhasır ekonomik bölge ilan eden devlete aittir. Bitişik bölgeyi de son olarak ifade edeyim. Bu aslında eski bir ifade. Kara sularından itibaren eskiden devletlerin kaçakçılıkla mücadele veya sağlık tedbirlerini uygulama gibi nedenlerle kara suları mesafesi kadar uzattıkları bir alan idi. Ancak şunu unutmayalım. Kara suları devletlerin egemenlik alanıdır. Aynen kara ülkesi gibidir. Bitişik bölge dahil olmak üzere münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı ilan edilen bölgelerde satır üstü aslında açık denizdir. Ancak o bölgedeki kaynakların işletimine yönelik bu ayrımlar birer imtiyaz olarak o devlete genellikle verir.
1: Hocam şimdi bir yasa hazırlığı var. Bazı ayrıntılarını biliyoruz. Şimdi mevcutta yürürlükte olan yasal düzenleme ile bu yeni teklifin arasındaki farklar neler peki?
2: Şimdi yeni yasa neden bir ihtiyaç olarak ortaya çıktı? İsterseniz ilk önce ona dokunalım. Türkiye'nin şu an için uyguladığı yasa, sizin de haberi sunarken ifade ettiğiniz üzere 1982 tarihli yasa. Ancak bu yasadan ibaret değil. Biliyorsunuz Türkiye'nin özellikle enerjiyle ilgili daha önce yapmış olduğu hukuki düzenlemeler aynı zamanda deniz hukukumuza yönelik önemli kaynaklar teşkil ediyor.

0: siyasi anlaşmazlıklar uç noktaya vardı. Dolayısıyla bütün bu kanunları öncelikle güncel koşullara uydurmak lazım. İkinci husus düğüm atmakla ilgili bence. Siz uluslararası hukuk deyip bazı sözleşmelere taraf, bazı sözleşmelere taraf değilken, ki bu konu gayet normal. Çünkü uluslararası hukuk iç hukuk gibi değildir. Devletler taraf olmayabilir. Eğer kendi iç hukukunuzla gerekli düzenlemeleri yapmamışsanız, o takdirde neyi referans alarak hangi hakkı iddia edeceksiniz? Bu konuda sıkıntı çıkar. Bir diğer konu bence siyasi. Şu an itibariyle özellikle Ege Denizi'nde büyük bir karmaşa var. Yunanistan biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ni bölgeye soktu. İsrail hali hazırda Ege Denizi'nde Yunan Silahlı Kuvvetleri'ne eğitimini yaptırıyor, silah teçhizat tedarik ediyor ve Yunanistan'ı araçsallaştırmış bir halde. Eğer Ege'de kendi kanunlarımızla sabitlemediğimiz bir siyasi kompozisyon ortaya çıkarsa, boşlukları kolaylıkla bu karşıt devletler istismar edebilir. Bu nedenle bu kanunun çıkarılması mütakip dönemde Türkiye aleyhine hukuki veya siyasi boşluklardan kaynaklanabilecek o belirsizlikleri gidermek amacıyla yapılıyor. Ve son olarak şunu da ifade edeyim Burak Bey. Ege Denizi'nde biliyorsunuz kimi kaynaklara göre 2500, kimi kaynaklara göre 3000 civarında kaya, adacık veya farklı statüde de adalar var. Şimdi bu adaların bir kısmı geçmişte büyük devletler dedikleri o dönemde işte İtalya, Fransa, Almanya veya Birleşik Krallık tarafından Yunanistan'a devredildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'dan alınan bazı adalar var. Ama egemenliği devredilmemiş adalar daha fazla aslında. Çünkü bir egemenliğin devredilebilmesi için o adanın mutlaka isminin zikredilmesi gerekir. Şimdi egemenliği hali hazırda tartışmalı olan ve hatta kayalık veya adacık olması nedeniyle bu tasniflerin dışında kalan ve Yunanistan'a göre karasuları veya kıta sahanlığı gibi deniz yetki alanı doğurabilecek, Türkiye ki bunu reddediyor, bu bölgelere yönelik Türkiye'nin hukuki bir düzenleme yapması çıkarlar açısından elzem.
1: Evet. Hocam bir müsaadenizi rica edeceğim. Devam edeceğiz sizde ama bir Amerika'ya bağlantı yapacağız. Begüm Dönmez Ersöz karşı telefon bağlantısı olacak. Şimdi Kaliforniya'da San Diego'da bir camide silahlı saldırı düzenlendiği bilgisi gelmişti. Bir operasyon da galiba şu an orada yapılıyor. Begüm nedir ayrıntılar?
2: Burak, Kaliforniya'nın San Diego kentinde bir İslam merkezi burası. Oraya yönelik bir silahlı saldırı olduğu haberi gelmişti. Birden fazla kişinin vurulduğuna dair haberler var. Ateş açan kişi, yani saldırgan, caminin içinde miydi, dışında mıydı, henüz bu bilgi netleşmiş değil ama etkisiz hale getirildiği belirtiliyor. San Diego polisinden yapılan açıklamada hala olay yerinin hareketli olduğu ancak durumun kontrol altına alındığı bilgisi paylaşıldı. San Diego'daki bu İslam merkezi o bölgedeki en büyük cami. Hatta bu kampüs içerisinde El Raşid Okulu bulunuyor ki internet sitesinde yer alan bilgiye göre burada Arapça dersleri ve Kur'an dersleri veriliyor. Bölgeden gelen görüntülere baktığımızda da çok sayıda çocuğun el ele tutuşarak o merkezin, İslam merkezinin otoparkından çıkarıldıklarını görüyoruz. Civarda da çok sayıda polis aracı bulunuyor. Aynı zamanda bu İslam merkezinin ve caminin bulunduğu mahallede başka yerleşim yerleri, apartmanlar ve alışveriş merkezleri, Orta Doğu restoranları ve marketleri de bulunuyor. Kaliforniya valisi Gavin Newsom da açıklama yaptı. Ofisinden yapılan açıklamada bölgedeki görevlilerimiz oradaki topluluğun korunması için çalışıyorlar. Herkes yerel yetkililerden gelen bilgilere itibar etsin şeklinde bir mesaj paylaşıldı. Durumla ilgili bilgilendirildiğini söyledi. Dolayısıyla tekrar edelim, San Diego'daki camide ateş açıldığı haberleri gelmişti İslam merkezinde. Birden fazla kişinin yaralandığı ifade ediliyor ancak kaç kişi bunu henüz bilmiyoruz. Ateş açan kişinin ise etkisiz hale getirildiği belirtiliyor.
1: Peki Begüm Dönmez Ersoy'dan aldık.

0: ayrıntıları. Bu bağlantı öncesinde doçent doktor Murat Aslan'la konuşuyorduk efendim. Yeni hazırlanan, çıkarılması beklenen Mavi Vatan yasasını ve ne gibi değişiklikler bu yasayla birlikte olacağını soruyorduk Murat Hoca'ya. Şimdi hocam, dikkat çeken yine bir madde var bu yeni düzenlemede. Cumhurbaşkanına henüz münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiş alanları özel statülü deniz ilan etme yetkisi verilecek. Bu ne anlama geliyor?
1: Şimdi özel statülü deniz öncelikle daha önce imza edilmiş deniz hukuku sözleşmelerinde yok. Yani öyle bir kavram yok. Ancak devletler arasındaki anlaşmazlıklarda mahkeme kararları, verilen mahkeme kararları bu ifadeyi kullanıyor. Tabii ifadenin Latince kökeni sui generis olarak geçiyor. Bu kendine has, şahsına münhasır anlamındadır eğer Türkçe düşünürseniz. Ancak bu noktada biraz akademik bir değerlendirme yapmak gerekirse ben sui generis'in, yani kendine has kavramının da özel statüyle tam olarak uyuşmadığını düşünüyorum. Bunun nedeni nedir? Benzeştirelim isterseniz. Bir Hazar Denizi problemi yaşandı geçmişte. Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında yeni ortaya çıkan bağımsız devletler ve İran, Hazar Denizi'nin paylaşımı üzerinde 2018 yılına kadar bir uzlaşıya varamadılar biliyorsunuz. İşte orada özel statüsü olan bir deniz kavramı ortaya çıktı. Ancak çıkış noktası şuydu: Hazar bir deniz midir, göl müdür? Deniz dediğinizde biraz önce ifade ettiğim deniz yetki alanlarını her devlet ayrı ayrı birbirleriyle anlaşmak suretiyle ilan ederler. Eğer göl derseniz burada orta hattan itibaren gölü paylaşırsınız. Bu noktada çoklu bir sisteme gittiler. Deniz tabanını bir denizmiş gibi paylaşırken su yüzeyini bir gölmüş gibi düşündüler. Dolayısıyla burada bir özel statü var. Şimdi Ege Denizi genellikle benzeştiriliyor. Özel statü verilebilir mi? Türkiye ile Yunanistan arasındaki meseleler özel statü ifadesinin bence çok çok ötesinde. Ama bu kanunla Cumhurbaşkanı'na verilecek yetki, ki şu ifadeyi de mutlaka burada kullanmak isterim, daha önce çıkarılmış olan kanunlarda benzer yetkiler o dönemin Bakanlar Kurulu'nda ve Cumhurbaşkanlığı sisteminin tesis edilmesiyle beraber halen Cumhurbaşkanı'na verilmiş durumda. Karasuları ilanında örnek vermek gerekirse 6 deniz mili ifade edilirken önceki kanunda gerektiğinde Cumhurbaşkanı'nın veya o dönemin Bakanlar Kurulu'nun bu alanı 12 deniz miline kadar çıkarabileceği ifade ediliyor. Ancak özel statü burada şu anlamda kullanılıyordur, kullanılması gerekir. Birincisi, eğer bir belirsizlik varsa o belirsizliği gidermek üzere Türkiye kendi kavramını üretebilir. İkincisi, biliyorsunuz deniz park alanları bahane edilerek Yunanlar tarafından bir oldu bitti yaratılmaya çalışıldı. Ve sanki Yunan egemenlik alanında korunması gereken çevresel bağlamda bir alanmış gibi ilan edildi bazı noktalar. Bu noktada Türkiye'de karşıt hamleler biliyorsunuz gerçekleştirdi. İşte bu durumda özel statü verebilir. Yani deniz park alanları gibi korunması gereken denizaltı zenginliklerine yönelik Türkiye kararlar alabilir. Ve bu yetki de Cumhurbaşkanlığına tanınacak benim anladığım kadarıyla. Hı hı. Bir diğer nokta şu, Doğu Akdeniz meselesi var. Ege Denizi kadar önemlidir. Orada sadece Yunanlarla değil aynı zamanda Mısırlarla da şu an itibarıyla hala sonuçlandırılmamış bazı meseleler var. Dolayısıyla eğer kıyıları karşılıklı olan devletler arasında sorunlar çözülememişse en azından geçici tedbirler geliştirmek bir ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Böyle bir durumda Cumhurbaşkanı'na böyle bir yetki verilmesi, Cumhurbaşkanı'nın idari kararlarla bu statüyü ilan etmesine yol açacaktır.
0: Hocam, yani şimdi bu kıta sahanlığı konusunda, işte deniz mili konusunda mesela yeni adımların atılması bekleniyor bu düzenlemeyle birlikte. Ege'deki durum üzerinde iki ülke ilişkileri bazında nasıl bir etki yaratır sizce bu yeni düzenleme?
1: Şimdi tarafların argümanlarını bilmek lazım bence. Türkiye'nin şu an mevcut olan kanununda Ege ile ilgili meselelerin çözümünde ve diğer tabii ki tüm denizlerimiz için, mavi vatan için sorunların çözümünde hakkaniyet ana referans noktası olarak veriliyor. Hakkaniyet aslında hakça bölüşümdür. Yani taraflar bir araya gelir, oturur, konuşur, akıl çizgisinde uzlaşır ve adil bir şekilde bir paylaşıma giderler. Ancak Yunan tarafının iddiaları, argümanları maksimalist olunca hakkaniyet maalesef gerçekleştirilemiyor. Neden? Yunanistan'ın ana argümanı tüm Ege Denizi'nin kendisine ait olduğu yönündedir. Bu noktada kendisini Yunanlar adalar devleti olarak ilan ederler ve maalesef Türkiye'de akademisyenler ve gazeteciler Ege Denizi'ne Adalar Denizi diyorlar. Bu çok yanlış bir ifade. Çünkü Adalar Denizi olarak kendinizi ilan ettiğinizde takım ada rejimine tabi olduğunuzu iddia edersiniz. Böyle bir durumda adaların kara sularını veya münhasır ekonomik bölgelerini ki kısıtlanması gerekir mahkeme kararları gereği dikkate almaksızın tüm Ege Denizi'ni egemenlik alanı olarak ilan edebilir o takdirde Yunanistan. Bu nedenle Yunanistan yayınlamış olduğu haritalarda Anadolu kıyılarına en yakın olan adalarla Anadolu kıyıları arasında çoğunlukla ortay hatta sanal bir çizgi çizip tüm Ege Denizi'ni kendi egemenlik alanı gibi gösterme eğiliminde. Öte yandan daha erken dönemde Yunanistan 6 deniz miline göre biliyorsunuz %40'larda %43 civarında bir alanı egemenlik alanı olarak şu an için elinde tutuyor. 12 deniz mili eğer tartışmaya açılırsa bu alan %70'e çıkıyor. İşte Yunanistan Adriyatik'te 2 veya 3 yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam 12 deniz milini biliyorsunuz ilan etti. İtalyanlarla yapmış olduğu bir anlaşmada Ege Denizi'nde kendi savlarını çürütecek bir metne de imza attı. Bu durumda o imzadan itibaren Ege Denizi'nde Yunanistan'ın tüm argümanları çıktı, çöktü. Yani Ege Denizi ne bir adalar denizidir ne bir takım adadır. Yunanistan mümkün değildir. Böyle bir şey coğrafi olarak mümkün olamaz. Ne de Ege Denizi'nde Yunanistan'ın kesinlikle egemenliğinde olan adaların kara suları 6 milden 12 mile çıkarılabilir. Bu nedenle bu maksimalist beklentilerin Yunanistan tarafından bir tarafa bırakılması gerekiyor. Bir de son nokta şu Burak Bey. Yunanistan son dönemde kendi deniz egemenlik alanını Yunanistan değil Avrupa Birliği örnek vermek gerekirse münhasır ekonomik bölgesi veya kıta sahanlığı şeklinde lanse ediyor. Buradaki maksat da Avrupa Birliği'ni bu olayın bir tarafı haline getirmek ve Türkiye'ye karşıtı bir grup oluşturmak. Bu nedenle Ege Denizi'ndeki statüyü incelerken kıyı uzunluğunu, deniz tabiatındaki özellikle kara uzantılarının istikametini, adaların durumunu ve adaların egemenlik alanının özellikle münhasır ekonomik bölgelerinin kısıtlanması gerektiğini ana karalar gibi olamayacağını Türkiye iddia ediyor evet. Ve bu iddialarda haklı çünkü mahkeme kararları var.
0: Peki hocam çok teşekkürler katkınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Murat Aslan'la konuştuk. A milli takımın 2026 Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 futbolcuyu kampa davet etti.
2: 2026 Dünya Kupası için geri sayım başladı. 24 yıl sonra dev turnuvaya dönen A milli takımın 35 kişilik geniş kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakçı, Ahmet Can Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün ve Yusuf Sarı'yı davet etti. Ay Yıldızlılar 31 Mayıs'ta FIFA'ya vereceği oyuncu listesinde 9 oyuncuya veda edip kadroyu 26 kişiye indirecek. Dünya Kupası hazırlıklarına Cuma günü İstanbul'da başlayacak milliler, 1 Haziran'da ilk hazırlık maçını Kuzey Makedonya ile Kadıköy'de oynayacak. Turnuvada D grubunda mücadele edecek Türkiye, 14 Haziran'da Avustralya, 20 Haziran'da Paraguay, 26 Haziran'da da Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
0: Süper Lig şampiyonu Galatasaray kupasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a götürdü. Sarı Kırmızılıları Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul eden Erdoğan üst üste 4. şampiyonluk için teknik heyet ve futbolcuları kutladı. Bu haberle ilk saati noktalayalım. Saat başında yine karşınızdayız.
3: Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Kupayı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne götüren Sarı Kırmızılıları tebrik eden Erdoğan, 26. şampiyonluğu kutladı.
4: 2025-2026 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı, bu başarıda alın teri olan futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve diğer çalışanları tebrik ediyorum. Kuşkusuz hiçbir başarı tesadüf ve tevafukların eseri değildir.
3: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti.
5: Memleketimiz son yıllarda sizin liderliğinizde çok önemli bir istikrar ortamı yakaladı. Biz de bu anlayışı kendimize örnek aldık. Göreve geldiğimiz günden bugüne sadece sahada kazanan değil, geleceği planlayan bir yönetim anlayışıyla hareket ettik.
6: Bizim için de şampiyonluk ve sizi tekrardan görmek için vesile oluyor. Bu sene de şampiyon olarak tamamladık. 4 sene üst üste şampiyonluğu yakaladık. Hedefimiz oyuncularımızla birlikte inşallah 5. şampiyonluğu yakalayıp bir rekor kırmak. Tekrar inşallah yine buraya geliriz sizi görmeye.
3: Sarı Kırmızıların yıldızları Mauro Icardi ve Victor Osimhen de şampiyonluğun gururunu Erdoğan'la paylaştı.
7: Thank you very much because for receive here. It's very important for us to show the cup to the country, to show to the what we do this year with too much effort.
8: Thank you very much, Mr. President, for receiving us. It's always a great pleasure to be in front of you.
3: Takımdaki milli futbolcular adına söz alan Kaan Ayhan, Cumhurbaşkanını Dünya Kupası'na davet etti.
9: Milli futbolcular olarak Dünya Şampiyonası'nda bir başarıya imza atıp biz de sizi inşallah Amerika'ya bekleriz, davet ederiz. Orada da görüşmek inşallah nasip olur.
3: Görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Galatasaraylı yöneticiler de katıldı. Sarı Kırmızılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı forma hediye etti.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Ali Boy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Müzik arası.

0: durumu. Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. Salı günü İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba 5 kentte de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.

107 yıl önce bu saatlerde Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru'nda Karadeniz'in karanlık sularından aydınlık bir geleceğe doğru yol alıyordu. Görevi Samsun'a çıkıp İstanbul hükümetine göre buradaki Türklerin silahlarını toplamak, eğer bir yerde direniş varsa Türklerin başlattığı onu bastırmak, bir şekilde İstanbul'un istediği düzeni orada sağlamaktı. Fakat aklında bunların tam aksini yapmak vardı ve başardı da. Yalnızdır, etrafında ona inanan birkaç arkadaşından başka çok fazla insan yoktu ama 19 Mayıs 1919'da sabah 7'de Samsun'a ayak bastıktan sonra hızlı bir şekilde işgale karşı bir direnişi örgütlemeye başladı. Ardından genelgeler geldi, ardından meclisin açılışı, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilanına giden yol ve bitmeyen devrimlerle işte bugünlere kadar ulaşan, neredeyse yok olmanın eşiğine gelmiş bir ülkeyi ayağa kaldırıp başlattığı o mücadeleyle bugün hepimize özgür, bağımsız bir ülkede yaşama imkanını sundu kendisi, kendi fikirleri ve ona inanan insanlarla beraber. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, milli mücadelenin başladığı gün. Şu saat itibariyle artık bu bayramın içindeyiz biz de. Bu saate, bu bayramı kutlayarak bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitleri, gazileri saygıyla, minnetle anarak başlıyoruz.

0: Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentindeki bir camide silahlı saldırı düzenlendi. Vurulanların olduğu belirtiliyor, yaralıların olduğu ifade ediliyor. Ayrıntıları alacağız. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm, bir sayı var mı yaralılara dair, bir can kaybı var mı? Saldırıya, saldırganın motivasyonuna dair bir bilgi var mı? Neler aktaracaksın?
1: Burak, en son telefon bağlantısını yaptığımızda, bir önceki bağlantımızda çok fazla ayrıntı ve bilgi yoktu elimizde. Ama şimdi şunu biliyoruz, hem yerel yetkililerin yaptığı açıklamalar hem de Amerikan basınına göre iki şüpheli dahil olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Önce iki şüphelinin ölü bulunduğu ifade edilmişti. Şimdi onlar dahil olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Saldırganlar, yani şüpheliler, caminin içerisinde miydi, dışında mıydı, tam olarak nereden ateş açıldı, o kısma ilişkin henüz bir ayrıntı bilmiyoruz ama şüphelilerin öldüğü ifade ediliyor ve durumunda kontrol altına alındığı, tehdidin bertaraf edildiği, tehditlerin etkisiz hale getirildiğini ifade ediyor şu yerel polis yetkilileri. Şunu söyleyelim, Kaliforniya valisi Gavin Newsom da olayla ilgili bilgilendirildi. Hatta Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump da San Diego'daki İslam merkezine yönelik bu saldırıyla ilgili biraz önce bilgilendirildi. Yerel yetkililer vurulan kişilerin ya da hayatını kaybeden kişilerin kimliğini henüz açıklamadılar. Farklı bir takım bilgiler de geliyor bölgeden. Vurulan kişiler arasında bir güvenlik görevlisinin olduğu da ifade ediliyor şu yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre. San Diego İslam Merkezi imamı öğretmenlerin, öğrencilerin ve diğer personelin, camide görev yapan diğer personelin güvende olduğunu söyledi. Şu anda bir tehdit artık kalmamıştır. Herkes San Diego İslam Merkezi'nden uzak dursun. Günün geri kalanında da merkezin kapalı olacağını ifade etti. Bir yandan tabii Amerikan İslam İlişkileri Konseyi de bu silahlı saldırıyı kınadı. Saldırının meydana geldiği, yaşandığı bu İslam merkezi San Diego bölgesindeki en büyük cami. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göre bu kampüs içerisinde El Raşit Okulu da var ki yine internet sitesinde yer alan bilgiye göre burada Arapça dersleri veriliyor, Arapça eğitimi veriliyor, Kur'an eğitimi veriliyor. Hatta civarda yine başka bir eğitim kurumunda yine İbranice derslerin verildiği ifade ediliyor. Bölgeden gelen görüntülere baktığımızda bazı çocukların, çok sayıda çocukların da merkezin otoparkından el ele tutuşarak çıkarıldığı görülüyor. Civarda elbette çok sayıda polis aracı da bulunuyor. Aynı zamanda bu caminin, İslam merkezinin bulunduğu yerde başka yerleşim yerleri de var. Apartmanlar veya yan yana olan bazı dükkanlar da yer alıyor. Orta Doğu restoranları veya marketler. Dolayısıyla son bilgiyi de yine tekrarlayalım. İki şüphelinin öldüğü ifade ediliyor. İki şüpheli dahil olmak üzere 5 can kaybı var. ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre saldırıyla ilgili bilgilendiriliyor.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın talebiyle İran'a saldırıyı ertelediğini açıkladı. Trump mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. İran'a bugün için saldırı planladıklarını doğrulamış oldu. Ancak bu planın İran'la olası anlaşma nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Erteleme talebinin Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. Trump, olası anlaşma planında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin net madde bulunacağını vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim dedi. Hafta sonu Amerikan basını Trump'ın bugün güvenlik yetkilileriyle durum odasında toplantı düzenleyeceğini yazmıştı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik en büyük tehdit İran'ın döşediği mayınlar. Sayısı ve yerleri bilinmese de mayın tehdidi deniz ticaretini durdurmak için yetiyor da artıyor. Bu tehdide karşı ABD ve Avrupa ülkeleri insansız deniz üstü ve deniz altı araçlarıyla Hürmüz'deki mayınları temizlemeye hazırlanıyor.
2: Hürmüz Boğazı'na döşenen mayınlar dronlarla temizlenebilir. İngiliz Financial Times gazetesi Londra yönetiminin otonom mayın temizleyici deniz dronlarını Hürmüz Boğazı'na göndermeyi planladığını yazdı. İngiliz donanmasının Lion Bay adlı 176 metrelik bir ikmal gemisini mayın temizleme dronları için taşıyıcı ana gemi olarak adapte ettiği bildirildi. Gemide Alman ve Kanada üretimi deniz dronları kullanılacağı belirtildi. Onlarca mürettebata sahip eski mayın temizleme gemilerine kıyasla dronların yüksek sürat ve düşük riskle mayın temizliği gerçekleştirebileceğine dikkat çekiliyor. Modern mayınlar deniz tabanına yerleştiriliyor. Geçiş tespit ettiğinde yüzeye çıkan mayınlar infilak ediyor. Gelişmiş sonarlara sahip bu dronlarla mayınlar tespit ve imha edilebiliyor. Halihazırda ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin donanmaları mayın tespiti ve imhası için insansız araçları test ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rus gemilerini batırmak için kullandığı dronların sonarlarla güçlendirilmesi ve mayın temizleme dronlarını taşıyacak şekilde modifiye edilmesi de planlanıyor. Hürmüz Boğazı'nın sığ suları mayın temizleme çabalarını güçleştiriyor. Uzmanlar Hürmüz'deki deniz tabanı hareketliliği ve akıntının gücü sonucu dip mayınlarının yerinin değişebileceğini söylüyor. Tüm teknolojilere karşın mayınların %100 temizlenebilmesinin neredeyse imkansız olduğu vurgulanıyor. Bu durumda hedefse tüm mayınları temizlemekten çok deniz trafiğinin güvenle geçebileceği bir koridor açmak. Tanker konvoylarına mayın avcısı dronların öncülük etmesi de seçenekler arasında. Ancak başta İngiltere olmak üzere birçok ülkenin mayın temizleme çalışmalarına şartlar uygun olduğunda başlayacakları yönündeki açıklamaları bu konuda ortada şimdilik bir takvim bulunmadığını gözler önüne seriyor.
0: Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması Körfez ülkelerinin gelirlerine darbe vurdu. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi alternatif boru hatlarına sahip olmayan Katar'ın zor durumda kaldığına dikkat çekiliyor. Amerikan New York Times gazetesi Katar ekonomisinin içinde bulunduğu durumu mercek altına aldı.
2: İran savaşı dünyanın en zengin ülkelerinden birini felce uğratıyor. Amerikan New York Times gazetesi İran savaşının Katar ekonomisi üzerindeki etkilerini incelediği haberinde bu başlığı kullandı. İran'ın saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının Katar'ın hayati öneme sahip doğal gaz ihracatını durdurduğu belirtildi. Katar'ın 1990'larda başlattığı doğal gaz ihracatıyla dünyanın en zengin ülkelerinden birine dönüştüğüne dikkat çekildi. O dönemde dünyanın en büyük doğal gaz rezervi olan Kuzey Sağ'dan elde edilen gazı -162 dereceye kadar soğutarak sıvı hale getirildiği hatırlatıldı. Katar'ın bu sayede boru hatlarına ihtiyaç duymadan tankerlerle dünyanın her köşesine gaz göndermeye başladığı belirtildi. 2010'da doğal gaz üretim kapasitesini 77 milyon tona çıkaran Katar, böylece kişi başına düşen gelir açısından dünyanın en zengin ülkesi haline geldi. Analizde Katar'ın elde ettiği geliri göz kamaştırıcı bir kentsel dönüşümde kullandığı vurgulandı. Doha yönetimi 2027'ye kadar kuzey sahadaki LNG üretimini yılda 126 milyon tona çıkarma hedefi ortaya koymuşken, Şubat'ta İran savaşının başlamasıyla Katar ekonomisinin can damarı kesilmiş oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Katar'ın doğalgaz ihracatı tamamen durdu. İthal ürünler de Katar'a ulaşamaz hale geldi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aksine Katar'ın Hürmüz'e alternatif boru hatları da bulunmuyordu. İran'ın Hürmüz'ü kapatmasından 24 saat sonra Katar Enerji Şirketi kontratlarına bağlı kalmayacağını duyurdu. 2 hafta sonra İran, Katar'ın Ras Laffan doğalgaz tesisini hedef aldı. Katar'ın üretimi %17 azaldı. Savaş Katar'ın enerji dışında turizm ve yabancı yatırımla ekonomisi çeşitlendirme çabalarını da sekteye uğrattı. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne göre Orta Doğu'nun turizm gelirlerinde günlük 600 milyon dolarlık kayıp oluştu. İthal ürünleri Suudi Arabistan üzerinden karayoluyla alma zorunluluğu Katar ekonomisine ayrı bir yük getirdi. Ancak bu durum halka yansımıyor. Katar doğalgaz gelirlerinden yıllarca mahrum kalsa bile geniş mali kaynaklarının maaş ödemelerini ve temel hizmetleri sürdürmesini sağlayacağı belirtildi. Ancak bir yandan da Katar Enerji şirketinin savaşın başından beri milyarlarca dolar kaybı uğradığına da dikkat çekiliyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Katar ekonomisinin bu yıl %8,6 küçüleceği öngörüsünde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yarın açılması halinde bile Katar'ın savaş öncesi üretimine ve ihracatına dönmesinin yıllar süreceği vurgulanıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.
3: Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki gelişmeleri hatırlatan Erdoğan, ekonomi yönetiminin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
3: Ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz.
4: Erdoğan Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı fahiş fiyat artışları yaşandığını da belirtti. Erdoğan, üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığıyla karşı karşıyayız ifadesini kullandı.
3: Birileri girdi maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine el uzatmaktadır. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gençlere yönelik yeni projelerini anlatan Özel, bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi.
5: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur.
4: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençler için yeni bir proje hazırladıklarını söyledi. Bütünleşik Gençlik Güvencesi Programı adı altında iktidara geldiklerinde atacakları adımları sıraladı. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulacağını anlattı.
5: Bütünleşik Gençlik Güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz.
4: Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuştu. Özel, gençlerin genel sağlık sigortası borçlarını sileceklerini ve kamuda mülakatı kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz partisinden istifa etti. Ersin Beyaz sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddia ve beklentiyi ortaya koyamadığını söyledi. Parti yönetimine eleştirilerde bulunan Ersin Beyaz, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir dedi. Bu istifayla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü. Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Üsküdar Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Savcılıkta ifadeleri alınan 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmada ayrıca daha önce yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınmış. Aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de olduğu 9 kişi tutuklanmıştı. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonla bir casusluk şebekesi çökertilmişti. O operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 kişiden birinin 1995 yılında Türk vatandaşı olduğu, o tarihten bu yana da casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki farklı yabancı istihbarat servisine dönük operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden birinin 20, diğerinin ise 33 yıldır Türkiye'de casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre gözaltına alınan isimlerden biri B.E. 1970 yılında Bursa'da doğan B.E.'nin 2006 yılında ticaret amacıyla yurt dışına çıktığında yabancı istihbarat yetkilileriyle temas kurarak casusluk faaliyetlerine başladığı belirtildi. B.E.'nin 20 yıl boyunca 15 farklı istihbarat servisiyle temas kurduğu, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'ye ilişkin bilgiler topladığı öğrenildi. Oluşturduğu istihbarat ağıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığı, yabancı istihbarat servislerine aktardığı vurgulandı. BE'ye dönük teknik takip ayrıca 1993 yılından bu yana Türkiye'de istihbarat toplayan bir başka casusu daha ortaya çıkardı. Operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan AC'nin 1993 yılında bir yabancı devlet istihbarat servisi tarafından Türkiye'ye gönderildiği, hatta casusun 1995 yılında Türk vatandaşı olarak İstanbul'a yerleştiği belirlendi.
0: Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Hesaplarındaki şüpheli para hareketlerine ilişkin sorulara yanıt verdi.
2: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
6: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
7: İyiyim baba.
2: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Metan gazından zehirlenen kardeşlerden birinin durumu da ağır.
7: Dön.
2: Temizlik için girdikleri kuyuda zehirlendiler. İki kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti. Bir kişinin durumu ise ağır. İsmail Yeşildal, Aksaray'ın Koçpınar köyündeki elma bahçesine yer alan 17 metrelik su kuyusunu temizlemek istedi. Ağaçları sulamak için kullandıkları kuyuya halat yardımıyla indi. Ancak uzun süre dışarı çıkmayınca bu kez kardeşler Mehmet ve Recep Yeşildal'la akrabası Murat Yeşildal da kuyuya indi. Diğerlerinden de haber alınamayınca yakınları yardım istedi. Yardım için kuyuya inen komşuları Ayhan Beşer ise son anda kurtuldu. Nefes almakta güçlük çeken Beşer zehirlendiğini anlayınca hemen kuyudan çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 4 kişiyi dışarı çıkardı. Kuyuda biriken metan gazından zehirlendiği belirlenen 4 kişiden Mehmet, Recep ve Murat Yeşildal hayatını kaybetti. 50 yaşındaki İsmail Yeşildal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
0: 26 yıl önce okulundan çıkıp eve döndüğü sırada lise öğrencisi saldırıya uğramış ve boğazı kesilerek öldürülmüştü. Çağla Tuğaltay cinayeti. Soruşturma yıllar sonra raftan indirildi. Şüphelilerin mezarları açıldı.
8: Çağla Tuğaltay cinayeti soruşturmasında ilk FETÖ kabir işlemi yapıldı. İstanbul Şişli'de 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan eve dönen lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından öldürüldü. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyordu. Tuğaltay'ın katili ya da katilleri bulunamamıştı. Otopsi raporunda Çağla'nın tırnaklarına başkalarına ait DNA örnekleri tespit edildi. Aradan geçen 26 yılın ardından dosyada önemli bir adım atıldı.
9: Çağla Tuğaltay dosyasında şüpheli bir isim vardı. Kimliği tespit edilemeyen Lütfi. Dosyanın yeniden raftan indirilmesiyle o şüpheli tespit edildi. Lütfi Şerbetçi'nin ise 2023 yılında hayatını kaybettiği belirlendi. Kilyos mezarlığında kimliği belirlenemediği dönemde 376 numarayla kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
8: Yapılan FETÖ kabir işleminin ardından DNA örnekleri toplandı. Toplanan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Çağla'nın tırnaklarından alınan örneklerle eşleştirilecek. Ayrıca soruşturma kapsamında ilerleyen günlerde de 3 kişinin daha mezarının açılıp örnek alınacağı öğrenildi.
0: Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu Antalya'da toprağa verildi. Çavuşoğlu için Alanya ilçesinde tören düzenlendi.
4: Ofisinde silahla yaralanmış halde bulunmuş, 13 günlük yaşam savaşını kaybetmişti. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu toprağa verildi. 52 yaşındaki iş insanı Aydın Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Alanya Spor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşiydi. 5 Mayıs'ta kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Ameliyata alındı, yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak 13 gün sonra hayatını kaybetti. Aydın Çavuşoğlu için Alanya'da cenaze töreni düzenlendi.
10: Aydın bize vasiyette bulunmuş. Kendi adına bir vakıf kurulmasını ve bu vakıf üzerinden yeni camiler ve okullar yapılmasını ve çocukların okutulmasını vasiyet etmiş. İnşallah ailece biz de onun vasiyetini yerine getireceğiz.
4: Aydın Çavuşoğlu kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
0: İstanbul Gayrettepe'deki 29 ölümlü gece kulübü yangını davası sürüyor. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporu büyük bir ihmale işaret etti. İşletme 7 kez el değiştirmesine rağmen en son itfaiye raporunun 2006'da alındığı, yani yanmadan 18 yıl önce alındığı ortaya çıktı. Yakınlarını kaybedenler uzayan yargılamaya tepkili.
7: Tam 2 yıl 3 ay oldu. Karar çıkmamış. Yorulduk artık. Yani çağrı yapmaktan yorulduk, paylaşmaktan yorulduk, destek istemekten yorulduk. Artık bize sahip çıksınlar.
4: 29 ölümlü Moscow ARD gece kulübü yangınında bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. İstanbul Gayrettepe'deki işletmenin en son 2006'da itfaiye raporu aldığı anlaşıldı. Gece kulübü 7 kez el değiştirirse de yeni itfaiye belgesi bulunamadı. Beşiktaş Belediyesi'nin denetim ve özeni göstermemekten sorumlu olduğu belirtildi.
11: Denetim yapmadan ruhsat verenlerin, çalışanların yanıcı maddelerinin ortasında güvencesiz bırakılanların, tadilat işinden anlamayan kulüp çalışanları zorla çağıranların, tadilatın bile isteye ölüme yol açacağını bilenlerin olası kasta yargılanmasını istiyoruz.
12: Kazan kader değil, bu bir katliam.
4: 2 Nisan 2024'teki faciada 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma teknik aksaklıklar nedeniyle 3 saat geç başlayınca gerilim arttı. Aileler ve sanıklar arasında tartışma yaşandı. 18 yaşında ölen Onur Aladağ'ın babası ve annesi fenalaştı.
13: Pes etmeyeceğiz. Gene geldik 14. duruşmaya. 29 ailenin acısını dindirsinler artık yani mahkeme bitsin. Çok yorulduk.
4: 14. duruşma eksikliklerin giderilmesi için bir kez daha ertelendi.
0: Yeni vergi paketiyle kamu borçlarının yapılandırılmasında uygulanan taksit sayısı 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Ancak yeniden yapılandırmada uygulanan yüksek faiz SSK ve Bağkur prim borcu olan esnafı düşündürüyor. Bu kapsamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den hükümete faiz oranlarına yönelik düzenleme çağrısı geldi.
14: Sosyal Güvenlik Kurumu Bağkur borçlarını, SSK borçlarını 72 ay süreyle uzatıyor. Ancak faiz o kadar yüksek ki %39 normal taksitlerini yatıramayan bu şekilde de bu ödemeyi gerçekleştirmesi mümkün değil.
8: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına yönelik yeniden yapılandırma çağrısı geldi. SGK'nın borç yapılandırmalarını çok yüksek bir faiz oranıyla gerçekleştirdiğini hatırlatan Palandöken, yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor dedi.
14: Diyoruz ki bir yapılandırma yapın, insanlar bir rahatlasın. Ondan sonra bunları eğer almak istiyorsanız ödeyecekleri miktarı değil, faizini de biraz düşürün. Bu %39 faizle yani nasıl ödeyecek? Dolayısıyla esnaf gerçekten mağdur.
8: Esnafın krediye ulaşma konusunda da sıkıntı yaşadığını belirten Palandöken, piyasanın ayakta kalabilmesinin esnafın desteklenmesine bağlı olduğunu söyledi.
14: Yoksa esnaf dükkanına mal koyamazsa, vergi dairesine borcunu yatıramazsa, aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borçlarını ödeyemezse, zaten mağduriyet içerisinde zor hayatını idame ettiren esnaf, bu şekilde nasıl toparlanacak? Nasıl rekabet yapacak?
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da otobüs biletleri tükendi. Otobüsçüler Federasyonu ek seferler için satışa sunulan biletlerin de kısa sürede biteceğini duyurdu.
15: Diyarbakır'a. Hem bayram var hem düğün var. Gidiyoruz. Biletleri 10-15 gün önce aldık.
2: Otobüs biletleri tükendi, ek seferler satışa açıldı. İstanbul'da 9 günlük bayram tatili öncesi otogarlarda Kurban Bayramı yoğunluğu başladı.
16: Kurban Bayramı'nda şu andaki bütün listelerimiz dolu, ana listelerimiz. Ek seferlere başladık. 15 Mayıs ile 2 Haziran arası bize ek seferlerin müsaadesini verdi.
17: Şu an için biletlerimiz tamamı tükendi sayılır. Ek sefer çıkarmaya çalışıyoruz şu an. Onlar da çok çabuk tükenir.
18: Yolculuk Sakarya'ya. Eşim, dostum, tanıdıklarım var. Bayram için gidiyorum.
19: Evet, Çanakkale nasipse bir haftalığına gidiyorum. Çanakkale'ye ailemle nasipse bayramı geçireceğim.
2: Yoğunluk bilet fiyatlarına da artış olarak yansıdı.
20: Tabii bayram fiyatları farklı oluyor tabii ki. Ayın 20'si, 19, 20, 21, 22 devamı farklı. %20, %30 artış.
15: Bayram yine farklı bir yere gidilecek. Ama tabii bilet fiyatları malum. 4 gün öncesinde geldiğim fiyatla 4 gün sonrasında aynı fiyata dönemiyorum açıkçası.
17: Ege tarafımız şu an dolu. Ankara bölgesi olsun, o taraflar dolu. Fakat aldığımız duyumlarla Karadeniz bölgesi ve Ege bölgesi bu konuda çok yoğun gidiyor şu an.
2: Yetkililer korsan biletler konusunda da uyarılarda bulundu.
16: Ben yine her bayramda da söylüyorum. Yani vatandaşlarımıza, halkımıza lütfen otogarlardan bilet alsınlar. Yani korsan taşımacı, uluslararası taşımacı firmalardan almasınlar. Tek şoförle gidiyorlar, servis araçlarla gidiyorlar, minibüs tutuyorlar. Yapmasınlar bunu. Gelsinler, 3 kuruş fazla versinler ama buradaki garantili firmalarla gitsinler. Seyahatlerini sağlam yapsınlar.
0: Turizm sektörü bayram tatilleriyle nefes aldı. Tesisler geçtiğimiz cumadan itibaren hareketlenmeye başladı. Yoğunluğun bayram sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
2: Tatiller turizmde hareketliliği artırdı. Turizmde bu yıl savaş etkisi hissediliyor. Yurt dışı rezervasyonlarda düşüş yaşanırken umutlar yerli turiste bağlandı. Birçok çalışan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tatilini 4 güne bağladı. Gelecek hafta ise 9 gün tatil yapılacak.
21: Ciddi bir yoğunluk bekliyorduk ve bu da gerçekleşiyor şu anda. Genellikle son saniyede açıklandığında, son dakikada açıklandığında uzama döneminin bir parça son dakika rezervasyonlarına kalıyor. Son saniyede karar vermeye çalışıyor tüketici. Ama erken açıklandığında gerçekten çok programlı, ciddi bir tatil dönemi oluştu.
2: Savaşın turizme olumsuz yansımasının 3 önemli nedeni var. En önemlisi Türkiye'nin bölgeye yakın olması. İkincisi uçak yakıtı maliyetinin tur satışlarını düşürmesi. Diğeri ise Avrupa'da yaşanan ekonomik belirsizlik.
21: Avrupa'daki yavaşlama, rezervasyonlardaki yavaşlama bizi biraz sıkıntıya düşürecek gibi gözüküyor. Yüksek sezona girerken yine bir iki haftalık daha boşluk olacağını görüyoruz. Dolayısıyla yüksek sezonun Haziran'ın üçüncü haftası itibariyle, üçüncü haftasının sonu itibariyle başlayacağını programlıyoruz.
2: Turizmciler erken rezervasyonların hala sürdüğünü belirtiyor. Tüketicilere uygun fiyat için erken alım çağrısı yapıyor.
0: Emlak ilan sitelerindeki devlet denetiminden kaçan dolandırıcılar sosyal medya hesaplarını kullanmaya başladı. Sosyal medya dolandırıcılara ait sahte ilanlarla dolu yeni yöntem dolandırıcılıkla mücadele için Ticaret Bakanlığı'nı harekete geçirdi.
22: Kimi konut satmaya çalışıyor, kimi araç. Sosyal medya cazip rakamlar ve ilgi çekici görsellerin olduğu sahte ilanlarla dolu. Ticaret Bakanlığı yeni dolandırıcılık yöntemiyle mücadele için harekete geçti.
23: Duymuşum, çok oluyor yani. Evin tapısını veriyor, şeyini veriyor. Evinde başkası oturuyor. Ona da sadaya evi, bana da sadaya evi.
22: Ticaret Bakanlığı'nın kararıyla Şubat ayında emlak alış satış platformlarında elektronik ilan doğrulama sistemi hayata geçirilmişti. Devlet denetiminden kaçan dolandırıcıların yeni adresi sosyal medya siteleri oldu.
24: Sosyal medyada cazip ilanlarla, cazip rakamlarla, çok muntazam görsellerle ilan verip yurttaşları dolandırdıklarını biz sıkça duyuyoruz ve sıkça bize telefon geliyor.
22: Ticaret Bakanlığı sahte ilan verilen sosyal medya

0: Fikirtepe'deki kentsel dönüşümde 11.729 bağımsız bölüm daha tamamlandı. Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama var.
1: İstanbul Fikirtepe'nin kentsel dönüşüm sürecinde bir bölüm daha tamamlandı. Konutların teslimatına da başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
2: Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve Emlak Konut Eli ile Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11.729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25.000'e yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz.
1: Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanlarıyla yaklaşık 120 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hak sahiplerinin gayrimenkul bilgilerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişebileceği belirtildi. Anahtar teslimleriyle ilgili sürecin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütülebileceği ifade edildi. 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri tamamlayamayınca evleri yıkılan binlerce hak sahibi mağdur olmuştu. Çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Proje alanı %55'i sosyal donat alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut Fikirtepe birinci etapta 11.729 bağımsız bölümü tamamladı.
0: Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. İzmit'te devam eden bir inşaatın temel kazısı sırasında heyelan oldu. Bölgeye belediye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alındı. Risk altında bulunan 5 bina tahliye edildi. Boşaltılan bina sakinlerinden talep edenler misafirhaneye yerleştirilecek. Bölgede uzman ekiplerin incelemesi sürüyor. Tokat'ta Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Tepe Kışla Köyü'nde ev ve tarım arazilerini su bastı. Taşkın riski nedeniyle 70 ev boşaltıldı. Erbaa ilçesinde çökme riski olan Yaya Köprüsü kapatıldı. Turhal ilçesinde de eğitime 3 gün ara verildi.
3: Tokat'ta Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Yaya Köprüsü çökme riski nedeniyle kapatıldı. Olası sel riskini artırdığı için bir köprü ise yıkılmaya başlandı. Erbaa ilçesine bağlı Tepe Kışla Köyü'nde ev ve tarım arazilerine su bastı. Tural ilçesinde eğitime 3 gün ara verildi. 21-22-23 Mayıs'ta okullar tatil edildi.
4: Yukarıdaki barajların kapaklarını açmasından dolayı köyümüze ve köyümüzün arazilerine, ekili arazilerine su bastı. 70 tane evi tahliye ettik.
3: Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tepe Kışla HES ve Kılıçkaya HES'in dolu sabaklarından bırakılan suyla birlikte çay taştı. Tepe Kışla Köyü'nde su baskınları yaşandı. İlçe merkezindeki yeni mahallede bulunan kesme çiçek seraları da taşkından etkilendi. Tokat'ın merkezinden geçen Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü içinde yıkım kararı alındı. Suyun akışını daraltıp olası sel riskini artıran köprüde yıkım çalışmaları sürüyor.
5: Devlet su işleri standardına uygun bir köprü değildi burası. Toplamda alt tabandan yukarı doğru en alt kısmı 2 metre civarında. Bu sıkıntıyı bertaraf etmek bakımından bunu kaldırmak zorundaydık.
3: Debisi yükselen Kelkit Çayı üzerindeki Yaya Köprüsü ise çökme riski nedeniyle kapatıldı.
0: İngiltere'den bir hukuk skandalı haberi var sırada ama bu kez suçlu bir insan değil, yapay zeka. Yapay zekaya yazdırdığı dilekçe az kalsın restoran işletmecisinin kabusu haline geliyordu. Nasıl mı? Ayrıntılar haberimizde.
1: Vergi borcuna itiraz etmek için yapay zekaya dilekçe yazdırdı. Cezadan hakimin hoşgörüsüyle kurtuldu. Olay İngiltere'de yaşandı. Batı Sussex'te yaşayan Ömer Refik adlı restoran sahibi 51 bin sterlin, yaklaşık 3 milyon liralık vergi borcunu mahkemeye taşıdı. İtiraz dilekçesini yapay zekaya yazdıran adam, sunduğu emsal kararlar sahte çıkınca davayı kaybetti. Emsal kararların bazılarının tamamen yapay zekanın hayal ürünü olduğu, bazılarının da davayı desteklemekten uzak olduğu ortaya çıktı. Hukuk konusunda yapay zekaya güvenen restoran sahibinin mahkemeyi aldatma amacı bulunmadığına

0: karar veren hakim ceza vermeye gerek görmedi. Yapay zekaya körü körüne güvenmeyin uyarısı yapmakla yetindi. İngiliz yasalarında yapay zeka konusunda henüz bir kısıtlama yok. Ancak uzmanlar teyit edilmeyen içeriğin hukuki felaket getirebileceği konusunda uyarıyor. Geçen yıl yapılan bir araştırma ise İngiltere'deki en büyük hukuk firmalarının %75'inin yapay zekayı ofislerine çoktan dahil ettiğini ortaya koymuştu.
1: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu Beştepe'de özel bir konser verecek. Koro 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koroyla sahne alacak. Konser öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.
2: Türk sanat müziğinden klasik ve popüler müziğe kadar geniş bir repertuar. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda konser verecek. Koro konserde 41 keman, 22 bağlama, 12 çello ile birlikte 151 kişilik orkestra ve 109 kişilik koroyla sahne alacak. Konser Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.
3: İlk defa burada olacağım için çok heyecanlıyım. Arkadaşlarım geçen seneden olduğu için hafif biliyorlar, bana da anlatmışlardı. Ben burada kemanı daha yeni öğreniyorum ama gerçekten ben burayı çok sevdim. Yani hafta sonu evde oturacağımıza buraya gelmek, bir şeyler öğrenmek daha güzel bence.
2: Konser öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bir milletin en kıymetli hazinesinin sanatla yetişen evlatları olduğunu belirten Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun 2024 yılında başlayan ve her geçen gün güçlenerek büyüyen yolculuğunu büyük bir gurur ve heyecanla takip ediyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu'nun müzik kabiliyeti ve sanat sevgisi öne çıkan özel yetenekli çocuklardan oluşan değerli bir topluluk, azmin, özverinin ve tutkunun en güzel yansımalarından biri olduğunu ifade etti. Geleneksel Türk musikisinin geleceğe taşıyan gençleri tebrik eden Erdoğan, nota nota yükselen bu anlamlı emeğin daim olmasını diliyor, çocuklarımıza aydınlık bir istikbal getirmesini temenni ediyorum dedi. Genel direktörlüğünü Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin'in yaptığı koronun orkestra şefliğini Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sanatçısı Atay Bağcı ve koro şefliğini de Profesör Doktor Ahter Destan yapıyor.
4: Projenin zaten çıkış noktası sanatsal bir iş olmasının yanı sıra sosyal açıdan da çocuklarımızın hayatına dokunacak. Çocuklarımızın ruhsal, duygusal, zihinsel, bireysel, ahlaki gelişimine katkıda bulunacak bir sosyal proje olmasıydı.
2: Koro 2024'te kuruldu. Yetenek sınavlarıyla seçilen öğrencilerle kurulan orkestra ve koro bugün yaklaşık 350 öğrenciye ulaştı.
1: Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında İstanbul Bağdat Caddesi'nde yapılan yürüyüşe dünyanın dört bir yanından hastalığı yenmiş çocuklar da katıldı. Farkındalık ve dayanışma yürüyüşüne katılanların coşkusuna İstanbullular da ortak oldu.
0: Türkiye'nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden lösemiyi yenen çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı LÖSEV'in düzenlediği yürüyüşe katıldı. Görüntüler İstanbul Bağdat Caddesi'nden. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen yürüyüşte hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturulması amaçlandı.
5: Fırsat eşitliği, erken tanı gibi konulara dikkat çekmek amacıyla bu yılda Latin Amerika, Orta Doğu, Avrupa ve Asya'dan 10 ülkeden çocuklarımızı ülkemize davet ettik. Bizim çocuklarımızla buluşturduk.
0: Bandonun çaldığı şarkılar ve marşlar eşliğinde yapılan yürüyüş boyunca İstanbullular da katılımcıların coşkusuna ortak oldu. Yürüyüşe katılanlar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Uruguay, Bulgaristan, Hırvatistan ve Moğolistan gibi birçok ülkeden hastalığı yenmiş çocuklar da vardı. Suadiye'den başlayan farkındalık ve dayanışma yürüyüşü Erenköy'e kadar sürdü.
1: Giresun'da Duroğlu Tüneli'nden geçen bir sürücü karşılaştığı ayı karşısında şaşkınlık yaşadı. Tünele girdiği sırada sürücünün önüne aniden çıkan ayı uzun süre aracın önünde koşarak ilerledi. Görüntüler Dereli ilçesinde kaydedildi. Bir sürücü Dereli Giresun yolu üzerindeki Duroğlu Tüneli'nden geçiyordu. O sırada karşısına bir ayı çıktı. Şaşkınlık yaşayan sürücü hayvana çarpmamak için hızını düşürdü. Ayı tünel boyunca aracın önünden ayrılmadı. Çıkışa kadar aracın önünde koştu. Daha sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. Bölgede son günlerde ayıların yerleşim alanlarına daha sık inmeye başladığı belirtiliyor. Özellikle kırsal mahallelerde arı kovanlarına yönelik ayı saldırılarında da artış var. Rize'de bir kedi her sabah züccaciye dükkanına uğruyor, iş yeri sahibinin boynuna sarılıyor. Bunu istisnasız her gün yapıyor. Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan ikilinin dostluğu görenleri hayran bırakıyor.
6: Her sabah dükkana giriyor, iş yeri sahibine sarılıp tüm gününü onunla geçiriyor.
7: Biz dükkanı açtığımızda bu yeni doğmuştu, daha gözlerini açamıyordu. Annesi yoktu. Bu dışarıdan bir geldi, şu kadar bir şey zaten, avuç içi kadar. Ondan sonra dükkanı açtığımızdan beri bizle beraber, her gün burada.
6: Rize'de züccaciye işletmecisi Ferhat Hayat'la henüz yavruyken sahiplendiği kedisi arasında güçlü bir bağ oluştu. Sevimli kedi her gün dükkanın açılmasını dört gözle bekliyor. Sabah kapı açılır açılmaz içeri giriyor. Ferhat Hayat'ın boynuna sarılıyor. Onu bu şekilde selamladıktan sonra yanında oturuyor.
7: Kendisi dışarıda kalıyor ama biz branda örtüyoruz. Brandanın içinde uyur kendisi. Dükkana babamla giriyor. Bir bunu selamlıyor babamı. Sonra geliyor. Fix burası yeri var. Burada uyur.
8: Önceden bir hastalık geçirmiş. Oğlum onu veterinere götürüyor. Tedavi ettiriyor. Tedaviden sonra artık bir bağı oluştu onunla. O bizi bir türlü bırakmıyor. Sürekli bizimle birlikte. Ben her sabah geldiğimde beni kapıda karşılar, bir selamlar.
6: Esnaf ve kedinin dostluğu sosyal medyada da binlerce kez paylaşıldı.
1: Bu yıl 7.'si düzenlenen Mardin Bienali kapsamında Bir Gülüş Yeter projesi hayata geçirildi.
9: 7. Mardin Bienali kapsamında çocuk atölyeleri düzenleniyor. Gök-zemin temasından hareketle kurgulanan atölyede çocuklara yaşadıkları kentle bağ kurabilecekleri bir deneyim alanı sunuluyor.
10: Çok yetenekli, çok yetkin eğitmenlerin eşliğinde sanatın değiştirici, özgürleştirici gücünü bence fark edecekler hayatlarında.
9: Program kapsamında çocuklar kimi zaman gökyüzünü kendi bakışlarıyla resmedecek, kimi zaman da yaşadıkları kenti kendi gözlerinden yeniden düşünecek.
1: İş Sanat Anadolu sergilerinin yeni durağı Samsun oldu. İlk adım 107. yılında sergisi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamından izler taşıyan eserleri çarşambada sanatseverlerle buluşturdu.
11: Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri koleksiyonundaki eserleri Anadolu'daki sanatseverlerle buluşturan İş Sanat Anadolu sergileri bu kez milli mücadelenin ilk adımlarının atıldığı Samsun'daydı. Çarşamba ilçesinde ilk adım 107. yılında başlığıyla açılan sergide Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinden son dönemlerine kadar uzanan süreci yansıtan eserler ziyaretçilerle buluştu.
12: Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin öğrenme programlarının parçası olan Anadolu Sergileri Herkes İçin Sanat'ta bu ay 19 Mayıs'a özel olarak milli mücadelemizin ilk adımı olan Samsun'un Çarşamba ilçesindeyiz. Atamızı anıyoruz.
11: Sergide Feyhaman Duran'ın Kurtuluş Savaşı'nın simgelerinden biri olan Kalpaklı Atatürk eseriyle birlikte Nusret Karaca, Ziya Duru, Mehmet Aksoy, Şadi Çalık ve Emirhan Bıçakçı gibi sanatçıların portreleri, tarihsel kompozisyonları, heykel ve rölyefleri yer aldı.
13: Bunların bir kısmı aslında fotoğrafa bakarak yapılmış resimler ama hiçbiri Atatürk'ün tamamen kendisini gerçekçi olarak anlatmak üzere yapılmış değil. Bir kısmı ressamlar Atatürk'ü nasıl görüyor, onlar için ne ifade ediyor? Bir kısmı da aslında Türkiye ve Türk toplumu için Atatürk ne demek, onu yansıtmak üzere seçilmiş çeşitli farklı resimler var.
11: Anadolu sergilerinin bir sonraki durağı Isparta olacak.
1: Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı Star'ın yeni dizisi Doğan'ın Kanunu'ndan ilk tanıtım yayınlandı. O tanıtımla bu saati noktalayalım. Saat başında karşınızdayız.
14: İstanbul'da başlayıp Urla'nın sıcak atmosferine uzanan Doğan'ın Kanunu dizisinden ilk tanıtım yayınlandı. Merakla beklenen dizinin Pinhani'nin Hikayeler Tükendi şarkısı eşliğinde yayınlanan ilk tanıtımında Yaman ve Doğa arasında yaşanacak büyülü aşkın kapıları aralanıyor. Başka türlü bir yalnızlık, ağlarken yaşlı gözlerinden sızmış. Doğan'ın Kanunu'nun oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Özge Yağız, Hakan Yılmaz, Nur Yazar, Seda Türkmen ve Hülya Duyar gibi isimler yer alıyor. O kadar da gizli kalmışken içimden boşaldı ben. Dizinin senaryosunu Barış Erdoğan ve İlker Arslan kaleme alırken yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları oturuyor. Her şey masmavi oldu, her şey ah bir de vaktimiz olsa. Doğan'ın Kanunu yakında Star'da. Başka türlü bir yalnızlık, ağlarken yaşlı
15: gözlerimde. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
16: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
17: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
18: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
19: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
18: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
20: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
21: Doğa takvimi. Bugün 19 Mayıs 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
22: Çiçeklerle konuşursanız, onlara güzel sözler söylerseniz daha hızlı büyürler mi? Cevap evet. Çiçeklerle konuşursanız daha hızlı büyüdüklerine tanık olursunuz. Ancak onlara iyi gelen sözlerin güzelliği değil. İşin aslı çiçeklere ne söylediğinizin önemi yok. Yeter ki onlara yaklaşın ve bir şeyler söyleyin. Böylece titreşimi ve soluğunuzu duyacaklar, verdiğiniz karbondioksiti alacaklar. Bu da fotosentezi artıracak, bitkiyi büyütecektir. Bitkilere müzik dinletmenin de titreşimler nedeniyle benzer etkiyi sağladığı biliniyor.
21: Doğa takvimi.

0: durumu. Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba Beşkent'te de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo.

0: Yeniden iyi geceler. Bugün yarının son saatiyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentindeki bir camide silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay dün San Diego'nun Claremont yerleşiminde meydana geldi. İlk belirlemelere göre saldırıyı 2 kişi düzenledi. Olay yerine onlarca polis ekibi sevk edildi. Siviller güvenlik önlemleri altında camiden tahliye edildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan da ölü ele geçirildi. Polis herhangi bir tehlike kalmadığını duyurdu. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a planladıkları saldırıyı ertelediklerini açıkladı. Talebin Körfez ülkelerinden geldiğini söyledi. ABD Başkanı, Tahran'a tehditlerini ise sürdürdü. Diğer yandan İran'ın son teklifinin Beyaz Saray tarafından yetersiz bulunduğu belirtiliyor. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den alacağız. Begüm.
1: Burak, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medyadan paylaştığı mesajda Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin kendisinden yarın gerçekleştirilmesi planlanan İran'a yönelik askeri saldırıyı ertelemesini istediğini belirtti. Çünkü şu anda ciddi müzakereler yürütülüyor dedi Trump ve bu ülkelerin görüşüne göre de Amerika'nın yanı sıra Orta Doğu'da ve ötesindeki tüm ülkeler için kabul edilebilir bir anlaşmaya varılacak dedi. Bu olasılığın masada olduğunu söyledi. Bu anlaşmanın da özellikle İran'ın nükleer silahlara sahip olmamasını içereceğini belirtti ki bu Trump yönetimi açısından önemli bir nokta. En büyük önceliğin bu olduğunu söylemek mümkün. Bu liderlere duyduğu saygıdan dolayı da ABD ordusuna Savunma Bakanı Hexet'e ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kane'e yarın için planlanan İran saldırısını gerçekleştirmemesi yönünde talimat verdiğini söyledi. Ama eğer kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmaması durumunda da İran'a karşı tam kapsamlı ve büyük ölçekli saldırıyı başlatmaya hazır olunması talimatını da verdim dedi ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi İran revize edilmiş bir teklif sunmuştu. Ancak Beyaz Saray kaynakları bu teklifin yetersiz olduğunu ifade ediyor ve yapılan değişikliklerin de çok anlamlı olmadığını söylüyor Beyaz Saray kaynakları. Axios'a konuşan Amerikalı bir yetkiliye göre yeni teklif İran'ın nükleer silaha sahip olmamasına yönelik taahhüt konusunda biraz daha fazla detay içeriyor. Ancak zenginleştirilmiş uranyumun ne kadar süreliğine askıya alınacağı ya da İran'ın halihazırda elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumla ne yapılacağı, bunun akıbetine ilişkin, uranyum stoğuna ilişkinse ayrıntılı taahhütlerin yer almadığını söylüyor Amerikalı yetkililer. İran basınında Amerika'nın İran'a yönelik bazı petrol yaptırımlarını kaldıracağına ilişkin bazı iddialar, haberler yer almıştı. Amerikalı yetkililerse bu iddiayı yalanladılar. ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada İran konusunda zamanın daralmakta olduğu uyarısında bulunmuştu. Eğer İran esneklik göstermezse daha sert şekilde vurulacak demişti. Bütün bu açıklamalarda pazar günü İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından gelmişti. Cumartesi günü ulusal güvenlik ekibini Virginia'daki Golf tesisinde topladığını biliyoruz. Fakat şimdi gelinen noktada Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bastırmasıyla diyelim, onların çabalarıyla şu an İran'a yönelik saldırının ertelendiğini söylüyor Trump, kabul edilebilir bir anlaşmaya varmak üzere. Yarın normalde Trump'ın yeniden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya gelmesi bekleniyordu Beyaz Saray'da. Şimdi bu sosyal medyadan paylaştığı açıklamadan sonra bu toplantı hala geçerli mi? Orası belirsiz. İran'a yönelik saldırıların yeniden başlaması gerektiği çağrılarını gündeme getiren isimler vardı son birkaç gündür. Bir tanesi de o isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham. O da biraz önce sosyal medyadan paylaştığı mesajda eğer diplomatik araçlarla, diplomatik şekilde bu çatışma sonlanabilirse bizim ulusal güvenlik hedeflerimizi karşılayacak şekilde bu önemli bir başarı olur dedi. Ama daha önce de söylediğim gibi Amerika ve İran arasında varılacak herhangi bir anlaşmanın da Kongre onayından geçmesi gerektiğini de vurguladı Cumhuriyetçi Senatör Burak.
0: Begüm Dönmez Ersoy aktardı. İran Savaşı'nda propaganda önemli bir malzeme haline dönüşmüş durumda. İran sokaklarında ABD'nin hedefe oturtulduğu reklam panoları dikkat çekiyor. İran halkı reklam panolarıyla verilen mesajın önemli olduğunu söylüyor.
2: Reklam panolarında hedefte Amerika Birleşik Devletleri var. Savaş mesajları içeren panoların adresi İran'ın başkenti Tahran. Propagandanın önem kazandığı savaşta reklam panoları İranlılar için ayrı bir önem taşıyor. İranlılar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefe konulduğu panoları görünce moral bulduklarını söylüyor.
3: İnsanlar meydana gelip panoları gördüklerinde bu başlı başına bir motivasyon kaynağı oluyor. Her gece yeni sloganlar asıyorlar. Bu panoda öyle. Baktığınızda motivasyon veriyor. Çok iyi. İyi bir medya çalışması. Bu sadece bir tanesi. Binlerce çeşidi var ve bu da onlardan biri.
4: Şu anki savaş koşullarında bu gerçekten insana güç veriyor. Panoları gördüğümde mutlu oluyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki propaganda savaşı sosyal medyada da sürüyor. İki taraf da kendi mesajlarını en fazla kişiye ulaştırarak dünya kamuoyunu safına çekmeye çalışıyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in hukuksuz ve kuralsız eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete çağırdı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, İran krizinin etkileri ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.
5: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi.
5: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
6: Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İran krizinin Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri de vardı.
5: Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti İran krizinin siyasi çıkarları uğruna kullanmakla da suçladı.
5: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye hakkı yok.
6: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli mesajlar verdi.
5: Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya Ankara'dan gelen tepkilere bakacağız.
7: Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu korsanlık eylemini en güçlü şekilde kınıyoruz. Vatandaşlarımızın en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimleri de kararlılıkla sürdürmekteyiz.
2: Ankara'dan İsrail'in Sumut filosuna düzenlediği saldırıya peş peşe tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in eylemini korsanlık olarak nitelendirdi.
8: Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosuna İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. İsrail'in müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerekmektedir. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulmakta ve diğer ülkelerle işbirliği halinde süreç yakından takip edilmektedir.
2: Adalet Bakanı Hakan Gürek, İsrail'in Sumut filosuna müdahalesinin uluslararası hukukun açık ve ağır bir ihlali olduğunu söyledi. Gürek, İsrail'in hukuka aykırı eylemlerine derhal son vermesi ve alıkonulan sivillerin koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hiçbir abluka merhameti durduramayacak, hiçbir zulüm gerçeğin üzerine örtemeyecektir mesajını paylaştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel Sumut filosu insanlığın vicdanı ve eylemidir dedi.
9: Haysiyet ve asaleti temsil eden Sumut filosunu selamlıyoruz. Sumut filosuna İsrail'in müdahalesi insanlık dışı bir barbarlıktır. Hak, hukuk ve insan haklarını esas alan tüm odaklar bu barbarlığa karşı durmalıdır. Soykırım şebekesi her insani girişime düşmanlık ediyor. Bu barbarlık eninde sonunda mahkum edilecektir.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail hükümetinin sergilediği bu barbarlık insani değerlere, evrensel ilkelere ve uluslararası hukuka aykırı olup hiçbir şekilde kabul edilemez ifadelerini kullandı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı devamı için yeni bir hamle gerektiği görüşünde. Bahçeli, Öcalan'a koordinatörlük verilmesi önerisini de yineledi. DEM Parti'den Bahçeli'nin mesajlarına destek geldi.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yeni bir hamle gerekiyor diyerek Öcalan'a statü çıkışını sürdürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
11: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır.
10: Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Öcalan'a statünün Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi unsurları kapsamadığını söyledi. Mahkumiyet halinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin katılımıyla bir takip komisyonu, ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığı'nda bakanlık ve MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve birlik komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.
11: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün yaptığı faaliyetler raporlanacak, sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu'nda değerlendirilecektir. Atılması gerekli görülen adımlar idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığı'na, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na iletilecektir. Gelişmeler belirli periyotlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Tek hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmek, nihayete erdirmektir.
10: Bahçeli, Öcalan'a örgüt mensupları ya da bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini de vurguladı.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü ve süreç kapsamındaki çağrısına DEM Parti'den gelen tepkiye bakacağız şimdi.
12: Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim.
2: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü çıkışını bu sözlerle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.
12: Süreci ivmelendirecek adımları atmak gerekiyor. Yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu en başından beri zaten komisyon raporu tarafından tespit edildi. Biz de bunu söylüyoruz. Evet, bir yasal çerçeveye ihtiyaç var.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama başlıklı yazısında Uçum, yasal düzenlemeler için önce tasfiyeler tamamlanmalı ifadesine yer verdi.
0: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasında yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olmadığını söyledi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada tutuklu sanıklardan iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Kapki, etkin pişmanlık ifadelerinin doğru olmadığını, savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu Kapki'ye hiç birlikte yemek yedik mi, kişisel ticaretimiz oldu mu diye sordu. Kapki hayır yanıtını verdi. Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu İnan Güney hakkında verdiği ifadenin de asılsız olduğunu öne sürerek Güney'den helallik istedi.
13: Bir şey söyleyecek misiniz?
14: Sayın Başkan, ortaya atılan iddialar var.
2: Kapki savcının İmamoğlu İnşaat'tan 2000 de aldığınıza dair beyanlar sözlerine ise tek toplu iğne almışlığım yoktur şeklinde yanıt verdi. Davaya sanıkların savunmalarıyla devam edilecek. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci devam eden diğer bir davada iptal edilen üniversite diploması ile ilgili. İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu da kabul edilmedi. 7. İdari Dava Dairesi, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti. Daire 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.
0: Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım soruşturma savcısına ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Yalım, önemli açıklamalarda bulunduğu ifadesinde anlattıklarının araştırıldığında doğruluğunun ispatlanacağını söyledi.
6: Rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Belediye kaynaklarının usulsüz kullanıldığı, ihale süreçleri ve kurultay dönemine ilişkin para trafiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Özkan Yalım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirketlerine TMSF tarafından kayyum atanan Yalım'ın mal varlıklarına da el konulmuştu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Yalım savcıya ek ifade verdi. Özkan Yalım ifadesinde CHP İzmir İl Başkanı ve Belediye Başkanı'nın kendisine Özgür Özel'i desteklemesi yönünde zorluk çıkarttığını söyledi. Bazı delegelerin görüşmelere izin vermediğini aktardı. Yalım savcıya ifadesinde bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti, dedi. Bu iddia ile ilgili telefondaki görüşmelerin incelenebileceğini söyledi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a verdiğini, onun da parayı Özel'in aracına koyduğunu belirtti. Basına çıkan Özel'in kara kutusu iddialarını yalanladı. Avukatları da Yalım'ın serbest bırakılmasını ya da adli kontrol uygulanmasını talep etti.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem seçim. Genel Başkan Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısı sonrasında CHP'nin gençlere yönelik yeni projelerini anlattı.
15: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun İki cümleyle özeti budur.
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençler için yeni bir proje hazırladıklarını söyledi. Bütünleşik Gençlik Güvencesi Programı adı altında iktidara geldiklerinde atacakları adımları sıraladı. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulacağını anlattı.
15: Bütünleşik Gençlik Güvencesi'ni Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz.
2: Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuştu. Özel, gençlerin genel sağlık sigortası borçlarını sileceklerini ve kamuda mülakatı kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.
15: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 15'i tutuklandı. Eskişehir'deki soruşturmada şüphelilerin yapmadıkları iş karşılığında belediyeden para alıp kamu zararına neden oldukları öne sürülüyordu. Yasa dışı geliri kripto varlık hesaplarına aktardıkları iddia ediliyordu. Bu kapsamda hakkında yakalama kararı verilen 60 kişiden 25'i gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden aralarında belediye başkan yardımcısı ve özel kalem müdürünün olduğu 15'i için tutuklama kararı verildi. 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü gizli bir oda bulunmuştu. 9 gümrük kaçağı, coin madenciliği cihazı ele geçirilmişti. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuşlardı. Şehit polisler son yolculuklarına uğurlandı.
2: Eşi ve oğlu polis eriği giyip Türk bayrağına sarılı tabuta uzun uzun sarıldılar. Silahlı saldırıda şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç Orhan Altan tarafından saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu. Şehit polis Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Bir çocuğunu da Van depreminde kaybetmişti. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'tan geriye ise çocuklar da eğlendiği bu görüntülerde türkü söylediği anlar kaldı.
13: Ağla gözyaşını silmelul.
2: Şehit polisler için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Arif İdan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı. Şehit polislerin cenaze namazı ise Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi ve oğlu polis yedeği giydi. Anne ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'un naaşı törenin ardından memleketi Van'a gönderildi.
0: Mersin'de tartıştığı eski eşi Arzu Özden'i öldüren Metin Öztürk cinayetin ardından bir restoranı bastı. İçeridekileri vuran saldırgan daha sonra otomobille kaçarken de etrafa rastgele ateş açtı. Eşinin aralarında olduğu 6 kişiyi öldüren saldırgan 8 kişiyi de yaraladı.
6: Aracıyla restoranın önüne yanaştı. İçeridekilere ard arda ateş açtı. Eşini öldürdükten sonra bir restoranı basan zanlı katliam yaptı. Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yaşayan Metin Öztürk, ayrılmalarına rağmen eski eşi Arzu Özden'in peşini bırakmadı. 32 yaşındaki kadını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aracıyla yola çıktı. Bir sonraki durağı Tarsus ilçesi oldu. Husumetli olduğu Sabri Pan'ın restoranına gitti. Burada da silahlı saldırı düzenledi. Sabri Pan ve çalışan Ahmet Ercan Can'ı öldürdü. Bazı çalışanlarla müşterileri de yaraladı. Saldırgan kaçarken de etrafa ateş açmaya devam etti. Yolda yürüyen 50 yaşındaki Abdullah Koca, tır şoförü Gökay Sefiloğlu ve hayvanlarını otlatan 16 yaşındaki çoban Yusuf Oktay da kurşunların hedefi oldu. Üçü de müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Metin Öztürk'ün yaraladığı 8 kişinin tedavisi sürüyor. Cinayetlerin ardından kayıplara karışan saldırganın yakalanması için helikopter destekli çalışma başlatıldı. Zanlının kullandığı otomobile Karakütük Mahallesi kırsalında ulaşıldı. Öztürk'ün ormanlık alana kaçtığı değerlendiriliyor. Aramalar sürüyor.
0: Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Hesaplarındaki şüpheli para hareketlerine ilişkin sorulara yanıt verdi.
10: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
16: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
17: İyiyim baba.
10: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul olaylara ilişkin yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir cinayet daha ortaya çıkarıldı. 2016'da Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde silahla vurulan Fatma ve İbrahim Teryaki'yi torunlarının öldürdüğü ortaya çıktı. Çiftin torunu tutuklandı, gelinleri ise ev hapsi cezası aldı.
18: Yaptım dedi, ne yapabilirsin maalesef. Sonsuz çektim o hırsına vurdum.
2: 10 yıl önce işlediği cinayeti itiraf etti. Dedesini ve babaannesini öldürdüğü günü olay yerinde anlattı.
19: Babaanne kaçmaya yeltendi mi o anda?
18: Yeltendi.
19: Ona da aynı buradan bu mesafeyi
2: çektim. Fatma ve İbrahim Teryaki çifti Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünde yaşıyordu. 2016 yılında silahla vurulan çiftin ölümü 10 yıldır gizemini koruyordu. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan faili meçhul suçları araştırma dairesi dosyayı yeniden ele aldı. Elde edilen deliller doğrultusunda ailenin 7 yakını gözaltına alındı. Torunları Özkan Teryaki ifadesinde suçunu itiraf etti. Dedesi İbrahim Teryaki'nin annesi Nimet Teryaki'ye geçmiş yıllarda cinsel saldırıda bulunduğunu öğrendiğini söyledi. Olayın psikolojik etkisinden kurtulamadığını, bu nedenle çiftin evine gidip ikisini de öldürdüğünü anlattı.
19: Siz Nimet Hanım vurum esnasında neredeydiniz?
20: Ben şuradaydım.
19: Siz o anda yetiştiniz buraya kadar.
20: Ben buradaydım.
19: Evet.
2: Özkan Teryaki, tasarlayarak Üstsoy'a karşı kasten öldürme suçundan tutuklandı. Annesi Nimet Teryaki'ye ise suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan ev hapsi adli tedbiri uygulandı.
0: Aksaray'da temizlemek için girdikleri kuyuda zehirlenen iki kardeş ve akrabaları hayatını kaybetti. Metan gazından zehirlenen kardeşlerden birinin durumu da ağır.
10: Temizlik için girdikleri kuyuda zehirlendiler. İki kardeş ve kuzenleri hayatını kaybetti. Bir kişinin durumu ise ağır. İsmail Yeşildal, Aksaray'ın Koçpınar köyündeki elma bahçesine yer alan 17 metrelik su kuyusunu temizlemek istedi. Ağaçları sulamak için kullandıkları kuyuya halat yardımıyla indi. Ancak uzun süre dışarı çıkmayınca bu kez kardeşler Mehmet ve Recep Yeşildal'la akrabası Murat Yeşildal da kuyuya indi. Diğerlerinden de haber alınamayınca yakınları yardım istedi. Yardım için kuyuya inen komşuları Ayhan Beşer ise son anda kurtuldu. Nefes almakta güçlük çeken Beşer zehirlendiğini anlayınca hemen kuyudan çıktı. Olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyuya giren ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışmayla 4 kişiyi dışarı çıkardı. Kuyuda biriken metan gazından zehirlendiği belirlenen 4 kişiden Mehmet, Recep ve Murat Yeşildal hayatını kaybetti. 50 yaşındaki İsmail Yeşildal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
17: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
21: Hava kalitesi ülke genelinde yağışların geniş alanda görülmesiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Karadeniz hattında iyi seviyede. Akdeniz'de de kirleticiler dağılıyor. Bugün hava kalitesi iyi seviyede. Hava durumu.

0: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, nispeten yeni bir kitapla karşınızdayız. YKY'den çıkmış bir David Baldacci kitabı, Mezar Gibi Soğuk. Ne yazık ki mevdiğini kapattı YKY ama genel akışlarının içinde polisiye romanlara zaman zaman yer vereceklerini söylüyorlar. David Baldacci de bunun ilk adımı. Umarız bu şekilde hakikaten devam eder. Çünkü Meridyen'den çok iyi kitaplar çıkmıştı. Evet, çeviren Emre İmre. Yazarımız malum söyledik. Baldacci'nin kendisi. Özgün adı da Stone Cold kitabımızın. Şimdi bu kitaptaki karakterler aslında yabancımız değil. Yani polisiye sevenler, Baldacci okuyanlar özellikle mutlaka tanıyorlardır. Bunlar Camel Club, Deve Kulübü'ndeki arkadaşlar, orada tanıdığımız. Ondan sonra ikinci bir kitapta koleksiyoncular ile de karşımıza gelmişlerdi. The Collectors'la Meridyen'den çıkmıştı o da. O sıralarda David Baldacci zaten çok satan bir yazardı. 40 dile çevrilip 80 ülkede yayımlanmış 15 kitabı vardı. Biraz uzun yazdığını söylemişim o zaman. Evet, yani çok da uzun değil ama farkındaysanız şöyle bir eğilim var. Bir defa eski altın çağta bir tarihe karıştı da. Hani bildiğimiz anlamda mesela Donna Leon'daki gibi bir dedektiflik de artık pek olmuyor. Daha şiddet içeren, seri cinayetten çok hoşlanan ve dünyaya yayılma eğilimi gösteren olay olarak da yani olaylar tercih ediliyor. Camel Club'ın tam öyle olduğunu söyleyemeyiz ama kesinlikle siyasi yanı var. Bu kitapta da kahramanlarımızın hepsini görüyoruz yeniden. Kimler var aslında Camel Club'ın üyeleri? Kimler diye soracak olursanız Oliver Stone, Robin Rhodes, Caleb Shaw, Milton Farp üyeleri. Birisi daha var, zaman zaman onlara yardım eden iki kişi daha doğrusu, Alex Ford'la Kate Adams. Bir de daha önceki bir kitapta gene Divine Justice'da vardı arada çünkü tanıdığımız Annabelle var, Annabelle Conroy. Kendisi paralel ilerleyen bir kulvarda, koleksiyoncularda bir kulvarın kahramanıydı. Büyük bir üçkağıtçı olduğunu söyleyelim. Bunu yüksek anlamda kastediyoruz. Babasından öğrenmiş sanatı. Ve çok büyük bir kumarhane patronunu kazıklamış. Adam da peşinde. Şimdi de hep birlikte Mezar Gibi Soğuk'ta karşımızdalar.

Mezar Gibi Soğuk, bir David Baldacci kitabı. Deve Kulübü, az önce kimlerden oluştuğunu söylemiştik. Liderleri Oliver Stone, eski bir CIA suikastçısı. Adını değiştirmiş, John Carr o zamanki adı, gerçek adı yani. Çünkü çok da düşman edinmiş hayatı boyunca. Çok dost da kazanmış gerçi. Hemen yanında, yanı başında Annabelle var. Annabelle Conroy, Atlantic City'de muazzam bir vurgun gerçekleştiren Annabelle. Ama gangster Bagger'ın, kumarhane sahibinin peşinde olduğunu biliyor. O da Dave Kulübü'nün onursal üyesi. Kendi kuşağının en büyük dolandırıcılarından biri. Deve Kulübü Annabelle'i korumak için bir güç birliğine giriyor. Ama karşılarına çok daha tehlikeli birisi çıkıyor. Bu esrarengiz bir katil. Stone'un geçmişinde işbirliği yaptığı bütün adamları teker teker öldürüyor. Stone da bazı sırlarını Deve Kulübü ekibiyle paylaşmak zorunda kalıyor. Gerçekten heyecanlı bir kitap. Bir intikam, komplo ve cinayet romanı diyebiliriz rahatlıkla. Bir de tabii Baldacci'nin çok sıra dışı kahramanları var. Yani Deve Kulübü'nün üyeleri olsun, Annabelle'in kendisi olsun. Bunlar okuyucuyu kitaba çeken unsurlar. Mesela Stone hem korku yaratıyor hem de saygı duyuyorlar. Hani biliyorsunuz yani Baldacci okuyanlar, daha önce bir Deve Kulübü'nden herhangi bir kitap okuyanlar hatırlar onun bir mezarlıkta tamamen kendini gözden kaybettiğini. Ama gözleri de daima Washington DC'deki liderlerin üzerinde. Ve böylece siyasi gelişmeleri de kollarken bu esrarengiz düşmanla karşı karşıya kalıyor. Bir de Harry Finn diye bir karakterimiz var. Finn çocuklarını ve karısını çok seven bir aile babası. Zaman zaman iş için seyahatlere çıkıyor onlarla vedalaşıp ve ülkeyi güvence içinde, emniyette tutmak için yeteneklerinden, becerilerinden yararlanıyor. Oysa aynı zamanda kendisi acımasız bir katil. Evet, bu kitap Deve Kulübü'nü sevenler için üzücü bir gelişme de içeriyor. Ama merakınızı tahrik için söylemiş bulunuyorum. Ne yazık ki ne olduğunu açıklamaya niyetim yok. Okursanız zaten göreceksiniz nasıl olsa. Yani şöyle söyleyeyim, Deve Kulübü dizisini seviyorum aslında. Ama benim okuduklarımın içinde en heyecanlı olanı, en sürükleyici olanı buydu. Dolayısıyla ötekileri okuyup sevmiş olanlara Meridyen'de bunu da tavsiye ederiz.

Deve kulübü. Yani böyle Türkçe söyleyince tuhaf oluyor ama sanki İngilizcesi daha asil gibi. Camel Club. 5 tane oldu bu seriden çıkan kitaplar. Camel Club, The Collectors, Stone Cold, Divine Justice, Hell's Corner. Dediğimiz gibi başkanları Oliver Stone. Kendisi Mount Zion Birleşik Metodist Kilisesi'nin şifre çözücüsü. Eski yazıları okuyor. Stone takma adı, asıl adı John Carr ama kullanmıyor onu çünkü tehlikeli olduğu için geçmişinden gelebilecek düşmanlara hedef oluşturmak istemiyor. Peki niye Stone? Çünkü Oliver Stone'un, gerçek Oliver Stone'un, yönetmen olanı yani, kumpas teorileri üzerine kurulu filmlerinden çok hoşlanıyormuş. Daha önce CIA'de 666 denen bir bölümün başındaymış. Bir kurmaca bir bölüm bu. Bu bölümde çok yetenekli ve hükümet adına çalışan katiller, suikastçılar var. Aslında Stone'un kendisi de hükümetin denetimi altında, hep onu gözleyen ajanlar oluyor. Burada ise mezar gibi soğukta geçmişindeki insanlar teker teker öldürülüyor. Ve o kadar tabii şimdilik, ancak bunu söyleyebiliyoruz. Robin Rhodes'a gelince, West Point Askeri Akademisi mezunu, Vietnam'da savaşmış. Savunma Bakanlığı İstihbarat Ajansı için çalışmış ama ayrılmış oradan ve bir savaş protestocusu olmuş. İngiltere'de birkaç yıl uyuşturucu kullandıktan sonra Rhodes Amerika Birleşik Devletleri'ne döndü. Orada Stone'la karşılaştı. Stone da ona kamyonları boşaltma işi buldu bir tane. Gruptaki en nişancı elemanlar Rhodes ve Stone. Caleb Shaw, Library of Congress'in, Kongre Kütüphanesi'nin nadir kitaplar kanadında çalışıyor. Rhodes gibi o da Vietnam Savaşı'nda protesto edenlerden biri. İki tane doktorası var. Birisi siyaset biliminde, bir tanesi de 18. yüzyıl edebiyatında. Ayrıca hep 19. yüzyıl kıyafetleri giymekle tanınıyor. Koleksiyoncularda patronu mühürlenmiş bir ender kitap odasında öldürülmüştü. Sarı Oda'nın esrarı gibi. Milton Farb küçükken dahi bir çocukmuş ama şimdi biraz rahatsız birisi. Aşırı obsesif kompulsif rahatsızlığı ve paranoyası var. Çocukluğunda annesiyle babası onu şova çıkarırmış. Çok büyük sayıları kafasında toplarmış ve herhangi bir metnin çok büyük bölümlerini rahatlıkla ezbere okuyabilirmiş. Ve dolayısıyla kumarhanelerde büyük para kazanabiliyor bu yeteneklerle. Ulusal Sağlık Enstitüsü'nden kovulmuş, başkanına tehdit mektubu yolladığı için. Stone onu TV şovu Jeopardy'ye çıkartmış tanıdıktan sonra. Şimdi de web siteleri tasarlıyor.

Efendim, mezar gibi soğuk. Cold Stone kitabımız, David Baldacci yazarı, Emrah İmre çevirdi. Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Ama Meridyen'den değil, çünkü ne yazık ki başlangıçta da söylemiştik, Meridyen artık yok. Evet, David Baldacci. David Baldacci hakkındaki bir yazıdan size parçaları okumak istiyorum aslında, kuru olgular sunacağıma. Mesela bir tane Newsweek yazısı var. Orada diyor ki elbette kitaplarında devlet başkanları, efendim casuslar, sırlar var. Ve Washington'da daima sokağın köşesinde üzerinde hiçbir şey yazmayan bir kamyonetin beklediği ve bir keskin nişancının, bir katilin de hemen yanınıza yakında bir yere sinmiş olduğu bir dünyayı anlatıyor. Ama kahramanları alıştığımız kahramanlar değil diyor. Hakikaten de değillerdir. Yani nasıl değiller? Bir James Bond değillerdir mesela. Zengin değillerdir. Bazıları çok zeki sayılmaz. Yakışıklı pek değillerdir, evet. Ve işte aşk konusunda beceriksizler, paranoyaklar, çok da parlak geçmişleri yok. Bunların hepsini biz tabii Deve Kulübü'nün üyeleri arasında az önce teker teker saydığımız rahatlıkla gördük. Mesela Annabel Conroy, zeki, güzel, yaptığı işte çok kabiliyetli birisi. Ama onun yaptığı işte dolandırıcılık ve zaten bu iş yüzünden kanını içmek isteyen biri var. Sadece öldürmekle bile yetinmek istemeyen, işkence etmek isteyen. Yani Annabel'in geçmişinin de fevkalade parlak olduğu söylenemez. Her ne kadar seçtiği tek tırnak içinde meslekte başarı kazanmışsa da. Baldacci, Reston, Virginia'da yaşıyor ve evinde bir çalışma dairesi bölümü var. Orada çalışıyor. 3 kişi çalışıyor yanında. Bir asistanı var, bir büro yöneticisi, bir de hayırsever bir şahıs olduğu için kendisi bir okuma yazma vakfı var. Onun başında olan şahıs. Ve çok da yoğun bir çalışma şekli var. Kendisinin bir tane himayesine girdiği, onu koruyan birisi varmış, bir avukat. Gördüğüm en iyi avukatlardan biriydi diyor. Ve son derece endişeliymiş, zincirleme sigara içermiş. Her duruşmadan önce tuvalete gidip kusarmış. Ama savunmaya müvekkilini kalktığı zaman her şey geride kalmış oluyormuş. Hani bu sahne korkusu olup gösterisinden önce çok heyecanlanıp ama sahneye çıkınca ya da yönetmen motor deyince birdenbire bambaşka birisi olan oyuncular gibi diye düşünebiliriz. Benim için de diyor aynı şey geçerli. Çok dağınık bir insanım ama son 100 sayfaya geldiğim zaman birden bam, lazer haline alıyorum. Evet, gene lazer haline aldığı kitaplardan biri bugün sunduğumuz kitap. Mezar Gibi Soğuk, bir başka Cinayet Masası programında kan revan içinde yeniden bir araya gelene kadar hoşça kalın.

NTV Radyo Arşivinden. Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

Burası NTV Radyo. Saat 2. NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 2 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a bugün yapılması planlanan saldırıyı erteledi. Erteleme talebinde bulunan ülkeleri de açıklayan Trump, anlaşma olmamasına karşın orduya saldırı hazırlığı emri verdim dedi.
1: Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik planladığımız saldırıyı ertelememizi istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İran'a bugün için saldırı planladıklarını doğrulamış oldu. Ancak bu planın İran'la olası anlaşma nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Erteleme talebinin de Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. Trump, olası anlaşma planında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin net madde bulunacağını vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim dedi. Ardından bir açıklama daha yaparak İran'la anlaşma şanslarının olduğunu, bu anlaşmanın da bombalama olmadan gerçekleşmesini istediğini söyledi. Hafta sonu Amerikan basını Trump'ın bugün güvenlik yetkilileriyle durum odasında toplantı düzenleyeceğini yazmıştı. Toplantıda İran'a olası harekatın değerlendirileceği de belirtilmişti. Diğer yandan Pakistan kaynakları, Tahran yönetiminin pazar akşamı Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklifi ilettiğini aktardı. İran Dışişleri Sözcüsü, müzakerelerin devam ettiğini duyurdu, şu anda savaşı bitirmeye odaklıyız dedi. Tahran'ın talepleri arasında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması yer alıyor. Nükleer müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya taşınması hedefleniyor. Ancak Washington için öncelikli konuların başında İran'ın nükleer silaha sahip olmama taahhüdü yer alıyor. Amerikan basını ise Tahran yönetiminin son teklifinin Beyaz Saray tarafından yetersiz bulunduğunu yazdı. Axios'a konuşan yetkililer, nükleer silah ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasına ve mevcut stokun teslimine ilişkin ayrıntılı taahhüt verilmediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da diyaloğun teslim olmak anlamına gelmediğini söyledi. Hiçbir koşulda halkın ve ülkenin meşru haklarından geri adım atmayacağız dedi.
0: İran krizi sıcaklığını sürdürürken Türkiye'nin hava savunmasına yönelik önlemler de artırılıyor. Bu kapsamda NATO işbirliği çerçevesinde Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi Türkiye'ye kurulacak. Açıklama Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Sibide Katarina Sork'tan geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Sork, Almanya Haziran ayı sonundan itibaren Türkiye'ye bir Patriot savunma ünitesiyle 150 asker gönderecek dedi. Almanya'nın NATO müttefiki Türkiye'yi destekleyerek ittifakın Güneydoğu kanadının hava savunmasına katkı sağlayacağını da ifade etti. NATO'nun gücünün üyelerin birbirini koruması ve savunmayı ittifak olarak birlikte şekillendirmesinden geldiğini de belirten Sork, Türkiye'nin İran tarafından balistik füzelerle defalarca hedef alındığını ve bu füzelerin tamamının NATO tarafından imha edildiğini son haftalarda göstermiştir dedi. Hali hazırda NATO işbirliği çerçevesinde İspanya'ya ait bir adet Patriot sistemi Türkiye'de görev yapıyor. Almanya Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Bakanlar görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, ABD ve İran arasındaki müzakerelerde iyimser olmak istediklerini belirtti.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ziyaretlerde bulunmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Bakan Fidan, Alman Başbakan Friedrich Merz tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı daha sonra mevkidaşı Johann Wadephul'la bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, Türkiye'nin sadece ABD ve İran arasındaki savaşta değil, Ukrayna'da, Gazze'de, Afrika'da da çözüm için diplomasiden yana olduğunu bir kez daha vurguladı. Dışişleri Bakanı hem Pakistan hem de Washington ve Tahran'la temas halinde olduklarını aktardı.
3: İnanıyoruz ki hem Amerika hem İran hem Hürmüz Boğazı'nın açılması hem de savaşın yeniden başlamaması konusunda yeterince motivasyona sahipler. Her ikisi de farklı sebepleri olmakla birlikte. Her iki tarafın da uygun arabuluculuk yöntemleriyle gerekli çabayı ortaya koydukları zaman bir orta yolda buluşmaması için hiçbir sebep olmadığına açıkçası inanıyoruz.
2: Fidan, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen ABD-İran müzakereleri konusunda iyimser olmak istediklerini tekrarladı. Uluslararası toplumun da bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.
3: Aslında uluslararası toplumun, Avrupa başta olmak üzere ortaya koyduğu birleşik tutum, savaşın bir an önce durması, boğazın açılması, serbest ticaretin başlaması, enerji güvenliğine ve dünya piyasalarına oluşan tehdidin ortadan kalkması, ki gıdaları da biliyorsunuz gübre ürünlerinden dolayı etkilemekte ve tekrar eski sisteme dönülmesi.
2: Alman Dışişleri Bakanı Vadefull da Türkiye'nin ülkeler arası ihtilafların çözümü için önemli bir etkiye sahip olduğunu vurguladı.
4: Türkiye yalnızca coğrafi yakınlığı nedeniyle değil, aynı zamanda büyük siyasi ve ekonomik önemi nedeniyle de bu çatışma bölgeleri üzerinde potansiyel olarak önemli bir etkiye sahiptir.
2: Toplantı sonrası Bakan Fidan ve Alman mevkidaşı Vadefull Berlin'de düzenlenen Türkiye-Almanya Stratejik Diyalog Mekanizması 3. toplantısına eş başkanlık yaptı.
0: İsrail'in Irak'ta İran Savaşı'nda kullanılmak için bir değil iki üs açtığı ortaya çıktı. Üslerden birinin Haziran 2025'teki 12 gün savaşında da kullanıldığı belirtiliyor.
5: İsrail, İran'a karşı düzenlediği saldırılarda kullanılmak üzere Irak'ta gizli iki üs açtı. Bunun için bir yıldan fazla hazırlık yaptı. Haber, Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Gazete, İsrail'in Irak'ın batısında açtığı üssün ilk olarak bir çoban tarafından fark edilerek Irak ordusuna bildirildiğini yazdı. Çoban, üsse çok yaklaştığı için arabasıyla ilerlediği sırada havadan helikopterle vurularak öldürüldü. Öldürülmeden önce Iraklı yetkilileri bilgilendirdi. Irak askerleri de bölgeye incelemeye gittiklerinde yine ateşe maruz kaldı. Bir asker öldü, iki asker yaralandı. Askerler geri çekilmek zorunda kaldı. Bölgesel güvenlik yetkilileri üssün son İran savaşından önce kurulduğunu ve Haziran 2025'te Tahran'a karşı yapılan 12 günlük savaş sırasında da kullanıldığını belirtti. Pist, helikopter ve çadırların bulunduğu üssün hava desteği, yakıt ikmali ve tıbbi merkez olarak kullanıldığı kaydedildi. İsrail ordusunun bu geçici üssü inşa etmeye 2024 yılının sonlarından itibaren hazırlanmaya başladığı açıklandı. New York Times gazetesi üslerin varlığını ABD'nin Haziran 2025'ten beri veya muhtemelen daha öncesinden bildiğini yazdı. Washington'ın bu bilgiyi muhtemelen Bağdat'tan sakladığı vurgulandı. ABD'nin Irak güvenliğinde rol almasının İsrail'in ülkede üs açmasını kolaylaştırdığının altı çizildi. İran Savaşı'nda ABD'den gelen talep üzerine Irak'ın radarlarını kapatmak zorunda kaldığı, bu nedenle sahasında olan bitenle ilgili ABD verilerine bağımlı kaldığı belirtildi. New York Times'a göre Irak yönetimi üslerden önceden haberdar olmuş ancak sessiz kalmayı tercih etmiş de olabilir. İsrail üslerinin varlığının Irak'ta İran etkisini azaltmak için ABD'nin yürüttüğü çabalara zarar verebileceğinin de altı çizildi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentindeki bir camide silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Olay dün San Diego'nun Claremont yerleşiminde meydana geldi. Saldırıyı 2 kişi düzenledi. Olay yerine onlarca polis ekibi sevk edildi. Siviller güvenlik önlemleri altında camiden tahliye edildi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. İki saldırgan da ölü olarak ele geçirildi. Polis herhangi bir tehlike kalmadığını duyurdu. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı. İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası sularda saldırılarını sürdürüyor. 52 tekneden 40'ı alıkonuldu. İlk olarak Kıbrıs'ın batısında ilerleyen filoda bulunan teknelerin yakınında iki savaş gemisi görüldü. İsrail askerleri 40 tekneye alıkoydu. İsrail basını alıkonulan 100'den fazla aktivistin önce hapishaneye dönüştürülen bir gemiye bindirileceğini, oradan da İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceklerini söyledi. İsrail ordusunun uluslararası sularda hukuk dışı alıkoyduğu aktivistler arasında 43 de Türk var. Bazı teknelerse yollarını değiştirerek Gazze'ye doğru ilerlemeye devam ediyor. Family teknesi ise arızalanmış durumda. Türk Sahil Güvenliği Adrasan Limanı'na çekilmesinde eşlik ediyor. Küresel Sumut Filosu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre 52 teknede toplam 426 aktivist yer alıyor. Küresel Sumut Filosu'nda yer alan bir teknede arıza meydana geldi. Açık denizde sürüklenen gemiye Türk Silahlı Güvenlik ekipleri tarafından yardım edildi ve Family isimli gemi Adrasan Limanı'na çekildi. Açıklama Küresel Sumut Filosu'ndan yapıldı. Filoda yer alan Family isimli hastane gemisinin seyir halindeyken teknik arıza nedeniyle acil durum yaşadığı belirtildi. Manevra kabiliyetini kaybeden geminin açık denizde sürüklenmesi üzerine gemi kaptanı Türk Silahlı Güvenlik ekiplerinden telsizle yardım talep etti. Çağrı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı unsurlar kısa sürede bölgeye ulaştı. Denizin dalgalı olması üzerine teknede bulunanlar tahliye edilmezken Family isimli gemi Sahil Güvenlik gemisi tarafından bordalanarak Adrasan Limanı'na çekildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirten Erdoğan, İsrail'in hukuksuz ve kuralsız eylemlerine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı, İran krizinin etkileri ve terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.
6: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi.
6: Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
7: Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İran krizinin Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri de vardı.
6: Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti İran krizini siyasi çıkarları uğruna kullanmakla da suçladı.
6: Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye hakkı yok.
7: Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli mesajlar verdi.
6: Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye ve buna bağlı yol haritasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Bahçeli, Öcalan'a mahkumiyet hali saklı kalmak üzere barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü statüsü verilmesi önerisini de yineledi.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Yeni bir hamle gerekiyor diyerek Öcalan'a statü çıkışını sürdürdü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
8: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir hamleye, buna uygun yol haritasına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada öne çıkan husus, Abdullah Öcalan'ın münfesih PKK'nın kurucu önderliği yerine örgüt üzerindeki etkinliğini sürdürebileceği bir yapı inşa etme gereğidir. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü bu anlamda kendisi için uygun bir statü oluşturacaktır.
5: Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Öcalan'a statünün Kürtlerin lider ve temsilcisi, etnik ve kategorik hakların savunuculuğu gibi unsurları kapsamadığını söyledi. Mahkumiyet halinin devam edeceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tüm partilerin katılımıyla bir takip komisyonu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Başkanlığı'nda bakanlık ve MİT temsilciliklerinden oluşan tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve birlik komisyonu kurulması gerektiğini belirtti.
8: Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün yaptığı faaliyetler raporlanacak. Sürecin sağlıklı yürümesine yönelik öneriler tasfiye ve düzenleme sürecini yönlendirme ve Milli Birlik Komisyonu'nda değerlendirilecektir. Atılması gerekli görülen adımlar idari düzenlemeler için Cumhurbaşkanlığına, yasal düzenlemeler için siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına iletilecektir. Gelişmeler belirli periyotlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Tek hedef terörsüz Türkiye'yi inşa etmek, nihayete erdirmektir.
5: Bahçeli Öcalan'a örgüt mensupları ya da bileşenleriyle sağlıklı iletişim kurma imkanı sağlanması gerektiğini de vurguladı.
0: MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü ve süreç kapsamında yeni bir hamle çağrısı siyasetin gündeminde. DEM Parti'den Bahçeli'nin mesajlarına ise destek geldi.
9: Tanımlar değişse bile aynı ihtiyaca dikkat çekiyoruz. Bu anlamda Sayın Bahçeli'nin çabasını önemli bulduğumuzu da ifade etmek isterim.
10: DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı'ya yeni statü çıkışını bu sözlerle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.
9: Süreci ivmelendirecek adımları atmak gerekiyor. Yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu en başından beri zaten komisyon raporu tarafından tespit edildi. Biz de bunu söylüyoruz. Evet, bir yasal çerçeveye ihtiyaç var.
10: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecinde son aşama başlıklı yazısında Uçum, yasal düzenlemeler için önce tasfiyeler tamamlanmalı ifadesine yer verdi.
0: Fethullahçı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 24 şüphelinin FETÖ'nün iletişim modeli olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları tespit edildi. 7'si kamu kurumlarında aktif görevde olan 24 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezi 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği operasyonla bir casusluk şebekesi çökertilmişti. O operasyona ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 7 kişiden birinin 1995 yılında Türk vatandaşı olduğu, o tarihten bu yana da casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
5: Milli İstihbarat Teşkilatı'nın iki farklı yabancı istihbarat servisine dönük operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden birinin 20, diğerinin ise 33 yıldır Türkiye'de casusluk faaliyeti gerçekleştirdiği öğrenildi. Hürriyet gazetesinin haberine göre gözaltına alınan isimlerden biri B.E. 1970 yılında Bursa'da doğan B.E.'nin 2006 yılında ticaret amacıyla yurt dışına çıktığında yabancı istihbarat yetkilileriyle temas kurarak casusluk faaliyetlerine başladığı belirtildi. B.E.'nin 20 yıl boyunca 15 farklı istihbarat servisiyle temas kurduğu, Türkiye'nin yanı sıra Suriye'ye ilişkin bilgiler topladığı öğrenildi. Oluşturduğu istihbarat ağıyla sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine yönelik hassas bilgileri topladığı, yabancı istihbarat servislerine aktardığı vurgulandı. BE'ye dönük teknik takip ayrıca 1993 yılından bu yana Türkiye'de istihbarat toplayan bir başka casusu daha ortaya çıkardı. Operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan AC'nin 1993 yılında bir yabancı devlet istihbarat servisi tarafından Türkiye'ye gönderildiği, hatta casusun 1995 yılında Türk vatandaşı olarak İstanbul'a yerleştiği belirlendi.
0: Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasında yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olmadığını söyledi.
10: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan davada tutuklu sanıklardan iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Kapki, etkin pişmanlık ifadelerinin doğru olmadığını, savcılık tarafından yönlendirildiğini iddia etti. Tutuklu sanıklardan Ekrem İmamoğlu, Kapki'ye hiç birlikte yemek yedik mi, kişisel ticaretimiz oldu mu diye sordu. Kapki, hayır yanıtını verdi. Kapki, Beyoğlu Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan tutuklu İnan Güney hakkında verdiği ifadenin de asılsız olduğunu öne sürerek Güney'den helallik istedi.
11: Bir şey söyleyecek misin?
12: Sayın Başkan, ortaya atılan iddialar var.
10: Kapki, savcının İmamoğlu İnşaat'tan 2000 de aldığınıza dair beyanlar sözlerinde ise tek toplu iğne almışlığım yoktur şeklinde yanıt verdi. Davaya sanıkların savunmalarıyla devam edilecek. Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yargı süreci devam eden diğer bir davada iptal edilen üniversite diploması ile ilgili. İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davanın reddedilmesine ilişkin yaptığı istinaf başvurusu da kabul edilmedi. 7. İdari Dava Dairesi, istinaf dilekçesinde ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığına hükmetti. Daire 30 gün içinde Danıştay'a temyiz yolunun açık olduğunu kaydetti.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yeni operasyonda gözaltına alınan 11 zanlı tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik Cuma günü yeni bir operasyon yapılmış ve 3 ilde 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yol Bakım Daire Başkanlığı ve Elektronik Sistemler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 6 ihalede usulsüzlük yapıldığı öne sürüldü. Gözaltına alınanlar arasında Yol Bakım Daire Başkanı Ayhan Taş da bulunuyor. 11 zanlı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik bütün şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım soruşturma savcısına ek ifade verdi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten Yalım önemli açıklamalarda bulundu. İfadesinde anlattıklarının araştırıldığında doğruluğunun ispatlanacağını söyledi.
7: Rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma iddialarıyla görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ek ifade verdi. Belediye kaynaklarının usulsüz kullanıldığı, ihale süreçleri ve kurultay dönemine ilişkin para trafiği iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Özkan Yalım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şirketlerine TMSF tarafından kayyum atanan Yalım'ın mal varlıklarına da el konulmuştu. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Yalım savcıya ek ifade verdi. Özkan Yalım ifadesinde CHP İzmir İl Başkanı ve Belediye Başkanı'nın kendisine Özgür Özel'i desteklemesi yönünde zorluk çıkarttığını söyledi. Bazı delegelerin görüşmelere izin vermediğini aktardı. Yalım savcıya ifadesinde bir kadın delege bana uzun süredir parti üyesi olduğunu, iki tane çocuğunun İstanbul'da bulunan belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel'i destekleyeceğini belirtti, dedi. Bu iddia ile ilgili telefondaki görüşmelerin incelenebileceğini söyledi. Özkan Yalım, Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon lira parayı Demirhan Gözaçan'a verdiğini, onun da parayı Özel'in aracına koyduğunu belirtti. Basına çıkan Özel'in kara kutusu iddialarını yalanladı. Avukatları da Yalım'ın serbest bırakılmasını ya da adli kontrol uygulanmasını talep etti.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gençlere yönelik yeni projelerini anlatan Özel, bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi.
13: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur.
10: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gençler için yeni bir proje hazırladıklarını söyledi. Bütünleşik Gençlik Güvencesi Programı adı altında iktidara geldiklerinde atacakları adımları sıraladı. 25 yaş altı her gence iş, staj veya eğitim sunulacağını anlattı.
13: Bütünleşik Gençlik Güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerini açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz.
10: Özel Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısının ardından konuştu. Özel gençlerin genel sağlık sigortası borçlarını sileceklerini ve kamuda mülakatı kaldıracaklarını da sözlerine ekledi.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis memurları Erkan Tütüncülerle Emrah Koç uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuşlardı. Şehit polisler dün son yolculuklarına uğurlandı.
10: Eşi ve oğlu polis eriği giyip Türk bayrağına sarılı tabuta uzun uzun sarıldılar. Silahlı saldırıda şehit olan iki polis son yolculuklarına uğurlandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polisler Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç Orhan Altan tarafından saldırıya uğradı. İki polis de şehit oldu. Şehit polis Erkan Tütüncüler 43 yaşındaydı. Evli ve bir çocuk babasıydı. Bir çocuğunu da Van depreminde kaybetmişti. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'tan geriye ise çocuklar da eğlendiği bu görüntülerde türkü söylediği anlar kaldı.
11: Ağla gözyaşını silme lulmelum.
10: Şehit polisler için ilk tören Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlendi. Töreni İçişleri Bakanı Mustafa Çipçi, Emniyet Genel Müdürü Arif İdan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de katıldı. Şehit polislerin cenaze namazı ise Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılındı. Şehit Erkan Tütüncüler'in eşi ve oğlu polis yedeği giydi. Anne ve oğlu tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Erkan Tütüncüler Çorlu şehitliğinde toprağa verildi. 35 yaşındaki şehit Emrah Koç'un naaşı törenin ardından memleketi Van'a gönderildi.
0: Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 11 milyar liraya aşkın şüpheli işlem tespit edildi. Mersin'de de yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerini artıran organize suç ağı çökertildi. 50 kişi yakalandı.
5: 10 yasa dışı bahis ofisi tespit edildi. 11 milyar lirayı aşkın şüpheli işlem ortaya çıkarıldı. Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, yasa dışı bahis şebekelerine karşı iki büyük darbe indirildiğini söyledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde aylar süren çalışmalar sonucu 10 yasa dışı bahis ofisi kurulduğu belirlendi. Gözaltı kararı verilen 183 şüphelinin banka hesaplarında ve kripto varlıklarında inceleme yapıldı. Toplam 11 milyar 300 milyon lirayı aşkın işlem hacmi ve hesap hareketliliği tespit edildi. Başka bir operasyonun adresi de Mersin'di. Gürcistan menşeli yasa dışı bahis sitelerinin gelirlerinin aklanması için suç örgütü kurulduğu tespit edildi. Örgüt faaliyetlerini iki ayrı yapılanma üzerinde yürütüyordu. Saha grubu aracılığıyla aylık 70 bin lira karşılığında kişiler hakkında banka hesabı açılıp bu kişiler üzerine paravan limited şirketler kuruluyordu. Ofis grubu üzerindense banka ve paravan şirket hesapları yasa dışı bahis sitelerine tanımlanıyordu. Elde edilen suç gelirleri bu hesaplar üzerinden yönetiliyordu. Suç örgütünün hesaplarında yaklaşık 7 milyarlık işlem hacmi tespit edildi. Mersin merkezli 7 ilde yapılan operasyonlarda biri kamu personeli 50 şüpheli yakalandı. Suçtan elde edilen lüks araçlar ve daireler dahil tüm mal varlıklarına el koyuldu.
0: Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında ise aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Hesaplarındaki şüpheli para hareketlerine ilişkin sorulara da yanıt verdi.
5: Kredi kartımı bir finans kuruluşuna kullandırdım. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Örgüt üyesi değilim. Bu ifadeler yasa dışı bahis operasyonunda tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'ya ait. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs günü büyük bir operasyon düzenlendi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla 21 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çok sayıda şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.
14: Rasim Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
15: İyiyim baba.
5: Kütahyalı ifadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başladı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö'yü tanıdığını belirtti. Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö ile arasında 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi var. Kütahyalı'ya bu durum soruldu. O da 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırdığını, kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yapmış olduğum tüm işlem kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım dedi. Ancak dosyada Rasim Ozan Kütahyalı'nın yalnızca para alan taraf olmadığı, onun hesabından da başka hesaplara 37,7 milyon lira transfer yapıldığı belirtiliyor. Yapıdaki diğer hesaplardan da Kütahyalı'ya 15,7 milyon lira gönderildiği iddia ediliyor. Aynı şekilde 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan 35 milyon lira para girişi var. Soruşturmada 144 kişi mahkemeye sevk edildi. Rasim Ozan Kütahyalı dahil 135'i tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Diyarbakır merkezli 23 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan 279'u tutuklandı. Operasyonun hedefinde sokak satıcıları vardı. 322 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 279'u tutuklandı. 83'ü ise aranıyor. Operasyonda ayrıca çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Hakkında işlem yapılan zanlılardan 67'sinin suça sürüklenen çocuk olduğu belirtiliyor. Tokat'ta Kelkit Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi sonucu ilçeye bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerine su bastı. Taşkın riski nedeniyle 70 evde boşaltıldı. Erbaa ilçesinde çökme riski olan yaya köprüsü kapatıldı. Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildi.
10: Tokat'ta Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Yaya köprüsü çökme riski nedeniyle kapatıldı. Olası sel riskini artırdığı için bir köprü ise yıkılmaya başlandı. Erbaa ilçesine bağlı Tepekışla köyünde ev ve tarım arazilerine su bastı. Tural ilçesinde eğitime 3 gün ara verildi. 21-22-23 Mayıs'ta okullar tatil edildi.
16: Yukarıdaki barajların kapaklarını açmasından dolayı köyümüze ve köyümüzün arazilerine, ekil arazilerine su bastı. 70 tane evi tahliye ettik.
10: Kentte son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle Kelkit Çayı'nın debisi yükseldi. Tepekışla HES ve Kılıçkaya HES'in dolu sabaklarından bırakılan suyla birlikte çay taştı. Tepekışla köyünde su baskınları yaşandı. İlçe merkezindeki yeni mahallede bulunan kesme çiçek seraları da taşkından etkilendi. Tokat'ın merkezinden geçen Yeşilırmak üzerindeki ÇEDAŞ Köprüsü içinde yıkım kararı alındı. Suyun akışını daraltıp olası sel riskini artıran köprüde yıkım çalışmaları sürüyor.
17: Devlet su işleri standardına uygun bir köprü değildi burası. Toplamda alt tabandan yukarı doğru en alt kısmı 2 metre civarında. Bu sıkıntıyı bertaraf etmek bakımından bunu kaldırmak zorundaydı.
10: Debisi yükselen Kelkit Çayı üzerindeki yaya köprüsü ise çökme riski nedeniyle kapatıldı.
0: Orta Doğu krizine odaklanalım yeniden. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması Körfez ülkelerin gelirlerine de darbe vurdu. Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi alternatif boru hatlarına sahip olmayan Katar'ın zor durumda kaldığına dikkat çekiliyor. Amerikan New York Times gazetesi Katar ekonomisinin içinde bulunduğu durumu mercek altına aldı.
5: İran savaşı dünyanın en zengin ülkelerinden birini felce uğratıyor. Amerikan New York Times gazetesi İran savaşının Katar ekonomisi üzerindeki etkilerini incelediği haberinde bu başlığı kullandı. İran'ın saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının Katar'ın hayati öneme sahip doğal gaz ihracatını durdurduğu belirtildi. Katar'ın 1990'larda başlattığı doğal gaz ihracatıyla dünyanın en zengin ülkelerinden birine dönüştüğüne dikkat çekildi. O dönemde dünyanın en büyük doğal gaz rezervi olan Kuzey Sağ'dan elde edilen gazı -162 dereceye kadar soğutarak sıvı hale getirildiği hatırlatıldı. Katar'ın bu sayede boru hatlarına ihtiyaç duymadan tankerlerle dünyanın her köşesine gaz göndermeye başladığı belirtildi. 2010'da doğal gaz üretim kapasitesini 77 milyon tona çıkaran Katar, böylece kişi başına düşen gelir açısından dünyanın en zengin ülkesi haline geldi. Analizde Katar'ın elde ettiği geliri göz kamaştırıcı bir kentsel dönüşümde kullandığı vurgulandı. Doha yönetimi 2027'ye kadar Kuzey Saha'daki LNG üretimini yılda 126 milyon tona çıkarma hedefi ortaya koymuşken, Şubat'ta İran savaşının başlamasıyla Katar ekonomisinin can damarı kesilmiş oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla Katar'ın doğalgaz ihracatı tamamen durdu. İthal ürünler de Katar'a ulaşamaz hale geldi. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aksine Katar'ın Hürmüz'e alternatif boru hatları da bulunmuyordu. İran'ın Hürmüz'ü kapatmasından 24 saat sonra Katar Enerji Şirketi kontratlarına bağlı kalmayacağını duyurdu. İki hafta sonra İran, Katar'ın Ras Laffan doğalgaz tesisini hedef aldı. Katar'ın üretimi %17 azaldı. Savaş, Katar'ın enerji dışında turizm ve yabancı yatırımla ekonomisi çeşitlendirme çabalarını da sekteye uğrattı. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne göre Orta Doğu'nun turizm gelirlerinde günlük 600 milyon dolarlık kayıp oluştu. İthal ürünleri Suudi Arabistan üzerinden karayoluyla alma zorunluluğu Katar ekonomisine ayrı bir yük getirdi. Ancak bu durum halka yansımıyor. Katar doğalgaz gelirlerinden yıllarca mahrum kalsa bile geniş mali kaynaklarının maaş ödemelerini ve temel hizmetleri sürdürmesini sağlayacağı belirtildi. Ancak bir yandan da Katar Enerji Şirketi'nin savaşın başından beri milyarlarca dolar kayba uğradığına da dikkat çekiliyor. Uluslararası Para Fonu IMF, Katar ekonomisinin bu yıl %8,6 küçüleceği öngörüsünde bulundu. Hürmüz Boğazı'nın yarın açılması halinde bile Katar'ın savaş öncesi üretimine ve ihracatına dönmesinin yıllar süreceği vurgulanıyor.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğine yönelik

0: İngiliz donanmasının Lion Bay adlı 176 metrelik bir ikmal gemisini mayın temizleme dronları için taşıyıcı ana gemi olarak adapte ettiği bildirildi. Gemide Alman ve Kanada üretimi deniz dronları kullanılacağı belirtildi. Onlarca mürettebata sahip eski mayın temizleme gemilerine kıyasla dronların yüksek sürat ve düşük riskle mayın temizliği gerçekleştirebileceğine dikkat çekiliyor. Modern mayınlar deniz tabanına yerleştiriliyor. Geçiş tespit ettiğinde yüzeye çıkan mayınlar infilak ediyor. Gelişmiş sonarlara sahip bu dronlarla mayınlar tespit ve imha edilebiliyor. Halihazırda ABD, İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinin donanmaları mayın tespiti ve imhası için insansız araçları test ediyor. Ukrayna'nın Karadeniz'deki Rus gemilerini batırmak için kullandığı dronların sonarlarla güçlendirilmesi ve mayın temizleme dronlarını taşıyacak şekilde modifiye edilmesi de planlanıyor. Hürmüz Boğazı'nın sığ suları mayın temizleme çabalarını güçleştiriyor. Uzmanlar Hürmüz'deki deniz tabanı hareketliliği ve akıntının gücü sonucu dip mayınlarının yerinin değişebileceğini söylüyor. Tüm teknolojilere karşın mayınların %100 temizlenebilmesinin neredeyse imkansız olduğu vurgulanıyor. Bu durumda hedefse tüm mayınları temizlemekten çok deniz trafiğinin güvenle geçebileceği bir koridor açmak. Tanker konvoylarına mayın avcısı dronların öncülük etmesi de seçenekler arasında. Ancak başta İngiltere olmak üzere birçok ülkenin mayın temizleme çalışmalarına şartlar uygun olduğunda başlayacakları yönündeki açıklamaları bu konuda ortada şimdilik bir takvim bulunmadığını gözler önüne seriyor.
1: İran Savaşı'nda propaganda önemli bir malzeme haline dönüşmüş durumda. İran sokaklarında Amerika'nın hedefe oturtulduğu reklam panoları dikkat çekiyor. İran halkı bu panolarla verilen mesajın önemli olduğunu söylüyor.
2: Reklam panolarında hedefte Amerika Birleşik Devletleri var. Savaş mesajları içeren panoların adresi İran'ın başkenti Tahran. Propagandanın önem kazandığı savaşta reklam panoları İranlılar için ayrı bir önem taşıyor. İranlılar Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in hedefe konulduğu panolara görünce moral bulduklarını söylüyor.
3: İnsanlar meydana gelip panoları gördüklerinde bu başlı başına bir motivasyon kaynağı oluyor. Her gece yeni sloganlar asıyorlar. Bu panoda öyle. Baktığınızda motivasyon veriyor. Çok iyi. İyi bir medya çalışması. Bu sadece bir tanesi. Binlerce çeşidi var ve bu da onlardan biri.
4: Şu anki savaş koşullarında bu gerçekten insana güç veriyor. Panoları gördüğümde mutlu oluyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki propaganda savaşı sosyal medyada da sürüyor. İki taraf da kendi mesajlarını en fazla kişiye ulaştırarak dünya kamuoyunu safına çekmeye çalışıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Ekonomiye dair önemli mesajlar verdi.
5: Her şeyin güllük gülistanlık olmadığının farkındayız. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının oluşturduğu baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi. Orta Doğu'daki gelişmeleri hatırlatan Erdoğan ekonomi yönetiminin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
5: Ekonomiyi hiçbir zaman sadece verilerden, grafik ve rakamlardan ibaret görmedik. Göstergelerin bize anlattığı ekonomi fotoğrafının sağlamasını çarşıyla, pazarla, esnafın, çiftçinin, sanayicinin, üreticinin anlattıklarıyla yaptık. Bugün de sokağın, çarşının, pazarın nabzını tutmaya gayret ediyoruz.
2: Erdoğan Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hizmet Şeref Belgesi takdim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı fahiş fiyat artışları yaşandığını da belirtti. Erdoğan, üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığıyla karşı karşıyayız ifadesini kullandı.
5: Birileri girdi

0: maliyetlerindeki dalgalanmayı gerekçe göstererek fahiş fiyatlarla vatandaşlarımızın cebine el uzatmaktadır. Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakü'de 13. Dünya Kentsel Forumu'na katıldı. Kurum, bir tercih yapmazsak yaşadığımız afetler bizi de afetse de yapacak, dedi.
2: İstiyoruz ki COP31 artık aksiyon gündemli olsun, uygulama kobu olsun. Artık dünyanın bu kötü gidişatına dur diyeceğimiz bir COP olsun.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın hedeflerini Bakü'de anlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsil eden Bakü'de 13. Dünya Kentsel Forumu'nun açılışına katılan kurum, bir tercih yapmazsak yaşadığımız afetler bizi de afetse de yapacak dedi. COP31'de alınacak kararların hayata geçirilmesinin öncelik olduğunu söyledi. Bakan kurumun Bakü temaslarında Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği, şehircilik ve konut alanlarında işbirliği çalışmaları, sürdürülebilir planlama ve altyapı gibi konular ele alındı. Görüşmelerde iki ülke arasında binalarda enerji verimliliği teknik işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. Enerji verimliliği uygulamalarına yönelik tecrübe paylaşımı için ortak çalışma grubu kurulması da kararlaştırıldı.
1: İstanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüşümde 11.729 bağımsız bölüm daha tamamlandı. Konuya ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama var.
4: İstanbul Fikirtepe'nin kentsel dönüşüm sürecinde bir bölüm daha tamamlandı. Konutların teslimatına da başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dönüşüme ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
5: Kentsel Dönüşüm Başkanlığımız ve Emlak Konut Hedi ile Yeni Fikirtepe'de depreme dayanıklı 11.729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25.000'e yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz.
4: Yeni Fikirtepe'ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanlarıyla yaklaşık 120 bin metrekarelik millet bahçesi kazandırıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hak sahiplerinin gayrimenkul bilgilerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişebileceği belirtildi. Anahtar teslimleriyle ilgili sürecin Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütülebileceği ifade edildi. 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla riskli alan statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri tamamlayamayınca evleri yıkılan binlerce hak sahibi mağdur olmuştu. Çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Proje alanı %55'i sosyal donat alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut Fikirtepe birinci etapta 11.729 bağımsız bölümü tamamladı.
1: Turizm sektörü bayram tatilleriyle nefes aldı. Tesisler geçen cumadan itibaren hareketlenmeye başladı. Yoğunluğun bayram sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
4: Tatiller turizmde hareketliliği artırdı. Turizmde bu yıl savaş etkisi hissediliyor. Yurt dışı rezervasyonlarda düşüş yaşanırken umutlar yerli turiste bağlandı. Birçok çalışan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı tatilini 4 güne bağladı. Gelecek hafta ise 9 gün tatil yapılacak.
6: Ciddi bir yoğunluk bekliyorduk ve bu da gerçekleşiyor şu anda. Genellikle son saniyede açıklandığında, son dakikada açıklandığında uzama döneminin bir parça son dakika rezervasyonlarına kalıyor. Son saniyede karar vermeye çalışıyor tüketici. Ama erken açıklandığında gerçekten çok programlı, ciddi bir tatil dönemi oluştu.
4: Savaşın turizme olumsuz yansımasının 3 önemli nedeni var. En önemlisi Türkiye'nin bölgeye yakın olması. İkincisi uçak yakıtı maliyetinin tur satışlarını düşürmesi. Diğeri ise Avrupa'da yaşanan ekonomik belirsizlik.
6: Avrupa'daki yavaşlama, rezervasyonlardaki yavaşlama bizi biraz sıkıntıya düşürecek gibi gözüküyor. Yüksek sezona girerken yine bir iki haftalık daha boşluk olacağını görüyoruz. Dolayısıyla yüksek sezonun Haziran'ın üçüncü haftası itibariyle, üçüncü haftasının sonu itibariyle başlayacağını programlıyoruz.
4: Turizmciler erken rezervasyonların hala sürdüğünü belirtiyor. tüketicilere uygun fiyat için erken alım çağrısı yapıyor.
1: Yeni vergi paketiyle kamu borçlarının yapılandırılmasında uygulanan taksit sayısı 36 aydan 72 aya çıkarılacak. Ancak yeniden yapılandırmada uygulanan yüksek faiz SSK ve Bağkur prim borcu olan esnafı ise düşündürüyor. Bu kapsamda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den hükümete faiz oranlarına yönelik düzenleme çağrısı geldi.
7: Sosyal Güvenlik Kurumu Bağkur borçlarını, SSK borçlarını 72 ay süreyle uzatıyor. Ancak faiz o kadar yüksek ki %39 normal taksitlerini yatıramayan bu şekilde de bu ödemeyi gerçekleştirmesi mümkün değil.
8: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına yönelik yeniden yapılandırma çağrısı geldi. SGK'nın borç yapılandırmalarını çok yüksek bir faiz oranıyla gerçekleştirdiğini hatırlatan Palandöken, yüksek faizli yapılandırma esnafı rahatlatmıyor dedi.
7: Diyoruz ki bir yapılandırma yapın, insanlar bir rahatlasın. Ondan sonra bunları eğer almak istiyorsanız ödeyecekleri miktarı değil, faizini de biraz düşürün. Bu %39 faizle yani nasıl ödeyecek? Dolayısıyla esnaf gerçekten mağdur.
8: Esnafın krediye ulaşma konusunda da sıkıntı yaşadığını belirten Palandöken, piyasanın ayakta kalabilmesinin esnafın desteklenmesine bağlı olduğunu söyledi.
7: Yoksa esnaf dükkanına mal koyamazsa, vergi dairesine borcunu yatıramazsa, aynı şekilde Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borçlarını ödeyemezse, zaten mağduriyet içerisinde zor hayatını idame ettiren esnaf, bu şekilde nasıl toparlanacak? Nasıl rekabet yapacak?
1: İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak için yola çıkan Sumut filosundaki bazı tekneler İsrail askerleri tarafından alıkonuldu. Güney Kıbrıs açıklarında seyir halinde bulunan Munki isimli teknedeki Türk aktivist Özkan Özer yaşadıklarını NTV'ye anlattı ve bununla da noktayı koyalım.
9: Şu anda saldırı altındayız diye arkadaşlar uyarıyorlar. Dürbünle tekne tespit edildi. Sabahleyin zaten bir baskın yapılmıştı. İsrail donanması, hücum botları teknemizin etrafına gelip tacizde bulunup uyarılarda anonsları yaptılar. Sonrasında da filonun kalabalık olduğu, teknelerin kalabalık olduğu bölgeye gittiler. Orada teknelere müdahale ettikleri haberini biz de internet ortamından öğrendik. Sabahleyin teknelerle etrafımızda döndüler sadece. Elleri silahlı, donanımlı. Hücum botlarda yaklaşık 15'er asker civarında asker vardı. Yaklaşık 45 kişi olarak 3 botla etrafımızda döndüler. Anonslar yaptılar bağırarak. Onun haricinde bir müdahalede bulunmadılar. Tekneler arasında iletişim kuramıyoruz. Çünkü diğer teknelerin birçoğu alındı ve dağıldı tekneler. O yüzden sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Şu anda seyir halindeyiz ve dürbünle tarafımıza gelen bot tespit edildi. Arkadaşlar onun hazırlığını yapıyorlar. Eğitimler de verildi. Herhangi bir müdahale esnasında can yeleklerimizi giyiyoruz. Yani zaten bu bir şiddetsiz bir eylem. Ellerimizi kaldırıyoruz. Barışçıl bir misyon olduğumuzu söylüyoruz. Herhangi bir fiziksel müdahale olmadan bekliyoruz. 6 Türk, 4 yabancı ülke vatandaşı var. Toplam 10 kişiyiz. 2,5 gün civarında Gazze'de olabiliriz diye planlıyoruz. Ben 3 çocuk babasıyım. Öğretmenim. 12 yılda hasta tedavi ettim. Hastanelerin bombalanması, hastaların ilaçsız bırakılması, çocukların gülme yerine çığlıklar atması, acı çekmesi, tedavisiz hastaların ölüme mahkum edilmesi, bunlar benim için çok acı verici şeyler. Yüreğimi sızlatan, insanlığımı harekete geçiren şeyler. Bu olmamalı kesinlikle. Ve bunun için bir şey yapmalıyım dedim ve bu yüzden buraya katıldım. Boykot önemli elbette. Ses çıkarmak önemli, eyleme geçmek de önemli. Uluslararası kurumların görevlerini yapmaması, sivillerin inisiyatif almasına sebep oldu. Biz isterdik ki uluslararası kurumlar devreye girsin. Bu insanlık dışı abluka uygulamalar bitsin isterdik. Ama bu olmadığı için biz bu yoldayız. Bireysel inisiyatif aldık. İnsanlara da şu çağrıyı yapmak isterim. Yani burada insanlığı tanımayan, insanlık için tehlikeli, kanser hükmünde bir anlayış var, bir zihniyet var. Yani bunları bir din ya da bir ırk olarak tanımlamak değil. Bu hastalıklı bir zihniyet ve bu kendisinden başka herkesi düşman gören bir zihniyet, köle gören bir zihniyet. Ve biz insan olarak, insanlık olarak bu zihniyeti temizlemeliyiz. Bundan kurtulmalıyız. Bunu tedavi etmeliyiz. Yoksa bizim sonraki neslimiz için bu iyi bir şey bırakmış olmayacağız. Bir şeyler yapmalıyız biz. Ve uyanmalıyız artık. Yani bizi uyuttukları bunca şeyden uyanmalıyız. Ruhlarımızı, kalplerimizi, zihinlerimizi uyandırmalı ve harekete geçmeliyiz. Buna ihtiyacımız var.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
11: Ülkede yerel kuvvetli sağanaklar bu haftada devam edecek. İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa'da hava az bulutlu. Ankara'da ise kısa süre yağmur yağabilir. İstanbul 24, Ankara 20, İzmir ve Bursa 27, Antalya 28 derece. Çarşamba Beşkent'te de sağanak geçişi olacak. Marmara az bulutlu, Edirne 27, Sakarya 25 derece. Sonraki günlerde aralıklı yağmur var. İç Anadolu'nun çoğu kenti güneşli. Eskişehir 24, Kayseri 18 derece. Ege'de rüzgar kariyer yönünden esiyor. Manisa 27, Muğla 25, Bodrum 29 derece. Çarşamba yine bahar sağanağı var. Akdeniz'de, Adana'da kısa süre yağmur var ama bölge genel olarak güneşli. Adana 27, Hatay 25 derece. Çarşamba ise şiddetli yağmur bekleniyor. Karadeniz'de daha çok Kastamonu'dan Tokat, Rize'ye kadar olan bölümde yağmurlar kısım kısım kuvvetli yağıyor. Bolu 14, Samsun 17 derece. Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak sürüyor. Güneydoğu parçalı bulutlu. Erzurum 15, Gaziantep 24 derece.
10: Hava durumu. Neden gözünü
12: dergisi Lancet'ın demansın önlenmesi konusunda yaptığı 2020 tarihli çalışmada dünya çapında demanslı hastaların %8'inin işitme kaybıyla bağlantılı olabileceği ortaya konmuştu. 10 yılı aşkın sürede 438 bine yakın kişinin verileri incelenerek yapılan bir araştırmaya göre ise işitme kaybı olan kişilerin erken aşamada işitme cihazı kullanmasının demans riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Peki işitme kaybı Alzheimer ve demans riskini neden artırıyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
13: Şimdi birçok çalışma var. İşitme azalmasının bağımsız olarak, yani her şeyden bağımsız olarak bilişsel gerilemede hızlanmaya neden olduğunu gösteriyor bunlar. Örneğin işitme kaybı olanlarla olmayanların karşılaştırıldığı bir çalışma var. Bizim mental durumumuzu test etmek için kullandığımız bazı testler var. Bu testlerle bakıldığında işitme kaybı olanların bu mental muayenede 5 puan kaybı için 7.7 yıl gerekirken olmayanlarda bu 10.9 yıl. Yani işitme kaybı olanlar %24 daha fazla bilişsel etkilenmede artma riski altında. Şimdi nasıl oluyor derseniz birçok teori var işitme kaybının buna nasıl yol açtığı ile ilgili. Örneğin işitme kaybınız varsa gelen işitme sinyalleri düşük kaliteye sahip. Bu da üst düzey bir bilişsel sistemin bu düşük girdili bilgiyi telafi etmesini gerektiriyor. Bu da bizim bilişsel alanımızı ek bir yük bindiriyor. Bu teorilerden bir tanesi olabilir. Bu ek yük fonksiyonel MR çalışmaları ile de gösterilmiş. Bu girdiyi düzeltmek için biliş ve hafıza alanlarını kullanarak onların pahasına bu düzeltiliyor olabilir elbette. Bir diğer faktör biraz önce konuştuğumuz aslında sosyal izolasyon. İşitmenin kaybıyla birlikte giderek kişiler sosyal hayattan izole oluyorlar. Yapılan bir sohbetten geri kalıyorlar, konuşulan konulardan geri kalıyorlar. Dolayısıyla da bu çokça konuştuğumuz başlangıçtaki sosyal izolasyonu arttırıyor. Bu yönüyle de ciddi olarak bir demans yükü bindiriyor. Bazı biliyorsunuz demansla ilgili çok çalışmalar var. Hani modifiye edebileceğimiz yani değiştirebileceğimiz demans olmamızla ilişkili bir takım faktörleri belirlemeye yönelik çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de bulunan şeylerden bir tanesi de orta yaştaki işitme kaybı %9 oranında demansın üzerine etki ediyor. Ve toplamda hepsine baktığımızda potansiyel olarak değiştirebileceğimiz şeyleri topladığımızda %35 gibi bir etkisi var demans gelişmesine hepsinin birlikte. Dolayısıyla işitme kaybı da bunlardan bir tanesi ve önlem alınması önemli. Hep ben hastalarıma söylediğim bir şey var. İşitme kaybı ile ilişkili olarak kişiler genellikle işitme cihazı kullanmaktan imtina ediyorlar. Bunu yapmamalarını hep uyarıyorum. Mutlaka işitme kaybınız varsa ve önerildiyse işitme cihazı kullanmak gerekiyor.
12: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken NTV Radyo'daydı.
10: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Burası NTV Radyo.

0: Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Orta Doğu'daki krize açılışı yapıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu da belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini ifade etti. Warrior, my friend.
1: Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri İran'a yönelik planladığımız saldırıyı ertelememizi istedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı. İran'a bugün için saldırı planladıklarını doğrulamış oldu. Ancak bu planın İran'la olası anlaşma nedeniyle ertelendiğini ifade etti. Erteleme talebinin de Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. Trump, olası anlaşma planında İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağına ilişkin net madde bulunacağını vurguladı. Kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılamaması durumunda orduya İran'a yönelik tam ve büyük çaplı bir saldırıya her an hazır olmalarını emrettim dedi. Ardından bir açıklama daha yaparak İran'la anlaşma şanslarının olduğunu, bu anlaşmanın da bombalama olmadan gerçekleşmesini istediğini söyledi. Hafta sonu Amerikan basını Trump'ın bugün güvenlik yetkilileriyle durum odasında toplantı düzenleyeceğini yazmıştı. Toplantıda İran'a olası harekatın değerlendirileceği de belirtilmişti. Diğer yandan Pakistan kaynakları Tahran yönetiminin pazar akşamı Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni teklifi ilettiğini aktardı. İran Dışişleri Sözcüsü müzakerelerin devam ettiğini duyurdu, şu anda savaşı bitirmeye odaklıyız dedi. Tahran'ın talepleri arasında İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması yer alıyor. Nükleer müzakerelerin ise bir sonraki aşamaya taşınması hedefleniyor. Ancak Washington için öncelikli konuların başında İran'ın nükleer silaha sahip olmama taahhüdü yer alıyor. Amerikan basını ise Tahran yönetiminin son teklifinin Beyaz Saray tarafından yetersiz bulunduğunu yazdı. Axios'a konuşan yetkililer, nükleer silah ve uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin askıya alınmasına ve mevcut stokun teslimine ilişkin ayrıntılı taahhüt verilmediğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da diyaloğun teslim olmak anlamına gelmediğini söyledi. Hiçbir koşulda halkın ve ülkenin meşru haklarından geri adım atmayacağız dedi.
0: İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosunu ele geçirmek için Akdeniz'deki uluslararası